0: Allah razı olsun yani onu getirenlerden getirenmeye yönünü açanlardan, işte sunumlarına hayran kalanlardan görev ve yeniden atanmasında önünü açanlardan. Ya Türk futboluna ne kadar büyük iyilik yaptılar bu insanları. Ve iki seneden beri de herkes bağırıyor, herkes çağırıyor, herkes şikayetçi ama yok haklarını yiyor. Bak herkes hakkını yiyor Ferhat Bey. Şu anda bizim hakemlerimiz şu Avrupa'da ilk en büyük beşlikten daha az hata yapıyorlar. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor.
1: Ve karşındaki kişiler de doğru diyor yani. İnanır gibi değil ya.
0: Hakkını yiyoruz abi biz. Ferhat Bey'in de hakemlerimizin de. Vallahi billahi olacak şey değil. Ya arkadaş aptal mıyız biz ya? Aptal mıyız biz ya? Bu kadar da insan aptal yerine konulmaz ki. Dünyanın neresinde, hangi ülkede, nasıl bir şekilde hakemlerin başarılılığı konusunda bir ülke sıralaması yapılıyor? Bunu hangi kurum yapıyor? Hangi kişi yapıyor? Bunun bir kere kaynağını bir söyleyin arkadaş ya. Kaynağını söyleyin. Geçin gözlemci raporlarını. Gözlemci raporları Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde geçerli bir done olabilir. Ama bizim ülkemizde gözlemci arkadaşlarım darılmasın. Birçoğu da kardeşim kadar sevdiğim insanlardır. Ama iki seneden beri vermiş oldukları notlar tamamen objektif olmayan notlardır. Tamamen
1: hatıra doğru giden diyelim. Hatıra doğru giden.
0: Ha yani hatıra gönüle verilen notlarla ortalamalar ortaya çıkmıştır.
1: Bu notlarla şimdi hocam evden izleyenlerin vermiş olduğu not bana çok şey gelmez. Doğru gelmez. Çoğu da evden izliyor. Buyurun hocam.
0: Öyle deme. Sağdan izleyen düzgün mü veriyor zannediyorsun?
1: Onu sormak istiyorum. Devamında o gelecek. Yani sağda izleyenle evde izleyenle...
0: Geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonuna küme düşürmek için falan söylemiyorum bunu. Yanlış anlamadım.
1: Antalya maçı.
0: Geçen hafta bu Osimhen yapmış olduğu bu hareketleri dünyanın hangi liginde yapabilir ya? Nijerya liginde yapabilir mi abi? Adam neler yaptı ya? Abi en son müdahale etmediği bir sağlıkçılar kalmıştı. Onlara da müdahale etti. Herkesi yönetiyor. Herkesi şey yapıyor. Gidiyor oradan topu alıyor. Oraya veriyor. Onu ittiriyor. Bunu kaktırıyor falan. Sonra bizim ligimiz dünyanın en iyi ligi oluyor. Salı günü Gençler Birliği Trabzon maçı oynandı. Bak canlı canlı konuşalım. En sonlardan konuşalım ki. Daha önce bizimkilerin çoğu unutuldu. Ya arkadaş bu Ali Yılmaz denen hakem.
1: Evet ya.
0: Destek verdik. İyi hakem olacak diye ümitle baktığımız bir hakemdi. Ya olacak şey değil. O durduruyor, bir düşünüyor, ediyor falan.
1: Kart olayı diyorsun değil mi? Kart olayı.
0: Kartı ters veriyor, öbür tarafa veriyor.
1: Hayır hocam, kartı karşı tarafın sarısı olduğunu biliyordu. Çift sarıdan atıp başıma işe almayayım dedi. Hafta sonra bir daha maçları var dedi, kırmızı mırmızı. Öbür tarafa verdi hocam kartı.
0: Ya olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Bak ben Ali Yılmaz'ın maç öncesi konsantrasyonunu bozan bazı gelişmeler olduğu konusunda ciddi tereddütlerim var. Yani benim bildiğim Ali Yılmaz böyle kötü bir hakem değildi. Bu kadar dağınık maç yöneten, işte bu tarafa sarı verecekken ya bunun ikinci sarısı, o döneyim öbür tarafa vereyim diye kartı da uzandı elim deyip çevirecek kadar kötü bir hakem değildi bu. Herhalde gece uyuyamamış bu çocuk ya. Çok şeyde mi kaldı? Cam mı açık kaldı? Yoldan tırlar mı geçiyordu? Tren yolunun kenarında mı yattılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Herhalde bu çocuk gece uyuyamamış. Anladığım kadarıyla.
1: Ya da işim biter diye korktu.
0: Dön abi. Kupanın diğer yarı finaline. Beşiktaş-Konya maçı.
1: Evet.
0: Verilen hatalı penaltı. Artı verilmeyen Beşiktaş penaltısı. Beşiktaş camiası şimdi şeyin içinde tamamen
1: kaosa girdi.
0: Zaten durgun bir orta camia değildi. İyice karıştı. Şimdi o hakem ne oluyor? Hafta sonu maçı vardı. Hafta sonu maçı vardı. Şimdi bir daha hafta sonu, bu hafta sonu bir daha maçı var. Bizim gözlemcilerimiz iyi not veriyorlarsa arkadaş bırakın ya. Bırakın gidin abiciğim. Yazık. İsminize yazık. Kirletmeyin isminizi ya. yılların hakemliğini yıllarca hakemlik yapmışsınız. Gözlemcilikte belli bir düzeye gelmişsiniz. Bu insanlara iyi not vererek kendi adınızı kirletmeyin lütfen.
1: İsmini vermeyeyim, ismini vermeyeyim. Bir hakemin bir gözlemci ararak bana nasıl not verirsin dediğini de biliyoruz hocam bu. Hakem camiası içerisinde. O son dönemin popüler isimlerinden bir tanesi. Bir gözlemciyi arayarak fırça atıyor.
0: Ve o gözlemci o tarihten sonra uzun süre maç alamıyor.
1: Demek ki o popüler kişi MHK'yi yönetiyor.
0: Bunun kimin olduğunu işte hemşericilik, nepotizm aldı yürüdü gidiyor yani. Bunun altından kalkmamız çok zor. Ben bu gidişatın iyi bir gidişat olmadığı konusunu defalarca burada gündeme getirdik de ama dibi bulacağız bak. Dibi vuracağız ya. Dibi vurmak üzereyiz. Son derece kötü bir ortamdayız.
1: Aygün abi selam. İlker ben Konya'dan. Seni ilk zamanlar sevmiyordum. Şimdi dinlemeden yapamıyoruz. Oğlanlarım da çocuklarım da diyor. Aslan ve Karan senin sesinle öğle uykusuna yatıyorlar demiş. Sevgili kardeşlerimize teşekkür ederim. Hocam hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu dedi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hocam siz MHK'de görev yaptınız. Eskiden belirliyor muydu hakemler ligin kaderini? Yoksa hakemlerimiz Sayın Federasyon Başkanı dediği gibi bu sene belirlemedi mi? Daha önceki yıllar mı belirliyordu kaderlerini ligin? Ne diyorsunuz? Çok uzun bir süre oldu ama toparlamaya çalıştım. Buyurun hocam.
0: Bu böyle bir iddiayı ortaya koyuyorsanız.
1: Elinde doküman olması lazım.
0: Şey diyeceksiniz, tarih vereceksiniz.
1: Aynen, değil mi?
0: Yıl vereceksiniz, maç vereceksiniz.
1: Aynen.
0: 5-0, 6-0 biten maçlar yönetiyorlardı diyor. Yani şimdi hangi maç, hangi hakem yönetti, nasıl oldu? Bunu net bir şekilde söyleyeceksiniz. Yarım ağız söylemeyeceksiniz öyle. Yarım ağız söylediğiniz zaman laf ortada kalıyor. Aynı şey gibi. Biz bunu diyor UEFA yetkililer aldık bu ortalamayı diyor. Ya geçin nereden aldınız ya? Hanginiz, kim söyledi? Bu var mı bunun bir belgesi hakemlerinin başarılı olduğuna dair? Bu kadar da kamuoyunu hafife alıp da karşıda oturan iki tane gazeteci ünvanlı Anadolu Ajansı mensubu iki kardeşimiz de orada yani misafirleri olduğu için herhalde çok kibar davrandılar.
1: Topa girmediler fazla.
0: Misafirler davrandılar. Evet. Yani ayıp onlar da belki... misafirleri konuşurken misafirlerin söylediğini yanlış olarak hissettiler ama nezaketen ses çıkarmadılar diyelim. Öyle diyelim. Yani ama ayıptır ya. Arkadaş gelsene sen Aygün Özipek'le bir şey yapsan.
1: Döver beni valla. Beni odaya kilitler hocam. Beni odaya kilitler. Hocam beni odaya kilitler. Çıkamam ben. Ya ben size söyleyeyim çıkartamazlar beni. Kalırım orada ben. Açlıktan ölürüm hocam. Kapıya da Ferhat'ı diker.
0: Dünyanın neresinde var böyle bir şey ya? Bir
1: hocam adam... bak bununla ilgili bak çok güzel bir şey geldi. Lütfen unutma. Mesaj geldi. Mesaj yağıyor zaten. Şu an arkadaşlar 45'in üzerinde mesaj okunmaya bekliyor. Söyleyeyim. Bu mesajı yazan kişi Cengiz Çetin diyor ki hakemleri soyunma odasına kilitleyen kulüp başkanı federasyon başkanı olursa hakemlik kariyeri olmayan bir kişi MHK başkanı olursa derbileri FIFA kokartı olmayan Yasin Kol yönetiyorsa Dünya Kupası'na bir Türk hakem bile çağrılmamışsa bütün takımlar yanlış kararlarından fevaran ederken federasyon başkanımız Avrupa'ya en az hata yapan hakemleri bizde diyorsa siz düşünün Türk futbolunun halini. Ne diyorsun hocam? Bunun altına imza atılır hocam.
0: Kim yazmış bu arkadaşımın
1: hemen
0: adı ne?
1: Hemen söyleyeyim abi? Cengiz Çetin yazmış. Cengiz Çetin Bey
0: Cengiz
1: yazmış.
0: Cengiz Çetin ağzına yüreğine sağlık ya. Bak yani bu hani bu şey eski sessiz çoğunluk var ya. Bunu,
1: aynen.
0: Bu,
1: onlardan.
0: Bu onlardan abi. Bak doğruyu söyleyen bu kadar ya. Çok güzel tabloyu çizmiş. Tabloyu çizmiş çok güzel. Artı yüz kızartıcı suç da var. 2000 açsınlar abi Ferhat Gündoğdu Escort diye Google'a.
1: Evet abi o da var doğru. Girin Google arkadaşlar neler çıkıyor hakkında onu da söyleyelim. Çok fazla bilgiler de var onunla ilgili.
0: Yani açılan dava var. Açılan davalar var.
1: Ya hocam dava değil de Allah aşkına 6-7 tane maç yönetmiş, bir tane derbi yönetmiş adam bu ülkede MHK başkanlığı yapıyor hocam. Gözünü seveyim ya. Bu ülkede 12. kurala bilmeyen adamlar FIFA hakemi oldu hocam. Ne diyeyim ben sana hocam ya?
0: Geçen hafta hani son cümlem neydi? Böyle başa böyle taraf.
1: Aynen yani inanır gibi değil ya. Ve ondan sonra diyor ki UEFA yetkililerle konuştuk. Hakem hataları oranında Avrupa'da çok gerilerdeyiz. Ya buna kim inanır hocam Allah aşkına ya? Dalga mı geçiyorlar bizimle? Ne diyorsun hocam?

0: Kupası'nı konuşan Futbol Federasyonu Başkanı'ysa evet. Boş konuşmuyordu. Demek ki
1: UEFA yetkili kim? Yani, hangi UEFA yetkilisiyle konuşmuş? Çıkın açık deyin abi.
0: Yani o ben şimdi o, yani yalan söylüyor demiyorum. Mutlaka birinden bir şey almıştır da.
1: Çıkın kimden konuşun. Aldı?
0: Nereden aldı? Allah aşkına bunu bir açıklasın bize. Şimdi diyor ki Dünya Kupası'na hakemimiz yok diyor. Bundan ben sorumlu değilim diyor. Sen mi sorumlusun Aygün?
1: Ben sorumluyum. Bizim Nurgül Günaydın ben, var hocam. Bu Cihan Aydın'la ilgili bir soru sordu. Dedi ki 4 maçtır bu hakem bu maça atanıyor dedi. Bana mı spor sorarsın ben TFF başkanıyım dedi. Kime soracak? Bir gazeteci bu soruyu soruyor diyor ki ben TFF başkanım bana bu soruyu soramazsın diyor. TFF başkanı MHK kontrol etmiyor. MHK o zaman başkası mı kontrol ediyor hocam? TFF'ye bağlı değil mi MHK? Öyle mi oldu bilmediğim için soruyorum. Top sizde hocam buyurun.
0: Ya şimdi MHK başkanı atamaları kendi hür iradesiyle yapıyor mu acaba?
1: Ha o da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu.
0: Şimdi biz burada bunları net örneklerle getirdik. Siz salı günü maç verdiğiniz bir hakemi cumartesi derbiye atar mısınız?
1: Atamaz.
0: Cumartesi derbiye atacaksanız salı maç verir misiniz?
1: Veya yardımcısını başka maça, onu başka maçlara vermezsin.
0: Yani darmandağın böylelikle buradan ne anlaşılıyor? Son anda bir takım karar değişikliklerinin yaşandığı anlaşılıyor. Bunu kendi hür iradesiyle yapıyorsa bu değişiklikleri MHK başkanı o zaman demek ki gelgitleri olan bir adam demektir. Benim bir tanım kadarıyla öyle fazla gelgiti de yok. O zaman demek ki müdahale mi edildi acaba diyoruz.
1: Olabilir. Olabilir. Aygün abi Ali hocama sorar mısın? Türkiye Kupası finali ve 1. Lig Süper Lig'e çıkma final maçını Yasin Kol'a verirler mi? Malum neredeyse tüm derbileri ve önemli maçları neredeyse Yasin Kol yönetti demiş. Dinleyicimin ismini de hemen söyleyelim sana hocam. Tuncay Bey.
0: Yani Yasin Kol olabilir de olmayabilir de çok da şey değil. Çünkü Yasin Kol şu anda Türkiye'de oynanan derbilerin %75'ini yönetecek kadar bütün FIFA hakemlerinden daha üst düzey bir performans sergilediyse sezon sonu finalde de süsleyebilir. Ama Trabzon maçı olmaz. Final Türkiye Kupası finali olmaz Yasin Kola. Çünkü finalin bir ayağı Trabzonspor olacak. O yüzden o olmaz ama ikinci TFF 1'in finali olabilir. İşte olabilir de Esenler Erok'la kim oynayacak bugün belli değil.
1: Bugün belli olacak. Hocam galiba. İyi yayınlar. İstanbul'dan Feşat. Trabzon taraftarıyım. Trabzonspor taraftarıyım. Final maçın Antalya'da oynanması problem değil. Zeminin en kötü stat olması ve maçın tarihi Cuma günü Kurban Bayramı tatilin başladığı gün uçak bileti 7200 TL. Bu tarih problem oluyor. Sayın Ali Kunak bu konuda neler söyler diyor. Görüşünü merak ediyorum diyor.
0: Hocam bak. Alakalı.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi lig biter bitmez. Bu sene Dünya Kupası olması nedeniyle diğer ülkelerden gelip de ülkemize futbol oynayıp da kendi milli takımına gidecek futbolcular var. Ve bunlar arasında kupa final oynayacak olanlar da var. Hı hı hı. Ya şu kupa finalini niye siz daha 24'üne koymuşlardı ilk biliyor musun?
1: Evet ya.
0: 24'üne koymuşlardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra 22'sini aldılar. Ve o kadar hesapsız kitapsız iş yapıyorlar ki. Şimdi Trabzon Konya oynuyor. Maç evet. Nerede oynayacak abi?
1: Antalya.
0: Antalya. Antalya, Konya kaç kilometre? 200 kilometre. Antalya, Trabzon kaç kilometre? 1200 kilometre. Aynen. Ya ayıptır ya. Bak şimdi şey yapa çıkalım.
1: Bizde zemin çok kötü hocam. Çıkalım. Zeminden biraz itiraz var. Trabzon aslında zeminden dolayı itiraz ediyor. Başka stada alınmasını istiyor ama Antalya Konya kabul etmemiş bunu. Buyurun hocam söz size tekrar. Buyurun.
0: Ya arkadaş Konya'dan şimdi çıkalım. 2,5 saat sonra şeydeyiz Antalya'dayız arabayla. Böyle geze geze gidersek o seyri şehir üzerinden aşağıya iniveriyorsun. Ama Trabzon'dan Antalya'ya gidişi bir düşünsene ya. Şimdi burada çok büyük bir haksızlık var. Artı şimdi bu hafta bak Antalya Spor küme düşmemeye oynuyor.
1: Evet.
0: Küme düşmeyi belirleyecek en önemli maçlardan bir tanesi de Trabzonspor Gençler Birliği
1: maçı.
0: Şimdi Gençler Birliği Trabzon'u yenerse, Antalya'da küme düşerse o Antalya'ya Trabzonspor takımı, Trabzonspor taraftarı girdiği anda ciddi olaylar çıkar.
1: Nasıl gidecek? Doğru.
0: Bu ya bunları
1: nasıl bunu düşünemiyorlar?
0: Düşünmeyecek kadar sığ işler yapıyorlar.
1: Doğru.

0: maçlar yapıyorlar.
1: Doğru. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra Antalya Kocaeli ve Trabzon Natura Dünyası Gençler Birliği maçlarının hakemlerini konuşacağız. TFF Başkanı'nın açıklamaları konuşacağız. Sevgili Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. MHK Eski Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamızla da sohbetimiz devam ediyor. Hocam, ligin en önemli iki maçı var. Hesap.com Antalya Kocaeli Spor maçını Halil Umut Meler, Trabzon Natura Dünyası Gençler maçını Atilla Karaoğlan yönetecekler. Bu atamalarla ilgili düşünceniz nedir hocam? Neler söylersiniz? Buyurun, söz sizde.
0: Ya haftanın en kritik maçlarına Türkiye'nin 1 ve 2 numaralı hakemini vermişsin. Kardeşim, derbiler, merbiler oynandığı zaman niye bunları vermedin? Niye vermedin abi o zaman bu çocukları? Süründürdün sezon boyunca. Halil Umut Meler iki seneden beri sürünüyor. O yüzden Dünya Kupası'nı sen kendi ülkende derbi vermezsen, adamlar Şampiyonlar Ligi'nde maç vermediler bu sene. Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında bir grup maçlarında maç alamadı Halil Umut Meler.
1: Doğru.
0: Niye vermedi? Çünkü sen Türkiye'de onu köşe bucak maçlarda görevlendirdin. Hiç derbi vermedin 2,5 sene boyunca. En son Trabzon'da bir Trabzon Fener maçı yönetti. Ondan sonra 1,5 sene derbi vermedin adamı. Vermezsen UEFA'da vermez, FIFA'da vermez, Dünya Kupası'na da gitmez. Ama sorumlusu Aygün olur.
1: Doğru. Hocam, Zorbay Küçük'le ilgili savcılık bir takipsizlik kararı verdi. Top artık Türkiye Futbol Federasyonu'na döndü. Ne olacak peki bu durum? Zorbay Küçük durumuyla ilgili düşünceniz nedir hocam?
0: Ya bak, Zorbay Küçük konusu değil. Şimdi bu şey olayı prematüre doğdu.
1: İşike Bayis olayı. Evet.
0: Genelde prematüre bir çocuk gibi yani. Böyle tuhaf, her yerine sakatlıklar var. Her tarafında sakatlıklar var. Bunun dört dörtlük tam dibine kadar araştırılmış, her kesime kadar araştırılmış ve kimin ne kadar bu işin içinde olduğu detaylandırıldıktan sonra gündeme getirilmesi gerekirken hemen pat diye kamuoyunun önüne işte hakemler bahis oynuyorlar, tamam oynayanı öldür abi, sen de arada yani bak, şimdi takipsizlik kararı vermiş savcılık, ne yapacaksın sen şimdi abi? Zorba Küçük FIFA'dan çıkardın. Hakemliğini bıraktırdın. Ne olacak şimdi? Bir sürü şey var abi, bu şike olayında sıkıntılar var. Yani
1: Dünya Kupası sonrasında bırakılan cümleler var, bıraktık cümleleri var. Birçok futbolcuların sıkıntılar konuşuluyor.
0: Yani, amatörde birkaç çocuk diye geçiştirdiğin hakemler arasında FIFA yardımcı hakemleri var. Avrupa'da bayrak sallayanlar var. Derbide bayrak sallayanlar var. Onları aradan kaynattırdın, geçirdin. Şimdi bu işlerle ilgili çok derin araştırmalar yapan, hakikaten iyi işler de çıkaran gazeteci sevgili Umut Eken'in başına gelmeyen kalmadı. Böyle aynen. Bir şey, tuhaflıklar var yani. Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Sayın Savcı'nın Dünya Kupası'ndan sonra bu konularla ilgili gerekli açıklamaların yapılacağı ve icraatların yapılacağı konusunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İçeriğinde de çok enteresan bir şey yatıyor bunun. Neden Dünya Kupası'ndan sonra bu? Acaba Dünya Kupası'ndan önce açıklanırsa milli takımın Dünya Kupası'na gitmesiyle ilgili bir sıkıntı mı yaşanır diye bir soru işareti geliyor insanın aklına. O yüzden Dünya Kupası'ndan sonrası çok çok önemli. Dünya Kupası'ndan sonra aslında daha futbolumuzun yönetim çatısıyla ilgili daha enteresan gelişmeler de bekleniyor.
1: Dün Umut Eken, sevgili Umut Eken, gazeteci Umut Eken bir tweet attı hocam. Süper Lig'de görev yapan birkaç hakemin istifası istendiği yönünde bir tweet attı. Bununla ilgili bir duyumunuz var mı? Nedir, ne değildir? Tabii isimleri söylememiz yanlış olur ama neler söylersiniz bununla ilgili hocam?
0: Şöyle, tamamen keyfi yönetilen bir camia içerisinde birilerine denmiş ki bırakın hakemliği kardeşim, siz bak sezon sonu geliyor, biz sizinle çalışmak istemiyoruz şeklinde bir cümle kullanılmış diye ben de duydum. Bu duyulan isimleri sana yayından sonra söylerim.
1: İnanır gibi değil ya, inanır gibi değil. Peki o hakemler bunlarla çalışmak istiyor mu?
0: Ya hakemlerimizin bu duruma düşmesindeki en büyük en önemli faktörlerden bir tanesi de hakemlerimizin irade koyamaması.
1: Hocam ağzından al, dik duramadılar. Halil Umut Meler o dayak yediği gün dik dursalardı, kimse kusura bakmayacak hocam, doğru mu söylüyorum? 3 gün sonra kendi içine bölündüler, parçalandılar. O gün dik dursalardı bugün bu noktaya gelinmezdi hocam. Kimse kusura bakmasın. Katılır aynen mısın bilmiyorum ama bilmiyorum, katılır mısın?
0: İmza atıyorum ya. İmza atıyorum arkadaş. Şu hakemler bir olup da ama bir olacaksınız, dik olacaksınız. Sahada da düzgün maç yöneteceksiniz kardeşim. Sahada onun bunun sizi yönlendirmesine, birilerinin sizi ittirip kalktırmasına müsaade ederseniz sağ dışında oynarlar sizinle. Bak oynarlar. Siz fırsat vermeyeceksiniz. Sahada düzgün düdükler çalıp kimseye taviz vermeyip dik durursanız saha dışında da kimse size yanaşamaz. Eğer saha içerisinde falsolar yaparsanız sizin falso yapmaya meyilli bir insan olduğunuzu hissederek hafta içerisinde de size değişik yönden etkileşimler yapmaya çalışan birileri olur. Söylesin altında çok şey yatıyor.
1: Yatıyor da çok enteresan mesajlar da geliyor. MHK Başkanı eskortlar çok takıldığı için gelgitleri çok durdu. O kadar eski hakem veryansın yapıyor ama hiçbir MHK Başkanı olmuyor diyormuş dinleyicimiz. Doğru söylüyor. Emrah Şaraplı. Ne diyorsun hocam?
0: Bak adam işi çok güzel yapıyor ya. Tam bir taktik subayı. Şimdi lig işte bir sürü problemler, şunlar bunlar, hakem hataları, o bu. Ama ligin son haftası geldi. Biz şu anda ne konuşuyoruz abi? İki tane kadın hakem şeye mi?
1: Maçlara
0: verilmesi. Ne güzel gündem değiştirdi.
1: Ama biz gündemi gene kendi bildiğimiz gibi değiştirmesini engelliyoruz hocam. Gündemi değiştirmesini engelliyoruz. Duyuyorum ben hocam net. Bir yandan da mesajlara bakıyorum hocam, yanlış anlamayın.
0: Bir an ben de telefon kesildi.
1: Yok kesilmedi. Buyurun hocam, dinliyorum sizi. Buyurun hocam.
0: Şimdi hakikaten gündemi değiştirdiği taktik subayı. Şu anda herkes Türkiye'de iki kadın hakem aynı haftada maça verildi. Beşiktaş 4 büyük maçlarından da kadın hakem düdük çalacak. Türkiye'de bunu konuşuyor. Aslında bu ne demek biliyor musun? Gündem değiştirmek demek. Arkadaş bu işi çok güzel yapıyor.
1: Taktikleri iyi. Yani çok iyi ikna kabiliyeti olduğu söylenmişti bana hocam, biliyorsunuz.
0: Şu anda tatlı önümüzdeki sezonun kadrolarını oluşturmak için klasman...
1: Kalacak mı sence? Kalacak mı? Sence kalacak mı hocam?
0: Böyle iradesiz kulüp başkanları olduğu sürece kalır.
1: Peki bir şey sormak istiyorum sana. Son sorum olsun. Aziz Yıldırım'ın mücadele edebileceğine inanıyor musun?
0: Şimdi bak. Çok hassas bir noktaya geldim. Şimdi 3 Temmuz süreci için şu anki Futbol Federasyonu Başkanı'nın cümleleri halen şeyde var.
1: Artık Google'da duruyor.
0: Aziz Yıldırım için ne demiş? Şikenin başı o, organizatörü de o demiş.
1: Doğru.
0: Benim bir iki kere de beraber olduğumuz oldu, çok ayaküstü de olsa. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım, benim bildiğim Aziz Yıldırım eğer federasyon başkanı olursa İbrahim Hacı Osmanoğlu o koltukta oturamaz.
1: Kulüp başkanı olsa İbrahim Hacı Osmanoğlu koltukta oturamaz. Federasyon başkanı olsa dediniz de orada düzelteyim hocam.
0: Yok. Fenerbahçe kulübü başkanlığına seçilirse olursa Aziz Yıldırım İbrahim Hacı Osmanoğlu o koltukta
1: oturtmaz diyorsun.
0: Çünkü niye?
1: Niye?
0: Aziz Yıldırım daha önce de, burada çok net söylüyorum, Haluk Ulusoy'u üstelik 2007'de şampiyon olduğu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senenin akabinde üstelik milli takımın 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiği sene olmasına rağmen olağanüstü kongre toplattırarak görevden aldırmıştır. Bunu yapan da Aziz Yıldırım'dır. Sorun kendisine söyler. O dönem futbolun içerisinde olan üst düzey yöneticiler, işte Celal Doğan'ı, Cemal Aydın'ı, İlhan Cavcav'ı, onların hepsi bilirler o dönemi. Çünkü iyi hatırlarlar. Ya tabii Allah rahmet eylesin
1: onları.
0: Aydın'la şey vefat etti.
1: Evet.
0: O yüzden

0: Aziz Yıldırım seçilirse bence Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için yeni bir süreç başlayabilir.
1: TFF ve MHK anlamında söylüyorsun, doğru mu anlıyorum?
0: Tabii TFF ve MHK anlamında söylüyorum.
1: Ben 2026-2027'de Fenerbahçe şampiyon olma mecburiyeti var. Aziz Yıldırım olmazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor diye bir açıklama yapmış. Aziz Bey de şu an Maltepe Fenerbahçe Derneği'nde bir kahvaltı organizasyonunda, oradan gelen cümleyi söyledim. Diyorsunuz ki hocam, eğer Aziz Yıldırım seçilirse, tekrar söylüyorum, TFF Başkanı'nın o koltukta oturması mümkün değil gözüküyor diyorsunuz. Peki MHK anlamındaki düşünceniz ne? MHK Başkanı ile ilgili düşünceniz ne bu anlamda?
0: Şu anki Futbol Federasyonu Başkanı bu MHK Başkanı ile çalışmaya devam eder. Niye? Çünkü abi ben senden memnunum ya. Sen benim iyi bir personelimsin Aygün. Niye seni değiştireyim ya?
1: Genel müdür değişmez diyorsun.
0: Abi yani valla işte efendi çocuksun. Bana şey yapıyorsun, gündem değiştiriyorsun. Proje şey sunum yapıyorsun. Sözümü dinliyorsun. Her dediğimi yapıyorsun. Hayır onu yapma diyor, onu da yapmıyorsun. Ben seni niye değiştireyim Aygün ya? Niye alayım
1: görevden? Doğru. Hocam son olarak neler eklemek istersiniz sevgili Ali Konak hocam?
0: Şöyle, buyurun. Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu var Haziran'da. Ama Dünya Kupası'ndan sonra Futbol Federasyonu Genel Kurulu bir kez daha toplanacak. Neden? Bu hani FIFA UEFA duymasın dediği konular var ya. Hani,
1: ondan dolayı.
0: Hı-hı. Ama FIFA UEFA çoktan duydu onu. Doğru. Yani şu anda çoktan gitti o oraya. O konularla ilgili ana statü değişikliği yapılması için toplanılacak Federasyon Genel Kurulu. O genel kurul futbol yönetiminin
1: geleceğinin belirleyecek.
0: Değişmesini ne de sağlayacak. O genel kurulda Temmuz ayında Futbol Federasyonu genel kurulunda bence federasyon değişecek.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Bir cümlede.
1: Buyurun özür dilerim, buyurun hocam, buyurun.
0: Var
1: hocam, var. Bir iki dakikamız daha var. Buyurun hocam.
0: O bir iki dakikayı da şöyle şey yapayım. Şimdi bu Serdar Akçer.
1: Evet, bizim Serdar hocam.
0: Şeyi yazdı. Kendisi hakikaten sosyal çevresi yüksek UEFA ve FIFA yetkilileriyle Futbol Federasyonu Başkanı'nın işte UEFA ve FIFA ile konuştuk. Biz çok kısa süre içerisinde elit kategoriyi hakem şey yapacağız.
1: Süreyi azaltacağız, halledeceğiz tarzı açıklaması var.
0: Dediğini yazdı ve bu da uluslararası futbol sitelerinde yayınlandı. Bununla ilgili şu anda tüm uluslararası futbol siteleri ya bu iş nasıl oluyor diyor. Yani UEFA'da FIFA'da bu işlerin böyle döndüğünü biz bilmiyoruz şeklinde bir şaşkınlık içerisindeler. Şimdi bu Serdar, ben severim. Arada bir şey yaparım. Fırça dağıtarım. Sağ olsun bana. Hep saygı abi der, hocam der. Dün akşam enteresan bir tweet atmış. Bak FIFA'da FIFA VAR hakemleri için 20 tane eğitimci seçilmiş. 20 tane eğitimci seçilmiş. Bu eğitimcilerden bir tanesi Türk.
1: Kim o?
0: Ve kim?
1: Kim? Bilmiyorum da siz söyleyin.
0: Söyleyeceğim. Ve çok enteresan. Bizim FIFA VAR sorumlumuz kim? Yaşar Kemal Uğurlu.
1: Yaşar Kemal Uğurlu.
0: Bizim FIFA'da bizim VAR'lardan sorumlu Portekizli bir de eğitimcimiz var. Portekiz'den gidiyorlar. Onlar değil abi. Gürcistan Futbol Federasyonu adına Alper Ulusoy FIFA VAR eğitimcisi oldu.
1: Bu da bizim ülkemize, özellikle de MHK'ye.
0: Bundan da sen sorumlusun.
1: Siz ve ben sorumluyum hocam. Dediniz doğru. Hocam kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları hocam. Evet, attığımızda FIFA eski yardımcı hakemi ve aynı zamanda MHK eski genel sekreteri sevgili Ali Konak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım

0: oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Bay Gün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Hüseyin Mecit selamlarını göndermiş. Hüseyin Mecit, ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin Salim abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Batı Kanada selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Öncelikle Radyo Spor'un 21. yaşını kutlarım. Nice 21 yıllar dilerim. Bugün Çorum Spor'umuza candan başarılar, canı gönülden başarılar diliyorum. Biraz heyecanlı, biraz da umutsuz. Maç saatini bekliyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Evet, bu maçı da konuşacağız. İkinci bölümde hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la konuşacağız. Bunu da paylaşalım. Günaydın, ben İstanbul'dan Serkan. Puanlar aynı olunca düşecek son takım üçlü dörtlü avarajda kimler düşer söyleyebilir misiniz? Şöyle ki, puanlar aynı olursa Antalya Spor'un büyük bir avantajı var. Antalya Spor küme düşmüyor. Aynı puan olduğunda Gençler Birliği Eyüp Spor'a göre dezavantajı var. Yani bu durumda, böyle bir matematikte Gençler Birliği diyebiliyorum ama birazdan bu konuyla ilgili haber yapmıştık. Ajans Spor'dan bu haberin detaylarına bakıp bilgilendireceğim sizi Serkan Bey. Teşekkür ederim mesajınız için. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Konya Spor'u yakından takip eden, şu an bağlantı sağlanmadı mı? Ben hemen kendisine ulaşıyorum. Hasan Yıldırım'a ulaşıyorum. Tamam, 10 dakika sonra 12.10'da bağlantı yapabiliriz kendisiyle. Konya Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Reklamların ardından bunu da paylaşmış olalım. Sonrasında Reşat Yılmaz, son bölümde ise Süha Gürsoy hattımızda konuklarımız olacak. Sevgili dinleyenler, bunu da aktarmış olalım. Gelen sorular var, hemen kontrol ediyorum. Merhaba, ben üniversite yıllarımda amatör bir kulüpte futbol oynuyordum. Bir otobüs dolusu siyahi futbolcu geldi bir ikmanımıza. Ve biz onlarla birlikte maç yaptık. Bizim antrenörümüz iki tane futbolcu seçti oradan. Konuşurken duydum, Süper Lig'den başladık. İkinci, üçüncü lig ve amatöre kadar iniyoruz. Futbolcuları denetiyoruz diye bir sistem hala var mı? Evet, var. Futbolcu deneme sistemi var. Bu amatör kümede de var. Türkiye Süper Ligi'nde de var. Bunu da söyleyelim. Hatta dün ben futbol camiasından ismini zikretmeyeyim, bir kulüpte bir profesyonelle birlikte sohbet ederken Brighton bir transfer yapıyor 7,5 milyon euroya. İsveç Ligi'nden geliyor oyuncu. Oyuncu geldiğinde oyuncu sadece İsveç Ligi'nde gelmeden önce Afrika kökenli bir oyuncu. Afrika kökenli bir oyuncu olduğu için İsveç Ligi'nde oynuyor. İsveç Ligi'nden direkt Brighton'a gidiyor. Oyuncunun da birazdan ismini sizlerle paylaşacağım. Sonrasında oyuncu sadece birkaç maç, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek maç sayısında oynuyor. Sonrasında durumu araştırıyor arkadaşım. Durumu araştırdıktan sonra Brighton'ın Afrika kıtasında genç takımlar özelinde satın almış olduğu scouting tarzında bir uygulamayı kullandığını öğreniyor. Uygulama sayesinde direkt oyuncu İsveç Ligi'ne, İsveç Ligi'nden de Brighton'a transfer oluyor. Böyle uygulamalar da var. Ama bence en doğrusu bu tarz transferlerde, scouting transferlerinde, televizyondan izlemek önemli ama scouting transferlerinde bence en önemlisi bu noktada gelip oyuncuyu yerinde izlemek. Oyuncuyu yerinde izlemek, oyuncuyla ilgili direkt net yorumlar yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Oyuncuyu yerinde izlediğiniz zaman direkt daha net yorumlar yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Oyuncuyu yerinde takip etmek bence en güzeli. Bunun da altını çizelim. Oyuncuyu yerinde izlediğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve net bir şekilde oyuncuyla ilgili verilere sağlayabiliyorsunuz. Oyuncunun ismini de paylaşalım. Yasin Ayari. AYK transfer oluyor. AYK'ten de 2023 yılında Brighton'a 4 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Yasin Ayari. 22 yaşında. Bunu da paylaşmış olalım. Başka bu tarz futbolcu var mı? Premier Lig takımlarının transfer ettiği, kontrol ediyorum. Gündem gündeme açıyor. Bu tarz bulduğum zaman paylaşacağım. Yani bu denenme, antrenmanları alma sistemi devam ediyor. Dinleyenimizin de sorusunu bu şekilde cevaplamış olalım. Saatlerimiz 12.10. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım olacak. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor Trabzonspor finalini konuşacağız. Finalin yerinin değişmesi gündeme geldi. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Son durum nedir? Hepsini aktaracak kendisi. Kısa bir ara.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor Trabzonspor maçını konuşacağız. Hasan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
6: Salim çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum sana da, dinleyeceğimize de iyi günler diliyorum. Allah'a şükür, çok şükür iyiyim valla, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Hasan. Öncelikle şununla başlayalım, bendeki bilgi Antalya'da oynanacak ve yerin değişmeyeceği bilgisi var. Yer değişikliği yok. Neler söylersin bununla ilgili?
6: Aslında evet, yani Trabzonlara bir yerde hak veriyoruz, Trabzon taraflarına. Şöyle, Konya ile Antalya'nın arası 270 kilometre ama Trabzon'la 1150 kilometre. Fakat yani bizde de yani bu stat açıklandığı zaman Konyaspor'un yarı finaldeki Beşiktaş maçı oynanmamıştı. Yani yarı final maçlarından da önce açıklanan bir stadyum. Yani dolayısıyla bizde gurbetteki Konyalılar biliyorsun yani 1960'larda Konya çok göç verdi özellikle İsveç'e. Yani İsveç'te iktidarı değiştirecek kadar potansiyelli gurbetçi Konyalılar var. Onların hepsi rezervasyon yaptı, otellerini ayarladı. Keza Konyaspor Kulübü aynı şekilde. Haliyle böyle olunca süreç biraz daha bizim için çetrefilli geçti. Çünkü Trabzon camiası haklı olarak yerin değişmesini istiyor ama federasyonun da belli başlı kuralları var. Onlardan bir tanesi şu, geçtiğimiz hafta Antalya Stadyumu'nda maç planlama müdürlüğünden bazı ekipler stadyumda incelemeler yaptı. Eksikler vardı, onların ötesi giderildi hızlı bir şekilde. Yani hem stat hem Antalya Valiliği İl Güvenlik Kurulu toplantısını yaptı. Artık her şey o kadar çok hazır ki. Haftalar öncesinden zaten belliydi ve dolayısıyla 2 hafta kala da yani 14 gün kala da zaten bütün hepsi giderilmiş oldu. Stadyum ve şehir tamamen finale hazır konuma geldi. Ve tabii Trabzon finale çıkınca bu baskılar biraz daha arttı, artmadı değil. Ama dediğim gibi her şey hazır ve artık herkes maç saatini bekliyor. Dolayısıyla da bir değişim şimdilik söz konusu değil. Tabii Trabzon medyası da bastırıyor. Federasyonun bir iddiası var, işte kulüpler anlaşırsa değiştirebiliriz. Ya ama o da çok mümkün değil çünkü dediğim gibi hem Konyalılar hem Konyaspor camiası bütün planlarını buna göre yaptı. Keza normal şartlarda tabii bu federasyonun belirlemiş olduğu bir stadyum ama normal şartlarda bir stadyum değişikliği olduğunda bile 14 gün öncesinden futbol federasyonuna bilgilendirme gerekiyor ve şu anda tam 7 gün var. Haftaya bugün final maçı oynanacak. Dolayısıyla değişmesi yani şu aşamadan sonra çok zor ki bugün de biliyorsun kurallar çekilecek. Kuzey tribünü mü gelecek, maraton mu gelecek? Yani biliyorsunuz stadyumu yarı yarıya ikiye bölünecek tarafsız sağ olduğu için. Bu o belli olacak. O prosedür gereği o belli olduktan sonra kısa süre içerisinde biletler satışa çıkıyor. Yani şu aşamada sonra çok zor artık. Yani federasyon bile değişikliğe hazır değil yani bu seviyede onu söyleyebilirim sevgili Salih.
5: Sevgili dinleyenler,

0: hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan, Konyaspor'da son durum nedir? Son maç Kayserispor'la oynanacak. Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor Konyaspor takımı. Kayserispor'da lige veda etti.
1: Doğru.
0: Yani hedef Konyaspor'da Trabzonspor'la oynanacak olan kupa finali.
1: Doğru. Salim, aslında
0: rotasyonlu bir kadro mu bekliyorsun bu maçta?
1: Tabii ki rotasyonlu bir kadro bekliyoruz. Bir yandan da içimiz rahat. Niye rahat? Onu da söyleyeyim. Tabii ben Konyalı olduğum için bir yandan da biliyorsunuz Konyaspor'a biraz gönül bağımız var. Biraz bayağı var ama neyse. Şimdi Kayserispor'un lige veda etmesi bir yandan bizi de rahatlattı. Şu anlamda biliyorsun oradaki birkaç takım, Antalya'sı, Gençler Birliği, kimin düşeceği belli değil. Şimdi Konyaspor rotasyonu bir kadroya çıkması, kupayı düşünüp Kayseri maçına rotasyonu kadroya çıkması oradaki takımların kaderini etkiler. Bu da kul hakkı. Biz de bunu yapmıyoruz. Daha önce gördük, kul hakkı yenilerin beli doğrulmuyor Salim. Yani 2 sene 3 sene sürdürüyoruz. Yani Konyaspor son 5 sezonun kaçında ligde kalma mücadelesi verdi. O psikolojiyi de çok iyi biliyoruz. Ama işte Kayseri iddiası bitti. Onlar da büyük ihtimalle rotasyonu gençlere çıkacak. Konyaspor da gençlere çıkacak. Hatırlarsınız bir 3 hafta önce Rizespor maçı vardı Konyaspor'un deplasmanında. Tamamen rotasyonu bir kadroyla çıkmıştık. Biz yine Kayseri maçına rotasyonu bir kadro bekliyoruz. Çünkü aklımız, fikrimiz tamamen kupada Salim. Şehir bir olduk böyle tamamen kupaya fokuslanmış duruma bekliyoruz. Kayseri maçına rotasyonu kadro, ki bir de Konyaspor'un eksikleri var biliyorsun. Kramer sakat oynuyor. Menisküsünde yırtık var. Ameliyat olması lazım. Çocuk maçlara çıkıyor. Onu saklıyoruz mesela, kupa maçına dinlendiriyoruz. Diego Gonçalves Fenerbahçe maçının ısınmasındayken böyle sakatlandı çocuk. Adale problemi yaşadı. Yani şöyle de bir süreç var biliyorsun. Adaleler yani her sezon sonu klasikleşir zaten bu adale sorunları. Ama bizim için sezon bitmedi. Çok önemli bir maçımız var. Yani önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alıp almayacağımızı belirleyen bir maç oynayacağız. Dolayısıyla Berkan Kutlu misal, orta sahadan biz onu sol bek oynatıyoruz. Onun da minik bir sakatlığı var. Onu da dinlendiriyoruz. Sağlık ekibiyle İlhan Palut her gün saatlerce konuşuyor. Nasıl iyi edebiliriz? İğneyle bir çözümü var mı? Bütün şartları zorluyoruz. Bütün oyuncularımız için. Gerçekten çok fazla eksiğimiz var. Uğurcan Yazgılı keza aynı şekilde stoper olmasına rağmen adamı sağ bek oynatıyorduk. Orta alanda bir problemimiz var. Adama Nagolo apansit ameliyatı oldu çocuk. PSV'den kiralamıştık biliyorsun. İnanılmaz.
0: Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?
1: Nasıl lan Salih, tekrar alabilir
0: miyim? Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?
1: Şöyle, onda satın alma opsiyonu yok. PSV hiçbir şekilde onu bize ekletmedi. 7 milyon bonservis vererek aldığı, bir yatırım yaptığı bir kulüp. Bir oyuncu daha doğrusu, Adama Nagolo. Bize onu ekletmedi ama Konyaspor Kulübü kupa maçının hemen sonrasında tekrar PSV'li yetkililerle oturarak onu artık satın almaya çalışacağız. Alamazsak satın alma opsiyonuyla kiralama, hiç alamazsak şu anda yaptığımız gibi sadece kiralama olarak alacağız. Ama Konyaspor için de çok iyi bir oyuncu oldu yani. O yüzden kaybetmek de istemiyoruz biz Nagolo Salih.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan, yani satın alma opsiyonu için pazarlıkların başladığına dair direkt madde.
1: Şöyle resmi, yani nabız yoklamalar var Salim, o zaten biliyorsun, sen de işin içindesin. Ama resmi olarak bir teklif gitme durumu yok. O durumda dediğim gibi kupa maçından sonra belli olacak. Yani biz istiyoruz, İlhan Palut da istiyor açıkçası bunu. Çünkü yavaş yavaş ilk transfere başladık. Yani teklif gelen oyuncular da var. Biz bunu kupa maçından önce çok dile getirmiyoruz. Oyuncunun hani o tarafa kafası kaymasın ya da farklı bir kafaya bürünmesin. Sadece maçına odaklansın diye biz bunu söylemiyoruz. Yani şeyden, İtalya'dan teklif gelen oyuncular var. Almanya'dan var. Bir tanesi İngiltere'den, ikincilikten, şampiyonluktan gelmiş adamı durum sorguluyor. Şimdi biz bunları söylemiyoruz. Dile getirmiyoruz. Hatta üstünü kapatmaya çalışıyoruz. Yani etik mi belki değil ama yani biz burada oyuncuyu korumaya çalışıyoruz. Konyaspor'un önünde bir kupa maçı var. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama evet, dediğim gibi çalışmalar başladı.
0: Çok teşekkür ederim Hasan, değerli yorumların için. Çok
1: rica ederim Salim. İyi yayınlar diliyorum sana da. Hoşçakal.
0: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım'dı. Şimdi çok kısa bir ara.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Bu bölümde de hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Reşat Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba sevgili Salim. Herkese hayırlı cumalar. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol hocam. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. İstersen bugün oynanacak olan Çorum FK, Bodrum FK maçıyla başlayalım. Bu maçla ilgili de gelen birçok mesaj vardı.

0: aslında bakıyorsun mesela Ali Aytemir kaç yıldır Bodrum'da golü atıyor. Ayeti ona keza. Öbür tarafa bakıyorsun Atamah gibi Arda gibi deneyimli tecrübeli oyuncular var. Ama Bodrum Spor'da mesela 3 tane oyuncu, 3-4 tane oyuncu çok genç oyuncular. 20, 21, 22 yaşlı Yusuf gibi Mustafa, Ali mesela. Büyük bir ihtimalle Ali'yi tutmak zor olur Bodrum Spor için. Çok etkili oynadı. Yabancılar mesela iyi işler yapıyor. Ama şeye bakıyorsun mesela Çorum'a bakıyorsun. Aleksic'i etek ya Aleksic. Aleksic gibi bir oyuncu yedek kalıyor yani bu takımda. Çünkü orta sahada Ahmet gibi, Freddy gibi, Pedrinho gibi oyuncular oynuyor. Kenarlarına bakıyorsun Serdar'la Yusuf oynuyor yani. Önüne bakıyorsun Tiam oynuyor. Yani Bodrum Spor 20 yaşındaki Ali ile oynuyor. Çorum takımı Mamet Tiam'la oynuyor. 33 yaşındaki oyuncuyla, 34 yaşındaki oyuncuyla oynuyor. Yani şunu söyleyeyim, ben favorim Çorum FK, net söyleyeyim. Çünkü bu havayı iyi teneffüs eden oyuncular var. Genç, dinamik oyuncuların olduğu Bodrum Spor daha dinamik oynuyor ama 2-0'da yapabilirlerdi. Berabere de bitebilirdi ilk karşılaşma. Ama bu karşılaşmada iki takım da çok iyi takımlar. Bodrum takımı çok iyi oynayabiliyor. Özellikle iç oyunlarını çok iyi yapabiliyor. Takım savunmasında çok dikkatliler. Çorum'da çok deneyimli, tecrübeli, bu tip maçların atmosferini iyi bilen oyunculardan kurulu. Dolayısıyla bana göre Çorum ağır basıyor.
1: Yani siz Çorum'un hocam bu noktada değiştirebileceğini düşünüyorsunuz skoru.
0: Ya 1-0 tehlikeli bir sonuçtur. Neticede deplasmana gidiyorsunuz. Muhtemelen Çorum stadı full dolacaktır. Çok önemli oyuncular var. Gerçekten de Süper Lig havasını almış oyuncular var burada. Çorum spor takımında. Dolayısıyla deneyim, tecrübe, evet genç, dinamik Bodrum ama enerjik, eyvallah. Deneyimli oyuncuları da var, tecrübeli oyuncuları da var. Yabancıları da fena değil. Eyvallah. Ama güzel maç olur diye tahmin ediyorum. Ama ben Çorum'un geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki hocam, Çorum'un geçeceğini düşünüyorsunuz. Çorum'la ilgili direkt yorumunuzu paylaştınız. Çorum FK takımı ile ilgili yorumunuzu paylaştınız. Çorum FK Esenler Erok ya da Esenler Erok Bodrum FK finalinde öngörünüz nedir?
0: Valla büyük bir ihtimalle Çorum çıkar diye düşünüyorum. Çorum çıkarsa benim favorim, başında da söylemiştim, playofflar öncesinde de senin yayınında söyledim zaten. Benim favorim Çorum. Yani bu kadar önemli oyuncuların bir arada olduğu bir takım, birazcık takımıyla oynarsa, herkes üstüne düşeni yapmaya çalışırsa, bu takım gerçekten dengeli bir takım yani. Kenarları çok dengeli. Serdar, Yusuf, önde Tiam, Ahmet, Freddy, Pedrinho, Aleksic. Yani çok deneyimli oyuncular var Salim ya. Yani bu takım sırıtmaz. Normal şartlarda iyi antrenör edilse, mental olarak iyi hazırlansa bu takım yani Süper Lig'de bile oynayabilir.
1: Yani hocam, gerçekten ifade ettiğiniz gibi Çorum FK'nın kadrosu çok güçlü bir kadro, bunu söyleyelim. Esenler Erok Spor uzun bir süre bekledi. Uzun süre beklemesi bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Teknik direktör değişikliği de yaşandı. Ve uzun süre Esenler Erok Spor, son haftayı hatırlayalım, Ames Spor ikinci olarak çıktı. Belki de Esenler Erok Spor son haftalarda puan kayıplarını yaşamasa Pendik ve Sarıyer maçında direkt ilk ikiden çıkabilecekti. Bir mental yorgunluk da söz konusu mu?
0: Ya tabii ki. Tabii ki yani. Belki hani yeni bir hava olursun diye Osman Hoca ile yolları ayırıp öyle bir düşüncelerinin olması, belki bu havayı dağıtmak. Çünkü gerçekten de çok moral bozucu bir durum yani. Son iki maç, hatta son maç kazansanız çıkıyorsunuz. Ya bundan daha kötüsü olabilir mi yani? İyi de bir takımınız var. Dolayısıyla ciddi anlamda morallerini bozar, mental anlamda bir çöküş yaratır. Evet. Bu hava dağılır mı? Dağılabilir. Esenler Erok Spor da çok iyi bir takım. Süper Lig için gerçekten de inanılmaz mücadele ettiler bu yıl. Tabii ki onlar da Süper Lig'i düşüneceklerdir. Yani beklemeleri artık onların moral motivasyonuna bağlı. Mental anlamda iyi hazırlamaya bağlı. Çok iyi bir takım çünkü. Yani bunlar aslında denk takımlar, bir demek bekle.

0: insanlar. O yüzdendir ki yukarılara oynuyorlar. Dolayısıyla Çorum geçerse benim favorim Çorum.
1: Bodrum Esenler Erokspor maçı da daha dengeli bir maç gibi olur diye düşünüyorum hocam.
0: Tabii. Bence de. Bence de. Yani Bodrum takımında kimseye bana atmasın. Gerçekten de bakıyorum. Yani genç oyuncular hakikaten çok iyi işler yapıyorlar. Yani az işler yapmıyorlar. Ali'yi mesela çok beğendim. Mustafa iyi işler yapıyor. Yabancılar mesela çok yetenekli. Seferi, Rıza, onlar da kenarlardan iyi işler yapıyorlar. Dolayısıyla yani yabana atılacak bir takım değil. Zaten ilk maçta da gösterdiler. Penaltı kaçırdılar. Farkı arttırabilirlerdi. Tabii hakem faktörü de var. 1-0 iken penaltı bulabilirdi ki Çorum tarafı çok reaksiyon gösterdi hakem yönetimine. Dolayısıyla o penaltıyı vermiş olsa belki berabere bitecekti. Belki Çorum kazanacak. Bilemezsin yani. Her şey olabilirdi yani karşılaşmada. Fark da olabilirdi. Evet. Berabere bitebilirdi.
1: Peki hocam, bu değerlendirmeyi yaptınız. İsterseniz Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'de de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de de önemli maçlar var. Süper Lig'de ligde kalma mücadelesiyle ilgili değerlendirmenizi alacağım. Neler söylersiniz bu noktada?
0: Vallahi şunu söyleyeyim. Son haftaya girilirken aşağıdaki takımların işleri kolay değil. Yani puan durumuna baktığımızda Kayseri, Karagümrük, yani bunlar gitti gibi gitti. Antalya Spor takımının burada maçına bakıyorsunuz mesela. Antalya Spor takımı Kocaeli'de olacak. Yani Kocaeli o maça nasıl oynayacak? Çünkü artık bitmiş havasında olan oyuncularla oynayacak. Bu bir avantaj getirir mi? Tabii ki getirir. Bir avantaj getirir ama ters de tepebilir. Çünkü herkes Kocaeli'nin mesela ya işte motivasyonları bozuldu, lig bitti havasındalar, bu maçı da çok asılmazlar falan gibi düşünebilir ama tabii oradan oynayan oyuncuların da transfer piyasasında kendini gösterme adına son maçta elimden geleni yapayım duygusuyla hareket edip zaten rahatlar. Antalya Spor'a sıkıntı da yaratabilir. Gençler Birliği genç oyuncularla çıktı, rotasyona gitti, kupa maçında Trabzon'a gidiyor. Mesela Trabzon'la normal şartlarda kazanabilir mi? Yani Zor gözüküyor. O da çok zor gözüküyor. Bakıyorsun Kasımpaşa takımı Galatasaray'la oynayacak. Kolay bir maç mı yani? Galatasaray maçı tamam, Galatasaray şampiyonuz eyvallah ama yine de son maçta istemeyecektir yani. Yenilmek istemeyecek. Yenmek isteyecektir. Belki oynamayan oyuncular oynayacak. Daha da fazla efor sarf edecek. Rotasyonlu bir kadroya çıkacak belki de. Onlar daha çok fazla efor sarf edecek. Dolayısıyla son maçta da tabii Antalya Spor bir kere kendi maçını kazanmak zorunda. Kazanmak zorunda yani. Kazanamazsa öteki takımları hiç beklemeye gerek yok. Direkt gidiyor yani.
1: Hocam sesim geliyor mu?
0: Geliyor.
1: Devam etsin hocam sohbetimiz. Kısa bir aramız var. Hatta bekler misiniz?
0: Tabii ki. Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sohbetimiz devam ediyor. Reşit hocam, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Ben de sizinle
0: merhaba,
1: aynı fikirdeyim. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etse de, Fenerbahçe'nin lig ikinciliği garanti olsa da, Trabzonspor'da zaten ligdeki konumunu belirledi. Ligi 3. sırada bitiriyor. Her şey belli olsa da futbolcuların yine aynı heyecanla motive olacağını düşünüyorum. Motivasyon kaybı olacağını düşünmüyorum. Şöyle ki hatırlayalım. Konyaspor'la Galatasaray'ın maçı vardı. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. Konyaspor'da ligde kalma mücadelesi veriyordu. Galatasaray Konyaspor'u mağlup etmişti. Yani futbolcular daha rahat olacaktır. Bunu da söyleyelim. Üzerlerinde baskı olmayacaktır. Konumlar belli. Daha rahat oynamak bence psikolojik açıdan daha olumlu sonuçlar doğurur. Bilmem katılır mısınız?
0: Tabii ki katılırım. Yalnız şu var sevgili Salim.
1: Buyurun hocam.
0: Trabzonspor'la

0: Gençler Birliği takımı birkaç gün önce işte bir kupa maçı oynadılar. Neticede Gençler Birliği takımı ligdeki son maçı da düşünerekten genç bir kadroyla mücadele etti. Yani burada neredeyse altın tepside finali sundu Trabzonspor takımına. Değil evet. mi? Yani esas
1: yani ligi bilir. Düşünüyor.
0: Yani genç oyuncular oynayaraktan lige sakladı oyuncularını. Şimdi Trabzonspor altın tepside sunmuş. Trabzonspor takımı da denip yani anormal bir efor sarf eder mi ya?
1: Yani, bence sarf eder hocam yani özellikle de.
0: Olması gereken o.
1: Olması gereken bu hocam.
0: Tabii olması gereken o. Ama tabii neticede iş dönüp dolaşıyor Antalya Spor'a geliyor. Antalya Spor, Kocaeli Spor'u yenebilecek mi? Ya da Kocaeli Spor takımı puan ya da puanlar alabilecek mi oradan? Yani Antalya Spor yenemedikten sonra Trabzonspor yense de yani işte bir için bir şey değişmiyor yani.
1: Evet. Burada hocam yani Antalya Spor'un dezavantajı Antalya Spor kazansa dahi direkt kazansa dahi Antalya Spor bu noktada rakiplerini bekleyecek. Ve Eyüp Spor ve Kasımpaşa'ya birer puan yetiyor.
0: Yani işte,
1: bu iki
0: yani
1: maç başladığı gibi biterse örneğin golsüz başladı, golsüz bitti. Birer puanla ayrıldı Kasımpaşa ve Eyüp Spor. Yani burada Antalya Spor dezavantajlı durumda. Puanlar eşit olursa Antalya Spor'un avantajı var.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim ben de sana. Şimdi Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Eyüp Spor da Fenerbahçe'yle oynuyor. Yani yendiği anda Antalya Spor, Eyüp Spor'la Kasımpaşa'nın işi kolay da değil açıkçası. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da yenmeye oynayacaklardı. Birisi ben şampiyonum, yenmeli diyecektir. Ötekisi de çok tepkiler var. Bir seçim sürecine falan da giriyor. Oyuncular en azından yani çok üzdüler taraftarlarını, Fenerbahçe taraftarlarını. Dolayısıyla bu en azından bir özür gibi bir maçı kazanıp sezonu tamamlamak isteyebilirler. Dolayısıyla Antalya kazandığında avarajlarda Antalya Spor avantajlı dedin değil mi?
1: Evet.
0: Antalya Spor o zaman büyük bir ihtimalle kazandığı anda, onlar da kaybettiği anda Antalya Spor yırtıyor zaten.
1: Peki hocam yani Antalya Spor Kasımpaşa ve Kayseri Spor Lig'e veda etti. Antalya Spor, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüp Spor bu dört takımdan birisi düşüyor. Ligi genel değerlendirdiğinizde net bir soru. Hangi takım küme düşmeyi hak etti?
0: Vallahi Antalya Spor hak etti yani.
1: Oyun çok gücü olarak aynı fikirdeyim ben de.
0: Çok fırsatlar geldi Antalya Spor takımına. Ama o fırsatları hiçbir zaman için değerlendiremedi Antalya Spor takımı. Kendi kendini bu girdabın içerisine soktu. Yani Antalya Spor küme düşerse ki ben hiç istemem. Antalya çok sevdiğim de bir şehirdir. Dolayısıyla futbol oraya çok yakışıyor. Süper Lig de çok yakışıyor. Hiç istemem küme düşmesini ama öyle bir şey olursa önce kendilerini arayacaklar yani. Yönetimi, hocası, oyuncuları kendilerini arayacaklar yani suçu.
1: Yani bu noktada ben de aynı fikirdeyim hocam. Gençler Birliği'nin de bu noktada kötü yönetildiğini düşünüyorum. Katılır mısınız?
0: %100. Özellikle teknik sektör sirkülasyonları, yeniden başa dönmeler. Yani bunlar futbolda olacak şeyler değil. Gençler Birliği iyi bir takım, dinamik bir takım. Yani bu takımın burada olmaması gerekirdi normal şartlar ama dolayısıyla senin de biraz önce ifade ettiğin gibi yapılan hatalar, yanlışlıklar Gençler Birliği'ni bu noktaya getirdi.
1: Hocam bu hafta önemli maçlar var. Bu maçların pazar günü oynanacağını da söyleyelim. Kupa finaliyle ilgili yorumunuz ne olur? Konya Spor'la birlikte rakip Konya Spor'un rakibi Trabzonspor. Güzel bir final.
0: Finaller tabii ki favori olmak önemlidir. Eyvallah ama finaller çok farklıdır be Salim. Yani o günün şartlarında kim daha çok isterse, kim daha çok mücadele ederse o kazanıyor ki Konya Spor da inatçı bir takım. Kaldı ki İlhan Palut da tekrar dönüşünde Konya'ya çok iyi işler yaptı. Yani demek ki teknik sektörlük çok önemli ya Salim. Yani bir teknik sektör değiştiriyorsunuz. Bir teknik sektör finale kadar getiriyor. Ligde iyi gidiyor. Dolayısıyla inatçı bir takım, iyi bir takım, sert bir takım Konya Spor takımı. Tabii o günün şartı Trabzonspor'un ne yapacağı da çok önemli.

0: önemli ama Konya Spor takımı kimleri saf dışı bıraktı yani. Evet. Olmayacak. Tabii ki favori Trabzonspor gözüküyor. Ama favori gözükmeleri bir şey değiştirmez. O günün şartları çok önemlidir. O günün şartlarında teknik sektöründen oyuncusuna, yönetiminden camiasına ne kadar hazırsınız şampiyonluğa? Ne kadar inanıyorsunuz? Ne kadar oyuncu olarak mücadele ediyorsunuz sahada? Ne kadar istiyorsunuz? Burası çok önemlidir.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Kendisiyle birlikte gündemi değerlendirdik. Birazdan Süha Gürsoy bizlerle birlikte olacak. Konyaspor Trabzonspor Kupa finali Antalya'da oynanıyor. Bunu da söyleyelim. Antalya'da oynanacak Konyaspor Trabzonspor finali. Değişiklik yok. Bugün de tribünler belli oluyor. Bunu da aktarmış olalım. Konyaspor cephesiyle görüştüğümde Hasan Yıldırım'ın bilgisini de doğruladılar. Bunu da aktarmış olalım. Birazdan Süha abiyle birlikte, Süha Gürsoy'la birlikte Bursaspor'u konuşacağız. Gün içerisinde Ajans Spor'da Arda Ünya'yla yapmış olduğumuz röportaj var. Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünya'yla röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajı da izleyip hem de okuyabilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan bağlantı sağlandığında hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Süha Gürsoy olacak demiştim. Süha abi şu anda yayınımızda. Süha abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Merhaba sevgili Salim, iyi yayınlar diliyorum, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Transferde de hareketli saatler başladı, bunu da paylaşmış olalım. Bursa Spor'da transferde hareketlilik devam ediyor. Son durum nedir? Güzel bir veda oldu hafta içerisinde. Muhammed Demir ve Musa Çağran'la ilgili paylaşımlar da yapıldı. Anadolu kulüplerinde...
2: Hamza Gür'ü de ekleyebiliriz oraya. Hamza Gür'ü de ekleyelim.
1: Çok güzel bir vedaydı. Bunu da paylaşmış olalım. Yani olması gereken bir şeydi. Yani şimdi şöyle, vedalarda özlemişiz.
2: Şimdi şöyle, Bursa Spor ülke futbolu açısından özel bir kulüp. Ayrılan oyuncular da Bursa Spor için çok özel oyuncular. Şimdi Muhammed Demir Bursa Spor'un Süper Lig şampiyonluğunda da kadrodaydı 2009-2010 sezonunda. Sonrasında 3. Lig şampiyonluğu, sonrasında 2. Lig şampiyonluğunu elde etti. Bursa Spor'la birlikte yıllar sonra geri döndü. Musa Çağran o gençlik döneminde Bursa Spor'un şampiyonluğu kazandığı, o Süper Lig şampiyonluğu kazandığı dönemin hemen sonrasında o Bursa Spor'un güçlü kadrosunun olduğu dönemde genç olmasına rağmen Bursa Spor'da oynamış. Sonrasında o da yıllar sonra göreve davet edilmiş. O da göreve gelmiş. O da hem 3. Lig hem 2. Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuş. Özel oyuncular. Hamza o bambaşka bir karakter. Tam bir joker. Tam bir görev adamı. Sağ bekte olmasına rağmen yeri geldi forvet oynadı. Yeri geldi kanat oynadı. Yeri geldi orta sahada oynadı. Değişik bir oyun stili vardı. Hırsıyla oynuyordu. Mücadeleci bir yapısı vardı. Bundan dolayı da Bursa Spor onlara çok güzel bir şekilde veda etti. Onlar da ayrılırken verdikleri mesajlarla, onlar da Bursa Spor'a ve camiaya çok güzel bir şekilde ayrılış vedalarını sundular diyelim dinleyicilerimize. Olması gereken bunlar. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Bursa Spor şampiyonluğun tadını çıkartıyor. Şampiyonluğun tadını çıkartırken de bir taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Transfer çalışmalarını yürütürken de Bursa Spor her zamanki gibi kulüp servalip sır vermiyor. Dün akşam AS TV'de yayınlanan markaj programında teknik direktör Mustafa Erş konuğumdu. Televizyon izleyicileri bana tepki gösterdiler. Niye transferi sormadın diye. Bursa Spor'da işler şu şekilde yürüyor. Şimdi dinleyenlerimize bunu anlatayım. Bursa Spor'da transferi hoca açıklamaz. Bursa Spor'da transferi ya resmi siteden açıklama yapılır ya da kulüp başkanı açıklar transferi. Eğer orada ben Sayın Mustafa Er'e transferle ilgili bir soru sorsaydım, evet gazetecilik etiğine belki aykırı ama kulüp işleyişi böyle olduğu için Bundan dolayı Mustafa Eri zor durumda bırakmama adına transferle ilgili bir soru sormadım. Evet, Bursaspor'da çok ciddi anlamda bir transfer çalışması söz konusu. Hem yerli hem yabancı. Yıllar sonra Bursaspor tekrar yabancı oyuncu transferi için kolları sıvadı. Uzun zamandır görüşülen, takip edilen, temas kurulan oyuncular var. İzlenilen oyuncular var. Bursaspor yeni bir scout departmanı oluşturdu. Batuk Hoca yönetimindeki bir ekip bunu yönetiyor. Uzun zamandır kulübün bireysel antrenörleri, yani bireysel antrenörlerin, yani kulüp kadrosunda bulunan antrenörler oyuncu izliyorlar. Hem iç piyasada hem de dış piyasada. Bu anlamda da çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi kamuoyuna yansıyan iki tane yabancı oyuncu var. Eritim ve Mafuta. Bunlarla anlaşıldığı yönünde bilgiler geliyor. İşte temas kurulduğu yönünde bilgiler geliyor. Ama Bursaspor'da dediğim gibi işler diğer kulüplere oranla biraz farklı ilerlediğinden kulüp herhangi bir resmi açıklama yapılmadan şu doğrudur, şu yanlıştır vesaire demek pek sağlıklı olmayacak. Geçmişte bunun sıkıntısını çok çekti Bursaspor. Biz gazeteciler olarak çok isimler yazdık. Hala da yazılıyor. Özellikle ben artık çok fazla bu işlere girmiyorum, transfer konularına. Biraz daha genç arkadaşlarım giriyorlar. Onlar daha heyecanlılar. Onların heyecanlarını da ben çok severek izliyorum, takip ediyorum. En doğrusunu yapıyor onlar da. Ama şu anda açıklanan herhangi bir transfer söz konusu değil. Ama çok yoğun bir şekilde transfer çalışmaları devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Takım Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdıktan sonra Mustafa Er her gün sabah 9-10 gibi ekibiyle beraber, keza başkan Sayın Enes Çelik de olmak üzere, saat 9-10 gibi Özgücü İbrahim yazıcı tesislerine geçiyorlar ve gece geç saatlere kadar burada hem oyuncu izliyorlar, izlenilen oyuncularla ilgili raporları değerlendiriyorlar. Bunu çok iyi biliyorum çünkü bunun sağlamasını çok yaptım kulüpte. Hatta geçen hafta ben de tesisteydim. Alt katta genel müdür sevgili Hüseyin Yeşil Kavağan odasındaydım. Üst katta bir görüşme yapılıyordu. Ama dediğim gibi biz bununla ilgili en ufak ne bir bilgi alabiliyoruz ne de dışarıya bir bilgi sızıyor.
1: Yani normal şartlarda, yani Bursa Spor'u uzun yıllardır takip eden bir gazetecisin. Süha abi, normal şartlarda yani eski dönemleri hatırlıyorum. Eski dönemler daha direkt basına duyuluyordu. Fakat şu aşamada
2: öyle bir şey yok.
1: Söz konusu değil.
2: Kesinlikle. Özellikle yani ben size yönetiminde. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bursa'da şöyle bir bu tabiri de ben kullanırım hep. Özgücü İbrahim Yazıcı tesislerinden çıkan, bacasından çıkan dumandan o gün yemekte ne pişiriyorsa onu bilir insanlar Bursa'da. Aa, evet, bugün çocuklar bunu yiyecekler. Bugün böyle bir yemek var. Menü bugün şunlardan oluşuyor diye insanlar bilir. Bursaspor'la yaşar Bursa halkı. Bursaspor evet. Taraftarlar. Ama şu anda özellikle transfer konularında Sayın Enes Çelik göreve geldiği günden bu yana hep aynı politikayı gitti. Yani herhalde 30'a yakın oyuncuyla şu ana kadar bir sözleşme imzalamıştım. 30'u da bazıları evet kamuoyuna yansıdı. Ama hiçbirinin böyle sağlamlığı yoktu. Kamuoyu da bunu artık kabul etmeye başladı. Gazetecilerden çok, bizlerden çok kulüpten duymayı yoluna tercih etmeye başladılar. Şimdi dört gözle herkes bilgisayar ekranındaysa F5 yapıyor, refresh yapıyor sürekli. Kulüp bir açıklama geçti mi diye. Sosyal medya hesaplarının alarmlarını kurmuş durumdalar. Bekliyorlar kulüp bir açıklama yapsın diye ama genelde Sayın Enes Çelik'in ya da kulübün yeni dönemdeki bu süreçteki performansı ve geçmişte yaptıkları göz önüne alınırsa bir anda böyle pat pat pat pat isimler hemen kamuoyuna duyurulabilir. Biz de merakla bekliyoruz şu anda. Ama şöyle bir gerçek var. Kamptan önce hepsini açıklayacak kulüp. Bunun garantisini verebilirim.
1: Peki ayrılıklar oldu.
2: Evet.
1: Ayrılıklar oldu. İş transferde son durum nedir? Hamza, Muhammed Demir ve Musa ayrıldı. Evet. Gidecek başka oyuncu var mı?
2: Var. Gidecek başka oyuncular var. Bir 4 oyuncu daha bekleniyor. Ben geçen hafta Santra programında sevgili Adnan Örnek'le beraberdik.

0: onunla değerlendirme yaptık. Şimdi burada fayda maliyet oynama sürelere bakılır. Hangi oyuncular kalacak, hangi yaşa bakılır tabii ki burada. Şimdi Anıl yaşını almış bir kaleci, Anıl Ata. Evet. İki yıl Bursa Spor'da çok ciddi anlamda katkıları bulunmuş. Ama Kerem Matışlı'nın önüne geçememiş. Bursa Spor'un bir kaleci arayışında olduğunu da biliyoruz. Kamuoyuna böyle bir yansıma da oldu. Anıl'ın gitmesi söz konusu. Mesela sesli düşünecek olursam, ben bunu programda da söyledim. Onun dışında bakıyorum kim az oynadı. İşte Hamza çok az süre almıştı. Hamza gitti. Şimdi bakıyoruz işte Sefa Nari çok az süre aldı ama oynadığı dönemde çok büyük katkısı oldu. O bir soru işareti. Onun gitme ihtimali olabilir. Sol bek bir arayış söz konusu. Orada Barış Gök'ün alternatif olarak Talha Yünkuş forma giyiyor. Ama o çok fazla süre alamadı. Onun gitme durumu söz konusu olabilir. Totalde 7 oyuncuyla yollar ayrılacak. Zaten 3'ünü açıkladı. 4 oyuncu daha bekliyoruz şu anda.
1: Peki transferde ketum davranıyor Bursa Spor Kulübü.
0: Bunun evet,
1: altını
0: evet.
1: Çizelim. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtıyor mu? Birçok isim yazılıyor. Mesela Kayseri Spor'dan Cardozo yazıldı. Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Bu noktada ciddi bir beklenti de var. Kayseri Spor'un bonservis beklentisi de var. Oyuncu ayrılmak istiyor ama sözleşmesi devam ettiği için bir bonservis beklentisi olacak. Bu da gayet normal. Bursa Spor bu noktada bonservisi olan oyunculara mı yönelecek yoksa free oyunculara mı yönelecek? Ne dersin Süleyman?
0: Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bursa Spor ağırlıklı olarak bugüne kadarki transfer stratejisinde bonservis ödemeye yanaşan bir kulüp değil. Öyle bir profil çizmedi. Genellikle bonservisi elinde olan oyuncuları ya da sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncularla temas kurup sözleşme bittikten sonra gerekli açıklamaları ya da teması kurup anlaşma yoluna gider. Yani Bursa Spor'un yüksek bonservis bedeli ödeyerek bir transfer yapacağını çilek transferse, tırnak içinde söylüyorum bunu, çilek transferse evet yapabilir. Ama onun dışındaysa ben Enes Çelik'in o yönde bir politika izleyeceğine ihtimal vermiyorum. Yani yüksek bedelli bir oyuncu alacağına ihtimal vermiyorum. Bonservis ödeyerek. Çünkü kulübün gerçekten böyle şey derler ya, bir lirasına bile değer veriyor. İşte bir kuruşuna bile değer veriyor. Sistem onun üzerine kurulu. Bursa Spor'da gelir gider dengesi o kadar güzel oturtulmuş ki şu anda. Ondan dolayıdır ki kesinlikle Bursa Spor bonservisli oyuncu almaz ama eğer verilecek bir bonservis varsa da o anlamda şunu söyleyeyim. Çok çok kaliteli bir oyuncu, takıma katkısı çok yüksek düzeyde olacak bir oyuncuyu kadrosuna katar.
1: Yani bu noktada hedef zaten şampiyonluk. Adım adım gidiyor. Üçüncülükten ikinci lige, ikincilikten birinci lige yükseldi Bursa Spor. Bu sezonda hedef birincilikte şampiyonluk. Birincilikteki takımları düşündüğünde Suhavi, birincilik daha zorlu bir lig. Geçtiğimiz yıl ikincilikle ilgili yorumlarını almıştım. İkinci ligin mücadele gücü yüksek bir lig olduğunu, temaslı futbolun oynandığını söylemiştim. Birincilikte ikincilikten daha zor bir lig. Çünkü sezona başlarken tüm takımların bir iddiası oluyor. İlk iki playoff, ligde kalma gibi sürpriz sonuçlar elde edilebiliyor. Bu noktada yeni gelen takımları da düşündüğünde Muğla Spor geldi, Batman Petrol Spor geldi, Mardin Spor geldi. Bununla birlikte dördüncü takım Bursa Spor. Neler söylersin? Süper Lig'den lige veda eden takımlar var. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor lige veda etti. Yine dişe diş bir mücadele olacak gibi birincilikte.
0: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey söyleyeceğim. 38 haftalık bir maraton. Dün akşam Mustafa şunu söyledi programda. 2 puan ortalaması tutturan takım adını Süper Lig'e yazdırır. Geçmiş 10 yıl istatistikleri bunu veriyor. Başkan Enes Çelik'in de yapmış olduğu açıklama, medya mensuplarıyla yapmış olduğu toplantıda yaptığı açıklama şu yönde. Biz Süper Lig ayarında Avrupa kupalarında oynayabilecek nitelikte oyuncuları kadromuza katacağız. Yani buradan sonuç şu. Bursa Spor yine tıpkı 3. ligde olduğu gibi, tıpkı 2. ligde olduğu gibi 1. ligde de

0: yine ligin üstünde bir kadroyla mücadele edecek. Başkanın stratejisi bu. Yani Bursaspor zaten mesela ara transferde aldığı oyuncuları da Süper Ligi düşünerek ve TFF 1'i düşünerek kadrosuna kattı. İşte Halil Akpınar'ı bundan aldı. Sonra Aydoğdu bundan aldı. Ne bileyim Emir Kamil Gültekin EKG bundan dolayı var. Ne bileyim diğer kadroya katılan oyuncular. Bunlar hep TFF 1 ve Süper Lig düşünülerek alındı. Ondan dolayıdır ki Bursaspor'un bu sezonki kadrosu da güçlü olacak ve Bursaspor'da yine geçmiş 2 yılda olduğu gibi bu yılda şampiyonluk için mücadele edecek. Yani Bursaspor şuna bakıyor. Biz rakip kim olursa olsun biz Bursaspor'uz. Bizim Süper Lig'e çıkmamız için önümüzde sadece bir sezon kaldı. Tüm hesaplamaları buna göre yapıyor ve bu şekilde de yoluna devam ediyor. Zaten Sayın Başkan da göreve geldiği gün şu ifadeyi kullanmıştı. Biz 3. ligde, 2. ligde, 1. ligde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız. İlk ikisini tutturdu. Şimdi sıra 3. hedefe geldi. Bunda da bakalım kurulacak kadro elbette ki rakiplere saygı sonuna kadar devam eder Bursaspor'da ama maç sahada kazanılır. Bursaspor hocanın da dediği gibi, başkanın da dediği gibi 2 puan ortalamasını tutturarak sezonu şampiyon tamamlama amacıyla mücadelesine başlayacak.
1: Çok teşekkür ederim Süha abi değerli yorumların için.
0: Ben Bursa'ya teşekkür
1: selamlar
0: ediyorum.
1: Olsun. Görüşmek üzere.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Saygılar, selamlar, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gürsoy'du. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün yayınımızda konuklarımız Hasan Yıldırım, Reşat Yılmaz ve Süha Gürsoy'du. Arda Ünya'yla Ajans Spor ve Radyo Spor adına yapmış olduğum röportajları Ajans Spor'un YouTube hesabından, Radyo Spor'un YouTube hesabından izleyebilir. Ajans Spor'dan da metin şeklinde okuyabilirsiniz, yazılı bir şekilde okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte her cuma olduğu gibi orijinal günümüzde önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir ara verip biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Öncelikle herkese keyifli cumalar dilerim. Bakalım, bir haftayı daha bitirmiş olduk. Tabii burada ben ve bazı arkadaşlarım üzerinde böyle değil ama birçoğu insan için hafta 5 günü, yani hafta sonları tatil oluyor. Biz hafta içi genel itibariyle izinlerimizi yapıyoruz. Artık sizin için de zannediyorum haftanın en keyifli günü olabilir. Şimdi bugün şöyle bir şey yapalım. Öncelikle bir duyuruyla başlayayım. Fenerbahçe Beko'nun Final Four öncesi bir basın toplantısı var. Burada Koç Saras Yasikevičius ve oyuncular katılacak. Hatta oyuncuların ismini de hızlıca sizlerle hemen paylaşayım. Canlı olarak bu basın toplantısını saat 2'den itibaren Radyo Spor'da sizlere aktaracağız. Öncelikle bunun duyurusunu yapalım. Katılımcıları sayalım. Genel menajer Derya Yanlıer, baş antrenör Saras Yasikevičius, kaptanlar Melli ve Melih Mahmutoğlu, Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker ve Tarık Biberovic. Burada Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde bir basın organizasyonu düzenlenecek. Final Four öncesi geçtiğimiz yıl katılmıştım. Bugün yayın saatimize çakıştığı için bir fırsatımız olmadı ama hatta önceki yılda katılmıştım. Burada ama mutluluk verici taraf, Radyo Spor olarak sizlere canlı olarak aktaracağız bu basın toplantısını. Fenerbahçe şampiyonluk için Atina yolculuğuna çıkacak, biliyorsunuz 22-24 Mayıs arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA'da Final Four oynanacak. Fenerbahçe ilk turda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Gönlümüz Fenerbahçe Beko ile birlikte. Yani daha önce Anadolu Efes'te bir back to back görmüştük. Yine bunu görmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye yakışır. Fenerbahçe şu an Euroleague'in bence Olympiakos'la birlikte en iyi takımı. Ki Final Four'da da karşılaşacak olmaları aslında benim gözümde bir. Tabii final tek maç, kestirmek zor ama en azından dışarıdan bakınca benim gözümde bir erken final izlenimi yaratıyor. Bakalım, dediğim gibi bugün basın toplantısını aktaracağız sizlere. Şöyle bir duyuru yapalım. Bildiğiniz gibi Final Four'a kısa süre kaldı. Artık Euroleague'de bu hafta içi de maç yoktu. Çok yoğun bir gündemimiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Sizlerle birlikte Final Four öncesi bir sohbete girişelim isterseniz. Burada WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Üzerinden biraz sohbet edelim. Sizlerin bugünkü görüşleri, fikirleri önemli. Final Four öncesi belki de hafta sonunda programlarımız var ama bugün bir Final Four masası yapalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Heyecanlıyız Final Four için. Artık Avrupa basketbolunda zirveye yaklaştığımız nokta, sezonun en büyük, en iyi takımı kim olacak? 24'ünde, yani yaklaşık bundan 9 gün sonra göreceğiz. Bayağı bir sürprizlerle dolu bir sezon oldu aslına bakarsanız. Yani işte Valencia'nın Final Four'daki varlığı, normal sezonu ikinci bitirmesi, hayal kırıklığı yaratan takımlar da oldu. Maalesef bunlardan biri de temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Euroleague açısından artık bu İngilizce'de bir tabir vardır. Gerçi bir özel isim ama duygusal bir roller coaster gibi oldu. Herkesi çok şaşırtan, çok fazla hadiseye tanık oldu. Euroleague'de 2025-2026 sezonu diyelim. Bir mesajımız var, onunla başlayalım. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Selamlar sevgili Burak Alaca. Basketbol Süper Ligi playofflarında oynatabilmek için oyuncu transferi yapılabiliyor mu? Evet, böyle bir oyuncu transferi yapma hakkı var bildiğim kadarıyla takımların. İspanya'da da bu var hatta. Bununla alakalı bir transfer haberi de paylaşacağım birazdan. Belki ilginç gelecektir. Ya böyle bir hakları var takımların. Yani burada Ayhan Bey bu soruyu sorduğuna göre, ki kendisi de bir Beşiktaşlı, aklınızda bir isim ya da bir ekleme var mı? Merak ettim. Üzerine de biraz sohbet etmek için buradan sevgili Ayhan Sevim'e de bir seslenmiş olalım. Bir haberle başlayalım. Sıcak haberlerle. Milli yıldızımız Ömer Faruk Yurtseven, biliyorsunuz sezon içinde bir NBA denemesi vardı. Golden State Warriors'a 10 günlük bir kontrat yapmıştı. Hatta ikinciyi de imzalamıştı ama sonrasında boşa çıktı. Panathinaikos'tan ayrılmıştı Şubat ayında. Real Madrid'le anlaştığı iddia ediliyor. ACB için sezonun kalanında. Burada Walter Tavares'in bir sakatlığı olduğunu biliyorsunuz. Zaten bahsetmiştik. İspanya Ligi'nde sezonun kalanını götürmek için de Ömer Faruk Yurtseven'le bir anlaşma yaptığı iddiaları var. Real Madrid'in. Yani Ömer Faruk'un hala Avrupa'da ne kadar aslında piyasası olan, ne kadar göz önünde bir oyuncu olduğunu buradan görebiliriz. Gelecek sezon ne yapacak? Fenerbahçe Beko iddiaları vardı. Bunlar yalanlandı. Anadolu Efes iddiaları halen var. Gelecek sezon neler olacak, ne yapacak göreceğiz Ömer Faruk için. Ama ümit ediyorum bu Real Madrid dönemini de sağlıklı, başarılı bir şekilde geçirir. Yani Avrupa'da bu kadar aslında pivot sıkıntısı varken halihazırda Ömer Faruk Gürtseven'in gelecek sezon boşta kalması zaten çok muhtemel değil. Muhtemelen iyi bir takımla bir anlaşma yapacaktır. Ben ülkemizde olmasını umut ediyorum. Burada Fenerbahçe, Anadolu Efes gibi takımların, yani milli bir oyuncu aynı zamanda Basketbol Süper Ligi'nde de takımlara esneklik katacaktır. Ayrıca burada hak ettiği değeri daha fazla göreceğini düşünüyorum. Yani bu sene Panathinaikos'ta inanılmaz kötü bir uzun rotasyonu planlaması vardı. Bilhassa Lezor'un sakat olduğu dönemde Kenneth Farid, Richaun Holmes, Ömer Faruk gibi aslında özellikleri birbiriyle fazla örtüşen, bazı özellikleri diyeyim, bütünü değil ama fazla örtüşen 3 oyuncunun arasında, orada atletik olanları genel itibariyle tercih etti Ergin Hoca. Ömer Faruk çok fazla fırsat da bulamadı. Çok kendisi için iyi bir dönem olmamıştı. Buradan başarılar dileyelim. Bakalım resmiyete kavuşursa da tekrardan burada konuşuruz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Gelin bugün biraz Final Four üzerine, basketbol üzerine sohbet edelim. Esnek bir günümüz. 0538 052 1487. Tekrar hatırlatıyorum. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kısa bir aranlardan tekrardan sizlerleyiz. Bir hatırlatmamızı yapalım yine. Yayın başında söylemiştim ama Fenerbahçe-Beko'nun Final Four öncesi basın toplantısı. Burada genel menajer Derya Yanlıer, koç Sarunas Yasikevicius, oyunculardan kaptanlardan Melih Mahmutoğlu, Nicolo Melli, yıldızlardan Wade Baldwin, Taylen Horton Tucker ve Tarık Biberovic, neredeyse tüm takım bir basın toplantısı yapacak Final Four öncesi. Saat 2'de başlaması planlanıyor. Bugün 6. adamın boyunu biraz uzatacağız. Basın toplantısı başlayana kadar bugün ben de sizlerle birlikteyim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bugünü biraz da sohbete ayırdık. Genelde de öyle oluyor. Şimdi böyle çok özel bir günmüş gibi marketingini yapmayayım. Ben dediğim gibi hep oldum olası keyif almışımdır burada dinleyicilerle sohbet etmekten. Neticede bizim de tabii birçok konu hakkında belli fikrimiz var ama sizden gelecek farklı görüşler, sohbet etmek her daim büyük bir keyif. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe Final Four öncesi basın toplantısını canlı olarak Radyo Spor'da sizlere aktaracağız. Devam edelim, devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Final Four statüsü tek maç üzerinden olması sizce ilerleyen dönemde değişmeli mi? Tıpkı NBA gibi. NBA'de biliyorsunuz Best of Four, yani Best of Seven, düzeltiyorum. 4 galibiyet alan takımın üst tura çıktığı bir sistem var. Final Four sistemi bence değişmemeli. Sağlıklı mı? Bence asla sağlıklı değil. Yani şöyle düşünün. İşte Olympiakos örneği var geçtiğimiz yıllardan. Bu sezon üzerinde de lider bitirdiler ama daha sezonun kalanı bir bilinmezlik olduğu için. Geçmiş yıllar üzerinde konuşuyorum. Normal sezonu lider bitir. Herkesi yen. İşte bugünün şartlarında bir matematik yapalım. 38 maçta git 30 galibiyet falan al. Ya da 27-28 galibiyet al. Sonra Final Four'da tek maçta elen. Tek maç eliminasyon sistemi olduğu için hata payı yok, telafi yok. Çok aslında hazin bir durum ki bizim temsilcilerimizin de başına geldiği olmadı mı? Oldu ama Euroleague'in de renkli tarafı bu. Yani orada şeyi bilirsin mesela. Bugün Fenerbahçe Beko, ne bileyim, Real Madrid eşleşse ya da işte başka Final Four'da kim var böyle örnek verebileceğim işte. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı. Yani o seri 5 maça gitse yine çok çekişmeli olabilir ama Real Madrid Valencia serisi, atıyorum burada 4 maç kazanan bir takımın turlayacağı 7 maçlık bir formata çıksa Real Madrid'in çıkacağını bilirsin tecrübesiyle, lobisiyle. O yüzden bu tek maçlı knockout sistem benim hoşuma gidiyor. Yalan yok. Yani o yüzden ben değiştirmezdim ama sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Biraz tabii kendi içerisinde tezat ifadeler olduğunu farkındayım. Çok sağlıklı değil ama ben keyif alıyorum bundan. Yani kelle koltukta olması. Yani temsilcilerimiz özelinde değil ama genel durumun bu olması benim hoşuma gidiyor diyelim. Buradan Fethi Bey'e ve İzmir'e selamlarımızı yollayalım. Devam edelim. Burak Bey, NBA'de draftların bir numaralı ismi, yıldız adayı AJ DiBant hangi takıma gider? Bu arada gönlünde Utah Jazz varmış. Beklentileri karşılayıp adından söz ettirip yeni star olur mu? Şimdi burada sevgili Aykut Kansu'yu konuk etmiştir. Biliyorsunuz NCAA uzmanı kendisi. Çok da Aykut Aksu, düzeltiyorum yanlış olmasın. Çok da keyifli bir sohbetti. Onunla biraz arada da sohbet ediyorum. Geçenlerde de konuştuk buradan. Eğer bizi dinliyorsa şayet sevgilerimi yollayayım kendisine. AJ DiBanza'nın Brigham Young, yani BYU, şu an bulunduğu üniversite. Ben bu tabii kaşeleri bilmediğim için NCAA'nin finansal tarafını. BYU, Brigham Young yani adıyla, yine Utah eyaletinde bir üniversite bu arada. Oyuncunun Utah Jazz beklentisi olmasını, Salt Lake eyaletinde, düzeltiyorum, Utah Jazz'de oynama beklentisi olması biraz oradaki düzeni, hayatı sevmesinden mütevellit olabilir, bilmiyorum. Dedim neden böyle bir tercih yaptı? Çünkü hani çok prestijli bir üniversite değil. Orada çok iyi üniversiteler var işte. Duke olsun, Clemson olsun. İşte bir sürü örneği var bunların. Başka düşünüyorum ya, Indiana Üniversitesi var. Bir tane daha vardı, şu an aklıma gelmedi. Ha, Kentucky Üniversitesi var vesaire. İşte LSU var. Yine UCLA var. Orada prestijli çok fazla okul varken Brigham Young'ı tercih etti. Bu arada hani NFL takip edenler de bilir. Orada NFL'den de mesela çok fazla oyuncu göndermez Brigham Young. Genel olarak çok bilindik bir üniversite değildir ama 7 milyon dolarlık bir kontratı var AJ DeBantson. Henüz 18 yaşındaydı işte üniversiteye başladı. Şu an zannediyorum 19 yaşında. Seçim nedeni bu ama anladığımız kadarıyla oradaki hayattan gayet memnun olduğu için de Utah'ta kalmak istiyor. Yani dediğim gibi benzer, aynı eyaletten iki takım. Ya burada draft kombinlarını gördüm işte şut antrenmanında. Birinci sırayı Washington Wizards aldığı için, yani AJ DeBantson'ın oraya gitmek istemediği o kadar belliydi ki. Ya bu lotaryanın belli olduğu gün orada bulunurken ki yüz ifadesi zaten birçok şeyi açıklıyordu. Şut antrenmanında da beni azar dedim, benden olmaz. Hani yürütemeyiz yaklaşımında gibi geldi bana. Utah Jazz'e giderse bence başarılı olur. İyi bir atlet. Orada iyi oyuncular da var bu arada. Yani biliyorsunuz Markkanen orada. Jaren Jackson'ı aldılar. Öyle iyi bir uzun rotasyonu var. Yani Jaren Jackson da 5 oynadığı denklemde nispet

0: zaten stretch five kısa şut atabilen bir ilk beşleri olacak. Buna ilave olarak geçen sene bence çok çalkantılı bir çaylak sezonu geçirdi ama özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ace Bailey orada, Keyonte George orada. Yani aslına bakarsanız işte Markkanen'i belki bir tık ayırıyorum ama Jaren Jackson'ın da 30'unun altında olduğunu düşünecek olursak genç, bayağı dinamik, tempolu oynayabilecek, iyi şut atabilecek bir beşleri olur Dibant sayıda alırlarsa. Enteresan olur. Ben Utah Jazz'de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Wizards'a da gitsin istemem. Yani çok büyük potansiyelli bir oyuncu ve ya Wizards hakikaten Washington Wizards değil de Şişli Etfal Wizards gibi. Yani Anthony Davis'ler, Trae Young'lar, NBA kariyeri sakatlıktan düşüşe geçmiş bütün oyuncuları topladılar. Orada genel menajer yani nasıl bir fikir etrafında bu takımı kuruyor, nasıl bir yaklaşımı var olaya karşı bilmiyorum ama ilginç seçimleri var. Yani burada büyük şeyler verip ya da artık kelepir belki de karşılıklara önemli oyuncular alıyorlar ama bunlar isim üzerinde önemli oyuncular. Ya. Sakatlık geçmişlerine baktığın zaman uzun vadeli katkı alabildiğin isimler değil bunlar. O yüzden Wizards'a giderse bence çok iyi olmaz onun için. Orada tabii Bilal Kolibali olsun, yine İsmail Sar değildi, pardon, düzeltiyorum. Alex Sar olsun. O kadar fazla Sar var ki futbolda, basketbolda. Bir kafa karışıklığı oldu. Alex Sar olsun. Yine genç potansiyel oyuncular var ama yapılanma bana çok sağlıklı gelmiyor. Velhasıl toparlayıp cevap vereyim. Reklamımız varmış. Utah Jazz güzel bir seçenek olur Dibant'a için. Hızlıca WhatsApp'ımızı veriyorum. Buradan Reji'nin de sabrını ufaktan sınayalım sevgili Batıkan abinin. Sonra araya gidelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87. Bu arada komik de bir mesajımız var. Reklamdan sonra sizlerle.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şimdi bir mesaj gelmişti, ondan bahsedecektim. Washington Wizards'a karşın biraz ağır ifadelerde bulunmuş olabilirim. AJ Dibant'ı üzerinden. Sevgili Ozan Demir. Burada programda Metin'i de çok anlıyoruz, dediğim gibi. Benim için kıymetli insanlardan biridir sevgili Ozan abi. Çok iyi bir basketbol seyircisidir. O zaten bu bağlamda hani Fenerbahçe Beko üzerinden bir vesileyle tanışmıştık kendisiyle. Mesela geçenlerde konuşurken ya Premier Lig'den all time işte akılda kalan oyunculardan bahsederken işte Everton'un eski Stephen Naismith'lerden falan bahsetti. Hakikaten genel spor bilgisine hayran olduğum insanlardan biri. Ama tek bir kusuru var. Yani NBA, o da NBA'de sempati duyduğu takımın Washington Wizards olması. Wizards namusumuz, söylediklerin ayıp, seni SF'le kınıyoruz diye bu minvalde bir mesajı var kendisinin. Ya kendisinde mesela Washington Wizards'ın bir Danilo Gallinari forması var. Yani ben çok eminim Danilo Gallinari'nin evinde yoktur o forma. O dönemi hatırlamak istemiyordur. Hani Instagram hesabına bakın, fotoğraf bile olmayabilir. Ama sevgili Ozan Demir de var, öyle bir Wizards taraftarı. Yani Ozan abi benden biraz da büyük yaş olarak düşünüyorum hani hangi dönemde Wizards'a karşı bir hayranlık beslemiş olabilir diye. Mesela 2000'lerin başındaki Wizards'a Gilbert Arenas mesela soyunma odasında takım arkadaşına silah çekiyordu. Böyle hadiseler vardı. Hani oradan almış olabilir mi? Zannetmiyorum. 2010'ların başında Bradley Beal'lı, John Wall'lu, Gortat'lı kadroyla çok ümit verip playoff'ta hiçbir şey yapamıyorlardı. Yani nereden acaba bu gönül bağını kurdu, çok merak ediyorum. Buradan sevgili Ozan Demir'e de bir sormuş olalım bunu. Sevgilerimizi de yollayalım. Ne yapalım? Devam edelim. Mesajlarımız çok sayıda gelmeye başladı bu arada. Çok teşekkür ederim. Burada 6. adamda hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan bir dinleyicimiz var. Yani dediğim gibi burada gündemde çok yoğun olmadığı için illaki konuşacak bir şey buluruz ama yaparken ben de sıkılırım. Bence dinlerken siz de sıkılırsınız. O yüzden bir temas halinde olmak güzel. Evet, Ayhan Bey'e şunu sormuştum. Bir mesajı vardı. Playoff serisinde şu an yapılabilecek bir transfer oynatılabilir mi diye. Bildiğim kadarıyla bunun önünde bir engel yok. Burada 4 numara için sormuştum diyor. Bir Beşiktaşlı olduğunu biliyordum Ayhan Bey'in. İki isim önermiş. Buduşnost'tan Nikola Tanaşkoviç. Bu arada Sırp bir oyuncu ve Dušan Alimpijević'in de milli takımda tercih ettiği bir oyuncu. Diğeri de Ledlum. Christopher Ledlum. O da bu sene Ulm'de iyi bir sezon geçirdi. Yani Ulm genel olarak iyi değildi ama Christopher Ledlum iyiydi. O da çok şut özelliği olan bir oyuncu değil. Daha çok farklı fizikselliğini kullanan ilginç bir oyuncu. Ben de burada geçenlerde X üzerinden de bir öneride bulunmuştum. Ayhan Bey de altında sohbet etmiştik kendisiyle de. Ben de Luis Olinda'yı önermek istiyorum Manresa'dan. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani hiçbir şeyi çok fazla yapabilen bir oyuncu değil. Ama her şeyden yeteri kadar yapabilen. Bence akıllı da bir oyuncu. Eski de Alba Berlin'dedir bu arada. Euroleague lisansı da var. Ben de Luis Olinda önereyim. Burada bu üç isim etrafında yoğunlaşalım. Yani ne Tanaşkoviç'i sezon devam ediyor.

0: İşe gidiyordum. Hey gidi günler. Gerçekten yaşlanmışım, belli oldu bu. Estağfurullah. Yani 2010'da lise 3'e gidiyorsanız hala bence hayatınızın çok güzel bir noktasındasınızdır diye düşünüyorum. Bir de rica etsem bugün hiç olmazsa dörtlü final tahminini başarılı olarak bilenlerin listesini paylaşabilir misiniz? Çekilişe kimler kalmış? Hiç olmazsa onu görmüş olalım. Bugün programdan sonra bir YouTube çekimim olacak. Sonrasında da bir basın toplantısına gideceğim ama gün içinde ayarlamaya çalışırım. Dediğim gibi en kötü hafta başında çekiliş yapacağım ama hani yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum bu arada hatırlattığınız için. Aklımda o konuda hiç üstüne yatma gibi özelliklerim yoktur. Ya burada dediğim gibi zaten maksat etkileşim, takipçi ya da işte ne bileyim bu gibi materyallerle bir sempati kazanmaya da çalışmıyorum. Çok mühim değil. Yani zaten bu gönül bağı ya da sempati gibi şeyler materyal üzerinden kurulmamalı. Ona da çok sıcak bakmıyorum ama benim genel motivasyonum şuydu. Hani en başta da söyledim. Sizlere bizden hatıra bırakmak yoksa çok başka bir şey değil. Çekilişi de dediğim gibi hani bir internet uygulaması üzerinden yapacağım. Onu da ekran kaydını alabilirsem paylaşacağım. Hani aklınızda bir şüphe, bir beis bırakmamak adına bakalım hani listeyi akşam toparlayabilirsem de tekrardan bir göz gezdirdim ama bir liste haline getirebilirsem sizlerle paylaşırım. Teşekkür ederim mesajınız için de. Yukarıdakileri de bir cevaplandırayım. Son mesajın son bölümünde kaldık. Euroleague'de bir ilk 5 yapsak artık normal sezon bitti. Size de soralım. Euroleague'de 5'inizi yapsanız nasıl olurdu? Daha önce de bunu konuşmuştuk ama Silvian Francisco, Wade Baldwin, 5'e Milutinov. Gerçi sakatlıkları falan oldu sezon içinde. Yani full randıman değildi ama Talen Horton Tucker, Silvian Francisco, 4'e Vezenkov. Ne kaldı? 3 ve 5 kaldı. 5'e Kabengele'yi koyacağım ben. Yani 2 senedir de burada önerdiğim bir oyuncu. Ta AYK döneminden ötürü. O yüzden burada biraz daha mindset yaratmış olalım. 3'e de kimi koyarım? Kısa 5 yapıp 3'e de galiba Elijah Bryant'i koyabilirim. Yani hakkıdır. Burada bir şey diyemem. Aksini düşünenler varsa, farklı önerileri olan varsa da tabii ki yazabilir. Yani NBA ile Euroleague şampiyon arasında bir karşılaşma yapılabilir mi Süper Kupa? Yani olabilir. Neden olmasın ama zaten basketbol takvimi çok dolu. İşte NBA'de oyuncular 82 maç oynuyor. Euroleague, lokal ligler ve kupalarla birlikte Euroleague'deki oyuncular 70 maç oynuyor. Yani bilmiyorum böyle bir organizasyon, bir showroom, bir eğlence maksadıyla güzel olabilir ama yapılır mı emin değilim diyelim. Teşekkür ederim mesajınız için. WhatsApp hattımızı paylaşalım, araya gidelim. 0-538-052-1487. Şu an bizleri dinleyenler ellerini telefonla uzatsın. 0-538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Güzel mesajlarımız geliyor. Güzel sohbet dolu bir program oluyor. Buradan katılım sağlayan, destek olan bütün dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler diyelim ve devam edelim. Aynı da mesajımız geliyor. Bu arada genel itibariyle eskiden mesela ilk başladığım dönemde, hatta tam tarih de vereyim, 15 Ekim 2023'te kendi programıma başladım. Daha önce sevgili Aygün Özüpek'in programlarına konuk oluyordum. O günlerde mesela cuma günü, o zaman WhatsApp kutusu da yoktu, katılımın hani Instagram'dan, Twitter'dan mesaj alıyordu. Katılım çok yüksek değildi bana sorarsanız. İşte gün ortası olması, yine işte ne bileyim, insanların mesai ortası olması itibariyle, o dönemde yeni ve hani çok basketbol programlarına ilgi olmadığı için çok talep gören bir konumda değildi ama gelinen nokta itibariyle çok güzel bir kitlemiz var. Burada gündelik hayatta da temas halinde olduğumuz, sohbet ettiğimiz insanlar var. Bu bana mutluluk veriyor. Burada en azından bir sizlerle bağ kurduğuma inanıyorum. Kendi adıma en azından ben böyle yorumluyorum. Benim için gerçekten böyle durum. Hani dediğim gibi gayet saygı sevgi çerçevesinde. Bilhassa sevgi burada önemli. Zaten hani saygı bir şekilde oluyor ama bunu en azından bazı dinleyicilerimiz doğrulayacaktır. Burada sohbet halinde olduğum bir sürü dinleyicimiz var. Teşekkür ederim öncelikle. Hani bir şekilde bugünlere kadar getirdik programı sizlerle birlikte. O yüzden tekrardan sevgilerimi gönderiyorum bütün Radyo Spor ve 6. Adam dinleyicilerine. Burak kardeşim selamlar, Kocaeli'den Bülent. Evet, bu arada Bülent Bey de mesela gündelik hayatta yayın dışında da sohbetim olan çok da kıymetli dinleyicilerimizden biri. Çok kıymetli iki tane pırıl pırıl sporcu kardeşimizin velisi. Çok iyi de bir sporcu velisi. Ara ara geçenlerde de sohbet ettik. Hakikaten çok sevdiğim, gündelik hayatta da dediğim gibi sohbet halinde olduğumuz dinleyicilerimizden biri. Fenerbahçemiz için Olympiakos zor eşleşme gözüküyor fakat şöyle bir şey var. Olympiakos'u yenebiliyoruz. Valencia bize çok ters geliyor Kızıl Yıldız ile birlikte.

Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah. Saat avantajını da bir nebze almış bulunmaktayız. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Yani Olympiakos zor bir rakip tabii ki ama gönlümüzden geçen de tabii ki burada Fenerbahçe'nin turlaması. Yani şu tek maç olması aslında iyi. Yani neden diye sorarsanız Olympiakos karşısında eğer tek maç olmasa çok fazla hani 5 maçlık bir seride Olympiakos'u yenmek çok kolay değil. Euroleague'deki bütün takımlar için bunu söylüyorum. Ama tek maç olduğu için Fenerbahçe'nin şansı bence daha yüksek. En azından 5 maçlık bir seriye nazaran inşallah yolun sonu kupa olur. Fenerbahçe'yi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sevgili Burak Alaca, Urla Kent Konseyi tarafından çocuklar için dağıtılan harika bir kitap. Kendi çocuklarım için aldım bir tane de. Musti için de aldım. Çok teşekkür ederim bu arada Musti'yi düşünmüşsünüz. Hani İzmir'e şu sıralar Mart'tan bu yana 2 kere yolum düştü. Yazın da bir daha yolum düşecek diye umuyorum. Sizle de orada görüşmek isterim hep kitap vesilesiyle. Bu mesajımı okumasanız da olur ama ben bu kitabı nereye ulaştırmamı istediğinizi belirtirseniz sevinirim demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle sevgili Ayhan Sevim. Nutuk çok da güzel bir baskıyla birlikte. Yani ben aile olarak da genel kendi hayat görüşüm olarak da bana Atatürk sevgisi, Atatürkçü bakış açısı yaşam olarak sağ olsun ailem tarafından entegre edildi. Bununla yetiştirildim. Musti'ye de şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. Özel günlerde vesaire bunu daha iyi hissedebilmesi, yaşayabilmesi, bu ilkeler prensibinde çerçevesinde büyümesi için. Bu hediyeniz o anlamda benim için çok kıymetli. Program sonunda sizlere mesaj atarım. Yine bunun üzerine konuşuruz. Çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimi, saygılarımı ileteyim sevgili Ayhan Sevim'e. Kendisinde çok kıymetli pırıl pırıl evlatları var. Allah bağışlasın ümit ediyorum. İlerleyen yıllarda sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömrünüz olur evlatlarınızla da birlikte. Merhaba, Trabzonspor basketi bu yıl nasıl buldunuz? Valla ben çok başarılı buluyorum. Neden diye sorarsanız detaylı konuşalım. Bence Trabzonspor basketbolu bence uzun uzun konuşulmayı da hak ediyor bu sezonki performansıyla birlikte. Öncelikle çok iyi bir yönetimsel süreç içerisinden geçti Trabzonspor Süper Lig'e çıktıktan sonra. Burada önce bütçe doğru ayarlandı, sponsorlar bulundu. Öte yandan çok doğru bir genel menajerle çalışıyorlar. Burada Cömert Güçe'yi de takdir etmek lazım. Yani Trabzonspor basketbolun iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. İyi de bir bütçeyle başladılar. Yani 5 milyon dolarlık bir bütçeleri vardı sezon başı itibariyle bildiğiniz gibi. Çok iyi hamleler yaptılar. Mesela işte lige yeni çıkan takımların yaptığı gibi aslında toplama oyuncularla biraz daha parlatabilecekleri oyuncularla başlamaktan ziyade ligi bilen oyuncular aldılar. İşte ligin son MVP'si Marcus Reed'i kadrolarına kattılar. Yine Yeboah gibi ligi bilen bir oyuncu aldılar. İşte bakıyoruz Angel Delgado gibi yine lig tecrübesi yüksek bir oyuncu aldılar. Doğru yerlerle başladılar. Çok iyi bir koçları var. Ben burada hep söyledim yani daha önce programda da birden fazla kez konuk ettik. Polonya dönemindeyken röportaj yapmıştık kendisiyle. Yani Selçuk Ernak bence Süper Lig'in en iyi yerli koçlarından biri. Büyük saygıyı hak ediyor ki ben fazlasıyla kendisine saygı duyuyorum bu anlamda. Çok fazla yerli oyuncu oynatan da bir koç. Yani burada Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Seneye Avrupa'da olacak Trabzonspor. Bilmiyorum Euro Cup'ta görmek isterim FIBA'ya nazaran. Ama göreceğiz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum Trabzonspor. Bence orada sürdürülebilir yapı ve doğru insanlar var. Yol açık olsun ben. Trabzonspor gibi şehir takımlarının ki hani ben futbolda bir Trabzonspor taraftarı değilim. Birçoğunuz da biliyor. Futbolda da çok seviyorum. Ben şehir takımlarının iyi olmasını, bulunduğu şehri daha iyi temsil etmesini çok arzulayan bir insanım. Futboldaki Trabzonspor beni bu sene çok mutlu etti. Daha keza basketbolda da ilk seneleri itibariyle çok mutlu oldum. İnşallah darısı bütün şehir takımlarının başına. Trabzonspor çok büyük bir camia, çok büyük bir taraftarı, iyi de bir yönetimi var. Tabii onlar için bunu yapmak nispeten daha kolay ama diğer şehir takımlarından da güzel şeyler bekliyoruz. Başta Bursaspor olmak üzere yine İzmir'i iyi temsil ettiği için burada Karşıyaka'yı da ben dahil etmek istiyorum. Dün de Karşıyaka koçu sevgili Ahmet Kandemir burada konuğumuzdu. Gün içerisinde onun da demeçlerini Ajans Spor üzerinden paylaşacağız sizlerle. Spor böyle güzel. Taraftarı olan, belli bir şehri, belli bir felsefeyi temsil eden takımlarla güzel. O yüzden ben dediğim gibi artık futbolda da mesela hep bunu söylüyorum. Basketbolda da söylüyorum. Liglerde çok sayıda İstanbul takımı olmasını bir İstanbullu olarak. Bakın hani mesela bu maçların hepsine gidebilecek lükse sahibim ya. İşte basın mensubuyum da aynı zamanda. Hani akredite olabiliyorsun. Haftada istesem 6-7 tane maça gidebilirim. Yani aslına bakarsanız ama ben istemiyorum. Sporun tabiatı bu değil. Yani gittiğimiz yerlerde yani ben televizyonu açtım en azından gitmediysem bile Bursaspor seyircisini, Karşıyaka seyircisini, Trabzonspor seyircisini görmek istiyorum. Hakeza Çayırova'yı da mesela buna da

dahil ediyorum. Orada da iyi bir kitle var, görüyoruz. Bence sporun tabiatıyla bu daha çok uyuşuyor. Gönlümden geçen de bu. Bakalım. Devam edelim, devam edelim. Çok güzel mesajlar var bu arada. Teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Keyifle dinliyoruz yine Burak kardeşim. Ben Final Four'un yarı finalinde Saras'a çok güveniyorum. Cambridge ve Boston'ın fark yaratabileceğini umuyorum demiş Bursa'dan Ali Bey. Burada Brandon Boston'ı bahsenden çıkartır diyorsunuz koç herhalde. Yani yarı final serisinde, daha doğrusu playoff'ta çok fazla süre bulmadı ama ya belli olmaz Saras'ın işi. Yani burada şapkadan tavşanı çıkartabilir. Daha önce Itudis bunu mesela bir Olympiakos serisinde playoff'ta Carson Edwards'la yapmıştı. Bunlar stratejik hamleler. Büyük koçlar bunları yapıyor. Görebiliriz bunları. Burak Bey, sizi önümüzdeki yıllarda basketbolun ünlü yorumcusu yeni Kaan Kuralı olarak görüyorum. Estağfurullah. Yani Kaan Kural benim çocukluğumdan beri vakıf olduğum, takip ettiğim, hala mesela sektörün en önemli isimlerinden biridir. Çok büyük bir figür. Onlarla yarışabileceğimi zannetmiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani onlar ikonik insanlar. Çok saygı duyuyorum bilgi birikimlerine, hitabetlerine, entelektüel zekalarına. Bulundukları branşı da çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Çok iyi basketbol yorumları yapıyor Kaan Kural. Yine burada bir sürü kıymetli isim var. İşte Murat Anoğlu'nu ekleyebiliriz vesaire. Onlar benim büyüklerim, çok saygı duyduğum insanlar. Hani bireysel olarak tanışıklığım yok ama onların yarısı kadar olsak bile yeter inanın. Onlar çok büyük figürler. Buradan bizi dinliyor mu bilmiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Basketbolu seven, tabii bir noktada hayatı medya sektörüne evrilmiş herkesin de örnek aldığı, idol olarak kendi benimsediği insanlardan biridir Kaan Kural. Çok büyük figürlerden biridir, dediğim gibi selamlarımızı yollayalım. Burak Bey, Olympiakos'a 40 sayı fark atar mıyız demiş Özgür Meriç. Olympiakos Euroleague'in en derin kadrosu. Görüşüme katılır mısınız? İkinci görüşünüze katılıyorum. Yani Final Four'da Olympiakos'a 40 sayı fark atar mısınız bilmiyorum. Yani Fenerbahçe atabilir mi? Atar mısınız demeyeyim. O yanlış bir yanlış yere çekilmesin. Ama dönüp bakınca kolay değil. Şu an herhalde NBA şampiyonu Oklahoma City'yi getirsen o da tek maçta Panathinaikos'a 40 sayı atamaz gibi düşünüyorum. Güzel bir mesaj gelmiş. Yine basketbol medyasının çok doyan isimlerinden rahmetli, buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Huzur içinde uyusun. Sevgili İsmet Badem'le alakalı. İsmet Badem'in programlarındaki tadı veriyorsun Burak kardeşim. Tebrik ederim demiş Bursa'dan Sebahattin Bey. Ya bu benzetmeler beni çok mutlu etti. Bunlar hani benim ömrüm boyunca hep gözümün önünde olan, izlediğim, onlarla büyüdüğüm insanlar olduğu için teşekkür ederim. Hakikaten duygulandırdınız. Burak Bey selamlar, Kocaeli'den Bülent. Dün sizden sonra Etrik programında 8 kişilik hayran kitlesi var dendi sizin için. Radyospor'un parlayan yıldızı olarak doğru yoldasınız demek ki. Estağfurullah, yani Etrik'te de yine sevgili Ali abi, Mert abi. Çok kıymetli isimler var orada, yine çok kıymetli büyüklerim var. Onlar dediyse doğrudur ama yani 8 kişi olduğunu zannetmiyorum ya. Burada aylardır bütün programlar, hani bir de bir saatlik bir program yaptığımın altını çizeyim. Siz de görüyorsunuz yani 50-60 kişiden farklı mesajlar geldiği oluyor zaman zaman. 8 kişi değildir ama burada benim üzerimde bir algı yapılmaya çalışılıyor olabilir. Hani Burak Alaca gümbür gümbür geliyor diye bir korku salmış olabilirim demek ki, bilmiyorum artık. Bir espriyle karışık böyle bir şey söyleyeyim. Espri olduğunun da altını çizelim. Yani sonra yanlış yerlere gitmesin konu. Burak yok yazma beni, biraz geç kaldım. Akşama podcast dinlerim artık demiş. İyi yayınlar diye de eklemiş Çağlar Şener. Buradan Çağlar Bey'e de selamlar, sevgiler. Yani o da programımızın çok kıymetli, sürekli olarak katılan dinleyicilerinden biri. Sizi burada görmek güzel. Podcast olarak dinleseniz de dinlemeseniz de varlığınızın burada olduğunu bilmek keyifli. Yarın ve pazar günü yine buradayız zaten. Her zaman bekleriz. Bir dinleyicimiz yazmış Malaga'dan, Ertuğrul Bey. Burak kardeşim, ablama verdiğin destekten ötürü herkesin önünde teşekkür etmek isterim demiş. Estağfurullah, yani büyük bir şey değil. Ya büyük bir şey değil derken benim için çok anlamlı bir şey ama yani bunu yapmak benim açımdan büyük bir şey değil. İpek Hanım'a da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Beni bir imza gününe davet etmişti. Ona da katılım sağlayamadım. Burada İpek İlyasoğlu beni dinliyorsa affına sığınıyorum. Ertesi gün bir şehir dışına çıkma durumu oluştu hızlı bir şekilde çünkü. Yani ablanız bence çok kıymetli bir savaş veriyor. Kitabının adını da tekrardan bir paylaşmak isterim bu arada. Söylemekte fayda görüyorum çünkü. Benim güzel hastalıklarım. İpek İlyasoğlu. Buradan hepinizin ulaşmasını tavsiye ederim. İpek Hanım hastalıklarla mücadele ederken, ki kendisini sosyal medyadan da takipleşiyoruz, buradan selam olsun. Her zaman ayakta duran, yaşama sevgisini ve yaşama inancını asla yitirmemiş. Burada bu anlamda da hayatta zorluk çeken birçoğu insana bence bir ışık olan,
biri. O yüzden hani kitabın reklamını yapmak, bahsetmek değil, burada elimden gelen başka bir şey varsa da şayet buradan Ertuğrul Bey'e de samimiyetle söylüyorum, yaparım, hiç problem değil. İpek Hanım'ın

0: yaptığı şeyi çok takdir ediyorum. İpek Hanım'ın yaptığı şeyi hayranlıkla takip ediyorum. Ümit ediyorum daha fazla insana ışık olmaya, daha fazla insana ulaşmaya da devam eder İpek Hanım. Başarıların devamını diliyorum. Buradan sevgili İpek İlyasoğlu'na ve Ertuğrul Bey'e de selamlarımı yollayayım. Ben teşekkür ederim bana bu en azından yaptığınız güzel şeye yardımcı olma fırsatı tanıdığınız için. Devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Selamlar saygılar Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Sayın Başkanımız Serdar Adalı bu sene basketbola yatırım yapacak mı? Takımımız Euroleague'e katılabilecek mi? Euroleague konusu zor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu anki görüntü Beşiktaş'tan da bağımsız olarak orada farklı takımların oraya girmesi çok kolay gözükmüyor. Bir de bugün Çorum Spor Bodrum FK maçı ne olur? Ben Beşiktaşlıyım aynı zamanda Çorum Sporluyum. Teşekkürler demiş. Valla Çorum'un daha iyi kadrosu var. İlk maçta ikinci golü atsaydı Bodrum belki farklı olabilirdi ama bilmiyorum, zor. Çok gollü olmaz. Çorum tur atlayabilir gibi düşünüyorum. Kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Bir duyuru yapmak isterim bu arada. Bir YouTube kanalı açtım kendi adıma. Haziran'ın başı itibariyle de faaliyete geçecek. Instagram storyleri üzerinden de bir link paylaştım. Burak Alaca hesabından görebilirsiniz. Oradan desteklerinizi bekliyorum. Genel itibariyle futbol eksenli içerikler de çekeceğim. Burada hani basketbol konuşacak fırsatım çok fazla oluyor ama futbolda da Dünya Kupası yaklaşıyor. Yaz ayları renkli biliyorsunuz. Hafta sonu aslında futbol programları da yapıyorum. O yüzden böyle bir deneme. En azından böyle bir hazırlık içerisindeyim. Oradan Haziran başı itibariyle ilk videolar girecek. Burak Alaca Instagram hesabı üzerindeki hikayeler kısmından da destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Devam edelim. Özgür Bey yazmış. Mütevazılık yapmayın Burak Bey, siz en iyisiniz. Estağfurullah diyelim, bu mesajın üstüne durmayayım. Hiç gerek yok. Daha ne denir ona? Yaptığım işten keyif alıyorum ama burada örnek aldığım çok iyi insanlar var. Onların yanına yöresine yaklaşabilsek bile ben büyük tatmin olurum açık söylemek gerekirse. İzmir'den selamlar. Galatasaray Beşiktaş'ı eler mi? Eser Metin yazmış. Çok kolay görmüyorum. Yani normal sezonda iki kere yendiler ama o işler o kadar kolay olmuyor. Yani Beşiktaş daha net bir kadro yapılanmasına sahip. Ben Galatasaray'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani burada ben Galatasaray Basketbol Şubesi'nin inanılmaz kötü yönetildiğini düşünüyorum. Galatasaray'da da birçok dinleyicimiz olduğu için hani bilmiyorum, bana karşıt fikirde olan var mı? Hayır, sen işte şöyle yanılıyorsun, böyle yanılıyorsun diyen varsa da beklerim ya yorumlarını. Saygı duyuyorum bütün mesajlara ama ben inanılmaz kötü yönetildiğini düşünüyorum. Kadro planlaması, koç tercihi, şu an Pozzecco'dan bahsediyorum. Ya bu tamamen naçizane benim yorumum. Hani burada politik konuşmaya gerek görmüyorum. Ben netice itibariyle Greg Popovich değilim ya. Benim söylediğime katılmak zorunda değilsiniz. Doğru olmak zorunda da değil ama sezon başı itibariyle kadroya bu kadar gard alırken pivot rotasyonu neden bu kadar kısır kaldı? Bir, forvet rotasyonunda James Palmer hariç işte orada Fabian White fena bir ekleme değildi. John Mix bana sorarsanız sezon genelinde çok bekleneni veremedi. Ama kadro yapılanması bence çok yanlış. Sezon içinde Galatasaray transfer yaptı. İki tane. Bakın ihtiyaç vardı zaten. Kadro yapılanmasının yanlışlığından zaten bahsediyorum ama John Petrucelli'yi aldın gard rotasyonuna. Zaman zaman oynattın. Çok katkı vermedi. Koçun İtalyan olmasından mütevellit. Yani İtalya milli takımından da daha önce değerlendirdiği bir isim diye. Bunu anlıyorum. Gittin Dubai'den Bugi Ellis'i kiraladın. Basketbol Şampiyonlar Ligi playoff etabında değerlendirmedin oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu diye aldın ki fena değil. Hani Alba döneminden takip ettiğim kadarıyla fena bir oyuncu değil hakikaten. Hiç değerlendirmedin. Ama pivot rotasyonda mesela bu iki hamleyi yaptın. Hamle yapacak yerin vardı ve kullanmadın ya bunları. Pivot rotasyonda Gillespie ve Muhsin Yaşar birbirine çok benzeyen oyuncular. Burada farklı çeşitlilik sunabilecek belki daha elit bir pivot almadın ama. Pozzecco tercihine gelelim. Bence Yakup Hoca iyi bir koç bu arada. Yakup Hoca'dan sonra Gianmarco Pozzecco'yu getirdin. Ha şu var. Avrupa basketbolunda CV'si olan bilinen bir koç. İşte. Ama burada bilinme durumu Pozzecco'nun şunu bir idrak etmek lazım. Yani burada maksat başarılı olmaksa, hani Instagram ya da TikTok mimi değil de başarılı olmaksa maksat, Pozzecco'nun meşhur olmasının, Pozzecco'nun bu kadar tanınan bir koç olmasının sebebi sağ kenarındaki tavırları, İtalya milli takımı dönemi için söylüyorum. İşte oyuncularla olan samimi ilişkisi. Biraz daha bu medya anlamında meşhur edilmiş bir koç Pozzecco. Ben iyi bir koç olduğunu düşünmüyorum. Maç içerisinde taktik dokunuşları çok zayıf. Bence maç hazırlıkları da birçoğu anlamda çok zayıf. Ama işte taraftarla belki işler iyi giderken, bakın bunun altını çiziyorum. İşler iyi giderken taraftarla bir bağ kurabilecek bir koç. İşte oyuncuları biraz ateşleyecek, motive edebilecek bir koç ama taktik olarak çok zayıf mesela. Sen Beşiktaş gibi bir takımı normal sezonda yenmiş olabilirsin ama bir playoff serisinde taktik olarak zayıf bir koçun Beşiktaş'ı alt etme şansı yok. Orada hani Burgpress final serisinde iyi değildi diye çok eleştirdik ama Duşan gibi bir figür varken, o kadar artık makine gibi ne oynadığı belli olan bir takım varken sen orada bu dağınıklıkla James Palmer'ın, Eric McCollum'un eline bakarak Beşiktaş'ı bence eleyemezsin. Belki maç alırsın ama eleme şansını çok zayıf görüyorum. Yani Galatasaray basketbolu ilerleyen sezonda daha iyi olmak istiyorsa, yönetim diyorsa ki futbolda işler iyi ama artık biraz da basketbol, amatör branşlara, tırnak içinde artık buna da amatör branş denmesi zaten başlı başına bir saçmalık ama amatör branşlara biraz yatırım yapalım diyorsa, şu an mevcut koçun üzerine, mevcut koçun yapacağı transferlerle birlikte Galatasaray bence çok mesafe kat edemez. Ne diyorum ya, sezon içi hamle yapacak lüksü vardı Galatasaray'ın, bütçesi vardı. Burada John Petrucelli ve Bugiel'i salındı. İki oyuncu da sıfır katkı. Ya madem oynatmayacaktınız bu oyuncuları niye aldınız? Yani zorunda değilsin ki. Hani eksik olduğu bilinebilir bir takımda transfer yapmazsın. Kimse de dönüp sana hesap sorabilir ama bir yaptırım uygulayacak pozisyonda hiç kimse yok. Abi o zaman yap, alma oynatmayacaksan. Almak için alıyorsan bir anlamı yok. Boş yere bütçede bir külfet oluşturuyorsun. Ya da bir pivot al, sezonu kurtar mesela. Ya kurtar derken en azından basketbol şampiyonlar liginde Galatasaray Final Four yapabilirdi. Tüm sezon James Palmer ve Eric McCollum'un sırtında giderek bir yere kadar. Burada ben dediğim gibi koç tercihinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Vladimir Mitsov nasıl bir basketbol vizyonuyla geliyor. Burada biliyorsunuz hani sportif direktör koltuğuna atandı eski Galatasaraylı Vladimir Mitsov. Nasıl bir basketbol vizyonuyla geliyor bilmiyorum. Ama görüntü bence çok iyi değil. Gelecek sezon için de umutlu değilim. Yani açıkça söylemek gerekirse. Bunu neden söylüyorum? Galatasaray tarafı, Galatasaray basketbolun işte zamanında Yalçın Granitli dönemde yenilmez armadaların olduğu 80'lerde işte 2010'ların başında basketbolda büyük iz bırakmış bir takımdır Galatasaray ve spor kulübü olarak da dünya sporunda reputasyonu olan bir kulüp. O yüzden ben Galatasaray basketbolunu eleştiriyorum. Bunlar yapıcı eleştiriler bu arada. Hani daha iyi olmasını isterim. Ama görüntü o yönde değil. Yani çok bir umudum yok açıkçası. Bilmiyorum, çok radikal şeyler olmazsa. Devam edelim. Hafta sonu sabah 10'da uyanıyoruz zaten Burak kardeşim diye. Buradan Çağlar Bey mesajını yollamış. Cumartesi günleri de sevgili Onur Kıran'a varlıyor. Güzel sohbetler oluyor. Yarın da bekleriz o zaman. Olympiakos eşleşmesinde Fenerbahçe Beko için kilit oyuncu Melli olur bence. Bence de Ken Burch olur. Şu yüzden söylüyorum. Hani Jalgiris serisinde Tubelis'in işte katkısını gördük. Fenerbahçe biraz da size oyunculara karşı zorlanıyor ya. Orada Fenerbahçe'nin durdurması zor oyuncuların başına bence Milutinov geliyor. Burada Milutinov'u meç etmek açısından da hani denenebilecek oyuncu bence Ken Burch. Ya belki Melli yardım getirir bilmiyorum. Orada da Vezenkov'u Taylor Norton Tucker'ı üzerine atabilirsin. Ama burada Ken Burch'ün Olympiakos çok iyi kısaları da var bu arada. Yanlış anlaşılmasın. İşte Tyler Dorsey, Evan Fournier formda sezonlar geçiriyor ama Panathinaikos'un boyalı alandaki o fizikselliğini bir şekilde Fenerbahçe'nin bir nebze olsun nötrlemesi, zayıflatması gerekiyor. Bu anlamda bence Ken Burch'un Jalgiris 4. maçındakine benzer bir performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Adları geçtiği için tekrar yazmak istedim. Rahmetli İsmet Badem, değerli Murat Muratanoğlu sayesinde sevdim basketbolu. 53 yaşındayım, eski futbolcuyum ama TV'de maç olsa basketbol, futbol... Ben basketbol tercih ederdim demiş bir dinleyicimiz. Buradan Bursa'dan Ali Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Tekrardan İsmet Badem'e de rahmet dileyelim. Bütçeleri de konuşalım. Seneye Galatasaray 10 milyon dolar bütçe koyarsa süper takım olur. Koyacağını düşünüyor musunuz? 10 milyon dolar bütçe koysan zaten süper takım olabilirsin. Yani ligin bütçe ortalaması zaten hani iyi takımlarda 5-6-7 milyon dolarken 10 milyon koyarsan hani çok büyük bir fiyaskoya imza atmazsan kadro yapılanmasında süper takım olursun. Ama yapılacak mı bu? Bundan bahsetmek lazım. Yani ben şunu söyleyeyim. Benim şahsi düşüncem buna ya da tespit diyeyim. Karşı çıkmak ya da ne bileyim eleştirmek gibi düşünebilirsiniz ama karşı çıkmak gibi düşünmeyin. Düzeltiyorum. Galatasaray futbolda şampiyon olduğu müddetçe taraftarın %75-80'lik bir kısmı memnun oluyor mu? Evet, burada Galatasaraylı olanlar varsa kabul edecektir. Yönetim bu memnuniyetin farkında olduğu için amatör branşlara bence yatırım yapma ihtiyacı duymuyor. Hani kadın voleybolda mesela bu sene bir kupa kazanıldı. Bu bence çok büyük bir başarıydı ama basketbol tarafında bence bu mevcut 4-5-6 milyon dolarlık bütçelerle yine bir şey yapabilirsin. Beşiktaş örneği var, Türk Telekom örneği var. Bakın bu takımlar Avrupa'da çok iyi bir sezon geçirdi. Hani sonu geldi gelmedi. Yine iyi bir şey yapabilirsin ama bu dediğiniz 10 milyonu vermiyorsan da orada doğru bir sportif vizyon, doğru bir kadro yapılanması, doğru bir planlama yapman lazım. O ışığı görmüyorum. Yoksa para ister 10 koyar ister 20 koyar. Yani bu tam

0: Tamamen yönetmenin inisiyatifinde olan bir şey. Devam edelim. Mitsova sürekli Efes maçlarını izlerken denk geliyorum. Belki oyuncu izlerken bilemiyorum demiş Emre Fatih Bey. Yani Efes'ten kim olabilir diye düşünüyorum. Orada David Mutaf, Sarper Mutaf olabilir. Belki Erkan Yılmaz olabilir. Bilmiyorum oradaki yerli oyuncular olabilir. Yabancılardan çok oraya seken oyuncu olur mu bilmiyorum ama yerlilerden olabilir. Burak Alaca ne diyorsa doğrudur Üstat. YouTube kanalına üye oldum. İnanmıyorsan bak çok teşekkür ederim buradan Özgür Bey'e. Yani ne diyorsam doğru değildir tabii ki. Ben burada meramımı söylüyorum. Belki birçoğu da doğru olmayabilir. Bilmiyorum. Bilir kişilere sormak lazım. Devam edelim. Abi selam, İzmir'den Kaan ben. Euroleague ile NBA arasında bir kıyas yaptık arkadaşlarla. NBA Hollywood'a benziyor. Euroleague yönetmen sinemasına. Avrupa basketbolu gerçekten basketbol gurmelerine daha çok keyif veriyor. Bence ne düşünüyorsun? Ben de şu benzetmeyi senelerdir yaparım mesela. Bence doğru bir tespit. NBA biraz da bu box office gişe filmleri vardır ya işte patlamalı çatlamalı bol aksiyonlu prodüksiyonlu ama yani bir çok alt metni olmaz hani bir örnek vermek gerekirse hani yüksek bütçeli sinematik ya da sanatsal kaygılar taşımayan Hızlı ve Öfkeli serisini burada örnek vereyim. Çok da seveni var bugün kendimi herhangi bir kesime linç ettirmek için de elimden geleni yapıyorum ama hayırlısı bakalım inşallah bitene kadar sağ salim çıkarız buradan. Ya Hızlı ve Öfkeli mesela çok büyük bütçeli, sanatsal kaygıları olmayan, çok tempolu ve görsel efektlerin, görselliğin yoğun kullanıldığı bir film. İşte binadan binaya araba uçuyor. NBA basketbolu bu. Euroleague basketbolu da bir festival filmi. Ya da ne bileyim Kubrick filmi gibi diyebilirsiniz. Onlar da büyük bütçeli ama sanatsal kaygıları da barındırıyor ya üzerine. Ya ne bileyim işte festival filmlerine örnek verebiliriz. Ya burada iyi festival filmleri de var. Aradaki fark bu. Biri yaptığı şey incelikleriyle arz etmeye çalışıyor. Öteki biraz daha biri yaptığı şeyin daha idealist bir şekilde bakıyor. Öteki biraz daha entertainment yani eğlence üzerinden bir yaklaşım içerisinde. Fark bu. Bence benzetmeniz de doğru. Hollywood'la yönetmen filmler arasında ya da işte gişe filmleriyle sanat filmleri arasındaki bir farklılık gibi bir farklılık var NBA ve Euroleague arasında. Ben Fenerbahçeliyim ama Galatasaray bence uygun zamanı bekliyor. Yatırım yapmak için Euroleague'e gireceklerdir önümüzdeki yıllarda. Ben mevcut yönetimin Euroleague'le ilgili bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani bildiğiniz bir şey var da bir fikre binaen söylüyorsanız problem yok. Son bir mesaj okuyalım. Vay Burak Alaca hat-trick saatine sarkma yapmış. Bu ne cesaret Mustafa Dürüst. O zaman ben kaçayım. Galiba saat aşmışız. Sevgili Ali abi, Ali Erim de muhtemelen birazdan buralarda olur. Ben buradan tüyeyim. Çok teşekkür ederim. Altıncı adamdan bugünlük bu kadar. Son bir duyurumuzu yapalım. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Haziran ayı itibariyle de başlıyor. Burak Alaca Instagram hesabındaki storyler kısmında bir yönlendirme var. Destek olmak isteyenleri oradan davet etmiş olayım abone olmaları için. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
4: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
5: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
8: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önümüzde yaklaşık 2,5 saat var. Tabii ki soru, görüş, öneri bekliyoruz WhatsApp hattımıza. Az önce Fenerbahçe Beko basketbol takımının basın toplantısı kulaklarınızdaydı. Fenerbahçe Euroleague'de yeniden şampiyon olmak için bu hafta sonu Atina'da sahaya çıkacak. Fenerbahçe içinde gerçekten son derece heyecanlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Üst üste ikinci şampiyonluk, bakalım gelecek mi Ercan abi? Heyecan yüksek.
9: Bayağı. Çünkü
8: biz de yayıncıyız, hatırlatalım bir kez daha.
9: Evet.
8: Hem radyodan hem televizyondan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz.
9: Tamam. Her rakip önemli.

0: rakip güçlü. Fakat bir final tecrübesi, turnuva oynama tecrübesi ve Fenerbahçe'nin en önemli sahada, salonda gördüğümüz maçı son ana kadar bırakmama duygusu Euroleague'de. Umarım bu Final Four'da da salona, parkeye yansır.
1: Burak Alaca'ya bağlanacağız. Son gelişmeleri alacağız ilerleyen dakikalarda. Son bölümde programımızın son bölümünde sevgili Burak müsait olacak. Ondan bir değerlendirme alırız. Mesela konuşacağımız konular var. Panathinaikos 2-0 öndeydi. Seriyi kaybetti Ercan abi. Büyük olay.
0: Evet,
1: Ev
0: bir
1: sahibi.
0: seriyi kaybetti. Herhalde ligdeki durum, Ergin Ataman ne yapacak? Değil mi? Bayağı o da eleştirildi. Yunan medyasında bunu da biliyoruz. Hatta son basın toplantısında sorulan soru üzerine, hem Euroleague hem şampiyonluğu kazanamazsam bırakırım demiştiniz sorusu üzerine basın toplantısını terk etti.
1: Çünkü öyle bir söz vermişti.
0: Evet, o soru üzerine. Onun da göreve devam edip etmeyeceği tabii merak konusu.
1: Merak konusu tabii 2-0'dan kendinden çok emin Ergin Ataman. 3-2 kaybedince basın da çok üstüne gitti. Senin de söylediğin gibi o bırakacak mısınız sorusuna cevap vermedi. Ayrıntıları konuşuruz Burak'la ilerleyen dakikalarda. Biraz futbola dönelim. Yani futbolda da hani ligler bitiyor. Sadece bizim ligimiz değil, diğer Avrupa liglerinde de artık sona gelindi. Ligler bitiyor ama yani tartışmalar Ercan abi bitmiyor. Yani nasıl bitmiyor? Mesela işte Mourinho gidecek mi Real Madrid'e? Bu bir gündem maddesi.
0: Bayağı ciddileşti oğlum. Hem Portekiz medyasında hem de İspanya'da gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada konuşulan, sporda önemli konulardan biri haline geldi.
1: Mesela Mourinho diyor ki Benfica'nın teklifini çarşamba günü aldım. Yani Benfica benimle devam etmek istiyor diyor
0: Evet.
1: Jose Mourinho. Menajerime verildi bu teklif ancak onu görmek, bilmek veya analiz etmek istemedim. Bunu ancak pazar gününden sonra yapacağım.
0: Değerlendireceğim, evet.
1: Yani lig maçından sonra yapacağım. Real Madrid'le hiçbir temasım olmadı diyor Jose Mourinho. Ama bugün Fabrizio Romano da yazdı. İtalyan basını da yazdı. İmza an meselesi diyorlar Real Madrid'le. Perez'e soruldu bu. O da net bir cevap vermedi.
0: O da pazar gününün bitmesi bekleniyor herhalde.
1: Ligler bitsin.
0: Bitsin. Portekiz'de bitsin. Özellikle beklenen bu da olabilir.
1: Evet.
0: Serbest kalma maddesi de 5 milyon euro karşılığında serbest kalıyor oyuncu. Teknik direktör Jose Mourinho. Bunu da Real Madrid gayet rahat bir şekilde kullanabilir istiyorsa.
1: Çok rahat kullanır Real Madrid. Hatta Jose Mourinho belki de kendisi bile fesheder gider.
0: Tabii.
1: Yani öyle.
0: Kendi bile karşılayabilir.
1: Çünkü şu anda tüm Avrupa'ya baktığımızda mesela, hatta dünya basınına da baktığımızda, dünya futbol kamuoyuna baktığımızda, Türkiye'ye geldiğinde bile yapılan yorumlara baktığımızda Jose Mourinho için şu yorumlar yapılıyordu. İşte onun dönemi artık geçti. Artık ikinci sınıf takımların, yani A plus takımların değil de bir alt kategori takımların teknik direktörü olabilir deniyordu. Jose Mourinho bir Real Madrid
0: Dönüşü değil mi?
1: olursa, dönüşü olursa yeniden bu en üst kademeye çıkmak anlamına gelecek Jose Mourinho için de.
0: Çok doğru söylüyorsun. Bir marka olduğunu tekrar dünya futboluna hatırlatmak istiyor.
1: Evet.
0: Eğer olursa da demek ki bir marka. Ben devam ediyorum. Bakın işte Real Madrid'deyim.
1: Avrupa'nın
0: Kolay
1: en büyük
0: kolay böyle
1: kulübündeyim.
0: markalar unutulmaz.
1: Tabii.
0: Durumudur bu.
1: Ya bir onun içinde gövde gösterisi olur.
0: Tabii.
1: Olursa Real Madrid olursa
0: Şu da olabilir.
1: ben yeniden geldim, yeniden gündemdeyim.
0: Ya Real Madrid olması demek daha sonraki dönemlerde neden tekrar İngiltere olmasın?
1: Tabii. Yani Real Madrid'den sonra her takım olur.
0: Neden tekrar İtalya tekrar olmasın?
1: Olur. Olur.
0: Çünkü bir de Real Madrid'de çok iyi performans gösterirse bu dediklerimiz çok daha rahat olur.
1: Şampiyonluğu var Real Madrid'le La Liga'da.
0: Neden olmasın?
1: Olabilir yani, onun da kendini yeniden ispatlamak için böyle bir fırsat çıkarsa önüne ben kullanacağını düşünüyorum
0: Bir de
1: açıkçası.
0: yıldız oyuncu diye değerlendirilen isimlerle her zaman ilişkisi çok iyidir. Antrenman ilişkisi olsun, maç ilişkisi.
1: Evet.
0: Yıldız oyuncularla iyi çalışır.
1: Yıldız yönetimi konusunda başka bir seviyede diyebilirim ben Jose Mourinho için. Çünkü hep röportajlarını da okuyoruz oyuncuların tabii ki. Jose Mourinho'nun çok iyi iletişim olduğunu
0: evet.
1: biliyoruz. Mesela Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Ardından Real Madrid'e gitmişti. O maç sonrası görüntüleri, herkes geliyor, sarılıyor, gözyaşları, hani sel dediğimiz tabir, oyuncular işte ondan ayrılmak istemiyor, o oyunculardan ayrılmak istemiyor. Çok iyi bir bağ da kurabiliyor isterse. Fenerbahçe'de evet. bu olmadı belki ama yani bunu yapabilen bir teknik direktör, işte Chelsea'de yaptı bunu, Porto'da yaptı bunu, Real Madrid'de yaptı.
0: Real Madrid'de evet.
1: Yani gittiği takımlarda bunları başaran, başarabilen bir teknik direktör.
0: Evet. Şimdi bakalım, geldi bizim ülkemize büyük olay. Fenerbahçe.
1: Büyük olay bence tabii. Fenerbahçe'nin yani kariyer olarak
0: geçti.
1: Çok büyük bir iş yapmıştı Fenerbahçe onu getirerek.
0: Bir ayrıntı, yani olabilecek bir ayrıntıdır, kabul edilebilir. Ama bir teknik direktör otelde kalıyorsa uzun süre kalıcı değildir.
1: O otelde kalınır ama ya.
0: Hayır, kalıyorsa kendisi tercih, o otelde tabii kalınır. Ama bunu kendi tercih ettiyse.
1: Ya ben de tercih ederim ya. 3 yılda kalırım, 5 yılda kalırım. Yani Can abi o otelde
0: fakat,
1: kalınmaz mı?
0: otel, ben zaten otelde kalıyorum. Burayı sahiplenmediğimin ufak mesajıdır. Onu söyleyeyim.
1: Otelde bilmiyorum ya, ben seviyorum ya otel ortamını. Böyle bir oteli çok severim de. bilmiyorum ben de mesela şey de vardır. Havalimanlarını da severim.
0: O ayrı.
1: Uçak seyahatlerini de severim. Uzun da olsa fark etmez. İşte otelleri de severim. Tabii belli bir standartlı olması kaydıydı, her otel sevilmez tabii. Yani Mourinho'nun kaldığı otel ya saray yani. Otel değil orası, eski bir saray.
0: Ya hiç keyfini bozmadı açıkça
1: ya,
0: söyleyeyim.
1: Evet ya, müthiş bir yerde kaldı bilmeyenler.
0: Ya Fenerbahçe'ye bakış açısı neydi acaba?
1: Parama alayım gideyim mi dedi bilmiyorum.
0: O açıklamaları neydi? Ya biz çok şey öğreniriz diye düşündük. Jose Mourinho'da.
1: Tabii orası ben kesin.
0: Teknik direktörler de bakabilirler. Çünkü dünyanın sayılı isimlerinden biriydi.
1: Ya taraflı tarafsız herkes bence bir heyecanlanmıştır. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Bursalısı.
0: Bir isim geldi. Çok önemli bir isim. Dünya
1: tabii
0: markası.
1: Tabii.
0: Fakat teknik direktör olarak geldiğini zannettik. Bence çok iyi bir yorumcu geldi değil mi?
1: Yorumcu geldi. Yorumları da güzel değil ama. Kötü
0: değil,
1: yorumcu.
0: Kötü yorumcuymuş.
1: Jose Mourinho.
0: Yani kadroyu soruyorlar. Kura çekerek yapıyorum diyor kadroyu falan. Böyle.
1: Çok küçümsedi burayı.
0: Çok.
1: Onu gördüm ben.
0: Ya ben burada istikrarlı, kalıcı değilim mesajlarıdır bu Mehmet. Onun için otel örneğini verdim. Evet. O açıklamalarla da ben anlamıştım zaten. Ya ben burada zaten
1: paramı alayım gideyim.
0: Evet.
1: Tazminatımı alayım gideyim. Hiçbir zaman çünkü istifa etmiş bir teknik direktör değil. Hep tazminatını alıp gitmiştir. Burada da öyle yaptı. Tazminatını aldı gitti. Ama gelmesi büyük olay mıydı bence? Avrupa futbol kamuoyu için çok büyük olaydı. Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi. Ama burayı benimsedi mi? Bence benimseyemedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Jose Mourinho Real Madrid flörtünü konuşuyorduk. Şimdi dinleyicimizden de mesaj gelmiş. Diyor ki benim için önemli olan Arda Güler'in durumu ne olacak Mourinho gelince? Arda Güler Arsenal'in teklifini düşünmeli demiş İbrahim Gökçe.
0: Şimdi Real Madrid gayet memnun. Mourinho Arda da Arda'dan hep övgüyle bahsetti.
1: Yani Arda
0: Real Madrid'de
1: niye
0: zaten gayet
1: sıkıntı
0: memnun.
1: Yaşasın ki evet. Arda'yla Mourinho?
0: Yaşamaz.
1: Yani yaşayacağını düşünmüyorum. Yani şu
0: orada,
1: an itibariyle yaşayacağını düşünmüyorum.
0: Real Madrid'i benimsemiş. Real Madrid'li olmuş artık.
1: Tabii tabii.
0: Alışmış. İspanyolcayı öğrenmeye başlamış ki iyi konuşuyor.
1: Hı hı.
0: Ders alıyor zaten. Hı hı. İngilizce var. Ben öyle bir problem yaşayacağını sanmıyorum.
1: Ben de bir problem olacağını zannetmiyorum.
0: Yani Arsenal'in teklifi zaten Real Madrid olmak zorunda. Arda'ya değil.
1: Hı hı.
0: Bonservis.
1: Genç oyuncuyu da Real Madrid'den almak kolay bir şey değil. Çünkü yani Arda ilk 11 oynayan bir oyuncu artık Real Madrid'de.
0: Evet.
1: O yüzden kolay değil Real Madrid'den. Genç oyuncu ilk 11 oyuncusunu öyle hemen Mourinho geldi o zaman ben gideyim dese bile Arda bir dakika derler. Önce bir Real Madrid'le anlaş.

0: Zaten
1: Mourinho
0: ne dedik? Yıldızlarla çalışan bir teknik
1: direktör. Tabii tabii herkesle çalıştı. En büyük yıldızlarla çalıştı. Bir tane Zlatan'la anısı var. Videoları da var onun Inter'de. Ercan abi hatırlarsın belki. Zlatan diyor ki yoruldum beni çıkar diyor. Kenar işaret yapıyor.
0: Hangi güzel bir anı bu.
1: Çok güzel. Evet. Beni yoruldum beni çıkar diyor. Jose Mourinho hiç oralı değil. Çünkü patron kendisi. Oyuncunun lafıyla hareket etmez. Onu 90 dakika sahada tutuyor. Çıkarmıyorum. Hatta kaleciyi değiştiriyor. Onu değiştirmiyor. Zlatan maçı bitirmek zorunda kalıyor. Yorgun yorgun. Evet. Çünkü orada patronun kim olduğunu gösteriyor.
0: Jose Mourinho bütün oyunculara. Bu önemli bir örnek. Bayağı da konuşulan bir örnek.
1: Çok konuşuldu evet. Hatta zaman zaman videoları da döner hatta. Sosyal medyada. O yüzden Mourinho oyuncu ilişkisi açısından da iyi bir teknik direktör. Kimsenin de yani kafa kaldırabileceği bir ya bir oyuncunun kafa kaldırabileceği teknik direktör değil Jose Mourinho.
0: O tarz değil. Mümkün değil.
1: Belki de bu nedenle hani o kadar kavga gürültü çıktı ki Real Madrid'de bir eli maşalı birini getirelim dediler. Ya,
0: büyük takımda nasıl çalışılacağını herkesten daha iyi bilen teknik direktörlerden biri Jose Mourinho. O yüzden eğer alınacaksa ki öyle yazılıyor önemli tercih sebebi oldu.
1: Şimdi bu kadar büyük yıldızları kim kontrol edebilir? İşte belki Pep Guardiola, belki Jürgen Klopp ki gelmek istemedi.
0: Alonso yapamadı. Xabi Alonso.
1: Evet. Pep'i de getiremeyeceğine göre gidilecek evet. En mantıklı bence aday Jose Mourinho şu Real Madrid ortamında. Suları biraz durultsun. Herkesin ayağı bir yere sağlam bassın. Herkes kafasına göre hareket etmesin. O yüzden ben mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Perez de daha önce çalıştı zaten biliyor. O Perez'i biliyor.
0: O Real Madrid'i biliyor.
1: Real Madrid'i biliyor. Real Madrid onu biliyor. Tribünler onu biliyor. Bakalım Hansi Flick'le yaşayacaklarını da merak ediyorum tabii. Giderse.
0: Evet.
1: Ya henüz bir resmi açıklama yok. Bu arada bugün Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama günü Beyoğlu'ndan görüntüler de var önümüzde. Beyoğlu
0: televizyonlar
1: bayağı,
0: açık.
1: Evet, bayağı kalabalık Ercan abi. Takımın Galatasaray Lisesi'nden 16'da ayrılması bekleniyor. Galatasaray Lisesi'nin önü tıklım tıklım şu anda doğal olarak. Üstü açık otobüsle yavaş yavaş stada doğru gelecekler. Bir konvoy eşliğinde tabii bir tur atacaklar. Ardından da kutlamalar saat 19.05 itibariyle başlayacak. İşte çok büyük bir kutlama yok. Galatasaray'da bu sene hatta programda açıklandı 2 saat önce Galatasaray Kulübü tarafından saat 16'da Aslanlı Yol kapı açılışı ve muhtelif etkinlikler yapılacak. Evet. 17'de stat kapı açılışı var. 17-20-15 arasında da DJ performansları evet. Ve sezonun unutulmaz anlarından görüntüler ekranlara yansıtılacak stadyumda. 20-15'te bir senfoni performansı var. DJ Doğuş Çabak Çorun senfonik performansı.
0: Evet.
1: 20-35 drone show. 20-45 yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri. Bu da yaklaşık 1,5 saat sürecek. 22-15 kupa kaldırılacak. Ardından isteyenler bir 45 dakika daha stadyumda kalabilecek. DJ Suat Ateşdağlı'nın yine bir performansı olacak. 23'te bu gece sonlanacak Galatasaray kutlamalarının
0: gayet güzel.
1: Planlaması böyle.
0: Ya kupa, futbolcular, teknik heyet, taraftarlar benim en sevdiğim kutlama biçimi.
1: Son derece sade. Son yılların en sade kutlaması evet. Bu. Gördüğümüz kadarıyla. Geçen seneden farkı tabii geçen senenin o 5. yıldız takıldığı için ekstra bir mutluluğu vardı Galatasaray camiasının. Ekstra bir motivasyonu vardı. Çok şaşalı bir kutlama yapılmıştı. Günlerce sürmüştü. Sayın Dursun Özbek hatırlıyorum ben. İl il gezmek zorunda kalmıştı. Neredeyse 3 ay boyunca bütün Türkiye'yi gezdi, turladı. Derneklerin o etkinliklerine katıldı. Kutlamalar çok uzun süre devam etmişti. Ama bu sene son derece mütevazı bir kutlama Galatasaray taraftarını bekliyor. Gecenin adı da 4-4'lük gece olarak açıklandı. Üst üste 4. şampiyonluğa bir gönderme var burada. Konser yok, sanatçı performansı yok ama DJ performansı var. Biletlerin de tamamı satılmış, 56 binde en son, daha yükseğe çıkmadıysa. Çünkü saha içine de bilet satıldı. Onların fiyatı 19.

0: 9 binmiş Ercan abi saha içi biletler.
1: Yani 20 bin lira desem bayağı yüksek.
0: Evet 20 bin diyelim ortalama.
1: Bayağı yüksek.
0: Evet. Onların da hemen hemen tamamının satıldığı bilgisi geldi. İyi bir gelir bekliyor Galatasaray buradan. Kombine sahipleri giremeyecek. Her bilet işte belli bir meblağ ölçüsünde satılıyor. Kombine hariç. Bu yüzden Galatasaray buradan da bir gelir elde etmeyi planlıyor. İşte store muhtemelen doludur. Tıklım tıklım ağzına kadar doldurmuştur ürünlerle.
1: Sezon sonu ürünler tabii ki taraftarlar
0: boşaltacaktır o ürünleri.
1: Günün anısını, o şampiyonluğun anısını. Ben bu kupa gecesinde bu formayı almıştım ya da bu atkıyı almıştım anısı olarak değerlendirirsek katılıyorum sana.
0: Kutlama bileti farklı basılmış.
1: O da bir
0: anı. O da bir anı, o da saklanabilecek bir anı. Galatasaray Store'da dediğim gibi muhtemelen deposu tamamen doludur bugün. Akşama biter.
1: Tabii.
0: Büyük bir satış da planlıyor. Galatasaray Store'dan. Şimdi 26. kupasını alacak. Sayın Hacı Osmanoğlu gelmeyecek diye bir bilgi var. Ural Aküzüm gelecek. Eski Galatasaray yöneticisi, federasyon temsilcisi o kupayı verecekmiş.
1: Evet.
0: Böyle bir planlama var. Mütevazı dediğimiz gibi sessiz sakin bir kutlama. Ama mesela en çok neyi merak ediyorum? Drone şovları çok iyi yaptı Galatasaray. Drone şovları merak ediyorum. Ne olacak mesela drone şovlarda? Neler gösterilecek bize? Onlar da bir 10 dakika sürecekmiş. 20.35 ile 20.45 arasında. Tabii Icardi'ye nasıl bir taraftar ilgisi olacak Ercan abi? Bu da
1: fazla olacak bekleniyor. O konuda da acaba ben hemen aklım tabii sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı ona doğru gitti. Çünkü bence Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hafta içinde yaptığı açıklamada o kapıyı bence kapatmadı.
0: Bir veda gibiydi Antalyaspor maçı. Öyle bir görüntü oluştu.
1: Daha sonra yapılan açıklama değil mi? O kapı kapanmamış henüz.
0: O kapı kapanmamış. Onu anladık. Daha sonra yapılan açıklamalardan. Ama şimdi biz hep burada eleştirdik. 10+4'ün yanlış olduğunu söyledik. Şimdi yavaş yavaş muhabir arkadaşlarımız ve yorumcular da 10+4'te takımlar transfer yapamıyor noktasına geldiler. Bizim gibi yani onlar da kağıt kalem alınca ellerine bu takım transfer yapamaz noktasına geldiler. Mesela Icardi kalırsa Galatasaray diyorlar ki transfer ancak genç oyuncu yapabilir. Şimdi orada Galatasaray'da da bir planlama yapılmak zorunda. Bu yüzden kağıt kalem işi bayağı bir
1: kalırsa.
0: Evet kalırsa gündemde olacak Galatasaray için diyelim yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Şimdi tekrar televizyonlarımızı açtık. Bakıyoruz Galatasaray Lisesi'nin önünde. Galatasaray taraftarı toplanmış durumda. Takım otobüsünü bekliyorlar. Futbolcuları bekliyorlar. Tabii doğal görüntüler bunlar. Ama şunu da hissettim. Dinleyicilerimize de sormak istiyorum. Galatasaraylı dinleyicilerimize özellikle sormak istiyorum. Ben mesela bu sene biraz sönük gördüm kutlamaları. Mesela hiç bayrak yok camlarda, balkonlarda.
1: Ya bir bayrak kampanyası yapılırdı değil mi? Sarı kırmızı
0: tabii,
1: her yerde böyle.
0: Her yerde bayrak olurdu.
1: Bayraklar belki bundan sonra olur bilemiyorum.
0: Ya da bir doymuşluk mu var bilemiyorum yani Galatasaray taraftarında. İşte yolda gidiyorum arabayla bakıyorum camlara. Eskiden her yer bayrak olurdu. Şimdi bakıyorum hiç böyle ne bayrak asan var. İşte gece kutlamaya çıktılar mı bilmiyorum. Korna morna sesi de duymadım ben. Juventus maçından sonra daha büyük bir coşku vardı mesela.
1: Kesin.
0: Değil mi? Şampiyonluktan daha büyük bir coşku vardı.
1: Juventus galibiyetin 5
0: atmışsın değil mi?
1: Bayağı mutluydu Galatasaray taraftarları.
0: Şampiyon olundu. Acaba hani şampiyonluk da uzun süredir Galatasaray'a çok yakındı. Fenerbahçe'nin o işte Karagümrük yenilgisi, Kasımpaşa beraberliği, ardından işte Rize beraberliği. Galatasaray'ın içeride Fenerbahçe'yi yenmesi biraz sindire sindire belki şampiyonluk geldiği için mi? Yani zamana yayıldığı için mi böyle oldu?
1: Herhalde.
0: Biraz da. Yani uzun süredir herkes Galatasaray şampiyon demeye başlamıştı çünkü.
1: Ya bayağı alışıldı.
0: Alışıldı evet yani.
1: Ya, dünya alıştı derler
0: dünya
1: ya.
0: Dünya alıştı diyebiliriz tabii. Birkaç hafta sürdü çünkü Galatasaray hani bu hafta netleştirecek dendi. Samsun'da beklenildi olmadı. Antalya'ya kaldı. Biraz uzadı belki. Matematiksel olmasa bile o Fenerbahçe'nin puan kayıpları Galatasaray'ı çok avantajlı kılmıştı. Belki o zaman da Galatasaray taraftarı zaten şampiyon olduk moduna girdi.
1: Şampiyonluğa gideriz biz bu saatten sonra.
0: Belki de o nedenle biraz bana sönük geldi bu yılki kutlamalar. Bilmiyorum, ben öyle hissettim en azından. İşte dediğim gibi
1: bayraklar
0: göremedim.
1: Galatasaray bayrakları konusunda gerçekten.
0: Ya senin de dikkatini çekti herhalde.
1: Tabii canım. Ya şampiyon olduğu zaman geçtiğimiz yıllarda da bakıyorum, hatırlıyorum. Bayağı sarı kırmızı bayrak asılmıştı.
0: Bu sene ben iki yerde gördüm. Başka da görmedim. Benim mahallemde, benim işte bulunduğum ilçede. Enteresan geldi bana, bilmiyorum. Bakalım dinleyicilerimiz nasıl yorumlar yapacaklar bizim bu sözlerimizin üzerine. Dört gibi, dediğim gibi, herhalde çıkacak takım. Galatasaray taraftarı da bekliyor şu anda. Yorumlara da bakacağız tabii ki. Şimdi bakalım. İstiklal Caddesi ile ilgili boydan boya bir hazırlık yapılıyor.
1: Evet.
0: 10 gün içinde hazır olacak demiş dinleyicimiz.
1: Güzel.
0: 10 gün. Ama ben hani cadde için evet hazırlık yapılıyor olabilir ama ben hani insanlar evlerine bayrak asardı, camını asardı, onlardan bahsettim. Belediye bayrak parası istiyormuş diyor dinleyicimiz. Zannetmiyorum öyle bir şey. Yani evinin camına bayrak asacaksın. Niye istesin? Espri olabilir tabii.
1: Espri tabii.
0: Bakalım. Bilet fiyatları kim belirledi demiş dinleyicimiz. 30 bin lira maaş alıyoruz demiş. Ya da çoğu insan 30 bin lira maaş alıyor demiş. Saha içi biletleri. Onlar da 12 bin adet galiba. 19 bin liradan satılıyor. Yani sahanın içi demek, futbolcuların çok yakını demek. Yani o özel biletler onlar zaten. Tribün değil.
1: Tabii. Bütün stadın biletleri değil. Saha içi, futbolculara saha içi yakın.
0: Hangi kanalda yayınlanacak demiş dinleyicimiz. Galatasaray'ın yayın platformları var. Onlar yayınlayacaklar. Yayıncı kuruluş da takip eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Bu her sene takip etti.
0: Evet.
1: Sonra spor kanalları var. Tahmin spor ediyorum kanalları, onlarda da yayınlanır.
0: Evet, yayıncı kuruluş. Galatasaray'ın dijital platformları. Onlar yayınlar diye biliyorum. Bakalım başka yorum var mı? Bir senin sözüne bir yorum gelmiş Ercan abi. Seninle aynı görüşte dinleyicimiz. Diyor ki Mourinho evet otelde kaldı. Bu şu demek diyor. Fenerbahçe benim evim değil otelim mesajıydı bu diyor.
1: Yani o otel olayına hep soğuk bakmışımdır dedim ya. Bilmiyorum da benim düşüncem odur. Ben soğuk bakanlardım.
0: Şimdi bakalım. Evet, Rize'den Zeki Bey, Türkiye'yi küçük gördü, hep Türk insanına tepeden baktı. Bu insanı artık konuşmayalım demiş bir dinleyici.
1: Ya Türkiye dışında bence futbolumuzu, Türkiye'yi değil de futbolumuzu.
0: Türkiye, evet, ben Türkiye'yi küçümsediğini
1: ya
0: düşünüyorum.
1: Ligimizi beğenmedi.
0: Olabilir. Evet, ligimizi beğenmedi.
1: Çok büyük bir profesyonel anlaşma yaptığı için geldi ama ligi beğenmedi.
0: Jürgen Klopp'u ikna etmeye çalışıyorlar. Asıl hedef Mourinho değil demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Jürgen Klopp'la ilgili bir haberler çıktı bir ay önce.
0: Sonra bitti.
1: Bir anda bıçak gibi kesildi.
0: Evet. Çünkü Klopp oralı olmadı. Dedi ki benim işte
1: görevim var zaten.
0: Görevim var dedi. Bir görevim var ve dönmeyi de düşünmüyorum dedi. Bir süre daha teknik direktörlükten ayrı kalmak istediğini belirtti net bir şekilde. O haberler de bir anda kesildi.
1: Çok yıpratıcı bir meslek olduğunu biliyoruz. Bazı teknik direktörler stresli ortamı severler. Mourinho gibi. Bazı teknik direktörler de dinlenmek ister. Mesela Jürgen Klopp bunu dile getiriyordu ve gerçekleştirdi. Tamam, ben bir süre dedi uzak kalacağım.
0: Evet.
1: Onun dışında Guardiola bunu sık sık söylüyor. Ya bir süre ben de uzak kalabilirim diye. O da sezon sonunu bekliyor. Ya bir süre ben de kafamı dinlemek istiyorum diye. Çünkü kabul edelim bunu. Premier Lig çok zor.
0: Tabii. Yıpratıcı.
1: Sadece lig maçı oynamadığın için. Oradan çıkıyorsun. FA Cup oynuyorsun. FA Cup bitiyor. Lig kupası haftası geliyor. O bitiyor. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Ve sonra ligdeki durumun, bence bir teknik direktör için işte

0: Kolay değil ve oyuncular için.
1: Doğru Ercan abi. Çünkü neden? Şimdi 3 günde bir maç oynadığın için sürekli analiz yapmak zorundasın. Ve bu
0: Evet.
1: yani çok yorucu bir iş. Rakip analizi. Tabii
0: Ya rakibin
1: yardımcıları
0: analizini
1: yapıyordur
0: de
1: büyük ihtimalle ama onlar için de yorucu.
0: yani rakibin sadece son iki maçında değerlendiremezsin analiz yaparken.
1: Tabii.
0: Değişik onun kriterleri var. İşte bu savunmada nerede hata yapıyorlar, hücuma çıkma yerleri genel olarak neresi, duran topları nasıl kullanıyorlar, kapandıkları zaman zayıf yerleri neresi, iyi yerleri neresi. Ya bunlar hep bir sürü madde sayıyorum.
1: Duran topları nasıl kullanıyor, nasıl
0: Tabii canım.
1: savunuyor?
0: Ya öyle takıma bakıp evet sağ beki zayıf, sol taraftan hücum yaparız diye analiz olmaz.
1: Yok, öyle bir analiz yok.
0: Bu saydığım maddeler var. O da iki maçlı olmuyor. Oynadığı bütün maçlarla bir değerlendirme yapılıyor. Ki bunu teknik direktör mutlaka görmek zorunda bir de.
1: Evet.
0: Ya yardımcıları biz analiz yaptık. İşte rapor burada deyip olmaz. Teknik direktör mutlaka görmeli. Ki öyle oluyor zaten.
1: Öyle oluyor, aynen öyle. Ve bunlar da çok yorucu şeyler. Yani insan bedeni, zihni bunları kaldıramayabilir belli bir noktadan sonra.
0: Ya sadece olay her gün 2 saatlik antrenmanla bitmiyor. 2 saat antrenmanı yaptırırım. Herkes
1: Eve
0: evine
1: gitsin.
0: gitsin. O yok. Teknik direktör için sabah mesai başlıyor. Bildiğin normal bir çalışan gibi. Akşam belki de daha geç saatlere kadar devam ediyor.
1: Tabii. Sabahlıyorlar zaman zaman. İşte oyuncu izliyorlar vesaire. Bir de o
0: Bir de o
1: var
0: var.
1: transfer döneminde.
0: Ay bir de transfer dönemi yaklaşırken de kafalarındaki almak istedikleri oyuncuları da takip ediyorlar. Belki oyuncunun haberi yok ama teknik direktörüm var.
1: Bir de maç
0: Aylar
1: izlemek
0: öncesinden
1: zorundasın.
0: takip etmeye
1: Tabii
0: başlıyorlar.
1: tabii maçı da izlemek zorundasın.
0: Tabii.
1: Dünya futbolunda ne oluyor, ne bitiyor onları da izlemek zorundasın. O yüzden bayağı zor bir iş teknik direktörlük, yıpratıcı bir iş. Şimdi dinleyicimiz demiş ki beIN Sport haber canlı verecek demiş.
0: Evet, işte varmış.
1: Bir de 2 gün önce yerdeki bayrağı kaldırdı bir hanımefendi. Arabasına saldırdılar. Bu nedenle insanlar bayrak asmıyor olabilir demiş bir
0: Yok canım.
1: dinleyicimiz.
0: O
1: Evet,
0: münferit onlar.
1: çirkin bir
0: O
1: olaydı.
0: çirkin tabii. Olmaz öyle.
1: Evet, yaşanmamasını diliyoruz tabii ki. Çok enteresan bir soru geldi. Gündemle alakalı değil ama Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak mı, UEFA Kupası'nı kazanmak mı istersiniz demiş dinleyicimiz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı kazanmak isterim tabii ki.
1: Ama yok, kaybediyorsun finali ama UEFA Kupası'nı kazanıyorsun. Hangisini tercih edersiniz diyor.
0: O sorunun yanıtı da çok basit bence. Kazanacağım kupayı tercih ederim.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: UEFA.
0: Ya bir kupa olacak yine. Ya şampiyon. Finali kaybedenler hatırlanmaz. Evet.
1: Bir de öyle bir şey var, evet.
0: Ya bu
1: İkinciler hatırlanmaz.
0: ikinciler hatırlanmaz.
1: Bolt'un ardından ikinci olan hatırlıyor musun?
0: Yok. Olay bu kadar. Hatırlanmaz.
1: Hatırlanmaz.
0: Geçen seneki finali hatırlıyoruz. Inter 5 yedi için.
1: 5 yedi içindir.
0: Şampiyonlar Ligi'nde tamam. Finalde kaybetti deniyor. Ama 5 yedi için hatırlıyorsun.
1: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki tabii iyi bir planla yapılırsa 2-3 nokta transferle gelecek senede iyi bir takım kurabilir Galatasaray demiş. Bu yönde
0: Takımı
1: çalışmalar var tabii ki.
0: artık temeller sağlam. Nasıl oyuncular alabileceklerini de öğrendiler. Biraz daha kulübe transferinde şu ortaya çıktı bu sene. Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamalar zor. En azından oynayan oyunculara yakın oyuncular tercih etmeleri gerekiyor. Ki bunu da düşünüyorlardır bence.
1: Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi Ercan abi. Biliyorsun bahis eylemi sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti Zorbay Küçük. Ceza çıkmadı Zorbay Küçük'e.
0: Evet.
1: Ekim 2025'te en son maç yönetmişti Zorbay Küçük. Daha sonra disipline sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında diyor ki Zorbay Küçük için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
0: Yani artık maç yönetebilir
1: Artık
0: mi?
1: maç yönetebilir diyor
0: Evet.
1: ama adamın bir sezonu da gitti Zorbay Küçük'ün.
0: Yazık oldu o zaman.
1: Yazık oldu o zaman.

0: Şimdi tabii Galatasaray'da 10 artı 4 açıklanınca bazı güncellemeler de yapılmış. 12 artı 2'nin devam edeceğini Ercan abi, federasyon sözlü olarak iletmiş kulüplere. Böyle bir bilgi var. Ama daha sonra en son
1: Biz de öyle biliyorduk.
0: biz de öyle biliyorduk. Sayın Başkan Anadolu Ajansı'na çıktı, dedi ki 10 artı 4 olacak deyince bütün kulüplerin planlaması değişti. Ben hala 10 artı 4'ün değişeceğini düşünüyorum. Başkanın bu açıklamasına rağmen, çünkü daha önce de birçok açıklama devamında değiştirildi bu federasyon tarafından.
1: Bir an önce karar vermeleri lazım transferden önce.
0: Ben kulüplerin çünkü planlama yapamayacağını düşünüyorum 10 artı 4'te. Bunun nedenlerini açıkladık burada. Bir kez daha tekrara düşmek istemiyorum ama şimdi ben bir de şöyle bir durum var. 4 tane ben genç getireceğim. 23 yaş altı. 18 takımım var. 72 tane genç oyuncu. Peki Türkiye Süper Ligi genç oyuncu yetiştirme ligi mi? Bir de buradan bakalım.
1: Değil. Kesin değil.
0: Bir de tersten bakalım yani. Niye bu kadar genç getiriyoruz?
1: Evet, tamam, bu genç oyuncuları alıyorsun, getiriyorsun. Faydalanabiliyor musun? Hayır. O zaman sen yetiştir. Altyapılarından o oyunculara şans ver. Bir
0: Yerliği
1: ver,
0: teşvik
1: iki ver,
0: et.
1: evet. Bence öyle. Sen yetiştirebilirsin. Kupa maçını örnek vereceğim. Gençler Birliği'nin o yetenekli, deneyimli oyuncular değil de yetenekli oyuncuları sahadaydı gencecik. Ben baktım gençlerine. Yani seneye rahatlıkla kadroda şans bulabilecek oyuncular. Şu anda oynuyorlar. Keşke bu oyunculara daha önce şans verilseydi dedim kendi kendime. Bayağı iyi oynadılar. Bir yarı finalde.
0: Evet. O zaman sen yani yabancı genç yetiştireceğine Türkiye'de 72 tane.
1: Yetişmez ki zaten. 72 taneden 7 tane çıkmaz biliyor musun?
0: Çıkmaz.
1: Ya öyle bir oyun bu.
0: Çünkü kaliteli
1: Futbol.
0: gençi alamazsın zaten. Öyle bir ekonomi yok Türkiye'de. O zaman sen yetiştiricilik olursun. Yabancıları yetiştirenlik olursun. Sen yerliyi yetiştirsene. Yerliyi teşvik edecek bir şey getirmen lazım senin.
1: Yerliyi teşvik edip ona ayrı moda kelimesiyle söyleyeyim, bonus verirsin kulüplere.
0: Bonus diyebilirsin. Artı şunu diyebilirsin. 23 yaş altı 4-5 tane 6 tane Türk'ün olacak kardeşim kadronda diyebilirsin mesela. 23 kişilik kadronda 6 tane 23 yaş altı olmak zorunda. 4'ü de altyapıdan olmak zorunda diyebilirsin. Bak buna
1: Üçü dersin ya da.
0: eyvallah tabii atıyorum şu anda
1: Evet.
0: kafamdan. Uyduruyorum sayıları. Düşünürsün onu, planlarsın. Bu federasyonda planlama var mı bilmiyorum ama şimdi sen 20 yabancıyı genç yaparsan o zaman hem kulüpleri zora sokuyorsun hem de yerliyi teşvik etmiş olmuyorsun. Adam genç oynatacaksa bile yabancıdan yana kullanır o zaman. Yerliden yana kullanmaz.
1: Ama yabancı konusu, bu işin bütçesi var. İyi bir yabancı, genç oyuncu, tekrar söylüyorum, 30 milyon, 40 milyon eurodan aşağı bonservisini vermezler.
0: Vermezler.
1: Nereden bulacaksın?
0: Alt liglerden belki, ya tutarsa transferleri göreceğiz bol bol.
1: Tutmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu tabii herkes biliyor.
0: Herkes
1: Değerli
0: biliyor.
1: dinleyicilerimiz de biliyor. Alt ligler tutmama ihtimali çok düşük.
0: Örnek
1: Yüksek, pardon.
0: Arroyo Ricardo.
1: İşte büyük bir
0: Geldiler, ne
1: heyecanla
0: oldu?
1: geldiler. Bir tanesi hayatında ilk defa kar yağışı gördüğünü söyledi.
0: Evet.
1: Evet, Röpe açıkça söyledi.
0: Evet.
1: Hayatımda ilk defa kar... Şimdi o tarz oyuncuları aldığın zaman, bir de gencecik oyuncular, aileden uzaklaşıyorlar. Kendi kıtasından, Güney Amerika'dan uzaklaşıyor. Bundan sonra burada da mutlu olamıyor. Sonuç sıfır.
0: Hüsran.
1: Hüsran.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ederken mesajlara da bir bakalım. Mesela diyor ki dinleyicimiz, biz yabancı kuralından bahsederken genç oyuncu almanın ne kadar maliyetli olabileceğini konuşuyorduk reklam öncesinde. Türkiye'den örnek vermiş. Diyor ki ülkemizde bile yetenekli genç oyuncuya 40 milyon istiyorlar. Ulayi demiş örnek.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Çok iyi bir yerden yakalamış değerli dinleyicimiz. Gayet haklı ve yerinde bir yorum.
0: Yerinde biliyorum. Yani dediğimiz gibi mesela işte taraftar transfer bekliyor ama şu koşulda mesela Galatasaray'ın Icardi'de kalırsa transfer yapmak için oyuncu

0: göndermek zorunluluğu var. Mesela
1: Oyuncu.
0: Sara'yı gönderip bir tane alabilir. Torreira'yı gönderip onun yerini alabilir.
1: Evet.
0: Ancak böyle olur.
1: Lemine'yi gönderip yerini alabilir.
0: Evet.
1: Lang gidiyor zaten kiralık.
0: Onlar evet. Onları saymıyorum bile. Onlar zaten gidecek.
1: Kiralıklar gidiyor
0: Kiralıklar
1: zaten.
0: zaten gidiyor. Geri kalan kontratlı oyunculardan da çıkman lazım ki bir oyuncu alası. Mesela Bernardo Silva'yı alabilmen için işte Lemina kaldı haberleri var. Kendisi de açıkladı. Torreira ya da Sara'dan birinin gitmesi
1: Gitmesi.
0: gerekecek.
1: Mehmet, şöyle bir düşüncem de var. Şimdi kiralık oyuncuyu alıyorlar ya. Satın alma opsiyonu diyorlar, kiralık oyuncu veriyorlar. Oyuncu, şöyle düşünüyorum. Mart ayında bonservisinin alınmayacağını anlıyor.
0: Evet.
1: Anlar oyuncu. Anlamaz mı? Yani teknik
0: Tabii tabii
1: direktör.
0: anlar. Basına bakar, anlar.
1: Teknik direktör.
0: İlk 11'de ne kadar oynadığına
1: Evet,
0: bakar, anlar bir
1: anlıyor.
0: şekilde.
1: O oyuncu şöyle bir tehlikesi oluşuyor takım için. Dükkanı kapatıyor.
0: İşte o da oyuncu karakteriyle alakalı.
1: Ama genelde dükkanı kapatıyor derken ya ben sakatlanmayayım şimdi yeni sezonda gideceğim. Bunlar ister istemez düşünülür. Tamam burada oynuyorum da o riske
0: Diyebilir
1: girmeyeyim
0: tabii.
1: diyor. Özetle şunu demek istedim. Kiralık oyunculardan pek hayır gelmiyor Mehmet.
0: İşte bonservisi alıp da yararlanamayınca da bayağı zarar ediyorsun. Onda bir öyle bir de
1: İşte
0: handikap var.
1: iki taraftan onu çok iyi düşünmen gerekiyor.
0: Ya da oyuncu karakteriyle alakalı. Biraz
1: Çok iyi
0: oyuncu
1: araştırman
0: karakter
1: lazım.
0: analizini iyi
1: Ya
0: yapman
1: hemen
0: lazım.
1: alalım mesela oyuncuyu kiralık. Bonservisini de kulüple konuşalım. Alacağımız
0: Ben
1: rakam belli olsun. Bu da kolay değil.
0: De kiralıktan yanayımdır hep. Bilmiyorum.
1: Ya
0: Burada
1: burada tabii
0: senden
1: görüşümüz
0: ayrılıyorum.
1: ayrılıyor. Mesela Vazquez şaşırmış mıdır sence? Beşiktaş'ın
0: Yo, biliyordur zaten.
1: kiralık kalecisi.
0: Tabii.
1: Hayır şöyle şaşırmıştım. Beni kiraladılar. Paramı verdiler kiralık bedeli
0: Kupada bile
1: olarak.
0: oynatmadılar.
1: Ben sadece bir kere forma giydim.
0: O da göstermelik.
1: Ha bir kerecik.
0: Bir kere oynadım.
1: Sadece onun için tamam. Bir şey kaybetmiyor. Kulübüne yine geri gidecek. Parasını Beşiktaş verdi.
0: Parasını da aldı. Kalecinin çok sakatlanacak durumu da olmuyor zaten.
1: Aldı. Ne oldu? Biz kaleciyi de göremedik. İyi, ben şimdi Vazquez iyiydi, kötüydü diyemiyorum.
0: Bir maçta diyemeyiz tabii.
1: Diyemiyorum. Mesela. Bu böylece bir sürü takımda böyle kiralık oyuncular alıyorlar ama oyuncuların tabii dediğim gibi Mart ayında birçoğu kontağı kapatıyor. Ben sana söyleyeyim.
0: Mesela işte Blank elinden geldiğince oynamaya çalıştı diyebiliriz. Ama 30 milyon Galatasaray'ın vermeyeceğini o da biliyordur muhtemelen.
1: Çünkü 30
0: Örnek.
1: milyon
0: Bir oyuncu mu?
1: euroluk bir göstergesi yok bence.
0: Olamadı. Evet, belki o sakatlık olmasa
1: Evet.
0: belki bir iki maç daha fazla oynayıp oralarda
1: Kendini
0: kendini
1: gösterebilirdi.
0: gösterebilirdi. Böyle bir imkanı da olmadı. Şimdi diğer kulüplerde zaten çok fazla kiralık denemedi. Beşiktaş Vazquez'i denedi. Başka
1: Jota var.
0: Jota var kiralık denediği. Ki onu da oynatmadı. Onu da oynatmadı diyebiliriz yani.
1: O
0: Sergen
1: zaman niye
0: Yalçın için.
1: kiralıyorsun değil mi? Bir de şu var. Kiralık aldığın oyuncuyu diyorsun ki ya ben bu oyuncuyu oynatacağım ki alıyorum. Cengiz aldım mesela. Cengiz daha fazla şans buldu.
0: Evet.
1: Kiralık.
0: Ona güvendi bayağı çünkü.
1: Evet. Olmadı.
0: Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Köklü değişiklikler olmazsa da böyle gidecek.
1: O iş çok zor. Altyapıdan önce yetiştirme işi. Çünkü altyapı bütçesi, bütçe derken şöyle bir örnek vereceğim. Teknik direktör mesela altyapıda, altyapı hocası ve de hocaları. Asgari ücretin biraz üstünde para alıyorlar.
0: Evet, o
1: Çünkü
0: büyük bir sıkıntı.
1: o hocaların, bunlar artık okul öğrencisi,
0: Kafası rahat olması lazım.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Altyapıya gelenler okuyorlar aynı zamanda. Artık pedagoji eğitimi almış olacak. O çocukluktan gençliğe geçiş, ergenlik dönemi. O psikolojiyi bilmiş olacak. O çocukların belirli problemleri olabilir. Onları nasıl halledebileceğini, işte bahsettiğim pedagojik metotları bilmesi gerekiyor. Bu da bütçe demek Mehmet. Zaten bunlar da uzman olan kişiler. daha yüksek maaşlar kazanıyorlar.
0: Doğru.
1: Ancak öyle yetiştirebiliyorsun oyuncuları.
0: Yani altyapı kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama kolay bir şey değil Ercan abi. O altyapıyı kurmak, altyapıdan oyuncu yetiştirmek, yani sağlam temellerinin atılması lazım. Dediğin gibi hocaların iyi olması lazım, hocaların kafasının rahat olması lazım, iyi maaş vermen lazım. İşte o geçim derdini düşünmemesi lazım ki kendini tamamen futbola versin, öğrencisine abi, versin.
1: Öğrencilerin de öyle hazırlamaları lazım ki altyapı bölümlerinin öğrencileri okulda da başarılı olmalarını sağlamak lazım.
0: Tabii. Sadece futbol değil hayat.
1: İlgilenmeleri lazım. İşte sen sosyal bilgiler dersinde sınavın var, kaç aldın, ne oldu, neredeydi, bunların hepsini konuşmak gerekiyor. Ya okulla da ilişkilerinin olması gerekiyor kulüplerin. Çocuğun bir eksiği varsa nedir, biz de yardımcı olalım diye. Ders konusunda. Öyle değil mi? Altyapı
0: tabii,
1: böyle.
0: Tabii.
1: Ya oyuncu yetiştiriyorsun. Geleceğe yatırım yapıyorsun. Bunların hepsini düşünmen gerekiyor.
0: Dediğin nokta çok doğru. O yetiştiricilerin yani altyapı antrenörlerinin pedagojik eğitimde almış olmaları lazım dedin ya, çok doğru bence. Yani oyuncuya, gence ya da çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmesi lazım.
1: Evet ya, problemler oluşursa da nasıl halletmesi gerektiğini sana öğreten bir bilimdir pedagoji. Hı hı. Bunları mutlaka gözlemlemen ve çözmen gerekiyor. Hı hı.
0: Şimdi bakalım. Evet, kiralık oyuncular için bazı planlamalar yapılması lazım diyor dinleyicimiz. Bazıları faydalı oluyor, bazıları olamıyor. Dediğimiz gibi ya, burada bakış açıları farklı olabilir ama oyuncunun karakteri de bence önemli.
1: Almadan önce her şeyi araştıracaksın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, ikinci saate geçtik. Şimdi bazı yorumlar yapmış dinleyicimiz. Oyuncu özelinde yorumlar yapmış. Diyor ki Sergen Hoca, Muçi bende yok dedi ama Muçi kiralık gitti. Kiralık gittiği yerde Trabzon'u sırtladı. Çok şık da goller attı. Takımın değişmezi oldu demiş.
1: Muçi genelde Trabzon'da görev aldığında tabii solda da oynadı. Ama 10 numara pozisyonda serbest oyuncu olarak Fatih Tekke ona inandı. Başarılı olabileceğine Muçi'yi de inandırdı. Ve sezonda Onaçu'dan sonra en çok konuşulacak isim oldu bence. Hı hı. Ya Muçi'nin işte diyelim ki Rafa Silva gitmeden önce orada oynama ihtimali pek iyi değildi. Ama Muçi Beşiktaş forması giydiğinde de fizik olarak da kuvvetli değildi, biliyorsun. Hatırlarsın. Onu da sağladı Trabzonspor.
0: Evet, onu da sağladı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde Beşiktaş fizik olarak çok kötüydü Ercan abi. Net görüyorduk bunu maçlarda. Giden gelemiyor, inanılmaz gelen diyordum. Gidemiyor.
1: İnanılmaz, inanılmaz.
0: Yani herkes olduğu yerde kalıyordu. Sonradan toparlandı takım. Ya bilmiyorum planlamayı neye göre yaptı hoca ama çok bariz, net fizik olarak dökülen bir Beşiktaş
1: var. Ya şu var, sezon başı hazırlığına bütün oyuncuları götürünce, kafandaki kadro işte 30 kişi, 35 kişi götürünce o sezon başı hazırlığından hayır gelmez. Ben sana söyleyeyim.
0: Kullanmayacağın oyuncuyu götürme diyorsun sen.
1: Ben götürmem.
0: Kafanda kullan, ben de götürmem.
1: Ya yani, oyuncuya söylersin. Gerekli programlar verilir oyuncuya. Çünkü daha kadrolar açıklanmamış oluyor liste. Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Yani ben derim büyük bir ihtimalle sen de kendine kulüp bak. Bu çalışmalarda beraber olamayacağız derim oyuncuya.
0: Ya mesela bakıyorsun hazırlık maçları oluyor ya. Şimdi bu oyuncunun düşünülmediği net. Mesela maçı izliyorsun. Evet. X Spor hazırlık maçı yapıyor. Belli ki oyuncunun o takımda yeri yok.
1: Oyuncuyu 78. dakikada 3. lig takımına karşı oynuyorsun. Oyunu alıyorsun.
0: Mesela.
1: Bu oyuncuya zaten ben seni düşünmüyorum kardeşim mesajıdır.
0: Doğru.

0: Ama o oyuncunun orada olması başkalarının da hakkını yemiyor mu?
1: Yiyor tabii canım.
0: Yiyor. E takımın taktik antrenmanında zaman kaybetmesine de neden olmuyor mu?
1: Oluyor
0: o oyuncu
1: tabii.
0: da süre alıyor çünkü belirli taktik antrenmanlarda. O yüzden ben burada seninle hemfikirim. Yani kafada zaten oynamayacağı belli oyuncuların oralara götürülmesinin bir mantığı olmadığını düşünüyorum.
1: Ya bizde bir de ya tutarsa diye bir anlayış var. Futbolda öyle bir anlayışın derhal terk edilmesi lazım.
0: Ha belki şöyle olabilir. Ya yüzde kararsızsındır. %20, %30 belki tutabilirim bu oyuncuyu diyorsundur. Onu götür, ona bir şey demiyorum ben.
1: O tarz oyuncular var.
0: Evet.
1: Ona da bir şey demem.
0: Ama belli bazı oyuncular var. Hiç kullanılmayacağı bariz net ortadayken işte götürülmesi dediğin gibi gereksiz ya bir kalabalık oluşturuyor.
1: El Nusrati'yi alıp kampa götürüp ne yapacaksın? Ona neyi falan.
0: Ha döndüler diyelim.
1: Ne yapacaksın kampa götürüp?
0: Tira'dan.
1: Mecbur değilsin götürmeye.
0: Götürmeye mecbur değiliz.
1: Zaten şimdiden söylemiş olman lazım. Kadro planlamamızda yoksunuz. Yani en azından temsilcilerine söylemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Oyuncuların temsilcileri de ona göre bir kulüp bulurlar. Bir şeyler yaparlar.
0: Şimdi Bernardo Silva'dan bir açıklama geldi. Günün en çok okunan haberlerinden biri oldu bu. Bernardo Silva diyor ki Dünya Kupası'ndan önce transferimi bitirmek istiyorum. Dünya Kupası'nda kafamın rahat olmasını istiyorum. Transferi orada düşünmek istemiyorum diyor. Dünya Kupası'na da şurada 30 günden az kaldı Mercan abi.
1: Transferin açılmasına da az kaldı.
0: Yani erkenden bitireyim diyor. Rahat edeyim diyor. Çünkü Dünya Kupası'nda da oyuncuların kafasının çok karıştığına dair haberleri hep okuduk ve dinledik.
1: Ya şu var, hatta federasyonlar izin veriyorlar. Mesela Manchester United bir oyuncu alacak. Hı hı. Belçika'dan. Belçika kampına gidip temsilciler konuşuyorlar.
0: Evet.
1: Oyuncuyla da son bir değerlendirme yapıyorlar. Ertesi gün Belçika'nın da İngiltere ile maçı var diyelim ya da Fransa ile.
0: Çocuk sabaha kadar düşünüyor şimdi ne yapacağım diye. Hop uykusuz.
1: Şartlar var değil mi? Şartları sunuyorlar.
0: Evet.
1: Bunu yapmak zorundalar. Transfer dönemi öyle işliyor. Artık profesyonel dünya buraya döndü.
0: Hı hı. Evet.
1: Bernardo Silva'nın bu açıklamasında da kendisi hak sahibi bence.
0: Haklı bence. Bence de haklı. Şimdi gelen haberler şu yönde. Bernardo Silva Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ı düşünmüyor. Barcelona'nın bir ilgisi var ama onlar da limite takılıyorlar. Milan, Juventus ve Galatasaray masada deniyor. En iyi teklifi de Galatasaray'ın verdiği söyleniyor.
1: Evet.
0: Ama az önce söyledim, yabancı kurala dolayısıyla Galatasaray'ın çıkış yapması lazım. Bu çıkış kimden yapılacak, nasıl yapılacak onu bilemem. Ama eldeki oyuncular varken, şu hali hazırdaki oyuncular varken Bernardo Silva'yı da 10+4 kuralında transfer etme ihtimali yok Galatasaray'ın.
1: Zor oyuncu gitmeden değil mi?
0: Evet, oyuncu göndermek durumunda.
1: Ya da çıkış yapmadan. Evet. Öyle diyelim, evet.
0: Fenerbahçe ile ilgili de bugün biz yayına girmeden hemen önce bir haber geldi. Dominik Livakovic Fenerbahçe yönetimiyle geleceğini görüşmek için İstanbul'a gelecek haberi. Ayrıntılarına gireceğim ama bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Dominik Livakovic'den bahsediyorduk. Devam edelim haberimize. Şimdi İstanbul'a geleceği yönünde bir haber var ama tabii bir yönetim değişimi de olacak Ercan abi Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Şimdi yeni yönetimi mi bekleyecek, şu anki yönetimle mi görüşecek? Bunu bilemiyoruz. Kiralık olarak Dinamo Zagreb'de son olarak forma giyiyordu. Sezon başında Girona'ya, sonra Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı Livakovic ve kariyerine de burada Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor.
1: Ona da bir karar vermesi lazım. Ama tabii dediğin doğru. Seçim süreci var şu anda. Gelip görüşür. Bir sonuç çıkar mı? İhtimal düşük.
0: 5 milyon euro civarında bir bonservise Fenerbahçe'nin bırakmaya hazır olduğu yönünde bir haber var bugün.
1: Evet.
0: Bunu haberin kaynağına da söyleyelim. Sözcü gazetesinin haberi.
1: Evet.
0: Dominik Livakovic için böyle bir haber var.
1: Oyuncu ve kulüp de kabul ederse bu sürede gelecek olan yönetiminde elini rahatlatmak için belki bir çözüm üretilebilir.
0: Üretilebilir.

0: Sonuçta Fenerbahçe'nin şu anki mevcut yönetimi de bu konuda karar verebilir diye düşünüyorum. Çünkü pek Livakovic de gelmek istemiyor gibi, Fenerbahçe de Livakovic ile devam etmek istemiyor gibi bir görüntü var.
1: Tabii ondan sonra o da Dünya Kupası'na gidecek. Görüşemezsin.
0: Ama şimdi aklıma şu da geldi. Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör değişimi de olacak.
1: Ne?
0: Acaba yeni teknik direktör Livakovic kalsın der mi?
1: Ama ona da bayağı bir süre var. Kim olacak? Kim görev değil mi? Kim görev
0: Evet.
1: alacak? Hangi başkan kazanacak?
0: Hı.
1: Bunların hiçbir şey belli değil ki.
0: İşte evet, o yüzden
1: Ne konuşsam boş.
0: doğru. Doğru. Bu arada Beyoğlu'nda bir hareketlenme var. Futbolcular şu anda yürüyerek, polis kordonu içinde yürüyerek ilerliyorlar. Ercan
1: En
0: abi,
1: başta da Kaptan Icardi var.
0: liseye mi gidiyorlar, otobüse mi acaba?
1: Bence yavaş yavaş otobüse doğru gidiyor herhalde.
0: Otobüse değil mi?
1: Evet.
0: Şu anda yürüyerek otobüse doğru. Bizim anladığımız bu tabii ki. Yürüyor, gidiyor futbolcular. Ardından otobüsle beraber. Çünkü o kalabalıktan muhtemelen otobüsle çıkmak istemedikleri için böyle bir
1: Yöntem
0: planlama
1: seçmişler. Evet.
0: yapılmış olabilir tabii. Çok büyük bir kalabalık var çünkü Beyoğlu'nda. Oyuncular da tamamen beyaz giyinmişler. Bizim anladığımız kadarıyla otobüse doğru ilerliyorlar şu anda. Fred için de resmi teklifler gelmiş. Bu haberi ben doğrulattım.
1: O konuşuluyordu hep zaten.
0: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan teklifler varmış.
1: Burada tabii hangi teklif onlara göre daha uygun olacak? Fred'e göre de. Fred'in takım seçme ihtimali var. İstediği
0: Evet.
1: gibi. Artık kendisi karar verecek diye düşünüyorum.
0: Üç tane farklı ligden teklif var Fred'e. Bakalım. Yani Fred'in de ayrılmasına kesin gözle bakılıyor zaten.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bu arada evet takım otobüsüne geliyor. Galatasaraylı oyuncular ve takım otobüsüne çıkıyorlar şu anda. Buradan ağır ağır artık stadyuma doğru gidecekler. Torreira'yı da gördüm. Mutlu bayağı Torreira.
1: Evet.
0: Bir saldırıya uğramıştı maalesef 2 gün önce ama şu anda iyi görünüyor.
1: Gayet iyi.
0: Gayet iyi. Lucas Torreira. Başka Fenerbahçe ile ilgili haberler yine var. Şimdi Marsilya'nın mali sıkıntılar çektiğini biliyoruz.
1: Doğru.
0: Fransız ekibi de bazı futbolcularına gelecek teklifleri değerlendirebileceğini açıkladı. Mesela bayağı da kadrosunda değerlendirilebilecek kalitede üst düzey oyuncular var. Mesela Greenwood
1: Başka
0: gibi.
1: iki takım daha var biliyorsun. Kadrosunda büyük değişime gidecek.
0: Medina gibi, Guiri gibi önemli
1: Evet.
0: isimler var. Fenerbahçe'ye önerildiğine dair de bu isimlerin haberler var bugün.
1: Bütün Premier Lig kulüpleri de mutlaka iştahları kabarmıştır. Tottenham'da var. West Ham'da var. Hangisi düşerse o kulüplerin yüksek sözleşmeli oyunculardan vazgeçeceğini biliyoruz.
0: Ciddi bir ekonomik kayıp anlamı taşıyor çünkü.
1: Tabii.
0: Ligden düşmek, Premier Lig'den düşmek.
1: Oyuncu da istemez.
0: Tabii alt ligde oynamak istemeyebilir. Çünkü iyi
1: İngiltere'de
0: oyuncular var
1: istemiyor. Bayağı iyi
0: gerçekten.
1: oyuncular var. Yüksek bonservisli oyuncular var. O tabii öncelikle Premier Lig'e bakacaklar.
0: Evet, doğru. Ama oradan da mesela ligimize düşebilecek oyuncu olur mu? Neden
1: Ya
0: olmasın?
1: yüksek bonservisli olanların ihtimali düşük olabilir.
0: Hı.
1: Ya belki oyuncu alışmıştır. Ben Londra'da kalmak istiyorum diye düşünebilir.
0: Olabilir.
1: Ama Londra'da da bir sürü oyuncusu olan Chelsea var. Herkesi almayan Arsenal var. Öyle artık Tottenham kalırsa bence transfer hamlesi yapar.
0: Yapar tabii. Kadro
1: Kim kalırsa
0: bir
1: yapar.
0: yenilenir.
1: Ben bu çünkü bu kadro çok başarısız oldu.
0: Oradan da çıkacak tabii ki oyuncular olacak.
1: Evet.
0: Çünkü Tottenham kadroyu yenilerse elden de oyuncu çıkarmak durumunda olacak Tottenham takımı da. Şimdi Premier Lig'den bazı oyuncular ligimize sekebilir mi? Bilemiyorum. Zaman gösterecek. Dediğim gibi Galatasaray'ın transfer yapma ihtimali yani yapacaklar tabii ki ama biraz oyuncu göndermeye de bağlı. Fenerbahçe için de aynı durum geçerli. Beşiktaş'ın da ekonomik koşullar nedeniyle çok yüksek bonserviste oyunculara gideceğini ben düşünmüyorum Ercan abi.
1: Evet, en az belki iki oyuncu öyle yüksek bonservisi alınabilir. İki ya da bir. Bir de mesela normal o da, takım oyuncusu.
0: Mesela demiş ki dinleyicimiz, Livakovic Beşiktaş'ı olmaz mı demiş.
1: Bilemem.
0: Onu
1: ya yani kendisi Hırvatistan'da kalmak istiyor ama açıklama yaptı.
0: Tabii Dinamo Zagreb'de özellikle orada kalmak istiyor.
1: O en baştan tavrını ortaya koymuştu. Hı hı. Ya ben takımıma geri dönmek istiyorum dedi.
0: Bugün Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Gündeme düşen açıklamaları var. Çünkü bir dernekte açıklamalarda bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Diyor ki şimdi kendisine şöyle bir tezahürat yapıldı dernekte. Efsane başkan tezahüratları yapıldı. O da çok güzel bir cevap verdi bence. Tarihte iki efsane vardır dedi. Bunun altını çizmek istiyorum dedi. Birisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diğeri de Fatih Sultan Mehmet'tir dedi Aziz Yıldırım. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurdu, cumhuriyeti ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz dedi. Çok güzel bir açıklamada bulundu. Evet. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ben burada.
1: Dikkat çeken açıklamalardan biriydi bugün.
0: Evet. 2024'te seçilseydik başarılı olurduk ama seçilemedik dedi. Bu da bence önemli açıklamalardan biriydi. Kesin söylüyorum başarılı olurduk diyor. Evet. 2024'te. Bugün diyor genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur diye inansam aday olmazdım. Yani şu anda Fenerbahçe'deki kan kaybını görüyorum ama benim dışımda birinin kapatabileceğini düşünmüyorum diyor.
1: Ben diyor tabii ki deneyimimi kullanacağım. Neler, hangi oyuncuların alınacağını daha iyi bulabilirim. Önemli oyuncular gelmişti onun zamanında.
0: Tabii tabii. Yani hakkını yemeyelim. Sayın Ali Koç döneminde de çok iyi oyuncular geldi.
1: Evet. Olmadı ama.
0: Ama olmadı. Aziz Yıldırım döneminde de iyi oyuncular geldi. Fenerbahçe zaten yani her sezon, hemen hemen her sezon diyelim, transfer şampiyonudur zaten Fenerbahçe.
1: Çok transfer yapar.
0: Hiç geri kalmaz. Ama başarıya ulaşma yüzdesi bu transferlerle kıyaslandığında biraz düşük kalır. Diyor ki 2025'te aday olmadım. Çünkü toparlarlar diye bekledim. Ama artık bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik diyor. Özellikle tabii ekonomik açıdan da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa mecburiyetini ısrarla dile getirdi Sayın Başkan. Yani ekonomik olarak da kendimizi toparlamamız için şampiyon olmak zorundayız dedi.
1: Evet. Yoksa mahvoluruz dedi.
0: Evet, yoksa dedi işin sonu pek iyi görünmüyor dedi.
1: Özetle ben onu flaş cümle kullandım.
0: Evet.
1: Kelime.
0: Evet evet tabii. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi. Saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamadı dedi. 9 kez ikinci olduk dedi. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a da sallamak yok Fenerbahçe camiası. Büyük mücadeleler vermiştir. 3 Temmuz'u yaşamıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir. Açıklamasında yine bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Transfer konularına hiç girmedi. Şu anda iki başkan adayının da herhangi bir transferle ilgili açıklaması yok bu arada.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl neyle anlaşacağım oyuncuyla? Ya ben işte başkan adayım diyeceğim. Senle çalışmak istiyorum ama seçilirsen. Hiçbir oyuncu bunu, ya tamam teşekkür ederim der. Ama ona bir teklif gelirse de oyuncu onu imzalayabilir kongreyi beklemeden. Tabii. Ben gidiyorum diye.
0: 15-20 gün var kongreye daha.
1: Evet, çok uzun bir süre.
0: Mesela işte Bernardo Silva diyor ki ben bitirmek istiyorum diyor Dünya Kupası'ndan önce. Bu tarz oyuncu çoktur bu arada. Hani Dünya Kupası'nda ben rahat etmek istiyorum.
1: Çoğunluk böyle düşünür.
0: Hı hı. Hele hele bonservisi elinde olan.
1: Öyle değil mi? Çoğunluk öyle düşünür. Bon dediğin doğru. Hı hı. bonservis bende nasıl olsa. Ben ama anlaşmamı yapayım. Daha sonra

0: Milli takım, hangi milli takımsa kampına katılayım. Ve kafam rahat olsun. Düşünülen bu. Birçok oyuncu da haklılar bence de.
1: Çok bilinmeyenli bir denklem de var şimdi. Fenerbahçe'nin bir dezavantajı var Galatasaray'la kıyasladığımızda. Beşiktaş'ın da yine aynı dezavantajları var. Nedir bu dezavantajlar? Bilinmeyenler çok. Galatasaray'da oturmuş bir kadro var, oturmuş bir yönetim var, teknik direktör var.
0: Tabii.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bilinmeyenler o kadar çok ki, başkan kim olacak, teknik direktör kim olacak, bütçe ne kadar olacak, kimler gidecek, gitmek kimler, istemeyenler de olacaktır, kimlerin sözleşmesi belki feshedilmek zorunda kalacak, kimler gelecek, limit ne kadar, UEFA'dan ceza gelmesi gündemde deniyor, hatta çoğu kişi işte eli kulağında gelecek diyor, bunu bilemiyoruz ama böyle haberler var.
0: Finansal fair play değil mi?
1: Evet, yani çok bilinmeyen de denklem var Fenerbahçe'de. Yeni yönetimi de bayağı yoğun bir mesai bekliyor Ercan abi.
0: Yeni yönetimi...
1: Günde 20 saat mesai bekliyor rahat. Öyle görüyorum ben.
0: Transfer dönemi bir de tabii.
1: Evet. Transfer dönemi, kimler kalacak, kimler gidecek, teknik direktör mesela kim olacak dediğim gibi, kimlerle çalışmak isteyecek. Bayağı bir konu var Fenerbahçe'nin önünde.
0: Gözüken o. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Bir dinleyicimiz demiş ki, Fenerbahçe yeniden takım kuracak demiş.
0: Onu kurması için bayağı kontenjanın azaltılması gerekiyor.
1: Kolay değil. Yeni yani takım
0: çok uzun sözleşmesi olan oyuncular var. Uzun sözleşme. Livakovic dedik. Amrabat diyorum ben. Daha bir sürü oyuncu var. Yerli çok oyuncular var. Da var.
1: Çok var. Çok oyuncu var. Bu arada takım otobüsü, Galatasaray takım otobüsü de Beyoğlu'nda ağır ağır taraftarının eşliğinde ilerlemeye başladı. Bu bilgiyi de verelim. Televizyon kanalları canlı yayında, drone kameralarıyla da çekiyorlar.
0: Burada açık otobüsle
1: evet, stada doğru gidecekler şimdi.
0: Stada doğru hareketlendi.
1: Güzergahı bilmiyorum ama şimdi Beyoğlu'ndan şimdi nasıl gelirler stada sence?
0: Bence yakın ya. Şimdi hemen çıkarlar. Şehrin içinden gelmezler. Trafik olur.
1: Evet.
0: Çevre yoluna buradan bağlanırlar. Beyoğlu'nda.
1: Şimdi tabii ki Fenerbahçe ile ilgili mesajlar da geliyor. Öncelikle herkes seçimi bekliyor tabii ki. Baktığım kadarıyla mesajlara.
0: Ne yaparsan yap, seçim öncesi her şey boş. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbir anlaşmanın, resmi hüviyette bir anlaşma yapamazsın.
1: Dediğin doğru. Ama haberlere de bakıyorum. Enteresan haberler de görüyorum. Mesela bugün öyle bir haber gördüm ki, şimdi kim nasıl konuşuyor ve hangi sıfatla konuşuyor, o konuda kafamda soru işaretleri oluştu. Fenerbahçe işte Onuachu ile ilgileniyor. İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın üstüne de bir miktar para karşılığında. Mesela Onuachu transferi gündeme gelebilir. Ya,
0: en güçlü
1: bir haber var.
0: Şöyle bir mantık üretelim. Takımdaki en önemli oyuncu, gol kralı
1: Onuachu.
0: Bırakır mı Trabzonspor?
1: Bence imkansız. 50'yi masaya koyman lazım onu açmak için. 50.
0: Yine bırakmayabilir.
1: Yine de bırakmayabilir. Yani 50 ile bir kere başlayacaksın pazarlığa. Dediğin gibi bırakmayabilir. 50'ye.
0: Gol kralı. Senin elindeki en önemli oyuncu bence.
1: Bence de öyle. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.
0: Daha yeni almış. Sözleşmesi var.
1: Hı hı. Ama yani dinleyicilerimiz merak ediyor ya, ihtimal vermesek
0: tabii,
1: bile
0: ihtimal,
1: konuşuyoruz.
0: Ben ha? Fikirlerimi söylüyorum. Yani senin de fikrini merak ediyorum.
1: Ben de ihtimal vermiyorum. Böyle bir şey olmaz zaten. Çünkü yani Trabzon camiasını da biliyoruz.
0: Evet.
1: Böyle bir transfere Trabzonspor izin verirse yönetim gider.
0: Ya en iyi. Yönetim nereden bulacaksın yani. Bir de Onuachu gibi santrforu?
1: Bulamazsın. Yönetim de kalmaz. Yani olmayacak bir şey bu.

0: 50'yi koyduğun alırım diyemezsin ona. 60'ı da koysan Trabzonspor yönetimi vermez ona çünkü bence.
1: Ya Sörlot ve Atletico Madrid deseler mesela, şimdi yazılıyor ya. Hı-hı. Ben bunu daha mantıklı buluyorum.
0: Daha mantıklı tabii tabii. Daha mantıklı.
1: Atletico Madrid ile bonservisle anlaşırsın. Belki Sörlot'la da anlaşırsın. Hı-hı. O olabilir.
0: Ya Trabzonspor yönetiminin kendi ipini çekmesi olur onu açıyor.
1: Ya satmak. Mümkün değil.
0: Mümkün değil yani. Şimdi Fenerbahçe için Pavlidis iddiası da gündeme geldi Ercan abi. Pavlidis yapabilir mi Türkiye'de? Pavlidis tanıdığımız, Pavlidis, bildiğimiz bir golcü.
1: Golcü, duvar paslarında usta bir ayak.
0: Sırtı dönük.
1: Sırtı
0: oyunun,
1: dönük.
0: Yani ustası diyebileceğimiz.
1: Ama ağırdır.
0: Oyuncu. Ağır bir oyuncu. Ağır.
1: O, zaten seyredenler biliyorlar.
0: Tabii ağır bir oyuncu.
1: Ona göre bir hücum setleri çizmen gerekiyor.
0: Yani yerleşmen lazım rakip yararına.
1: Hücum setlerinde Pavlidis'e göre çizmen gerekiyor. O, verimi o zaman alabilirsin. Markajı çok zor olmayan bir oyuncu, onu söyleyeyim.
0: Evet evet, yani o çok hareketli bir oyuncu değil. Pavlidis ağır bir oyuncu, dediğin doğru. Ama bu haberler tabii çıkıyor ama seçimden önce...
1: Vallahi seçimden önce gerçekten
0: herhangi bir şeyin olması mümkün değil.
1: Hayır, protokol yapsan oyuncuyla onun bile bir geçerliliği yok. Transfer de bunu kabul etmiyor federasyonlar, protokolü. Öyle bir şey yok. Resmi belge diyorlar, transfer belgesi. O da transfer dönemi açıldığında oluyor, evet.
0: Uğurcan da mümkün değildi, ne oldu? Uğurcan konusu farklı. Uğurcan için zaten geçtiğimiz sezon devam ederken bile transfer dedikoduları vardı.
1: Yani
0: Monaco ilgileniyor. Monaco işte 20 verdi.
1: Yurt dışına gitmek istiyor.
0: Yurt dışına gitmek istiyor. Zaten Trabzon'dan ayrılmak istiyor şeklinde haberler zaten vardı. O yüzden onu aç başka, Uğurcan başka. Aynı şey değil.
1: Ya onu aç tutturacak, ben gideceğim diyecek hali yok. O tarz bir oyuncu değil, değil zaten.
0: Değil.
1: Gerçekleşme olasılığı %1 bile değil.
0: Ben şu an bence de değil. Şimdi Ernest Muçi konusunda bazı Trabzonlu arkadaşlarımızla konuştum ben. Hı. Şimdi Muçi için Beşiktaş 8.5'te diretiyor.
1: 5 taksit.
0: 5 taksit. Değil mi?
1: Evet. Daha önce konuştuğumuz gibi diyor.
0: Evet. Trabzon cephesi de pazarlığa biraz aşağıdan başlayalım. 3.5 verelim noktasında. Peşin 3.5'a bitirelim noktasında.
1: O iş öyle olmaz bence.
0: Pazarlıkla bu işi 6'ya 6.5'a bitirme niyeti var Trabzon'un anladığım kadarıyla. Yaptığım konuşmalar neticesinde
1: bu,
0: bunu söylüyorum.
1: Şöyle söyleyeyim, ekonomik bir durum. Kulüplerin iyi düşünmesi, hem almak isteyen hem de rakama bakıp ona göre oyuncuyu vermek isteyen kulüp Beşiktaş ve Trabzonspor. Yönetimler buna bir karar verecekler. Fakat bu opsiyondan vazgeçme ihtimali de çok az olabilir bence. Senin dediğin gibi.
0: Şimdi
1: ya taksidi düşürür mesela. Der ki tamam ben sana o zaman, örnek bu.
0: Tabii tabii örnek.
1: 7'ye veriyorum ama 3 taksit.
0: Yani 3 taksit, 2 taksit, 3 taksit. 7'ye veriyorum.
1: Veriyorum evet.
0: Senin de işte limitin açılsın. Zaten kullanmayacağın oyuncu.
1: Öyle değil
0: mi? Bir şekilde anlaşalım.
1: Ama ben daha fazla düşüleceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü bana göre
0: 7'yi de
1: oyuncu kendini
0: bence
1: gösteriyor. Hı-hı. Yurt dışından da teklif olma ihtimali olabilir. Neden olmasın?
0: O da olabilir tabii. O da olabilir. Biraz da sanki bu iş Muçi'nin tercihine de kalacak gibi.
1: Yok, Muçi zaten röportajını izledim. Ben kalırım diyor ama kulüplerin anlaşması diyor. Profesyonel bir açıklama yaptı.
0: Yok sen dedin ya yurt dışından da ilgi tabii olabilir. Şimdi yurt dışından da bir ilgi olursa Muçi'ye yani orayı da tercih ediyorum ben diyebilir.
1: Oyuncuya bağlı tabii canım.
0: Tabii tabii oyuncu da.
1: Bir de oyuncuya da bağlı.
0: Belki istediği bir kulüp gelir Muçi'ye, der ki gel ben de oyna. Muçi olabilir diyebilir. Evet, şu anda sahilden gidiyorlar Ercan abi. Değil mi? Sahil
1: sanki yolunda. Görüntü öyle.

0: Evet, sahil yolundan Galatasaray takım otobüsü stada doğru gidiyor. Evet, bir aramız varmış Batıkan, bizi ara diyor, araya gidelim.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasından sonra. Tabii ki konuşuyorduk Muçi konusunu. Muçi'nin bir şekilde ben Trabzon'da kalacağını şahsen düşünüyorum. Bir bilgi
2: Ben
0: değil
2: de.
0: ama
2: Kendine
0: sanki,
2: iyice geldi.
0: evet, bir oranın isteği var. Beşiktaş'ın da elden çıkarma düşüncesi var. Bu nedenle Muçi sanki o veya bu şekilde anlaşması alınır, Trabzonspor'da kalır gibime geliyor. Ama şu tehlike de mesela ortaya çıktı Ercan abi, 10 artı 4 ile birlikte biz 14 yabancı kuralı varken çok iyi bir milli takım oluşturmayı başarmıştık. Bu
2: Evet.
0: kural değişikliğine pek de gerek olmadığının göstergesi oydu aslında. Ve oyuncu ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi 10 artı 4 olunca oyuncu ihracı da duracak. Ve yurt dışındaki gurbetçilere de yine yoğun bir ilgi olacak gibime geliyor. Bilmiyorum, katılıyor musun?
2: Katılıyorum ve yani Almanya mı işte Hollanda mı Türkiye mi Almanya mı Türkiye mi diye o seçimlerde bu takımda şans bulan oyuncuların da katkısıyla bence seçimlerin biraz bizim lehimize rahatladığı kanaatindeyim şu an itibariyle.
0: Galatasaray'dan da ayrılma ihtimali en yüksek oyuncu olarak da Gabriel Sara gösteriliyor. Özellikle Brezilya milli takımının geniş havuzuna davet edilmesinden sonra piyasasının ve değerinin arttığı söyleniyor. O giderse eğer bir 10 numara transferi, yabancı 10 numara transferi Galatasaray yapmayı planlıyor. Unai Emery'nin de Şalay'ı çok beğendiği haberleri yani 2 gündür dikkatimi çekmeye başladı.
2: Evet.
0: Şimdi bir Şalay'ı için daha önce Liverpool haberleri çıkmıştı. Bir ara Arsenal haberi de görmüştüm ben. En son olarak da Unai Emery'nin Şallay'a olan ilgisi haberleri de dikkatimi çekti. Dediğim gibi bir Premier Lig yapar mı Şallay'ı? Çok iyi bir sağ bek oldu bir anda.
2: Bir anda sağ bek oldu. Düşünce o mu? Yoksa senin de söylediğin gibi hemfikiriz sağ bek konusunda. Ya da esas yerinde oynamak mı? O da biliyorsun bir forvet, kanat forvet.
0: Evet. Ana mevkii o ama kanat forvette mi daha başarılı, sağ bekte mi dersen
2: Bizim
0: bence sağ bekte.
2: ligimizde kanat savunmada çok daha başarılı. Öyle gözüktü bizim ligimizde. Avrupa maçlarında da öyleydi.
0: Avrupa'da da öyle, evet.
2: Bu sebepten belki de kanat savunma olarak kendisini düşünüyor olabilirler.
0: Olabilir. Ben devamlılığını da çok beğeniyorum. Eskiden çok kart görüyordu, bunu da azalttı. Onu da öğrendi.
2: Evet.
0: Daha kontrollü bir oyun anlayışına geçti Şalay'ı. Çok da disiplinli, asker bir adam.
2: Evet ya şimdi finansal olarak bazı zorluklar onların da fair play Aston Villa'nın okudum ben geçen hafta yayınlandı. Şimdi onlar Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa o finansal işte kontrollerden kurtarıyorlar. Bu yüzden de bu transferler olabilir.
0: Olabilir.
2: Hem Premier Lig'de de iyi bir yerde bitirecekler, para alacaklar. Yine iyi bir para. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne kalacaklar. Bunlar tabii Aston Villa'nın gelir kapısını biraz daha fazla yükseltiyor.
0: Ya belki de Şalay'ı diğer adaylar arasında daha ucuz olarak da görmüş olabilirler.
2: Olabilirler.
0: Yani.
2: Yani işimize daha çok yarayabilir derler.
0: Evet.
2: Aynı zamanda Macaristan milli takımında bank oyuncusu.
0: Bank oyuncusu. Evet. Şimdi tabii yerli oyunculara ilgi artacak dedik. Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için de Galatasaray'ın istekli olduğu haberleri var. Bertuğ haberi bayağıdır var Galatasaray için. Hatta bir ara Fenerbahçe ile de anılmıştı adı. Ara transfer
2: Evet.
0: döneminde Bertuğ'un. Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım özellikle yerli kontenjanını bu tarz oyuncularla Galatasaray geliştirmek istiyor.
2: Tabii bu oyuncuların iyi oyuncular. Oynama niyetleri, takımda bunu kabul edecekler mi? Çünkü bu oyuncular genel anlamda baktığımızda Mehmet rotasyon oyuncusu olacak
0: Tabii
2: kesin.
0: tabii rotasyon.
2: Yani rotasyon oyuncusu
0: İlk 11
2: herkesi
0: değil.
2: evet, herkesi mutlu etmeyebilir.

0: bunu mutlu edecek. Ya oyuncuyla çok net konuşmaları lazım. Ya
1: Ama
0: ben niye oynamıyorum dediği anda huzursuzluk olur Mehmet.
1: şimdi Bertuğ da ilk 11 oynamıyor ki. Yani her zaman ilk 11 oynamıyor diyelim. Yusuf da öyle.
0: Yusuf tabii çok sakatlık
1: Çok
0: geçirdi.
1: sakatlık geçmişi de
0: Adele
1: var.
0: sakatlığı yaşadı. Yoksa Yusuf genelde 11 başlayan bir oyuncu.
1: Mesela Bertuğ 19 maç oynamış bu sezon.
0: Evet.
1: Yusuf 21 maç.
0: Bir de
1: Yani
0: Bertu'nun Yusuf sakatlanmasa daha fazla oynayacak. Bertu da son bölümlerde sakatlandı biliyorsun.
1: Evet.
0: Daha fazla oynayabilirlerdi.
1: Şimdi bu tarz oyunculara tabii ki ilgi artacak. Doğal olarak artacak. Çünkü dediğimiz gibi yerli piyasası kızışacak. Yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Şimdi bakıyorum Bertuğ'un işte sakatlık geçmişine.
0: Evet.
1: Yanak kemiği de kırıldı bu
0: Evet.
1: sezon.
0: Yani bir süre takımından ayrı kaldı.
1: Şimdi sezon başında da yine kadroda olmadığı maçlar var. Oynama izninin çıkmadığı maçlar var. Bakalım Bertuğ genç de bir oyuncu, fizikli de bir oyuncu. Benim beğendiğim de bir oyuncu ama ne kadar isterler Bertuğ için? Bu da merak konusu. Bertuğ'un adı çünkü büyük takımlarla da geçiyor, anılıyor. Yani sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe ile de anılıyor. Çünkü herkesin yedek oyuncuya da ihtiyacı olacak. Hem as oyuncun hem yedek oyuncun yabancı biraz zor kadro planlamasında. 10 artı 4'te özellikle.
0: Evet.
1: Galatasaray bu arada bakıyorum otobüste keyifli anlar yaşıyor Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da onların stadyuma gelişini de takip ediyoruz sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bakıyorum Uğurcan kalsaydı Trabzon şampiyon olur muydu diye bir soru geldi.
0: Ya Onana da fena oynamadı
1: Onu
0: mı?
1: bilemeyiz. Yani o falcılık oluyor.
0: Bence de.
1: Onu bilemeyiz. Amorim ismi şu anda gündemde Fenerbahçe için. Ne diyorsun Ercan abi? Amorim ya, Sporting'de bayağı bir çıkış yaptı. Çok popüler bir teknik direktör haline dönüştü. Çok konuşuldu. Bu popülerlik onu zaten United'a götürdü. Ama
0: Evet.
1: United'da da
0: United'da neredeyse sıfır çektim, evet.
1: o kadar
0: Onları
1: kötü bir performans sergiledi ki yani yaşlandı zaten orada. Bir 10 yıl yaşlandı.
0: tabii. Bence sıfır çekti.
1: Yani Portekiz'de yakışıklı bir genç arkadaşımızdı. United'a bir gitti. 2 ayda 45 yaşında orta yaşlı bir delikanlıya döndü. Amorim.
0: Çöktü.
1: Çöktü.
0: Ben bu yüzden
1: Stresten.
0: olacağını sanmıyorum.
1: Amorim diyorsun. Gelmez.
0: Bence biraz zor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da.
1: Ben de evet çok ihtimal vermedim açıkçası Amorim hedeflerine. Şimdi bugün Beşiktaş Rize deplasmanında olacak. Beşiktaş için de
0: Kapanış
1: sezonun
0: maçı.
1: kapanış.
0: Rizespor için de Beşiktaş için de kapanış maçı.
1: Evet, kapanış mücadelesi. Şimdi hal böyle olunca tabii Rize cephesi kazanmak istiyoruz biz diyor ama Beşiktaş'ın da konsantrasyon eksikliği yaşadığını biliyoruz. Nasıl bir
0: Ya
1: maç olur sence bu akşam?
0: normal bir maç olur. İşte kapanış maçları nasıl olacak? Öyle olur.
1: İki hedefsiz takım ama biri iç
0: İyi futbol
1: sahada.
0: oynamak
1: Büyük
0: isteyen.
1: takımı yenme
0: Tabii.
1: motivasyonu.
0: Öyle çıkarlar oynarlar. Öyle bir maç olur.
1: Galibiyete Rize'ye mi yakın görürsün?
0: Ev sahibi kazanmak istiyorum diyor. Tabii
1: Tabii
0: Beşiktaş'ta
1: tabii.
0: sezonu belki galibiyetle kapatmak istiyorum düşüncesi olabilir mi? Bütün oyuncular eksik olan oyuncular gittiler. Bence gecenin ya da akşamın maçı şöyle söyleyeyim. Çorum Spor, Bodrum Spor.
1: Değil mi?
0: Tabii finalde Erokspor'un rakibi kim olacak? O maçta saat 20'de.
1: Hangisini izlersin? Bir futbol sever
0: Ya
1: olarak diyorum.
0: bir futbol sever olarak yapacak bir şey yok. Yani Çorum maçı çok heyecanlı
1: Çorum
0: olur.
1: maçını ben
0: Ben
1: izlerim.
0: dönüşümlü izlerim bu akşamı.
1: Ben ağırlıklı Çorum maçını izlerim. Ağırlıklı olarak. Ha maç...
0: Ağırlıklı dönüşümlü Çorum maçı. Çorum
1: Evet.
0: Bodrum, evet.
1: Hani belki maç çok kötüdür, bir yere gitmiyordur. Sıkılırsın, bir geçersin Rize
0: Çünkü
1: Beşiktaş maçını ama...
0: bir sonuç olacak. Yani Rizespor'a da bir şey olmuyor.
1: Beşiktaş'a da olmuyor.
0: Beşiktaş'a da bir şey olmuyor.
1: Hikayesi oluyor bu tarz maçların. Evet. Ve ben bu maçları çok seviyorum Ercan abi. Yükselme maçları. Çok dramatik anlar oluyor. Çok heyecanlı oluyor. O yüzden Çorum-Bodrum maçı bende önde. Açıkçası. Evet. İlk maç 1-0 değil mi?
0: 1-0. O Bodrum. 1-0'ın avantajını korumak isteyecek. Kazanmıştı. Çorum Spor'da tabii finale yükselmek için.
1: Kendi evinde.
0: İki farklı kazanmak zorunda. Bir, her türlü bir farklı maç uzuyor. Ya 1-0'ın bile büyük değeri var değil mi böyle finallerde?
1: Kesinlikle öyle. Yani akşamın bence güzel maçı bu maç.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken Satılmış Bey demiş ki benim iki takımım var Çorum ve Beşiktaş. Çorum maçını izlerim ben demiş.
0: Evet, Satılmış yani, Bey'in görüşü öyle.
1: Bakalım başka dinleyicilerimiz neler söylemiş. Bu arada Ali Koç ile ilgili bir haber paylaştı sevgili Yağız. Ali Koç hiçbir adaydan yana taraf olmayacaklarını belirtmiş. Kim seçilirse seçilsin destek olacağız demiş. Yani herhangi bir tarafa kendine yakın delegeleri çekmemiş.
0: Onu daha önce de söyledim evet. Yani ben gideceğim oyumu atacağım dedi.
1: Evet.
0: Şu adayı destekliyorum ya da bu aday kazanırsa da daha iyi olur diye hiçbir açıklama yapmayacağını belirtti.
1: Aynen. Yani çünkü çok bekleniyordu yani kimden taraf olacağı çok bekleniyordu. Evet. Böyle bir açıklama yapması da bence iyi oldu Sayın Ali Koç'un.
0: Bence de iyi oldu.
1: Herkes kendi oyunu kendi versin dedi. Ben kimseye yakın durmayacağım dedi ama kim başkan olursa olsun destekleyeceğim diyor Sayın Ali Koç.
0: O da önemli bir açıklama.
1: Doğrusu da bu zaten. Çünkü Fenerbahçe'de de işte diğer kulüplerimizde olduğu gibi bir birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Aziz Yıldırım'ın çok sık vurguladığı konu bu. Herkesin desteği çok değerli olacak.
0: Evet. Hı-hı.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe ile ilgili haberlere itibar etmiyoruz çünkü doğmamış çocuğa elbise almak gibi bu haberler demiş. Katılıyorum ben de, evet.
0: Aynı şeyi defalarca söylüyoruz. Olay bu. Hı-hı.
1: Şimdi Aston Villa'dan Buendia haberleri geldi. Buendia ilgisi Galatasaray'ın doğru gibi. Şalay takası olur mu Buendia ile demiş dinleyicimiz.
0: Yurt dışındaki takımlar bu takas olayına genelde çok soğuk bakıyorlar. Ya yani orada rakamlar konuşuluyor. Hı hı. Mali olarak halletmek istiyorlar. Takas olayına pek girmiyorlar. Bunu şimdi biliyoruz.
1: Buendia bildiğin takip ettiğim bir oyuncu Mercan abi. Ben bilmiyor muyum Buendia'yı?
0: Buendia'ya bakalım mı? Evet. Gösterdiği performansa. Hı hı.
1: Şimdi Buendia bir kere 1.72 boyunda, evet, uzun boylu bir oyuncu değil. Galatasaray'ın biraz daha orta sahada hani uzun bacaklı fizikli oyuncu istediğini biliyorum ben. Evet. O yüzden Buendia hani zaten Torreira kısa, Buendia da kısa.
0: Boy ortalaman düştüğü anda duran toplarda dezavantajlısın. Evet, devam edelim.
1: Şimdi Buendia bu sezon sadece bir maç sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamadı. O da Liverpool mücadelesi, Aston Villa'nın Liverpool, evet, maçı. Şimdi bunun dışında 35 maçta kadroda yer aldı. 19'unda ilk 11'deydi. 15 maça sonradan dahil oldu. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 1. Sakat olup oynamadığı maç Liverpool maçı 1.
0: Evet.
1: Baktığımızda Ercan abi 1585 dakika süre almış. 6 gol 2 asistlik performansı var. 10 numara genelde pozisyon, 10 numara pozisyonda genelde oynayan bir oyuncu. Çok dikkatimi çekmediği için bilemiyorum yani. Ya oyuncu için bir şey diyemeyeceğim ben.
0: Premier Lig için bu kadar oynama süresi, 10 numara için gol tartışmalı tabii. Gol atma sayısı değil mi?
1: Evet. Gol sayısı bana düşük geldi.
0: Ya toplamda bahsediyoruz gol sayısında. Hı-hı.
1: Evet. Ya, bence düşük.
0: Bir de saha içinde pozisyon hazırlama anlamında 2 asist de düşük geldi bana.
1: Evet.

0: Şu anda biz oyuncunun grafiklerine bakıyoruz, istatistiklerine bakıyoruz. Ya bu oyuncu gelsin gelmesin demiyoruz. İstatistikler böyle.
1: Bu Endia'dan daha iyisine gideceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
0: Aynı
1: Benim düşüncem
0: kanattayım.
1: bu, bilgim değil. Düşüncem. Bu Endia'dan daha iyisini düşünür
0: Aynı
1: Galatasaray.
0: kanattayım.
1: Çorum maçı tek maç mı demiş? Hayır, tek maç değil. İlk maçı Bodrum 1-0 kazandı. Bu rövanş, ikinci maç.
0: Finalde Erospor'un rakibi belli olacak. Finalde Konya'da.
1: Şimdi çok konuşulan konulardan biri dinleyicimiz yazmış. Diyor ki iki başkan adayı birleşse daha iyi olmaz mı? Tek çatı altında Fenerbahçe birleşmiş olur.
0: Birleşmeyeceklerini açıkladılar.
1: Açıkladılar bunu, evet. Çünkü iki taraf da kendisinin başarılı olacağını düşünüyor.
0: Evet.
1: İki taraf da geri adım atmıyor çünkü Fenerbahçe başkanlığını istiyorlar
0: Ya
1: ve
0: iki takımın
1: başarı
0: ha
1: istiyorlar
0: iki
1: aynı zamanda.
0: başkanın da ayrı düşünceleri var. O zaman da kongrede belli olur.
1: Tabii.
0: Belki transferleri farklı, hoca arayışları farklı.
1: Şu da olabilir, senin dediğinden yola çıkarak futbola bakış açıları farklı olabilir.
0: Tabii.
1: İşte teknik direktör adayları farklı olabilir. Oyuncu kadroları, kadro planlamaları farklı olabilir. Bu nedenle ortak paydada buluşmadıkları için belki de seçim için ortak aday olmuyorlar, birlikte aday olmuyorlar. Ayrı ayrı düşünceleri var.
0: Ana neden bu?
1: Evet. Şimdi İlhan Palut niye olmuyor İstanbul takımlarına diyor
0: Hiç bilmiyorum.
1: dinleyicimiz. Ben olabilir diye
0: Ya
1: düşünüyorum.
0: ileride düşünebilirler olabilir ama ben bilmiyorum tabii ya yöneticiler ne düşün. Burada kulüpleri yönetenlerin fikri önemli. Ben de olur derim, sen de olur dersin. Ama kulüpleri yönetenlerin fikri önemli. Biz yönetmediğimiz için. Biz tamam olur diyelim. Sen de öyle diyorsun. Ama olmuyor işte. Değil mi?
1: Olmuyor, evet. Olmuyor. Şimdi yine çıkan haberlerden biri, ben unutmuştum, dinleyicimiz hatırlattı. John Duran diyor Galatasaray'a gelir mi? Menajerleri tarafından Galatasaray'a önerildiğini biliyoruz John Duran'ın, ama Galatasaray'ın da çok sıcak bakmadığı yönünde de haberler alıyoruz
0: Ya
1: John
0: John Duran
1: Duran'a.
0: faydalı olamadı Fenerbahçe'ye.
1: Olamadı.
0: Hadi diyelim olmadı. Oradan Zenit'e gitti. Bence Zenit'te de sıfır çekti.
1: Zenit'te de olmadı. Şimdi bu riski alır mı bir takım, başka bir takım, Galatasaray mesela?
0: Ben sanmıyorum. Sen?
1: Ben de zannetmiyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray takım otobüsü Harbiye'den devam etti. Şişli'ye geldi. Şu anda dümdüz bir yolları var Ercan abi. Ardından da stada son bir dönüş yapacaklar.
1: Evet.
0: Bu hızla devam ederse bayağı da bir yolları var diyebiliriz. Ağır ağır taraftar eşliğinde stadyuma doğru geliyor sarı kırmızılılar. Dediğim gibi İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Şu anda Şişli'de Galatasaray takım otobüsü. Az önce Yunus Akgün ve Torreira bir pankart açtılar. Gördün mü bilmiyorum. Don't go Mauro yazıyordu. Gitme
1: Evet.
0: Mauro yazan bir pankart gördüm. Şimdi enteresan bir durum var. Galatasaray taraftarının sevgilisi, bir nesli Galatasaraylı yapan isim Mauro Icardi çok
1: Evet.
0: seviliyor. Bir rock yıldızı gibi hiç şüphe yok ki. Şimdi kalsın mı gitsin mi? Taraftar da yani çok ikilemde kalmış durumda. Sen bu işin neresindesin Ercan abi? Yani sen Dursun Özbey'in yerinde olsan ne yaparsın? Zor bir durum, başkan için de zor.
1: Şartlara bakarım. Teknik direktörle değerlendirme yaparım. Ondan sonra da Icardi ile konuşurum.
0: Evet.
1: Ve
0: İlk belki de yapılacak şeylerden biri tabii.
1: tabii o değerlendirmeler ışığında bir karar alınır. Olumlu ya da olumsuz. Yani
0: Takım.
1: şöyle söyleyelim. Şimdi ona göre de bir santrafor bulmak kolay mı? Ve o santrafor ikinci santrafor olacak. Belki Icardi, evet ben ikinci santrafor olarak devam etmek isterim. Aldığım ücrette de şu kadar indirim yapmayı kabul ediyorum derse.

0: ona göre bir sezon başı kampına gelir, ona göre hazırlanır. Kalırsa tabii.
1: Kalırsa.
2: Ama neden hiç o sinyali de vermedi ya. Orada benim şüphelerim var. Yani sakatlığı geçeli 6 ay oldu. Kasım'da geçti diyelim. 6 ayda biraz insanın biraz incelmesi lazım.
0: Tam acaba ağrıları devam mı ediyor? İşte çocuklar Arjantin'de. Onların hasretini çekme ihtimali var değil mi?
1: O da var. Yani Arjantin'i de düşünüyor olabilir. Çünkü 2 maç önceydi galiba bir Samsun maçı. Bir top attılar, uzun top. Şimdi Depar atılması gereken top. Depar yok.
0: Yok tabii canım.
1: Yok yani Depar yok oyuncuda. O yüzden yani karar vermesi de
0: fizik
1: zor.
0: Fizik olarak eksiklik.
1: Fizik olarak çok eksik. Çok eksik. Biraz Euroleague diyelim. Euroleague'de de sevgili Burak Alaca tabii ki aklımıza ilk gelen isim. Doğru. Radyo Spor programcısı. Sevgili Burak nasılsın?
3: Allah sesinizi duydum, daha iyi oldum. Teşekkür ederim.
0: Selamlar Burak, hoş geldin programa.
3: Selamlar abi, iyi yayınlar.
1: Biz de seni duyduk, iyi olduk. Sevgili Burak, şimdi akıl oyunları başladı diye yorumlayacağım. Çünkü neden? Saras'ın sen basın toplantısını dinlemişsindir. Ya da izlemişsindir. Orada diyor ki Olympiakos büyük favori diyor. Sen ne diyorsun?
3: Çoğu adettendir ama biliyorsunuz. Valencia Panathinaikos serisinde de Pedro Martinez her yine tamam bir olta atmayı denemişti. Şeydi yani Lakers gibiler şu an NBA'den bir takım bile yenemez, inanılmazlar falan diye.
1: Evet.
3: Pedro Martinez'in cevabı da şu olmuştu. Yani bu yersiz bir açıklama olmuş, buna gerek yok, biz hiçbirimize odaklanacağız diye.
1: Evet.
3: Saras da orada yükü Olympiakos'un sırtına atmış gibi. Yani en azından burada medya kamuoyu dersin. Bu bahsettiği ifadeler muhtemelen milyonlarca kişiye oluşacak ve Olympiakos'un üstünde de Yunanistan'da bir kamuoyu baskısı oluşturmak üzerine çok akıllıca bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani bunları sık sık görüyoruz, bakalım Barsokas şekilde bertaraf edecek mi, yoksa alıp Fight for öyle mi çıkacak?
1: Hı hı. Şimdi tabii sen şu bize bir önceki bağlantında demiştin ki Olympiakos'u uzun soluklu grup aşamasında veya lig aşamasında yenmek, geçmek çok zor ama tek maçta yıkabilirsin. Hala aynı yerde misin?
3: Hala aynı yerde. Yani yine tekrar söyleyeyim. Yani burada bir playoff serisinde çok maçlı bir seride bence Olympiakos'u yıkmak çok zor. Yani çünkü şöyle, çok komple bir takım, kısa rotasyonu, forvetleri, uzun rotasyonu, çok derin bir rotasyonları var ve bahsettiğim oyuncuların birçoğu kalifikasyonu yüksek oyuncular. Yani kağıt üstünde şu an Panathinaikos'un kadrosu mesela daha pahalı gözüküyordu. Ama genel itibariyle hem kalite olarak hem coaching olarak hem de işte bu takımların bir kadro mühendisliği vardır ya, sadece para harcamakla bitmez, nereye neyi alacağını, evet, ondan ne alacağını bilmen lazım. Bu anlamda çok tutarlı kurulmuş bir takım. Ya, Olympiakos'u çok maçlı bir sistemde yenmek zor ama tek maçlık sistemde de şeyleri görüyoruz. Yani erken kırılımlar olabiliyor, kırılma anlarını iyi oynayan takımlar kazanabiliyor. Günlük oyuncu performansları çok fazla değişkenlik gösterebiliyor, maçın kaderini tayin edebiliyor. Tek maçlık bir sistemde Olympiakos bir seriye nazaran daha iyi.
1: Hı hı. Şimdi az önce Ergin Ataman'dan da bahsettin. Oraya da değinmeden geçmek istemiyorum. Neden? Çünkü 2-0 öndeyken seriyi kaybetti. Ev sahibi, Final Four'un ev sahibi Panathinaikos. Basın toplantısında da zorladılar. Siz işte kazanamazsam bırakırım dediniz. Bırakacak mısınız deyince toplantıyı terk etti Sayın Ergin Ataman. Şimdi orada neler oluyor? Bir bilgin var mı?
3: Yani şunu söyleyeyim, bence Valencia koçu Pedro Martinez, burada coaching anlamında çok özel bir takım olduğu için Valencia, özellikle bunun altını çizeceğim, Anadolu Efes'in gelecek sezonki koç atamasını yaptı. Ya ben Ergin Ataman'ın artık bundan sonra döneceğini biliyorsunuz, daha önce birlikte çalıştığı genel menajer Alper Yılmaz orada.
1: Evet.
3: Çok güçlü ama hani şeyi düşünün.
1: Seni Anadolu Efes'te mi diyorsun Ergin Ataman için?
3: Yani bana çok öyle geliyor. Şimdi çok lüks bir takım görüyorsunuz ama şimdi ekmeğin içine koyuyor. Kadrosunda da bu sıkıntı var. Tamam, tarihçi biliyorsun, bütçen var ama onun için yapılan eklemelerin tutmadığını gördük sezon başında. Mesela TJ Shorts gibi geçen sezonda vuruş bir oyuncu. Çok altın topları Rockstar herhalde çok fazla oyuncu
1: sen
3: var.
1: Sen neredesin şu anda Burak? Çünkü kesiliyor gibi.
3: Şu an iyi mi?
1: Şu anda daha iyi, evet.
3: Dediğim gibi yani çok fazla orada Rockstar profilli, çok fazla oyunu domine etmek isteyen oyuncu bir araya geldiği için onları bir potada eritmek zordu. Ergin Hoca burada bence zor bir sınavdan başarısız bir şekilde ayrıldı. Valencia tarafına bakınca da yani bu son maçta dikkat çeken oyunculara bakalım. İşte Montero, Badio, Brexinki, bunların hepsi çaylak oyuncular Euroleague için. Yani işte takım basketbolu, kolektif basketbolu ve doğru kadro mühendisiyle birlikte neden

0: olabileceğinin çok güzel bir örneği bence Valencia.
1: Valencia Final Four'da imkansızı başarabilir mi?
0: Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Real Madrid'le eşleştiler biliyorsun. Real Madrid'de Tavares'in Final Four'da olmayacağı konuşuluyor. Yani son Valencia Panathinaikos serisinin son maçını izleyenler görmüştür. Çembere nasıl akın ettiklerini, ne kadar atletik olduklarını. Real Madrid'de evet. Tavares olmazsa çemberin önünde Valencia Real Madrid'i bence eler. Ya burada hani bilmiyorum bunu ne kadar sürpriz olarak nitelendirirsiniz ama yine konuşuruz. Ben Valencia'nın finale çıkacağını düşünüyorum eşleşmeden.
2: Yani Valencia'nın Panathinaikos'u 2-0'dan geçmesi sürpriz olmadı senin için.
0: Yani çok ortadaydı zaten. Oyun olarak söylüyorum bunu. Kağıt üstünde değil ama şimdi Final Four içinde şöyle bir argüman çıktı son günlerde ortaya. Final Four tecrübesi. Real Madrid daha tecrübeli bir takım diye ama OAKA'da iki maç kazandı deplasmanda Valencia. Belli ki tecrübe onlar için çok aşılamayacak bir duvar değil. Ben dediğim gibi ben çok büyük sürpriz olarak nitelendirmedim. Ben o serinin 5 maça gideceğini hatta programlarımda da söylemiştim daha önce. Hı hı. Tabii kazanan tarafın Valencia olacağını mutlak surette söylemek pek mümkün değildi ama yani bugünün şartlarına Real Madrid'i deneyebileceklerine inanıyorum.
2: Evet, o eşleşme de gerçekten heyecan dolu olacak. Peki Fenerbahçe'ye gelelim yeniden. Fenerbahçe Olympiakos sert bir maç.
0: Zor.
2: Belirleyici ne olur bu mücadelede?
0: Valla belirleyici Fenerbahçe'nin savunması olacak. Özellikle Olympiakos'un fizikli oyuncularına karşı. İşte mesela Žalgiris maçında kaybedilen, Žalgiris serisinde kaybedilen maça baktığımız zaman mesela orada size avantajıyla Tubelis'in neler yaptığını gördük. Burada şimdi Midyusin'in o Vezenkov gibi aşırı kütleli, fiziğini iyi kullanan oyuncular Fenerbahçe'nin karşısında kalacak. Burada kısa savunması ya da Fenerbahçe'nin kısalarından ziyade biraz daha uzun savunmasında orada Cam Birch'ün, Melli'nin çember önü performansı bence çok belirleyici olabilir. Yani Olympiakos şut performansıyla o gün bir kazanacaksa galibiyet almayacaktır. Orada Fenerbahçe'yi sindirmesi gerekiyor boyalı alanda. Burada Fenerbahçe'de bilhassa Cam Birch'ün son maçın yıldızı olmuştu. Performansı çok belirleyici olacak bana sorarsan.
2: Peki kısalar için neler söyleyeceksin?
0: Valla kısa rotasyonu ben Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum. Horton Tucker'ın varlığı, Wade Baldwin'in bu sezonki liderlik vasıfları, işte şutör olarak Tarık orada hani Tyler Dorsey gibi, Evan Fournier gibi özel oyuncuları var ama Fenerbahçe kısa rotasyonunda bence daha ağır basıyor.
1: Kritik şutlar Final Four'da tabii ki ön plana çıkar. Bunları başarabilen, soğukkanlı kalabilen takıma baktığımızda hangi isimleri bize sayabilirsin?
0: Valla Fenerbahçe'de büyük maç performansları özelinde söyleyeyim. Yani bunu daha önce Panathinaikos serisinde gördük. Bütün kırılma maçlarına. Tarık Biberovic mesela gerçekten hep söylüyorum. Adam Fenerbahçe'nin ta kendisi gibi bir görüntüsü var. Öyle bir klişe de vardır ya. O konuda ben kırılma şutlarına Tarık'a güveniyorum Final Four'da.
2: Evet, Tarık belirleyici isimlerden biri olabilir diyorsun.
0: Böyle bir fikrim var dediğim gibi. Panathinaikos serisinde de çok fark yaratmıştı. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan çekilmiyor. Ben o yüzden...
2: Peki koçlar, koçları kıyaslamanı istesem?
0: Valla koçları kyaslamak isteseniz bence Bartokas çok iyi bir normal sezon koçu. Zaten hani yıllardır Olympiakos'un normal sezon karnesinin iyi olduğunu görüyoruz ama bu tek maçlık telafisi olmayan maçlarda ben stratejik zekasına Sarnasis Kevicius'un daha çok güveniyorum açıkçası.
2: Hattan ayrılma, çok kısa bir aramız var.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Sevgili Burak Alaca ile birlikteliğiniz devam ediyor. Peki Burak, Fenerbahçe kazandı. Olympiakos'u eledi. Finalde hangi takımı istersin? Daha rahat yener Fenerbahçe dersin.
0: Ama final durumunda ben Valencia'yı istemem. Yani Real Madrid artıları eksileri çok belli olan bir takım ama Valencia temposuyla maçın bir başında hemen rüzgarı Valencia'ya verirseniz orada direksiyonu tekrardan toplamak zor olabilir. Eğer final olursa ben Real Madrid isterim. Valencia çok ters bir takım. Hani diyeceksiniz. Tarihindeki Final Four yapmış bir takım şampiyon olabilir mi? Şampiyon olamasa bile o günü burnumuzdan geçirmez. Hoş fasiyeli Real Madrid'den daha fazla. O yüzden ben Real Madrid'i isterim açıkçası.
1: Valencia'yı Panathinaikos maçında izlediğim kadarıyla bu tempoyu sağlamak, oyun üstünlüğünü almak, rakibin ona yetişmesini ve hatta geri dönüşü imkansız hale getiriyor Valencia'nın oyun yapısı bence.
0: Yani hücumda oyuncuların görev tanımları zaten çok belli. Makine gibiler ve iyi de bir savunma takımı. Çünkü çok atletik oyunculardan ulaşıyorlar. Ercan abinin dediği çok kritik. Yani onlar ritme girip atmaya başladığı zaman onlara eşlik etmenizi de çok zorlaştırıyorlar. O yüzden ya Valencia karşısında maça 4 çeyrek ortak olman çok zor. Ya başlayıp nereye alacaksın yoksa gerçekten çok yenmesi zor bir takım Valencia. Bakıyorum şu an Euroleague'in en pahalı 10 kadrosundan biri değil Valencia ama yani saha içinde izlediğimiz şey çok başka bir şey. Ben hani çok takdir ediyorum bulundukları noktayı ama finalde istemezdim. Ya onlar için Final Four'a kalmak da herhalde yeterli olacaktır tatmin anlamında. Çok da bize zorluk çıkartmasa da iyi olur.
2: Çok teşekkürler sevgili Burak. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar Burak. Teşekkürler.
2: Evet, Final Four öncesi son gelişmeleri de sevgili Burak Alaca'dan almış olduk. Galatasaray otobüsü de stadyuma doğru geliyor. Yoğun ilgi var. Galatasaraylı oyunculara doğal olarak stadyum içine de taraftar alınmaya başlandı Ercan abi. Yani evet. O 19 bin liralık biletler satıldı dedik ya, o biletleri alanlar saha içindeki yerlerini almaya başladılar. Ama otobüse baktığımda en az bir 40 dakika daha yolu var gibi, değil mi?
1: Yani 40 ya da yarım saat diyebiliriz.
2: Yani 30-40 diyelim hadi, bir ortalama verecek olursak. Çünkü ağır ağır gidiyor. Bir yüksek bir tempo yok Galatasaray evet. takım otobüsünde.
1: Taraftarlar hemen
2: tabii yani etrafı yanındalar. Da çok kalabalık olduğu için hızla yapma imkanı yok zaten otobüsün. Amaç da hız değil zaten.
1: Orada amaç taraftarlarla beraber şampiyonluğu evet. kutlamak.
2: Taraftarlarla beraber olmak, taraftara mümkün olduğunca yakın olabilmek. Bir de şunu gördüm, Icardi'ye ekstra bir ilgi var. Bu da doğal herhalde değil mi? Yani Icardi'nin yeri başka Galatasaray taraftarında.
1: Herkesin söylediği gibi, özellikle Galatasaraylıların, bir neslin Galatasaraylı olmasında çok büyük emeği var.
2: Yani mesela şapka atıyorlar Icardi'ye, işte kaşkol atıyorlar. Dolayısıyla Icardi'nin de şu anda boynunda bayağı bir fazla sayıda atkı oldu. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
1: Hep beraber göreceğiz.
2: Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta netleşir. Icardi kalacak mı, gidecek mi? Çok teşekkürler Ercan abi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
2: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Reklam. Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan 6'lı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
4: Şampiyonla son düzlükte.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan 6'lı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsada...

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine bir cuma günündeyiz ve 14 haberleri sonrasında birlikteyiz. Radyo Spor'da da cumartesi sabahlarında bu programın tekrarı yayınlanıyor. Herkese çok çok selamlar. Nejat Doğuş Sezgin'le birlikte bugün Taraftarın Sesi olacağız. Hoş geldiniz sevgili Nejat Doğuş Sezgin.
2: Hoş bulduk. Herkese merhaba bir kez daha.
1: Vakit kaybetmeden istersen, çünkü günlerde duyurusunu yapıyoruz. Ahmet Kandemir hocamız şu anda hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız hocam öncelikle?
3: Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler hocam. Hocam şimdi geçtiğimiz haftaya dönelim ve son salise basketiyle yine ligde kalan diyebileceğimiz bir karşı yaka var. Ama yani 52 yıl sonra ligden düşme tehlikesi yaşamaması gereken bir takımdan da bahsediyoruz aslına bakarsanız. Son haftalarda yine takımın başına geldiniz. Nasıl bir takım buldunuz? Neler yaşadınız? Ligde nasıl kalındı? Onun detaylarıyla başlayalım isterseniz.
3: Şimdi öncelikle Karşıyaka basketbol takımı İzmir'in ve Türk basketbolunun önemli bir değeridir. Yani bu 52 senedir devam eden Türk basketboluna binlerce oyuncu yetiştirmiş, şampiyonluklar, kupalar kazanmış, Avrupa'da Türk basketbolunu temsil etmiş bir değerdir. Tabii ki bulunduğu nokta ve ben geldiğimdeki bulunduğu nokta Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak etmediği bir noktaydı. Ama bazen büyük takımlarda bazen bu sıkıntıları yaşayabiliyor yani. Hı hı. Önemli olan takımın ligde kalmasıydı ve bu 7 hafta içerisinde herkes taşın altına elini koydu. Oyuncular, yönetim, özellikle buradan Paul Kart'a ve Mesut Sancak Bey'e de çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize maddi ve manevi destek vererek bizi ayakta tuttu. Takımın motivasyonunu hep yukarıda tuttu. Bu da sahaya yansıdı. Ve biz de kazanmamız gereken maçları kazanarak ligde kaldık.
1: Hocam son haftaya kalmasını bekliyor muydunuz? Çünkü hani siz kazandınız, Bursa kazandı. Bursa'nın bir Fenerbahçe galibiyeti var. Sürpriz bir şekilde gerçekleşen. Mersin ligden düştü. Üçlü avaraja kaldı. Mersin, siz geldiğinizde zannediyorum ki 4 galibiyet fark vardı arada. Böyle bir tablo bekliyor muydunuz?
3: Şimdi tabii biz başladığımızda buraya aday olarak Ali Ağa vardı, Bursa vardı ve biz vardık. Yani çekmecede kazanmaya başlamıştı. 4 tane takım gözüküyordu. Bu 4'ünden ikisi küme düşecek gibi gözüküyordu. Fakat daha sonra hem Bursa'nın hem de bizim kazanmış olduğumuz maçlar birçok takım potaya soktu. Yani bir ara son ligin bitmesine 2 hafta kala 6 takımın düşme ihtimali vardı. Böyle olunca zaten hani son haftaya kalacağı, ikili, üçlü, dörtlü avaraja kalacağı belli olmuştu zaten yani.
1: Evet, Mersin. Yani bir de Ali Ağa'nın da kaybetmemesi durumunda yine sizin kazanmanızda bir şey değiştirmeyecekti. O da çok sürpriz oldu aslına bakarsın. Son saniye basketle Tofaş'a kaybettiler onlar da. Yani her şeyin bir araya geldiği Ali Ağa'nın ve biz İzmir takımları olarak

0: da karşı yakında ligde kaldığı bir senaryoyu zaten çok fazla düşünmüştük. O da oldu. Çok sevindik hocam. Bu arada yine taraftarlar da sorarlar ki ilk yarı 17 sayı gerideyken Bursa maçında oyuncularla soyunma odasında ne konuştunuz diye merak ederler.
1: Devre arasında mı?
0: Evet evet hocam.
1: Şimdi biraz da tabii geldik. Şimdi sonuç olarak basketbol 4 dakikalık bir oyun. Bazen hani bunun tersi de olabilirdi. Yani devreye öyle bir skorla avantajlı girip daha sonra maçın ilmesini kaybedip kaybetme noktasına getirebildik. Basketbol çünkü bir devrede bitmiyor yani. Hani. O yüzden ama sonuç olarak oyunun her yerinde bizim çünkü başka sonuçlar ne olursa olsun biz zaten kaybettiğimiz zaman küme düşüyorduk yani. O yüzden oyunun her yerinde biz kazanmamız gerektiğinin farkında olan bir takımdık yani. Rakip maçın skorunun süresinin ne olduğunda hiç önemi yoktu ve biz son dakikaya kadar, son topa kadar kazanmak için her şeyi verdik yani. Sahaya yansıttık her şeyi.
0: Maç sonundaki hislerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz hocam? Bir de ateşten gömlek giydiniz. Yine yıllar sonrasında Karşıyaka'da ilk göreviniz değil. Yıllar sonra bir ateşten gömlek. Çünkü küme düşme altında olan bir takımın başına geldiniz. Karşıyaka'ya dönmek ve sonrasında son hafta sol salise de ligde kalmak size neler hissettirdi?
1: Şimdi sonuç olarak daha önce de birkaç yerde de bunu özellikle de belirttim. Yani 7 hafta kala herhangi bir takımın başına geçmek, o kadar zorluğunda bir takımın başına geçmek, transfer yapma şansınız yok, transfer bitmiş zaten, transfer yapma şansınız olsa da ciddi bir transfer yasağı olan bir şablonla karşı karşıyaydık.
0: Evet.
1: Yani açıkçası o tarihte o kadar kısa bir zaman için herhangi bir kulüp için böyle bir riski herhangi bir antrenman almaz. Ben de almazdım yani açık net olarak söyleyeyim ama ben daha önce de söyledim 2003'te 2009 arasında Karşıyaka'da çok güzel günlerimiz geçti. Yani biz o dönemlerde Karşıyaka'da oyuncu yetiştirdik. Playoff yarı final oynadık. Kupa finali oynadık. Her sene dördüncü olduk. Üçüncü olduk. Yani o yüzden hani Karşıyaka'ya karşı bir hani duygusal olarak bir şeyim vardı. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani profesyonel olarak ancak böyle bir şeyde Karşıyaka olduğu için ben bu görevi kabul ettim yani.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Anladım hocam. Nejat Doğuş Sezgin'in size bir sorusu olacak.
3: Hocam merhaba.
1: Merhabalar.
3: Şimdi şeyi soracağım. Biz sporu severken hani basketbol, futbol, voleybol hep böyle bir ikonik an peşindeyizdir. Hani çocukluğumuzdan beri hep yakaladığımız bir an vardır ve o şekilde o spora bağlanırız. Bu fark etmez. İzleyen için de aynı şekilde. O sporu icra edenler, sporcular için de aynı şekilde. Şimdi Karşıyaka sol saniye basketiyle ligde kalmayı başardı. Mesela bu 3 hafta önce olsaydı muhtemelen hisler aynı olmayacaktı. Hani o 3 hafta Rolanti'de oynanacak maçlar olacaktı ama sol saniye basketi hatta son salise basketiyle birlikte tribünleri o esnada televizyonda izleyen bizler olarak tribünleri izleyenler gerçekten orada anladık. Belki ömürleri boyunca o anı unutmayacaklar. Sizde nasıl bir yansıması oldu o basketin? Onu merak ettim açıkçası.
1: Şimdi ilk geldiğimde oynamış olduğum Mersin maçı sonrasında şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki yani ben eskiden başka takımlarla da orada çok bulundum. Karşıyaka'yla da orada çok bulundum. Yani Karşıyaka taraflarının gerçekten kendi kulübüne, armasına bu kadar aşık, bu kadar bağlı yani bir takım hiç görmedim. Çünkü geçmiş dönemlerde çok kötü sezonlarda da sahayı tamamen doldurup destekleyen bir camia, evet. Taraftar grubu var. Yani gerçekten aile gibi taraftarına bağlı bir grup var tabii. Şimdi orada yani ben geldiğimde bu hava biraz bozulmuştu Karşıyaka'da yani bu sezonun genelinde. Geldim dedim ki biz hani tek başımıza iyi oynayarak maç kazanarak kazanamayız. Eski salonun havasını da buraya getirmemiz lazım dedim ve o maçtan sonra özellikle o maçtan sonra bütün Erokspor maçından başlayacak şekilde salon her gün doldu. Hı hı. Her taraftan, salonun her tarafından tezahürat ve desteklerle biz buraya geldik yani.
0: Taraftar hakkındaki düşünceniz nedir hocam? Bu işte son söylediğinizle birlikte yola çıkacak olursak da o...
1: Evet. Ben Karşıyaka taraftarına çok saygı gösteriyorum. Şöyle yani Karşıyaka'da daha önce görev yapmış, sonra başka takımlara bir şekilde profesyonelce gitmiş, oraya maça geldiğinde tepki almış birçok antrenör arkadaşımız var, birçok oyuncu arkadaşımız var. Fakat ben mesela açıkçası kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman başka bir takımla geldiğim zaman yani orada herhangi bir tepki almadım. Hep alkış aldım. Çünkü o taraftar grubu, özellikle 35 yaş üstü grubu söylüyorum. Yani bizim eski zamanlarda neler yaptığımızı, ne kadar hani kulüp için çalıştığımızı bildiği için onlar da bize saygı gösterdiler. Yani bu saygı karşılıklı oldu diye düşünüyorum ben.
0: Hocam, anlaşmanız sezon sonuna kadar da bildiğimiz kadarıyla bir seçim süreci var. 23 Haziran'da seçim kararı alındı. Sizin durumunuz ne olacak? Kalma durumunuz var mı seneye? Hedefleriniz nelerdir? Onları da konuşmak isteriz.
1: Yani ben açıkçası gelirken sadece takımı kurtarmaya fokuslanacak bir düşünceyle geldim. Yani sonunda takımı kurtardık. Bundan sonra artık Karşıyaka yönetim kurulumu, yani mevcut yönetim devam edecekse onun, başka bir yönetim gelecekse onların düşünceleri. Basketbolla ilgili projeleri, yani ne koyacaklar, çalışmak devam etmek istemeleri tamamen onların inisiyatifinde olan bir şeydi yani. Ama yani benim için şöyle söyleyeyim, yani bundan sonraki ilk tercihim hani hep Karşıyaka'da devam etmek olur, ama bu sadece benim istememle olacak bir şey değil. Yani Camia'nın da bunu çok istiyor olması lazım. Eğer Camia da bunu çok isterse çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum yani.
0: Kalırsanız bazı şartlarınız olacak mı hocam? Çünkü hani bir şeylerin değişmesi de gerekiyor. Yani iki sezondur kötü giden bir Karşıyaka basketbol takım var. Kalırsanız hedefleriniz ne olacak? Takımda değişmesi gerekenler neler olması gerekiyor sizce?
1: Ya şimdi tabii öncelikle ekonomik yapının düzelmesi gerekiyor. Çünkü Karşıyaka'nın çok ciddi geçmişe dayalı çok ciddi borçları var. Yani ihmalkarlıkla oluşan veya hesapsız harcamalar, yani sonuç olarak Karşıyaka evet son yıllarda basketbolda çok başarılıydı ama göründüğünde geldiğimiz noktada sürekli olarak kendi bütçesinin üzerinde bir harcama yaparak hep bir sonraki seneye devirle gitmiş yani hani. Ve onlar birikip artık Karşıyaka'yı sahaya çıkaramaz düzeye getirmiş. Yani bir defa öncelikle bu basketbol adına konuşuyorum bunu tabii. Yani basketbol olarak bu borçların ama sonuç olarak Karşıyaka camiasının da hani temizleyemeyeceği, halledemeyeceği bir durumda değil bu yani. Bunun halledilmesi gerekir ki artık hani transfer yasağı, işte o tip şeylerle karşılaşmamak lazım. Daha sonrasında yani sonunda şöyle söyleyeyim, başka takımların çok büyük harcamalarına Karşıyaka yarısını harcayarak aynı gücü ve başarıyı taraftar grubuyla elde edebiliyor zaten. Sonra ödenebilir ve bir bütçeyle yola çıkılması gerekiyor. Yani sonuç olarak hani bizler antrenör olarak şu sorumlulukları paylaşmak zorundayız kulüplerde. Yani hangi kulüpte çalışırsak, yani sezon bittiğinde ne olursa olsun kulübü borçsuz bırakacak bir sistemin içine girmemiz gerekiyor. Yani benim de bütün şeyim o yani.
0: Kadro konusunda tasarrufunuz ne olur hocam kalırsanız? Yabancılardan kalmasının, gitmesini istedikleriniz mutlaka olacaktır. Kadro konusunda nasıl bir tasarrufunuz olur?
1: Tabii ki kadroda kalmasını istediğimiz, hani eğer şartlar aynı şekilde devam ederse istediğiniz oyuncular var, ama şu anda tabii bu oyuncular profesyonel oyuncular. Hı hı. Şimdi onlar da çok başarılı oldular son 7 hafta içinde. Mutlaka çok teklif alacaklardır ve bizim kulübün hani şu anda kongre şeyi veya yani basketbol şubesiyle ilgili yaptırımları veya hani şeyleri ortaya çıkmadan herhangi bir oyuncuyla teklif yapma şeyimiz de kolay değil yani.
0: Peki. Hocam kolay çok değil. Teşekkür ederim.
1: O yüzden bunun biraz daha hani camia tarafından hızlandırılması gerekiyor. Yani özellikle basketbol, eğer aynı şeyleri camia hani ders aldık, yani biz bunları yaşamak istemiyoruz artık diyorsa, hani şimdi kongreden sonra belki birçok oyuncu transfer de yapmış olabilir yani. O zaman sizin paranız olsa da, şeyiniz olsa da, yani imkanlarınız olsa da istediğiniz bazı oyuncuları alamayacak duruma gelebilirsiniz yani.
0: Peki hocam, çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Başarılar diliyoruz bundan sonrası için. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
2: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Karşıyaka baş antrenörü Ahmet Kandemir hocamız konuğumuzdu. Önemli açıklamalarda bulundu. Yönetimde belirsizlik söz konusu sevgili Nejat Doğusezgin. Kalır mı kalmaz mı hoca belli değil. 23 Nisan'da da kongre kararı alındı. Bazı kesimler tarafından geç olduğu söylendi. Hakikaten de geç yani. Burent'in hocanın durumu ne olacak, Ahmet hocanın durumu ne olacak, takım nasıl toparlanacak vesaire derken de geç alınan bir seçim kararı var. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe Eylül'de almıştı kararı, ama orada da yönetim devam ederken transferler oldu vesaire. Hani bir takım kararlar alındı, hoca değişti vesaire derken. Yani geç bir seçimin olması takımı da etkileyecektir muhtemelen.
3: Kesinlikle. Yani bütün branşları etkiler. Direkt yansımalarını gördük aslında. Fenerbahçe'de de sezon içerisinde gördük yansımalarını. mantıklı değil. Sezon biter bitmez olması lazım. Yani Mayıs ayının sonunda direkt kongreye gidilmesi lazım. Yapılacaksa şart.
0: Başkan adayları belli mi diye sordu Serhat Bey de. Daha yeni belli oldu zaten yine seçim tarihi. Henüz daha belli değil. Mevcut başkanın aday olup olmadığı da belli değil.
3: Evet.
0: Henüz daha seçim karar. 23 Nisan mı dedin? Yok, 23 Haziran.
3: Haziran'da.
0: Zaten 23 Nisan'da olamaz. 23 Haziran'da seçim

0: kararı alındı. Serhat Bey'e de bu detayı aktarmış olalım. Bu arada Karşıyaka'nın araya gideceğiz ama bu bölümü de Karşıyaka ile tamamlamış olalım. Karşıyaka'nın son salise basketiyle ligde kalması da yani bir yandan da böyle hani o coşkuyu gördüğümüzde de çok sevindirici oldu ama bu halde de düşmemesi de gerekiyordu.
1: Evet,
0: gördün mü
1: öyle.
0: son saniyede çocuk ağlıyordu yani. Bir 5-6 yaşlarında çocuk babasının kucağında ağlıyordu
1: aslında
0: yani.
1: Bahsettiğim şey oydu işte. İkonik andan kastım oydu. Tabii orada hedef şampiyonluk maçı da olabilirdi. Hani onun için de bu kadar sevinilebilirdi ama fark etmez. O sonuç olarak o sevinç, o duygu patlaması 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yine hatırlanacak bir şeydir yani. Bu basketin ne işe yaradığından ziyade o anki o coşku bence hatırlanacak.
0: Ama çok enteresan değil mi? Yani şimdi Ali Apetkim'in kaybetmesi,
1: o da son saniye
0: son
1: basketi.
0: saniye basketiyle Tofaş'a kaybettiler. Eğer kaybetmeseler Karşıyaka'nın kazanması hiçbir işe yaramayacak.
1: Yaramayacaktı. Evet.
0: Çok enteresan bir
1: Enteresan.
0: Durum oldu. Son haftalarda sürekli kaybeden Mersin küme düştü ki hoca da anlatıyor zaten az önce de söyledim. Biz işte Büyükçekmece, Alea ve Bursa ile çekişiriz gibi geldi. Yani bu dörtten ikisi düşer gibiydi diyor.
1: Evet, değişti işte.
0: Ama Mersin düştü çok
1: Evet.
0: enteresan bir şekilde. Yani bence mucizevi bir ligde kalma hikayesi yazıldı. Hem Ala için, Ala kendi ayağını sıktı diyebiliriz. Orhun Ene çok geç geldi. Ben de şimdi onu da söyleyeyim. İdare menajer Gamze Hanım'la da mesajlaştım, tebrikleştim. Yani onları da tebrik ettik. Ve dedi ki bize önümüzdeki sene bomba gibi bir takım kuracağız dedi Gamze Hanım, idare menajeri Ali Apetkin'in.
1: Umarız öyle olur.
0: Yani basketboldaki temsilcilerimiz önemli işlere imza atacaklardır inşallah bundan sonrası için. Hala bu sene Avrupa kupalarında mücadele ederken şimdi en son ligde kaldı yani son haftada ligde kalan bir takımdan bahsediyoruz. Bu arada Göztepe bu akşam oynuyor. Cuma akşamında üçüncü maçı oynayacaklar. Bir
1: Doğru
0: birlik
1: da öyle.
0: eşitlik var. Bordo Bandırma ile ilk çeyrek finalde OGM Orman Sporu yine 2-1 ile mağlup etti. Düzeltiyorum 2-0 ile mağlup etti. Seride uzatmalara gitti. Toplam 6 uzatma oynandı o seride. İlk
1: Evet,
0: maçta da, ikinci
1: enteresan.
0: maçta da. Yani Göztepe'de eğer Bandırma'yı, Bordo'yu da mağlup ederse Gaziantep ve yine Konya'nın galibiyle eşleşecek ve 3 maç üzerinden oynayacak. Göztepe'nin de biz geçtiğimiz hafta söyledik ki yani Karşıyaka düşerse belki Göztepe ile
1: Evet.
0: birincilikte alt ligde mücadele ederler. Ama Karşıyaka kalırsa da inşallah Göztepe çıkar Süper Lig'e de birlikte mücadele ederler. Ben Göztepe'den de mutluyum bu arada.
1: Yani elimizde iyi olan ihtimal, ikisinin de birincilikte oynaması ihtimali var. Umarız ki Göztepe'de yükselecek. Hatta 3 takımla, 3 İzmir takımıyla basketbol birinci liginde mücadele edecek İzmir takımları.
0: İnşallah
1: Bakalım.
0: diyelim. Göztepe'yi de bekliyoruz Süper Lig'e. İnşallah. Ve Süper Lig'deki takımlarımız da artık bu gibi heyecanları bize inşallah yaşatmazlar. Daha farklı heyecanlar, şampiyonluk heyecanları
1: Avrupa
0: yaşatsınlar.
1: potası ya da.
0: Avrupa potası heyecanı yaşatsınlar bizleri. Peki bu bölümü kapatalım. Birazdan taraftarın sesi kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
0: Simay Trafo ile Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Hakan Taşeren ben, Nejat Oysezgin var bugün bana eşlik eden. Haftaya Merşi Şiko ile birlikte bakalım sürpriz konuklarımız daha olabilir. Belki o sürpriz konuk yine Nejat Oysezgin.
1: Ben de tam onu diyecektim.
0: De
1: İlk konuk
0: olabilir.
1: ben alırım.
0: O da olabilir. Pekala. İlk bölümümüzde Ahmet Kandemir hocamızı, basketbol takımı, Karşıyaka'nın basketbol takım baş antrenörünü konuk ettik. Önemli açıklamalar yaptı. Biz sonrasında yine Ala'yı konuştuk. Göztepe basketbol takımını konuştuk. Göztepe'ye geçeriz şimdi futbolda. Çünkü sezon sona erdi. Yani 33 hafta nasıl geride kaldı değil mi? İnsan inanamıyor.
1: Evet, çok hızlı bitti.
0: Bu haftada 34. hafta ve son hafta.
1: Evet.
0: Artık
1: çok hızlı
0: yavaş
1: bir
0: yavaş
1: şekilde.
0: da Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başlayacağız.
1: Evet.
0: Artık onları da konuşuruz.
1: Özlediğimiz duygular. Hatta hatırlamadığımız duygular. Bakalım.
0: Sen çok hatırlamazsın.
1: 8 yaşındaydım işte.
0: Yani işte çok hatırlamazsın. Ben bile çok hatırlamıyorum. Ben de hani 20
1: Ya
0: yaşında
1: tabii.
0: falanım.
1: Ya yaşı büyük olan bir insanın bile hatırlayamayacağı kadar uzak bir mesafede kaldığı için 24 yıl. Yani 24 yılı hatırlamak zor.
0: Evet. Bayağı uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda mücadele edeceğiz. Yani biraz erken saatlerde oynayacak karşılaşmalar ama olsun sağlık olsun diye bizim orada olmamız da önemli.
1: Tabii.
0: Şampiyon belli oldu geçtiğimiz hafta.
1: Evet.
0: Galatasaray turu attı. Bu konuda neler söyleyeceksin?
1: Bugün de kutlamalar var.
0: Bugün de kutlamalar var İstanbul'da.

0: Maç yarın mı peki Galatasaray'ın? Yarın galiba.
1: Pazar
0: günü. Pazar günü mü?
1: Yani düşme hattını etkileyen, ilgilendiren karşılaşmalar.
0: Pazar ilgilendiren bir kutlama. Kutlama da ilgilendirir bence şu anda. Kasımpaşa'nın eline koz geçmiş gibi oturuyor.
1: Neden?
0: Yani Galatasaraylı oyuncular bugün muhtemelen partilerler diye düşünüyorum. Yarın zaten antrenman yapmazlar muhtemelen. Pazar günü de maça çıkacaklar.
1: Etkiler mi diyorsun yani?
0: Kesin etkiler.
1: Peki diğer takımların buna bir tepkisi olmaz mı?
0: Olamaz yani. Yapılacak bir şey yok. Ne diyebilirler ki?
1: Senin dediğine göre söylüyorum ben de yani.
0: Ama şimdi burada bütün maçların içinde ayrı bir hikaye var. Trabzon Gençler Birliği maçı da o zaman Trabzon'da kupaya odaklı. Gençler Birliği'ni zaten kupada yendi. Gençler Birliği'nde orada avantajı var o zaman gibi düşün. Yani bu şekilde bir sürü varyasyon buluruz.
1: Ya da Fenerbahçe yazılacaksa sürekli başka senaryolar da yazılır.
0: Tabii. O yüzden yani bununla ilgili bir şikayet olmaz da o maçın özelinde etkileyebilir bence. Etkileme ihtimali var. Bilemiyorum.
1: Peki. Dünya Kupası maçlarımızda ekstra yayın programları talep ediyoruz. Maçlardan sonra 07 taraftarız. 07.15 taraftar sesi programı diyor.
0: 07.15 olmaz. 7'de başlıyor maçlar. 9 gibi falan olması lazım. Zor.
1: Canlı takip edip buradan böyle yorum mu yapacağız? Nasıl yapacağız onu? 7.15 taraftar sesi. 5'te de başta başlayan programlar için olabilir. Bilmiyorum. Çok zannetmiyorum ama.
0: Evet. Muhtemelen olmaz. Onun için Radyo Spor'a.
1: Ne günlerde hayat duruyordu maç saatleri demiş Uğur Bey de.
0: Evet, gerçekten öyleydi. Ya ben okulda olduğum zamanlara denk geliyor ve biz okulda bayağı maç saati gibi bir saatimiz vardı. Hani bizim için dersler duruyordu ve maçları izliyorduk.
1: Evet, enteresan. Öyle oluyordu. Enteresan. Hayat duruyordu maç saatlerinde. Yine hayat duracak saatler değil aslında. Yani zaten hayatın durduğu saatler olduğu için pek bir şey olmayacak bence.
0: Kalkıp bunun öyle bir etkisi olmaz. Ya bunun saat 5, sabah 7, sabah 5 öyle bir etkisi olmayacaktır muhtemelen ama.
1: İşi gücü olmayanlar için ama şey yani geceden başlayıp gecede maçlar var ya geceden başlayıp sabaha kadar
0: keyifli olacak.
1: İzleyip sonra bütün gün uyumak gibi bir durumu olacak.
0: Evet,
1: onları konuşuruz yine elimizdeki program. Yaz boyunca bu arada devam edeceğiz biz programlarımıza. Ara vermeyeceğiz. Resmi tatillerde, bayram tatilinde vesaire tabii ki ara vereceğiz ama yaz boyunca devam edecek programımız. Simay Trafo ile birlikte.
0: Yani öğrenciler için konuşuruz. Çok keyifli bir turnuva olacak. Öğrenci olanlar. Onlar zaten okulları da olmayacak. Ya onlar için bayağı keyifli olacak.
1: Galatasaray için zor mu oldu diğer senelere göre şampiyonluk?
0: Bu sene biraz daha zor oldu. Zaten puanla bakınca da anlaşılıyor. Biraz Avrupa'daki ilerlemenin de etkisi var bence. Ki en başarılı Avrupa sezonu Okan Buruk özelinde. Bu 4 sene içerisindeki en başarılı Avrupa sezonu. Karşılaşılan rakipler de yine zorluydu. Bir de ilk defa bir Türk takımı 8 maçlık formatta ilk kez. Yani lig usulü oynanan formatta ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Geçen sene katılamamıştı. İşte Young Boys'a elenip.
1: Doğru.
0: Katılamamıştı. Onun biraz etkisi oldu bence. Lige yansıması oldu. Zaten olmama ihtimali de yok. Yani 8 maç öncesine ve sonrasına etki eder. Bu da ortalama bir 12 maç falan yapıyor.
1: Kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıktı.
0: Ha, bence yani derin olsa da şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi 24 kişilik kadroda 24 oyuncunun hepsi aynı kalitede olamaz.
1: Tabii ki.
0: Ya bu Real Madrid'de bile öyle değil yani.
1: Tabii ki.
0: Burada biraz antrenman, biraz planlama. İşte atıyorum mesela Paris Saint-Germain mesela şu an Şampiyonlar Ligi finalinde ve en dominant takım. Hani Şampiyonlar Ligi sezonuna baktığımızda.
1: Yıldızı yok neredeyse. Yani hani
0: böyle kendisinin büyüttüğü oyuncular
1: tabii
0: var.
1: Ki.
0: Ya da düşüp kaldırdığı oyuncular
1: önceden
0: var. Önceden
1: Mbappe'lerle Neymar'larla başarılı olamadı yani.
0: Mbappe, Neymar, Messi üçlüsüyle hiçbir başarılı
1: Messi
0: gelmedi.
1: Messi de var doğru evet.
0: Ama şöyle bir şey yaptı. Şu anda mesela kadrodaki sıralama koyduğumuzda 20. sıradaki oyuncunun bile 20 maçı var. Yani o kadar çok rotasyonla oynadı ki. Mesela ligde en fazla oynayan oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde en fazla oynayan oyuncu değil mesela. Böyle garip bir rotasyonu vardı. Bu sayede başarı getirdi ama herkes için bu olacak veya bu şekilde başarı gelir demek değil bu aynı zamanda. Oradaki oyuncuların biraz dengesiyle de alakalı.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Enrique burada faktörü çok ön plana çıkıyor bence.
0: Çok büyük hoca. Luis
1: Gerçekten
0: Enrique.
1: Öyle.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani hoca ne katıyor takıma dersen işte örneği burada.
0: Tabii. Ya bu örneği çok çeşitlendiririz ama gerçekten büyük fark yaratıyor yani.
1: O taçların ve kalecinin tacı attığı şeylerin bile yani degajların bile tacı attığı, onların bile hani taktik olduğu bir taktik yarattığı bir hocadan bahsediyoruz.
0: Bir müddet kalecinin hata yaptığını zannedip sonrasında bunun bir taktik olduğunu anladık.
1: Neyse yani şimdi Yamal'ın bile hani olmadığında geçtiğimiz Real Madrid maçında favori gösterilmediği bir Barcelona'da yani tabii ki bütün takımlarda bir yıldız olacak ya da işte olmadığında eksikliğini hissettiği futbolcular, zorlandı futbolcular olacak. Galatasaray'da da Osimhen faktörü vardı. Olmadığında neler yaşadı zaten.
0: 16 maça çıkmış galiba.
1: Ben bir Alanya maçı hatırlıyorum. Çok kötü oynadığı bir maç. Son anda mı kazanıldı? Bir şey oldu. Olabilir. Ama çok kötü bir maçtı yani. Osimhen de yoktu o maçta. Yani ona rağmen yine şampiyon olması belki diğer tek... Yani bence diğer takımların da etkisi oldu. Yani ben istemiyorum sen al dedi diyorlar ya, gerçekten de öyle. Altın tepsili sundu o halde onlar. Yok ben istemem sen al diye Galatasaray
0: tabii,
1: tekrar.
0: Birbirlerine ikram ettikleri çok an oldu.
1: Son dakika maçların, son dakikalarda kaybedilen puanlar. Fenerbahçe adına söylüyoruz bunu. Kasımpaşa ve Rize maçlarında son anlarda kaybedilen puanlarla gelindi bu duruma. Bence Galatasaray o şekilde şampiyon oldu. Bir de Antalya maçı kaybedilseydi Osimhen cezalı, Kasımpaşa'nın ligde kalması gerekiyor.
0: Yani kazanması gereken bir maç.
1: Galatasaray'da bir tarihi çöküş yaşanabilir.
0: Bir travmatik olay yaşanabilir.
1: Son 3 haftada 7 puanlık farktan şampiyonluğu vermek bir travmatik durum yaratabilirdi.
0: Geçen
1: gerçekten
0: sezon Ajax yaşadı öyle bir şey. Farioli ile birlikte Ajax PSV'ye kaptırdı. Onların puan farkı da bayağı fazlaydı ve çok peş peşe 5 maç falan kaybedip öyle verdiler galiba.
1: Ya çok
0: sonra
1: dramatik
0: Farioli
1: olmuştu.
0: Gönderdiler ama Farioli gitti.
1: Porto'da şampiyon oldu. Çağdaş Hoca'nın yardımcısıyken Alanya'da. Şimdi Çağdaş Hoca nerelerde?
0: Evet.
1: Ona bir bakıyoruz. Bir de Farioli'ye bakıyoruz. Ajax'ı belki hani kendi şanssızlığı olabilir ama yani takımın da durumundan da kaynaklı ama Porto'ya gidip şampiyon yapması da enteresan.
0: Önemli.
1: Bir de bu haftaydı galiba değil mi? İskoçya'da çok önemli bir maç oldu. Hars'la Celtic
0: maçı var. Celtic evinde.
1: Değil mi? Çok,
0: aralarında
1: çok enteresan bir
0: puan,
1: maç.
0: Bir puan fark var. Beraberlik arz ediyor. 41 yıl sonra mı? 60 yıl sonra mı? Sanırım 60 yıl sonra ilk defa farklı bir şampiyon çıkabilirmiş. Rangers ve Celtic dışında
1: evet.
0: Korkunç bir lig bu arada.
1: Celtic evinde oynuyor ama değil mi?
0: Celtic evinde oynuyor. Yani öyle bir ligde öyle bir ligin seyircisi olmak istemem. Hani 40 yıl sadece iki takımın şampiyon olduğu bir lig izlenmez yani. Diğer takımları destekleyen taraftarlar illaki bir şey buluyorlardır ama yani iki tane dominant güç var. Keşke zamanında onları Premier Lig'e alsalarmış da yani İskoçya Ligi kendi arasında normal bir düzene geçseymiş.
1: Ben yani işte geçtiğimiz 2009 yılında mıydı Bursa Spor'un şampiyonluğu? O zamana kadar da Trabzon'un şampiyonluğu bile görmemiş biri olarak yani sürekli 3 takım arasında dönmesinden çok şikayetçiydim gerçekten de.
0: Ama biz de şu anda ya şu anki düzlemde bakınca fena değil aslında yani.
1: Fena değil ama yine hep aynı takımlar şampiyon oluyor yani. Arada bir Bursa Spor
0: Premier sonrası... Lig'de de öyle yani. Bakarsak son 20 yıldaki şampiyon sayısı 5 falandır. RB Leicester giriyor ama. Çünkü bir takım gücü eline aldığı zaman kolay kolay bırakmıyor. Bu tarz liglerde de. Yine mesela City Liverpool arasına gitti ama City'nin orada bir dominasyonu var. İşte zaten Fransa'yı, Almanya'yı onları saymıyorum. Onlar zaten Bayern Münih ve Paris'in ligleri gibi. İtalya'da da öyle. Bir dönem Juventus üst üste işte 7 şampiyonluk alıyor. Sonra Juventus işte soruşturmadan dolayı gitti. Inter geldi yani. Milan bir ara üst üste 2 sene üst üste şampiyon oldu.
1: Doğru, çok değişmiyor yani.
0: Çok değişmiyor. Belli baş takımlar var ve o ligin dinamosu onlar taşıyor.
1: Bizim ligle ilgili bir de şu şikayetim var. Göztepe'yi bu arada konuşalım derken de yine reklam arasına kadar da geldik. Diğer konulardan konuyu açıyor. Göztepe'yi de son bölümde konuşuyoruz reklam sonrasında. Şunu da rahatsızlığımı da dile getirmek isterim. Bilmiyorum katılır mısın? Dinleyenlerimiz katılırlar mı bana? Çok az örneği var. Bir başkent takımının şampiyon olmadığı bir ülke.
0: Evet, çok enteresan bir şey gerçekten.
1: Bir başkentli olarak söylüyorum. Bu da benim bir yaramdır gerçekten. Bir başkent takımının şampiyon olamaması. Yani diğer ülkelere baktığımızda yok neredeyse.
0: Yok. Zaten o ülkelerin genelde en büyük güce sahip, ekonomiye sahip takımları genelde başkent takımlar oluyor. Bizde ama işte İstanbul faktörü biraz işi değiştiriyor.
1: Bizde... İstanbul ekonominin ve hani daha böyle gözde bir yer.
0: Her şeyin döndüğü en kalabalık
1: ekonomik,
0: olan.
1: Ekonomik, işte sanat,
0: televizyon, medya sektörü.
1: Medya, spor sektörü sürekli orada olduğu için de. Hani tabii ki İstanbul biraz daha farklı olabilir ama bir başkent takımının şampiyon olamaması benim içimde bir başkentli olarak özellikle bir yara olarak duruyor hala içimde.
0: Olur mu gelecekte bilmiyorum.

0: zor gözüküyor. Evet. Yaklaşan takımlar oldu bu arada ama zor. Kupa aldılar en azından. Gençler Birliği'nin, Ankara Gücü'nün Türkiye kupaları. Gençler Birliği'nin iki tane var galiba. Türkiye kupası olması
1: o en final mi? Maçı mıydı? Onu Serhat Bey belki bilirler ya da Uğur Bey bilebilirler. O final maçı mıydı? 18-17 biten bir maç vardı. Galatasaray'la Gençler Birliği final maçı mıydı acaba o? Penaltılarla.
0: Penaltılarla 18-17.
1: Tabii 2000'li yıllarda ve o civarlarda olması gerekiyor. 18-17 biten olabilir bir maç. Final maçı mıydı acaba o?
0: Gençler Kaleci yok muydu acaba?
1: vardı da hatta yani 1-1 bitmişti o maçın. Normal süresi ve uzatma süreleri de penaltıya gidilmişti. 18-17 bitti. Öyle
0: kaçıran
1: hatırlıyorum.
0: Çok olmamış demek.
1: Tabii sürekli atıldı ya da kaçıran olduysa da diğeri de kaçırdı vesaire. Yalnız o şey neydi? Muğla maçındaki Mardin-Muğla maçı mıydı? Mardin-Muğla maçında
0: penaltı dönüp dolaşıp girdiği top.
1: Aynen. Evet, o çok enteresan. Kadersel bir mevzu da orada yaşandı.
0: Erzincan mıydı acaba?
1: Hayır. İşte Muğla'nın çıktı. Muğla'nın
0: bakalım şimdi ona.
1: Birinci lige çıktı. En son işte son maç. O da penaltılara maç, gitti. Seviniyor oyuncular ama işte kaleciye çarpıp bir de böyle şey alarak
0: falso olarak geri dönüyor. Enteresan. Çok enteresan. Girdi. Onun yukarıya yükselip kaleye düştüğü versiyonunu gördüm daha önce.
1: Tabii. Hani
0: kalecinin yukarıya çelip sonrasında sevinmeye giderken topun kaleye girdiği versiyonunu gördüm. Topun ileriye doğru gidip geri dönüp kaleye girdiği versiyonu ilk defa gördüm.
1: 96 Türkiye Kupası'ymış da final maçı mıydı? Serhat Bey bakmışlar sahasından. 96 Türkiye Kupası'nda 18-17, 17-16 ya da penaltı atışları sonucunda biten bir karşılaşma. Final maçı mıydı? Onu çok hatırlamaya çalışıyorum da. Yani eleme yarı final.
0: Ama o dönemde çok lig usulü oynanmıyordu zaten. Hep eleme maçıyla gitti.
1: Tabii. Yani şeyde çeyrek final, yarı final olabilir. De olabilir ama final maçı da olabilir. Ondan çok emin değilim ama Gençler Birliği'nin kazandığı bir kupa.
0: Olabilir.
1: 18-17 biten çok enteresan maçlardan biriydi o da. Dünya Kupası'nda unutamadığınız bir an varsa paylaşır mısınız diye sormuş Serhat Bey de.
0: İlhan Mansız'ın altın golüdür herhalde ya. En ikonik. Yarı finale taşıyan goldü işte. En ikonik odur herhalde.
1: Evet. Ümit.
0: Ben bile hatırlıyorsam
1: Ümit hala. Davalın tıraşı geliyor benim de aklıma.
0: Onlar var. Ronaldo'nun saçı var. Onlar. Ronaldo saçı dediğim anda hangi Ronaldo diye sormazlar mesela ya. Ya da Dünya Kupası dediğimde aklımıza gelecek.
1: Ronaldo'nun saçı deyince ben şimdi hangi Ronaldo diye sorarım. Çünkü hani bir tanesi...
0: Yok, Dünya Kupası özelinde konuşuyorsak.
1: Bir tanesi saçsız olarak ama dediğin gibi anladım ben hangi Ronaldo olduğunu. Fenomen...
0: Fenomen Ronaldo.
1: Yok o...
0: Nazario.
1: Ronaldo
0: evet. Nazario.
1: Nazario'dan bahsediyorsun. O zaman ne yapalım? Gene araya gidelim. Sorular olursa da onları da paylaşırız tabii ki. Birazdan Göztepe'yi değerlendirmeye başlayacağız. Taraftar Sesi programı Simay Trafo ile birazdan devam edecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi'ne devam ediyoruz Necat'la Hüseyin Sezgin'le birlikte. Bu arada Yeşiller ilk kaza kaldırıldı. Önler hareketlendi ama Ankara Caddesi biraz kalabalık geçiliyor. 14.46 itibarıyla Osman Kemal girişinin yoğunluğu hala sürüyor. Cuma trafiği yavaş yavaş çevre yollarının etkisini hissettirmeye başladı. Uzun tünelde bir problem de olabilir. Bölgeyi kullanacakların, Bornova yönüne doğru kullanacakların dikkatine diyelim. Ve Necat'la Hüseyin Sezgin şimdi Dünya Kupası'ndan başladık. Şampiyonluk yarışından diğer ülkelerdeki şampiyonluk yarışlarına kadar yine değindiğimiz konularda oldu. Biz yine İzmir takımlarına dönüş yapalım. Hı hı. Göztepe son maçını oynayacak Samsun deplasmanında kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligi 5. sırada bitirecek. Bu bir başarı bence diğer yıllara baktığımızda, diğer sezonlara baktığımızda. Ama 5. olması Avrupa kupalarına katılması için yeterli olmayacak. Neden? Çünkü Trabzon'un lazım. Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor. Biraz korkuttu bizi. Gençler Birliği deplasmanında yarı finalde son anları neredeyse 1-0 yenik girdi. Son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazanıp finale çıktı. Ve haftaya da lig bittikten sonra da genelde de Türkiye Kupası finalleri lig bitmeden oluyordu galiba değil mi?
0: Oluyordu ama evet.
1: Sonrasında da yapıldı.
0: Ama lig biraz gerçek uzun oluyordu. Lig
1: biraz
0: uzun olduğu için olabilir.
1: Değişiklikler yaşandı. Yani lig sonunda Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek finalde. Trabzonsporluyuz. Maalesef öyle.
0: Tabii.
1: Maalesef öyle derken yani Konyaspor'lar üzülmesin. Belki oradan da dinleyenlerimiz de olacaktır Radyo Spor'da.

0: tekrar yayınlandığı için cumartesi sabahında. Trabzonspor'u destekleyeceğiz. Nedeni Göztepe'nin Avrupa Kupalarına katılmasını isteyeceğimiz için.
1: Evet.
0: İstediğimiz için daha doğrusu.
1: Göztepe ile Trabzon zaten birbirini normal şartlarda da destekleyen iki kulüp olduğu için çok bir yabancılık çekmeyecekler. Yani Trabzon kazanır.
0: Trabzonspor tabii ki Göztepe Avrupa Kupalarına gitsin diye kazanmayacak Türkiye Kupası'nı. O da kendi...
1: Tabii normal şartlarda zaten kazanmak için oynayacak. Ama bakalım. Gençler Birliği maçı zordu bayağı Trabzon için. Hani son dakikalarda gelen gollerle birlikte 2-1. Gençler Birliği de bu arada küme düşme mücadelesi verirken bir yandan da Türkiye Kupası'nda hani finale kalıyordu. Alt lige düşüp kupayı alabilirdi. Ve bu durumda birinci ligde mücadele edip aynı zamanda Avrupa Kupalarına katılacaktı.
0: Onun örnekleri daha öncesinde oldu galiba.
1: Var.
0: Var. Onun örnekleri oldu. Bu hafta da gerçekten de küme düşme hattını yakından ilgilendiren çok önemli karşılaşmalar oynayacak pazar günü. Zaten Karagümrük ve Kayseri'nin düşmesi kesinleşti. Antalya, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp. Onlardan biri daha küme düşmüş olacak. Bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından. Şimdi Göztepe'nin Samsun deplasmanı önemli. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Zor bir maç bekliyorum. Samsunspor her ne kadar şu anda ekstra bir iddiası olmasa da iyi bir takım. Son haftalarda bu arada iyi futbol oynuyorlar. Zaten Galatasaray'ı yendikleri maçta da gördük. 4-1. İyi futbol oynuyorlar.
0: Geçen hafta da Samsun'a mağlup oldular ama.
1: Evet. Ama
0: Samsun'a diyorum. Başakşehir'e.
1: Ama Başakşehir de zaten şu anda ivmesi yukarı bakan bir takım. Bilmiyorum, Göztepe'nin kazanması lazım. Gerçi Başakşehir maçının sonucuna göre de değişir yani. Başakşehir berabere kalırsa kazanması şart değil. Ama yine de puan alması gerekiyor kesin. Heyecanlı olacak, bekliyoruz bakalım. Umarız Göztepe'nin iyi performans gösterdiği maçlardan bir tanesi olur. Hani tutukluk yaşadığı maçlar oluyor ya, öyle bir maç olmazsa en azından iyi performans gösterirse şansı yüksek.
0: Yani heyecan devam ediyor. Diğer ligler bitse de Göztepe adında basketbolda zaten bir hani final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'e kalma konusunda, Süper Lig'e yükselme konusunda playoff maçları heyecanı devam ediyor. Birbirlik eşitlik var Parmos'la bu akşam. Cuma akşamında karşı karşıya gelecekler. İnşallah deplasmanda olsa da yine ben geçtiğimiz haftaki maçı da deplasmandaki maçı da takip ettim. Uzun süre önde götürmüşlerdi. Son anlarda biraz talihsizlik oldu. İçerideki maçta yine heyecanlıydı. Heyecanlı gidiyor Göztepe'nin maçları Nehir Hoca ile birlikte. İnşallah o heyecanı da bizlere finalde de yaşatırlar, çıkarlar. Parmos'u da mağlup ederek inşallah diyelim. Süper Lig'de de Göztepe'yi görmek istiyoruz. Avrupa'ya daha yakın Başakşehir'den bir Göztepe söz konusu diyebiliriz. Kazanacaklarına da sanki Göztepe kesin gözüyle de bakıyor. Çünkü yarın bir de statta hem konser var, Gazapizm konseri var.
1: Evet, ilk konser stat, ilk konseri.
0: Haftaya da yine Tantaşçı gelecek galiba.
1: Evet.
0: Ve yine etkinlikler olacak. Gazapizm'in bu arada yine çağrısı vardı belediyelere. Konak Belediyesi'nden çağrı da geldi. Onlar işte öğrencilere ucuza yemek versinler. Stat çevresindeki hani öyle bir eğlence olsun diye maç izlenecek statta.
1: Maç izlenecek.
0: Konser
1: evet.
0: Öncesinde. Sonrasında başlayacak. Eğer yenme durumu olursa Göztepe'nin çok gerçekten de orada şampiyonluk kutlaması gibi bir
1: kutlama
0: heyecan
1: olabilir.
0: Yaşanabilir belki de orada.
1: Evet. Ama biri de şey demiş, kaybedersek ne olacak, geri döneceğiz demiş.
0: Ben de onu düşündüm de düşünmek istemiyorum. İşte o yüzden dedim yani kazanacaklarını düşünüyorlar ki dedim, hani öyle bir durum söz konusu.
1: Repertuar değişebilir oldu. Şarkıların. daha slow şarkılara geçilebilir.
0: Güzel bir heyecan yaşanacak inşallah diyelim. Eğer Avrupa kupalarını kalınırsa da bu takımla devam edilmeli mi sence?
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Takımla devam etmekten ziyade
0: yani bu takımla derken
1: eklemeler
0: tabii ki
1: şart.
0: Eklemeler mutlaka olacaktır da köklü bir değişiklik mi olmalı?
1: Hayır. Zaten köklü değişiklik yapmadığı için bence Göztepe şu anda bu seviyede. Çok fazla değiştirmeden.
0: Biz Hoan'ı çok eleştiriyorduk da Hoan sanki biraz daha böyle toparladı gibi. Hani son böyle vuruşlarda belki etkili değil ama yine de takımın en etkilisi diyebiliriz.
1: Hareketlilik getiriyor ön tarafta takıma ama net bir oyuncu değil.
0: Onun oyuncağı ikili yani
1: daha net bir oyuncu ihtiyacı var. Evet. Daha net bir striker ihtiyacı var. Romulo gibi yani.
0: Romulo gibi.
1: Vurduğunda
0: her şey Romulo'ya dönüyor. Farkında mısın? Her şey Romulo'ya dönüyor.
1: Atayım Yahovic olsaydı da onunla da olurdu bence. O tarz bir santrafora da bence tamam. Romulo kadar sprinter olmasına da gerek yok bence. Daha stabil duran bir oyuncu ama bence Stoylov istemiyor. Önde öyle bir oyuncu istemiyor. Daha hareketli bir oyuncu istiyor yani yine de. İkiliyi de hareketli istiyor. Biraz bu pres gücünü arttırma amacıyla yapılıyor muhtemelen. Ama işte o zaman da net gol vuruşu yapan bir oyuncu bulamıyorsunuz. Yani hem hareketli hem net gol vuruşu yapan oyuncu zaten direkt Göztepe'ye gelmesi çok zor. Hı hı. Çok yüksek paraları alabileceğiniz oyuncular. O yüzden bakalım. Yine scout ekibine iş düşüyor ama bu yaz transfer döneminde en önemli departman scoutlar şu anda.
0: Avrupa demek bu arada para da demek aynı zamanda tabii ki Avrupa'ya gidilmesi. Samsun Spor Konferansı yine bu sene katıldı ve 4 milyon 703 bin dolar gelir elde etmiş.
1: Evet.
0: Samsun Spor iyi para.
1: İyi para.
0: Bir Anadolu takımı için. Yani inşallah 5. olur. Samsun deplasmanından ben galibiyetle döneceğine inanıyorum. Göztepe'nin hani bu final maçlarını da yenmesi gerekiyor ama yani şöyle baktığımızda da Beşiktaş'ta 4 puan mı var arada? Evet, 59 puanlı Beşiktaş, Göztepe'nin 55 puanı var. Başakşehir 54 puanda. Göztepe kazanması durumunda zaten Başakşehir'in kazanıp kazanmaması. Onlar da Gaziantep deplasmanında olacaklar. Önemli değil ama yani şöyle baktığımızda o yenilgi serisi, puan alamama serisi olmasaydı dördüncü bile olabilirdi. Artık biz bu meclisinde Trabzon kupayı alır mı almaz mı hesabını yapmazdık.
1: Tabii o golsüz geçen bir ay olmasa, bunu. Şubat ayıydı galiba golsüz geçen.
0: İşte devre arasından sonraki o şeyden, Olaytan'ın git ayrılmasından sonra gelen
1: evet.
0: O seri olmasaydı şu anda Göztepe hatta biz üçüncülük yarışı bile hayal etmiştik ama olmadı. Şimdi beşinci olur mu olmaz mı bunu tartışıyoruz. Olur. Hani o duruma gelindi. Son maç artık Samsun deplasmanında alınacak galibiyet. Hani galibiyet olmasa da belki Başakşehir'in
1: ama Başakşehir Gaziantep'i yener gibi duruyor.
0: Deplasmanda oynuyor ama yine de yener gibi duruyor.
1: Gaziantep öyle. Rahat çünkü yani bir düşme potasında değil. 37 puanla kendini garantiye aldı. O yüzden onlar biraz daha rahat çıkacak tabii maça. Hani Samsun Spor'un da bir şey beklentisi yok. Maçtan bir beklentisi yok ama kazanabilir. Şey yani iyi oyunculara sahip iyi bir takım.
0: Bu arada Başakşehir deyince Nuri Hoca deyince de yani aklımdan düşünürken de Arda Hoca geldi aklıma. Evet. Arda Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor.
1: Evet. İlk sezonda şampiyonluk yaşadı.
0: Şahtar'la şampiyonluk yaşadı. Yarı final oynadı Konferans Ligi'nde.
1: Evet.
0: Orada da biraz eksikliklerden dolayı da tabii ki Crystal Palace'da değil mi?
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz hocayı da. Yani Eyüp'teki performansından sonra ki hoca gittikten sonra Eyüp'ün durumunu görüyoruz şu anda. Eyüp'ü de birincilikten Süper Lig'i taşımıştı.
1: Evet. Orada başladı hikaye zaten.
0: Hikaye orada başladı. Yani Şahtar'la da bence iyi bir performansı imza attı. Geleceğin Başakşehir hocası Nur Hoca ile birlikte bence yani, yine iyi hocalar arasında yer almasını beklediğimiz Türk hocalar arasında yer alıyor bence.
1: Şahtar'dan sonra muhtemelen en üst seviye olmasa da hani Barcelona seviyesi olmasa da bence baş altı takımlardan bir tanesine gidecek Shakhtar'dan sonra.
0: Bu arada şey fark ediyor musun? Yani iyi hocalarla çalışan futbolcular iyi hoca oluyor gibi geliyor bana. Fatih Terim'de çalıştı.
1: Tabii.
0: Arda Hoca. Okan Hoca çalıştı. Onlar şimdi
1: hepsi değil tabii.
0: Hepsi değil tabii ki. Mesela o dönemden olmayanlar işte Ayhan Hoca, Ayhan Akmanlar, işte Hakan Ünsanlar, Ergün Pembeler onlar olmadı ama biraz da böyle hani tabii kendi karakterin de önemli. Okan Hoca, Burak Hoca, Selçuk Hoca bunlar şimdi Süper Lig'de de yer alan hocalarımız ama diğer takımlara baktığımızda böyle hani şampiyonluk yaşamış takımlardan oyunculara baktığımızda da böyle hani çok hoca da gelmiyor aklımıza. Volkan Hoca Gençler Birliği'ndeki kötü başarısızlığı kötü ortada. Yani. Hatay da başarılıydı bence. O deprem dolayısıyla biraz.
1: Evet, oradan sonra. Gerçi Hatay'da da yani çok mu iyi gidiyorlardı? İyi gitmiyorlardı o zaman da. Orada bir düşme mücadelesi vardı.
0: Bu da incelenmesi gereken bir konu olabilir bence yani. Hani.
1: Olabilir. Yani şu an potansiyel çok aday var bence. Gelecek için.
0: Hangi takımdan?
1: Genel olarak yani Türk antrenörlerine baktığımızda o yaş grubunda hani 40 yaşının başındaki antrenörlere baktığımızda bence
0: daha 39 yaşında Arda Turan.
1: Evet. bence potansiyel yüksek ve iyi bir şey bu aynı zamanda. Yani lig için de iyi bir şey. Şu anda da 18 takım başındaki herhalde bir 15 hoca falan gerçekten iyi iş yapıyor. Yabancılar da dahil.

0: Ama yani.
1: Peki. Yavaş yavaş işte. Zaten onların hani.
0: Özetle yeni kuşak iyi geliyor antrenör kısmında. Bence oyuncu kısmı da öyle. Zaten bunlar birbirini tetikler.
1: Şu oyun sistemi değiştikçe zaten
0: şeyde, adaptasyon arttı biraz.
1: Hoca profil de değişiyor.
0: Değişiyor. Evet.
1: Önceden futbol oynamayan kimse antrenörlük ya da teknik direktörlük yapamazdı. Şimdi işte en iyi örneği Mourinho yani.
0: Evet. Sadece o da değil, çok örnek.
1: Tabii
0: var.
1: Tabii yani en tanınmış örneği evet. Diyelim Mourinho diyebiliriz. Eskiden hani hep futbol oynuyor. Eskiden futbol oynayanlardan hakem olurmuş ama şimdi hiç futbol oynayan hakem
0: yok.
1: Yok. Eskiden
0: antrenörlük
1: işte,
0: yaşı çok 20'lere kadar indi neredeyse. 20'lerin sonunda antrenör olan isimler var.
1: Tabii. Yani
0: Nagelsmann onlardan bir tanesi.
1: O konuda futbolculuk konusunda değil de antrenörlük konusunda kendisini baştan hedefleyip geliştirenler evet. Söz konusu. Peki. Taraftar sesinin sonuna geldik yine sevgili Nejat Doğuş Sezgin. Bir çırpıda sonuna geldik programımızın başında. Ahmet Kandemir hocamızı konuk etmiştik. Ona bir kez daha buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine taraftarların da sesi olmaya çalıştık dinleyenlerimizle birlikte. Sana da teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya belki görüşürüz yine.
1: Göztepe'ye başarılar. Şam basketbolda hem de futbolda. Önemli maçlara oynanacak onların da haftaya tekrardan Taraftar Sesi programında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.

0: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatı

0: sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar Showroom'larına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz sizlerle birlikte. Her cumartesi olduğu gibi hafta sonunun ilk gününü basketbolla açıyoruz Radyo Spor'da. Ben Burak Alaca, buradan herkese mutlu hafta sonları dileyerek başlayayım. Bildiğiniz gibi hafta sonları yayınlarımız her zaman olduğu gibi interaktif WhatsApp hattımızı paylaşarak bir giriş yapmak isterim. 0538-052-1487, tekrar ediyorum. 0538-052-1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz diyelim. Ve vakit kaybetmeden başlayalım. Hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var her cumartesi olduğu gibi. Sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte, günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim. Seni sormalı, umarım her şey yolundadır.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Evet, basketbol anlamında biraz daha rahat bir haftayı geride bıraktık. Yani çok sayıda maç olmayan, artık Final Four'da şekillenmiş oldu bu hafta itibariyle ama haftanın en büyük sürprizi, bence çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirmek belki doğru olmaz ama bence favori değildi. Valencia, Panathinaikos'u evinde konuk ettiği maçta, 5. maçta kazanarak adını Final Four'a yazdırdı. Hem de 2-0 geriden geldiler. Yani Oaxaca'da 2 maç kazanıp 5. maçı da kazanmak, hani hep Valencia için tecrübe faktörü burada bir antitez argüman olarak ortaya sunuluyor ama Valencia çok büyük bir iş başardı ve Euroleague'in şu an en pahalı kadrosu olan Panathinaikos'u evine yolladılar.
1: Sadece haftanın değil, yılın en büyük sürprizini yaptığını söyleyebilir miyiz Valencia'nın?
0: Vallahi hayır demem. Hayır demem hakikaten. Yani Oaxaca'daki Final Four öncesi herhangi bir takımın Panathinaikos'a çelme takması zaten çok büyük bir iş. Bir de bunu hani Euroleague'in en pahalı 10 kadrosundan biri dahi olmayan Valencia'nın yapması çok farklı bir seviye.
1: Müthiş bir sezon geçirdiklerini de söyleyebiliriz. Ya Pedro Martinez'in takımın başında o kurduğu sistem, oyun anlayışı, bütçesine nazaran Valencia'nın yakaladığı başarı gerçekten takdir hak ediyor. Ya çok kıymetli oyunculara sahipler. İşte bu maç özelinde mesela son serinin 5. maçında Badio devreye girdi. Sezon genelinde Jean Monterio'nun etkili performansları vardı ki zaten sezonun 5'inde de yer alan bir oyuncuydu. Ya geçtiğimiz sezon mesela Darüşşafaka ile küme düşen Omari Moore sezon başında özellikle Valencia adına etkili performanslar ortaya koydu. Çok gerçekten kıymetli işler yaptılar.
0: Yani Panathinaikos serisinde ön plana çıkan oyunculara bir bakıyorum. Hepsi çaylak. Yani işte onların büyük para bağladığı biliyorsun. Bir Costello, bir de Darius Thompson vardı. Onlar çok büyük rol oynamadı aslında bakarsan. İşte Cameron Taylor bir Euroleague çayla, Jean Montero bir Euroleague çayla, Branko Badio bir Euroleague çayla, sezon içinde yine Omari Moore'u buraya dahil edebiliriz. Hakikaten çok genç, henüz Euroleague'de ilk senesini yaşayan oyuncularla inanılmaz bir basketbol yapısı kurup Pedro Martinez. Oyuncular da bu arada hani burada transfer başarısı olarak da nitelendirebiliriz. Çok özel isimler. Final Four'a çıktı şimdi. Bundan sonra Real Madrid'i eleseler de mesela benim için çok büyük bir sürpriz niteliği taşımaz.
1: Ve Valencia'da Real Madrid'e ters gelen bir takım aslında. İspanya Ligi'nde de yıllardır onlara sorun çıkartabiliyorlar.
0: Ya bir de şimdi

0: Biliyorsun son maçı izleyenler görmüştür. Valencia normalin aksine çok fazla şut atarak değil, biraz daha çembere yüklenerek Panathinaikos'u hücum tarafında, daha doğrusu savunma tarafında çok müşkül durumda bıraktı. Şimdi Real Madrid'de Tavares'in de olmama ihtimali konuşuluyor. Yani Tavares'in olmadığı, çemberin önünde kalmadığı bir denklemde son maçta oynadığı oyun Valencia'yı finale taşıyabilir gibi düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten Real Madrid'de hani yapıları itibariyle Tavares'in de yokluğunda ters gelebilirler. Burada Panathinaikos eğer Oaka'da olan Final Four'da katılma şansı elde etmiş olsa ben final adayı olarak onları görecektim, ama şimdi Valencia olunca denklemin içinde Real Madrid yine de tecrübesiyle bana kalırsa yarım adım öne çıkıyor diyebilirim.
0: Burada bütün konuştuğum arkadaşlarımla da hani aynı feedback'i aldım. Real Madrid daha tecrübeli diye, ama yani bu Oaka'da kazandıkları iki maç, beşinci maçı kazanmaları vesaire, sanki Valencia için tecrübe çok aşılamaz bir duvar değilmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, büyük özgüven kazanarak orayı da tölere etmiş durumdalar gerçekten. Şimdi Tavares'in yokluğu çok kritik nokta. Alex Len de sanırım oynamayacak. Onunla ilgili bir güncelleme var mı? Son bir haberim var mı bilmiyorum, ama ya Usman Garuba nasıl idare edecek Valencia'ya karşı bilmiyorum.
0: Kariyer maçı falan oynaması lazım. O da yetecekse şayet. Yani Alex Len yok. Alex Len olsa da ne kadar fark ederdi bilmiyorum. Ya yani Real Madrid bin pişmandır herhalde. Orada da bir Ömer Faruk Gürtseven söylentisi var. Konuşuruz birazdan. Yani Real Madrid oldu ki finale çıkarsa, ki ihtimaldir tabii ki. Yani favori Valencia demiyorum elbette, ama çok ecel terleri dökecekler orası aşikar.
1: Öyle görünüyor. Valencia'nın aslında bu sistemde yıllardır ilerlediğini de söyleyebiliriz. Her ne kadar oyuncu kalitesi anlamında bu sezon biraz daha üst düzey noktaya çıkmış olsalar da, bu oyunculara baktığımızda yine de herhangi bir EuroLeague takımının sezon başında çok da isteyeceği isimlere sahip değiller.
0: Yani zaten eğer öyle olsaydı muhtemelen herhangi başka bir takım daha fazla para verip alabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani 9 milyon euroluk totalde bir maaş bütçeleri var. Bu Euroleague'deki birçoğu takımın altında ve neredeyse taban sınırın biraz üstünde. Yani o yüzden eğer çok arzu edilen oyuncular olsaydı şayet zaten başkaları alırdı herhalde.
1: Ama EuroLeague'de sanki düşük bütçelerle iş yapmanın şifresi bu tempolu basketbol mu? Geçtiğimiz
0: Paris.
1: sezonlarda Paris'in yaptığı, bu sezon Valencia'nın yaptığı.
0: Yani Paris'te de mesela, orada Thiago Splitter'ın çok büyük bir koç başarısı vardı, ama bence Paris'e göre de mesela daha kolektif bir yapı.
1: Ve daha böyle aklı başında oynuyorlar. Paris biraz daha kopuk bir basketbol oynuyordu. İki ucu keskin bıçak performansları ortaya koyuyordu. Valencia daha böyle aklı başında derli toplu bir görüntüde bu tempoyu ortaya koyuyor bana kalırsa.
0: Yani işte günün sonunda Final Four'a kaldılar zaten, hani oradaki en azından basketbol aklındaki fark, oyun içerisinde söylüyorum bunu, ve zaten sahaya da yansıyor bir şekilde.
1: Evet, şimdi Olympiakos normal sezonu lider bitirdi. Monaco'yu süpürerek Final Four'a geldi, ama Valencia için sezonun takımı diyebiliriz bence.
0: Ya zaten biliyorsun Pedro Martinez yılın koçu ödülünü aldı, ki bence çok hak ederek. Yani yılın ilk beşine bir oyuncu soktular. Rising Star ödülünü yine ya Montero aldı. Sezonun bence de Euroleague'e damga vuran takımı, sonuç ne olursa olsun. Ha tabii tutup ilk Final Four'larında şampiyon olurlar mı? Çok şu an favori değiller. Orada dördüncü takım olarak gözüküyorlar, ama yani şimdiye kadar yaptıklarına bakacak olursak da yani her şey olabilir gibi.
1: Bu arada ben Panathinaikos'ta eğer Sulukas oynasaydı Panathinaikos'un bir şekilde Final Four'a kalacağını düşünüyorum. Hani Ergin'e tamam, 5. maçın devre arasında TJ Shorts'un hücum performansı ile ilgili açık yüreklilikle açıklamalarda bulundu. Ama bence o arkadaki maçlarda da TJ Shorts'un şutunun olmaması Panathinaikos'u gerçekten çok geri düşürdü. Özellikle serinin 3. maçında maçı kapatabilecek, geri dönüşü tamamlayabilecek şutları, boş şutları kullanmamıştı TJ Shorts.
0: Yani burada ben arkadaşlarıma da maç esnasında mesaj atmıştım. Özellikle kırılım anlarında takım geri düştüğünde bence de Sulukas'ı çok aradılar.
1: Shorts gerçekten çok, bu sezonki performansı zaten hayal kırıklığı. Final Four veya playoff seviyesinde yapamayacağını da bir kez daha gösterdi. Euroleague'de ortalama bir oyuncuya bürünebilir. Farklı sistemlerin takımı için uygun bir oyuncu olabilir, ama şampiyonluk hedefi olan bir takımda yapamayacağını da bence gösterdi.
0: Ya Panathinaikos'ta var olması zor bir takım. Yani orada da çok bence makul olmayan bir düzen var. Topu çok fazla elinde isteyen, çok fazla özgüveni yüksek, lider olmak isteyen oyuncu var. Yani bir laf vardır ya meşhur. Bilmiyorum doğru bir benzetme olacak mı, ama teşbihte hata olmaz. Yani bir ipte iki cambaz yürümez diye. Panathinaikos'ta takımı kadronun yarısı zaten cambazlardan oluşuyor. Bu tabire binaen söylüyorum. Ve onları hep birlikte de bir potada eritmek çok kolay değil. Ergin Hoca da bu konuda çok başarılı olamadı bana sorarsan.
1: Evet, bunu da kabul etmek lazım. Ya mesela şurayı hatırlıyorum. Anadolu Efes'te Will Clyburn'un geldiği dönem. Zaten Larkin ve Mitchell'in bir takım içerisinde ağırlığı varken bir başka o dönem için süperstar olan Will Clyburn takıma katılmıştı ve biraz da dengeler bozulmuştu. Panathinaikos'ta da benzer şeyden söz edebilir miyiz? Kendrick Nunn zaten bu takımda bir ağırlığı olan oyuncuydu. Lesör sakatlanmadan önce keza benzer şekilde boyalı alanda çok top kullanan bir isimdi. Şimdi Nigel Hayes gelince, TJ Shorts gelince işler biraz daha kontrol etmesi güç noktaya evrildi.
0: Ya orada mesela yanan TJ Shorts oldu. Aldığı süreler, kariyerinde yakaladığı ivmeyi kaybetmiş oldu. Nigel Hayes Davis geldikten sonra da Kendrick Nunn'la birlikte takım iyice su kaynattı.
1: Evet, ben Shorts'un da bu arada hani ortalama bir Euroleague takımında kariyerinin büyük bölümünü sürdüreceğini düşünüyorum. Bir daha böyle şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takıma gelir mi? Çok sanmıyorum.
0: Kendi de istemeyebilir bu sezon üzerine sanki.
1: Olabilir, olabilir. Gitsin Paris'e rahat rahat takılsın.
0: Yani hakikaten ben bu kadar bir takımda kalifikasyonu yüksek, topu elinde isteyen alfa tırnak içerisinde Amerikalı oyuncu bulunmasını çok sağlıklı bulmuyorum bu arada.
1: Ve bu arada değinmek istediğim bir başka nokta da hani burada objektif konuşuyoruz. Cedi de özellikle 5. maçta çok fazla kolay pozisyonu bitiremedi. Basit hata yaptı. O da acayip gerçekten.
0: Evet, kötü serbest atış yüzdesi. Kaçan 2 tane turnikesi var çok net. Cedi de iyi bir 5. maç geçirmedi. Çok kısa bir aramız varmış. İstersen ona giderim. Sonra mesajlarla dönelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamdaki minik bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Onur Kıran attığımızda hazırsan mesajlara bakalım. Valla erken saatte programın erken bölümünde. Çok fazla mesajımız var. Çok teşekkür ederim buradan bizi yalnız bırakmayan dinleyiciler için.
1: Tabii, hazırım.
0: Şimdi sevgili İhsan Dilek'le başlayalım. Buradan kendisine sevgiler bu arada. 2 hafta önce görüştük Taksim'de. Yine Taksim'de de değil hatta. Muğla'da, İzmir'de de görüştük. Günübirlik Bodrum'dan dönerken 1 hafta falan oldu herhalde.

0: Günaydın güzel güzel bir İzmir sabahından. Dün Urla'da 10 saat takıldım, gerçekten çok iyiydi demiş. Buradan İhsan abiye selamlar, keyfi bol olsun. Yani İhsan abi vesilesiyle böyle İzmir'e iki kere uğrayınca sevgili Onur Kıran şeyi anladım. Sizin hakikaten çok güzel bir hayatınız var orada. Yani insanlar çok neşeli, havası çok güzel. Yani genel şehir planlaması olarak merkezi biraz yoruyor ama tabiatı çok güzel, sahil kenarları çok güzel. Hakikaten İzmir bambaşka bir yer. Buradan İhsan Dile'ye de sevgiler. Bizi de Mart ayında da konuk etmişti. Dediğim gibi geçen hafta Muğla'dan dönerken de bir görüşme fırsatımız oldu. Bakalım yazın inşallah Bodrum'da tekrardan bol bol görüşeceğiz kendisiyle.
1: Şimdi tabii merkez biraz daha yorucu. İhsan abi Urla'da olduğu için hayatıma biraz daha güzel olabilir.
0: Ben Mart'ta gittiğimde beni Urla'ya götürdü. Orada Özbek Köyü diye bir köy var. Bu arada Ünal Kardeşler Balığa da buradan selamlar olsun. Yani inanılmaz bir yer. Şeyi düşündüm, hani kendimi senin yerine koyuyorum. Şu an 2 saat mesafe yapıp böyle bir yere İstanbul'a gitme çok mümkün değil.
1: Ha, kesinlikle. Bu arada merak ettiğim bir şey de İhsan abiyle program vasıtasıyla mı tanışmışsınız?
0: İhsan abi bizim çok kıymetli bir aile dostumuz. Yani uzun yıllardır da tanırım kendisini. Program vasıtasıyla olmadı.
1: Anladım.
0: Ama dinliyor tabii, desteklerini esirgemiyor. Yani orada bir an yaşadım. Hani yemek yedikten sonra işte çaylar vesaire geldi. Herkes telefona gömüldü bir 10 dakika. Özbek köyünden bahsediyorum. Bir gözlerimi kapattım. Yani bir İstanbul'a kıyas olsun diye. Ne dip ses var, ne gürültü var. Sadece çalışır pışırtısı, hayvan sesleri, kuş sesleri, köpek sesleri. Başka hiçbir şey yoktu dedim. Biz hakikaten çok zor bir şey yaşıyoruz ya. Yani şu anlamda söylüyorum. Tabii ki İstanbul'da çok fazla imkan var. Güzel bir şehir ama çok yoğun bir şehir. Sürekli gürültüsü, kalabalığı. Yani her an bir mücadele İstanbul'da. O yüzden hakikaten garipti. Güzel bir hayatınız var İzmir'de herhalde. Öyle düşünüyorum. Gözlemlerim bu yönde.
1: Emeklilikte bekleriz diyelim.
0: Vallahi hayalim var ya. Emeklilik mi olur? 5-10 sene sonra mı olur ama. Yani bu planı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uygulamak istiyorum.
1: Yok, şu anda iyi bence. Yani yakaladığın tempo, program temposu gerçekten çok güzel. Seni de takdir etmek lazım. Hafta içi olan yayınlarda gerçekten çok keyifli oluyor. Ahmet Kandemir'i mesela bu hafta konuk ettin. O da çok kıymetli bir işti bana kalırsa.
0: Sağ olsun koç da bizi kırmadı bu arada. Yani yayınımız 13'te başlıyor. Hocanın 13.10'da uçağı vardı, rötarlı. 13.10'da kalkacaktı. Sağ olsun 10 dakikada olsa bağlandı. Bugün Ajans Spor'da da yazılı olarak Ahmet Hoca'nın ifadelerini görebilirsiniz. Hazırsan devam ediyorum. Selamlar 6. adam Burak Alaca, Onur Kıran. Hoş geldiniz, hoş gördük. Dün akşam Galatasaray yönetimimizi, taraftarımızı, Okan Buruk hocamın yardımcılarını, emeği geçen herkese teşekkürler. Gerçekten güzel bir kutlama oldu. Darısı 27. şampiyonluğun başına inşallah demiş. Sevgiler, saygılar Yunus Delfin'den de demiş. Yunus abi formalı da bir fotoğrafını paylaşmış bizlere. Selamlar, sevgiler kendisine.
1: Tebrik edelim.
0: Günaydın Burak Bey, iyi yayınlar. Eskişehir'den Ercan. Ben ilahi adalet er ya da geç tecelli eder. Fenerbahçe taraftarının bu kadar ağını alan Ergin Ataman'ın Eurolig'in en düşük bütçeli ve en iyi kadrolarından birisi olmasına rağmen, iki maç deplasmanda kazanmasına rağmen kendi sahasında oynanacak Final Four'a taşıyamadılar. Bu Eurolig tarihindeki en büyük hezimetlerden biri bana göre. Spor ahlakı olan, işte burada Panathinaikos başkanına falan. Spor ahlakı olan camia kazandığı için tebrik ederim, mutluyum demiş Valencia adına.
1: Yani bu sonuçlar basketbolun doğasında var. Futbola nazaran özellikle değişkenler biraz daha az olduğu için sürprize biraz daha açık bir organizasyon diyebiliriz.
0: Yani bu arada şey de enteresan, ben şu ifadeyi kullanmıştım. Koç Pedro Martinez, ya bence ki biliyorsun daha önce Manresa'da, galiba Gran Canaria'da ve Valencia'da çalıştı sürekli olarak. Döngüsü böyle, bunların ayrılıp birinden bir diğerine gidiyor. Yani şunu söylemek lazım. Gelecek sezon bana sorarsan Anadolu Efes'in koç atamasını yaptı hoca.
1: Yani olabilir. Biraz net bir konuşma oldu, olabilir. Yunanistan Ligi'nin sonucuna bağlı olduğunu ben biraz daha düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta da benzer şeyi söylemiştim aslında.
0: Valla sence Yanakopoulos bundan sonrası için bir kredi tanır mı? Hani sezonu bitirir tabii ki Yunanistan Ligi'nde ama bundan sonrası için dediğim gibi hani bir kredi tanır mı? Ya da bu kadar yüksek bütçeyle o Final Four'da olmamak bence ona biraz dokunmuş olabilir.
1: Tabii ki kesinlikle dokunmuştur ama mesela dün oynanan Yunanistan Ligi çeyrek finalindeki Mykonos maçı öncesinde Ergin Hoca taraftarlar tarafından müthiş karşılandı. Burada olası bir final serisinde Olympiakos'un evinde alınacak şampiyonluk, ki zaten şu anda öyle olması gerekiyor. Eğer Panathinaikos şampiyon olacaksa ev sahibi avantajı Olympiakos'ta, muhtemelen deplasmanda kupaya uzanması gerekecek. Çok şeyi de unutturabilir bence.
0: Yani olabilir. Bu arada sevgili İhsan Dilek yazmış. Sevgili Onur Kıran'ı da götürelim Urla Özbek Köyü'ne diye. Vallahi buradan sana da iletmiş olayım. Bizleri dinliyor şu an İhsan abi.
1: Olur tabii ki. Neden olmaz?
0: Burada kıskanabilirim. Ben de geldiğim bir gün hep birlikte gidelim. Hakikaten yani her gün olsa. Onur Kıran'ı da götüreyim. Urla'ya diye de eklemiş altına. Özbek köyünden bahsediyor. Yani diyorum, dediğim gibi kıskanırım. Orada hani mümkün olsa ben de her gün orada olmak isterim. Çünkü dediğim gibi benim de geldiğim bir günde hep birlikte gidebiliriz.
1: Umarım birlikte gideriz.
0: Burak kardeşim günaydın. Kocaeli'den Bülent 6. adam olarak yerimizi aldık. Onur Bey'e de selamlar, saygılar. Erdemcan 2 yıl daha kontrat yeniledi Telekom ile. Bence başarılı bir hamle yaptı kulüp. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş bilmukabele. Buradan Bülent Bey'e de selamlar. Bence de çok iyi bir iş.
1: Evet, bu sezon hem Euro Cup'ta yarı final oynadılar. Sezon başında Euro Cup'ta tabii ki şampiyonluk hedefti ama yarı final başarılı olarak görünebilirdi zaten. Burada ligde de zaten 5. sırada normal sezonu tamamladılar ki ilk 4'ü de son hafta kaçırdılar. Başarılı performanslar, bütçesi dahilinde bence iyi değişler yapıyorlar. Doğru karar, doğru planlama, devam.
0: Bu arada Koç Erdemcan'ın ismi biliyorsun Bahçeşehir Koleji ile anılıyordu geçtiğimiz haftalarda. Türk Telekom bence çok önemli bir iş yaptı. Yani şu an basketbol süper liginin en iyi koçlarından biri. Euro Cup düzeyinin en iyi koçlarından biri. Orada genel menajer sevgili Önder Küçe başında devam edeceğini tahmin ediyorum. Orada güzel bir yapı var. Ben Türk Telekom'un bozmamasını, bunu saygı duyuyorum.
1: Ya aslında Euroleague seviyesinde bir baş antrenör olduğunu ben düşünüyorum Erdemcan'ın hala. Burada Anadolu Efes'e geldiğinde o takımın içinde bulunduğu ortam çok da müsait değildi başarı için belki de. Belki de biraz Euroleague çaylaklığı da Erdem Hoca'nın üzerindeydi ama ilerleyen yıllarda ben Euroleague seviyesinden bir şans daha bulacağına eminim.
0: Yani hak ediyor. Bir de baktığın zaman şey işte Ergin Ataman sonrası Anadolu Efes'te ne koçlar başarılı olamadı.
1: İşte içine geldiği ortam. Ergin Ataman'ın son döneminde de son yılında da ligde şampiyonluk gelse de takım hatırlarsın biraz sıkıntılı ve krizler doğurmuş bir takımdı.
0: Yani evet, o yüzden Erdemcan kötü bir dönemde geldi diye bu konuyu da herhalde yorumlayabiliriz. Bir dinleyicimiz dün sevgili Aygün Özipek'in programında kendisini aramamı rica etmişti. Sonrasında aradım, ulaşamadım, döndü bana, konuştuk. Bir mesaj atmış. Selam, ben Uğur Burak abi. İyi yayınlar. Sana ve ailene, tüm sevdiklerine sağlık, huzur versin, işinde kolaylıklar versin demiş. Çok teşekkür ederim buradan Uğur bizi dinliyorsa. Sevgiler, saygılar. Kendisine de dün söyledim. Yani numaram artık kendisinde var. İstediği zaman arayabilir, istediği zaman sohbet edebiliriz. Aynı zamanda tabii ki dediğim gibi bazen hani o an müsait değilsem dönemeyebilirim ama illaki sonrasında dönüş sağlarım. O yüzden dilediği zaman bana ulaşabilir sohbet etmek isterse. Şimdi şöyle bir iddia geldi. Erdemcan Bahçeşehir söylentilerine binaen Yaka Lokoviç'le Bahçeşehir'in görüşme halinde olduğu iddiaları var. Biliyorsun Gran Canaria ile çok başarılı seneler geçirdi. Euro Cup kazanmıştı daha önce. Bu sene görevinden ayrıldı işler kötü gidince. Ne diyorsun, yakışır mı?
1: Yani Gran Canaria'da başarılı yıllar geçirdi ama ben çok yakıştıramıyorum açıkçası. Çok düşük tempolu basketbol oynatıyor ve gelirse Andrei Alvisi'yi de gittiği yere götürmek istiyor Yaka Lokoviç. Burada ben Andrei Alvisi'yi de izlemek istemiyorum. Yaka Lokoviç'in düşük tempolu basketbolunu da istemiyorum açıkçası ama bir sistem kurup o sisteme doğru kendi doğruları içerisinde verimli olmaya çalışan bir baş antrenör diyelim.
0: Vallahi Lokoviç'in şeyi görebilir miyiz seneye? Hani Bahçeşehir Koleji ile maçların 65-60 bittiğini görebilir miyiz sık sık?
1: Evet, eğer gelirse sık sık o sonuçlar. Belki o şekilde başarılı da olabilir takım. Ki Bahçeşehir Koleji de gerçekten burada yüksek bütçelerle yıllardır emek veriyor. Bir FIBA Europe Cup şampiyonluğu var ama bence çok daha fazlasını da kesinlikle hak ediyorlardı. Bu sezonda normal sezonu ligde 3. bitirecekler. Yarı final yolları da şu anda olabilir gibi görünüyor ligde. Kıymetli işler gerçekten. Bakalım, belki de bu sezon sürpriz bir başarıyla şu anda bir değişiklik olmaz.
0: Yani bakalım. Bu arada sevgili Uğur sana da selamlarını yollamış. Onu da söyleyelim. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar, iyi pazarlar sevgili Burak ve Onur. Biz Beşiktaş'ın Euroleague'e katılımını Euro Cup'ı kazandığı senaryoda düşündük ama lig şampiyonluğu ihtimaliyle Euroleague açık olabilir mi? Lig şampiyonlarına çok fazla bakmıyor açıkçası. Yani işte 2 sene önce Ritas şampiyon olmuştu mesela Litvanya'da. Çok bir şans tanımadılar. Orada biraz daha farklı bir sistem var bana sorarsan.
1: Evet, eskiden mesela Karşıyaka şampiyon olduğunda Euroleague'e gitmişti.
0: Beşiktaş, Galatasaray.
1: Tabii ki. Sonrasında Banvit'in yine başarılar gösterdiği ve Euroleague playoff'u oynadığı, ön elemesi oynadığı dönem vardı. Ama şu anda bu ön eleme kalksa nasıl bir strateji içerisindeler? İyiden iyiye bir kapalı lig konumuna geldi zaten Euroleague. Biraz da orada paraya bakıyor işler gibi.
0: Maalesef, maalesef. Günaydın abi, hayırlı pazarlar. Severek dinliyorum. Onur abiye de selamlar. Cumartesi bugün, siz biraz yoğun bir dönem geçiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Valencia Pana'yı ezici bir oyunla evine yolladı. Bence çok büyük başarı. Pana başkanı her sene çuvalla para döküyor ama olmuyor. Kim ne yaparsa yapsın sezon sonu kupa bizim olacak. İnşallah Saras hocama sonuna kadar güveniyoruz demiş.
1: Yani ben de güveniyorum. Umarım Fenerbahçe bu back to back üst üste ikinci şampiyonluğunu da yaşayacak. Panathinaikos evet çuvalla para saçıyor. Bir de şimdi Hapoel zaten çuvalla para saçıyordu. İyice saçacak gibi görünüyor.
0: Onlar artık kamyona saçacaklar. Sene sonu, gelecek sezon bütçelerinin 76 milyon dolar bandında olacağı iddiaları var. Şok içerisinde okudum bunları da hafta içi.
1: Acayip gerçekten. Russell Westbrook ismi gündemde Hapoel için. O da değişik olur.
0: Ya ilginç olur ama ben Hapoel ligin dinamiklerini bozduğunu düşünüyorum. Ya bu zarar vermek anlamında. Çünkü 76 milyon dolar bir bütçen varsa sen gittiğin her oyuncunun kaşesini, maaşını yükselteceksin. Bu diğer transfer yapmak isteyen takımları da bence olumsuz etkileyecek, finansal olarak yıpratacak bir durum.
1: Ama şimdi bu Euroleague'de de mesela bu sezon Panathinaikos'a belli miktarda ceza geldi. Bir sınırlandırma olacaktır mutlaka. Buna takılır mı takılmaz mı Hapoel bilmiyorum. Belki de cezayı zaten 76 milyonu gözden çıkardıysa cezayı da gözden çıkarır diye düşünüyorum ama çok böyle takımlar tarafından da sempatik görünmüyor. Dün hatırlarsın Ergin Hoca'nın da bir açıklamaları vardı. Denk gelmişsindir mutlaka. Biraz da sert konuşmuştu Ergin Hoca.
0: Yani şeyi düşünüyorum. Biliyorsun Panathinaikos'a bu sene 3 milyon euro bir ceza geldi. 50 milyonluk bütçe aşımıyla birlikte. Daha doğrusu 50 milyonluk bütçeyle birlikte. Herhalde 76'yı da 80'e tamamlayacak şekilde kafasına tasarladı. Hapoel tarafı cezayla.
1: Yani muhtemelen öyle görünüyor. Ve ben başarıyı da şu anki sistem içerisinde yakalayabileceklerini çok sanmıyorum. Kendilerine playoff'u başarı olarak görür noktada konumlandırmışlar. İtudis de bu yönde açıklamalar yapmıştı bu bütçeye rağmen.
0: Valla ben açık bir şey söyleyeyim. Hapoel Tel Aviv'i Euroleague'de görmekten mutlu değilim. Görmek istemiyorum. Eğer bugün Euroleague'den ayrılsalar gerçekten burada bir 10 dakika konuşup üzerinde de durmam. Ya da hani belki de hayırlısı oldu diye üzerinde dururum. Hakikaten hiç haz ettiğim, keyif aldığım bir takım değil.
1: İkisinden de haz etmediğini biliyorum ama sence Maccabi mi, Hapoel Tel Aviv mi?
0: Net Maccabi. En azından bir kulüp kültürü var. Euroleague'de 2004 kadrosu var meşhur. İşte bu Antoine Parker'lı, Saras Yasikevicius'lu, Vučić'li. Yani sabaha kadar Maccabi derim buna.
1: Kesinlikle katılırım.
0: Ya bir de Hapoel'in başkanı vesaire de çok antipatik. Yani Maccabi mahiyetinin, Maccabi heyetinin böyle çok antipati toplayacak, çok tepki çekecek açıklamalar yaptığını falan çok fazla görmüyoruz.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Monaco mesela adım adım gelmesine rağmen bir noktada Euroleague'de çok kalıcı olmayacağı, o A segment takımlardan birisi olmayacağı belliydi. Finalde oynadılar ama 5 senelik, 6 senelik bir kulüp oldular. Şimdi Hapoel için de bence benzer şeyler net şekilde hissediliyor. 5 senelik, 6 senelik bir kulüpler. Euroleague'in geleceğinde bu 10 yılda, 20 yılda çok olacağını sanmıyorum ben.
0: Vallahi ben de öyle temenni ediyorum. Yani inşallah olmaz. Yakışmıyorlar. Yani ligin enerjisini bozuyorlar bana sorarsan. Fazla antipatikler. Parayla her şeyi çözebileceklerini zannediyorlar ama işte bir Valencia örneği var, anladın mı? Avrupa basketbolunun gerçeği bana sorarsan bu.
1: Ya Euroleague'de parayı veren düdüğü alıyor ama düdüğü çalamıyor. Böyle konuşalım.
0: Yani evet. Bu arada sevgili Uğur sana bir soru yönetmiş. Abi Onur abiye sorar mısın? Galatasaray basketbol transfer yapacak mı ya da hangi bölgeye yapılmalı, saygılar demiş. Yani bu sezon için mi yoksa acaba gelecek sezon için mi? Ama bu soruyu iki taraflı olarak da bence masaya yatırabiliriz. Ne dersin?
1: Evet, Pozeko'nun yönetiminde önümüzdeki sezon için şimdiden 4-5 transfer hazırlığı var. Şöyle söyleyeyim, biraz üstü kapalı geçeyim. Litvanyalı birkaç oyuncu da düşünülüyor.
0: Grigonis bunlardan biri mi?
1: Evet.
0: Blažević bunlardan biri mi?
1: Öyle görünüyor şu anda.
0: Ya güzelmiş. Güzelmiş. Ya ben Galatasaray'ın basketbol ne koçuna ne basketbol konusundaki genel sportif hamlelerine çok güvenmediğimi söyleyebilirim. Üzülerek söylüyorum.
1: Kadın basketbolu da dahil mi buna?
0: Yok, kadın basketbolu tenzih ediyorum. Tamamen erkek basketbol için. Bence Pozeko ile de Galatasaray gelecek sezon bir yere varmayacak. Eğer kadro yapılanması bu sezon olduğu gibi kusurlu inşa edilecekse takımda doğru düzgün Fabian White hariç forvet yok ama 5-6 tane guard var. Pivotların 2 tane var. İkisi de karbon kopyası gibi özellik itibariyle. Yani böyle bir kadro yapılanması olmaz. Seneye de çok daha iyi olmasını beklemiyorum. Bilmiyorum burada Vladimir Mitsov nasıl bir sportif akıl ortaya koyar. Yaparsa o yapar. Çünkü başka bir açıkçası umudum yok. Dediğim gibi Pozeko'nun da gelecek sezon tamamlayabilirim bilmiyorum.
1: Yani evet, duygusal bir baş antrenör ama taktik teknik noktasında çok fazla geri planda kalıyor. İşte derbi maçlarında takımın iyi oynayıp normal sezonda kolay geçebileceği maçları kaybetmesi noktasında da bunu net bir şekilde görüyoruz. Bence kadın basketbolunda da hani Euroleague'de evet final oynadılar ama Ekrem Hoca ile mesela yolların ayrıldığı nokta yanlış kararlar vardı o dönemde de.
0: Ne, Ekrem Hoca kupayı da aldı işte. Euro Cup'ı aldı ondan sonra. Yani hak ettiğini buldu. Ben Ekrem Hoca'nın iyi bir baş antrenör olduğunu düşünüyorum.
1: Bence iyiden de öte kadın basketbolu için özellikle bir ikon.
0: %100. Ya mesela ne denir ona? Galatasaray derbilerde iyi oynadı bu sene. Mesela Fenerbahçe'ye de nispeten diş geçirdikleri bir maç vardı kazanamasalardı ama mesela bir 3 maçlık seride Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye karşı şansları olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Yok, evet, o noktada biraz zor işleri.

0: Yani Galatasaray için bir çeyrek final takımı diyebiliriz. Yarı final mesela büyük bir başarı sayılabilir bence şu anda.
1: Bak mesela Pozzecco'nun sıkıntılarından biri bu, anladım. Pozzecco'yu Dušan'a karşı, Saras'a karşı bir playoff atmosferinde gördüğün zaman taktik olarak onları alt edebilecek kapasiteyi ben görmüyorum. Bunu neden söylüyorum bu arada? Galatasaray basketbolu daha iyi olsun istediğim için söylüyorum. Yoksa hani burada pohpohlayabilirim. Muhtemelen hani Galatasaraylı dinleyicilerimizin belki hoşuna da gidebilir söylediklerimiz ama dediğim gibi ben Pozzecco ile Galatasaray'ın bir yere varabileceğini düşünmüyorum. Ya işte en basit örnek, teraziye şöyle koyun. Galatasaray bir playoff serisinde Saras ya da Dušan Ilipović'e karşı şu takımla, şu taktik görüntüyle son 2 aydır, 2,5 aydır Pozzecco gelene ne kadar oldu hatırlamıyorum ama sizce variyet gösterebilir mi?
0: Bak şöyle özetleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye karşı bir seri oynadılar zaten ve seriyi bir bire getirmişler. Kazanma imkanları var öyle ya da böyle. Son maçın öncesinde baş antrenörünüz bir açıklama yapıyor. Oyuncuları ateşe atıyor. Bu oyuncuların pek çoğuyla önümüzdeki sezon devam etmeyeceğiz diyor. Bence anlamsızdı.
1: Ya bu belki de mal oldu. Yani çünkü şey düşün, ilk iki maç seride başa baş gitti. Biri bir sayı, biri iki sayı farkla bitti. Son maç 40'a yatırdı Tenerife Galatasaray'ı. Yani hal böyle olunca işte burada bu maçtaki ortaya çıkan tablonun çok organik olmadığını anlamak mümkün bence.
0: Evet, belkiden çok daha fazlası. Bu açıklamaların etkisi olduğunu net bir şekilde gördük bence.
1: Yazık. Yazık. Ben dediğim gibi eğer Pozzecco ile başlanacaksa Galatasaray için yani erkenden biten bir sezon olabilir. Ya bir koç değişikliğine gider en azından.
0: Öyle görünüyor. Ya Yakup Hoca da mesela çok kıymetli bir isim. Bence taktisyenlik anlamında Pozzecco'dan kat ve kat daha üstün bir
1: Cebinden
0: baş antrenör.
1: çıkarır. Cebinden çıkarır.
0: Yani çok da hani böyle başarılı sonuç. Ya Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı Yakup Hoca bu takıma. Bütçesi belli olan bir takım. Yarı finalde organizasyonun doğal favorilerinden olan Tenerife'yi eleyerek oraya gitmişti. Bilmiyorum. Daha fazla Yakup Hoca'ya bence fırsat verilebilirdi.
1: Ben valla şunu söyleyeyim. Naçizane Yakup Hoca bence Gianmarco Pozzecco'dan çok daha iyi bir hoca.
0: Net bir şekilde.
1: Devam edelim, devam edelim. Günaydın, merhabalar İzmir'den Şeyh Muz. Ben iyi yayınlar diliyorum. Her cumartesi olduğu gibi buradayız demiş. Buradan İzmir'e ve Şeyh Muz Bey'e selamlar. İzmir'den de bayağı dinleyicimiz var bu arada. Bunu gördükçe de mutlu oluyorum, yalan yok.
0: Evet, güzel reklam yapıyorum ben burada.
1: İzmir tarafında marketingi gerçekten çok iyi götürüyormuşsun gibi gözüküyor genel görüntü o. Duisburg'dan selamlar sevgiler. Evet, şimdi Almanya'dan. Ben Uğur Budak. Bence Panathinaikos'un F4 dışı kalması o kadar büyük bir sürpriz değil. Panathinaikos'un sezon performansıyla her türlü sonucu açık olduğu belli bir takımdı. Oynadıkları oyuna bakmayıp kibirlerinin esiri oldular. Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor demiş. Çok kısa bir aramız varmış. İstersen araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
7: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor.
2: Reklam. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet. Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Evet, aradan önce bir

0: Soru gelmişti Duisburg'dan sevgili Uğur Bey'den. Panathinaikos'un normal sezonda bu sinyalleri verdiğini söylemiş. Ne diyorsun?
1: Normal sezonda bu sinyalleri verdi Panathinaikos ama 2-0 öne geçtiği ve evine taşıdığı bir playoff serisinde de kaybetmesini beklemek çok da gerçekçi görünmüyordu. Valencia biraz da mucizeye yakın bir noktadan seriyi çevirdi diyebiliriz.
0: Bu arada sevgili Uğur kardeşimiz sana bir soru yönetmiş. Abi Onur abiye sorum. Şu Galatasaray'a Ergin Ataman yakışmaz mı? Valla Ergin Ataman Galatasaray'a yakışır ama bu mevcut Galatasaray'a yakışmaz bence.
1: Yakışır mı? Biraz daha bütçe ister tabii ki. Şu an için değil ama bir gün mutlaka olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Ha işte şuna binaya söylüyorum. Mevcut kadro özelinde. Yoksa Ergin Ataman Galatasaray'a her dönem yakışır da bu mevcut kadroyla Ergin Ataman bilmiyorum çok. Hoca da istemeyebilir. Çok iyi de olmayabilir.
1: Zor bir kadro gerçekten. Çok fazla sıkıntısı olan bir kadro. Bilmiyorum. Erik McCallum'u çok beğeniyorum mesela ben. Kariyeri boyunca en kötü olduğu noktalarda o Kimki döneminde dahi çok beğeniyordum. Bu sezon hiç iyi değildi bence.
0: Ya bu sezon Erik McCallum, James Palmer, Galatasaray'ın güvendiği bütün oyuncular bence sezon genelinde çok iyi geçirmedi.
1: James Palmer mesela çok iyi bir skorer ama serbest atış yüzdesi inanılmaz kötü.
0: Enteresan, hakikaten enteresan.
1: Çok fazla dezavantajları olan bir kadro. Hani burada baş antrenörden ziyade biraz daha yapılanmanın önce değişip sonra baş antrenörün o yapılanma doğrultusunda doğru isim olarak gelmesi gerekiyor. Pozeko zaten doğru isim değildi bana kalırsa. Sezon içerisinde işleri değiştirebilecek, o duygusal yönüyle bir kırılma yaratabilecek isimdi. İşte geldi ayağının tozuyla bir derbi galibiyeti aldı. Sonrasında keskin düşüş geldi. İnişli çıkışlı performanslar oldu. Bu beklenen bir senaryoydu bana kalırsa.
0: Yani evet, bu arada sevgili Uğur yazmış. Göz ve sol kulağımdan engelliyim Onur abi ve sana selamlar demiş. Buradan bizden de Uğur'a selamlar, sevgiler. Sorularını da yanıtlandırmış olduysak ne ala bizlere.
1: Selamlar ve sevgiler.
0: Sevgili Uğur Budak yazmış bu arada Duisburg'dan. Ren nehrinden bir manzara paylaşmış hakikaten. Güne güzel başlamış gibi bilmiyorum şu an yürüyüş mü yapıyorsunuz ama hakikaten güzel bir manzaranız varmış buradan. Keyfiniz bol olsun. Selamlar, sevgiler sizlere de. Günaydın Burak Bey, ben Nihat Çetin. Valencia'nın böyle bir performans göstermesinde Ergin Ataman'ın ve başkanlarının rolü var bence. Tavırları ile Valencia'yı bence hırs yaptırdılar. Ben de Valencia'yı destekledim ama karşılaşacak olursak performansları gözümü korkutmadı değil. Veseli'ye de sonsuz teşekkürler. Takımdaşım ve hemşerim Onur Bey'e de selamlar, sevgiler demiş Nihat Bey.
1: Teşekkür ederim, selamlar olsun. Evet, Valencia'yı biraz daha motive etti diyebiliriz açıklamalar. Ama o potansiyelleri varmış ki sahaya koydular yani. Sadece açıklamayla olacak işte değil.
0: Yani. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Akşam Çorum Spor'umuz müthiş bir futbolla, müthiş bir skorla final dedi. Şimdi Erok Spor Çorum Spor maçı ne olur, teşekkürler demiş. Zor soru.
1: Zor soru. %51-49 ben Erok diyorum.
0: Tabi burada daha çok dinlenmiş olmanın da faktörüyle birlikte sezonda daha iyi geçirdikleri için olabilir ama tek maç olduğu için ben kestirmeyi zor buluyorum, bilmiyorum. Allah büyüktür. Öyle deyip geçeyim.
1: Mesela birkaç haftadır burada Erok Spor'da maç oynamıyor. Hani üçüncü bitirmenin de öyle bir dezavantajı mı var diyelim. Garip bir playoff sistemi bence.
0: Ya burada maç temposunun dışına çıktı mı diyebiliriz yoksa daha çok mu dinlendiler olarak yorumlayabiliriz mi? Bu da zor.
1: Evet, işte avantajları ve dezavantajları olan bir sistem. Bilmiyorum. Biraz zor bir sistem.
0: Bence çok kötü bir sistem öncelikle. Benim burada en tasvip ettiğim, en takdir ettiğim sistem bu arada Almanya'daki biliyorsun. İlk iki direkt çıkıyor ya da yukarıda son iki direkt düşüyor. Üçüncülerde play in play out oynuyor. Çok güzel bir sistem.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hem düşme noktasındaki takım için de bir şans daha olur. Yani burada ama Erok'ta, Çorum'da gerçekten çok kaliteli kadrolar. Bodrum Spor'un kadrosu da yine çok kaliteli kadroydu. Pek çok takım mesela Sivasspor, konumuzdan da biraz sapmış olduk ama
0: sağ olun.
1: Özellikle Manay transferiyle onlarla da bütçelerini arttıran ve bir üst ligde hak eden bir yapıları vardı. Ligimiz güzel diyelim.
0: Ben Bodrum FK'yı çok istiyordum ya. Ya şunu kabul ediyorum, hani Süper Lig'de çok seyirci olmuyordu. Stat yetersiz kalıyordu ama işte orada bence orada da çok iyi bir kadro vardı. İşte Brazao, Seferi, kaleci yine Diego Sosa, Süper Lig'den de bildiğimiz bir kaleci. Orada çok da beğendiğim bir isim var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen, artık çok bir scout başarısı gibi bahsetmiyor ama 21 yaşında Ali Habeşoğlu. Ayvalık Gücü'nden almışlardı. Hakikaten doğru kariyer planlaması, doğru yerlerde, doğru zamanda bulunursa eğer Türk futbolunun gelecekteki çok kıymetli golcülerinden biri olabilir. Beğeniyorum Ali Habeşoğlu'nu.
1: Üst liglerde biraz da kalıcı olabilmek önemli. Asansör takımları çok fazla izliyoruz son yıllarda. Bu bütçeleri bir yıl için kuruyorlar, lige yükselmek için kuruyorlar ama sonrasında devamı zor oluyor, gelmiyor. Bence önemli olan kalıcı olmak biraz da lige çıktıktan sonra.
0: %100 ben açıkçası şu an Bursa Spor'u bekliyorum gelecek sene için. En büyük hayalim o.
1: Bayağı bangır bangır geliyorlar.
0: 13 milyon euroluk bir bütçe ayırdıkları söyleniyor bu sezon. Hakikaten birincilikte şampiyonluk için gayet yeterli bir bütçe. Gingham'dan bir transfer yapmışlar. Bursa Spor geliyor, artık geliyor evet. Burada ait olduğu yere dönmesine bir sene kaldı bana sorarsan.
1: Taraftarıyla da renk katan takımlardan, zaten şampiyonluk yaşamış camialardan birisi. Üstlükte de olmayı hak ediyorlar zaten.
0: %100. Bu arada bir duyuru yapayım. Bir YouTube kanalı açtım. Buradan sizlerden destek çağrısında bulunayım. YouTube'a eğer destek olmak isterseniz, ilk video Haziran ayının başında gelecek. Yani bir 10 gün, 10 günün biraz üzerinde bir süre var. Şu an hala hazırlık aşamasındayım. Daha doğrusu hazırlığı yaptım ama materyallerin elime ulaşmasını bekliyorum. YouTube'a Burak Alaca yazdığınızda ilginç bir şekilde, hani tabii banner kısmını, logo kısmını, açıklama kısmını, bağlantıları vesaire yaptığım için herhalde, bilmiyorum. Burak Alaca yazdığınızda ilk çıkan kanal. Beyaz fosforlu yeşilli bir logosu var, B ve A harflerinin olduğu. Abone olmak isterseniz, destek olmak isterseniz de böyle bir çağrıda bulunayım. Hani daha kolay kestirme nasıl ulaşabiliriz? Burak Alaca Instagram hesabında hikayeler kısmında bir link bıraktım onun için. Oradan desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi futbol üzerine olacak bu arada. Çok orada basketbola yoğunlaşmayacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi Haziran'ın başı itibariyle, ilk haftası itibariyle başlayacak. Buradan aboneliklerinizi bekliyorum. İstediğiniz takdirde şimdiden teşekkür edeyim, yardımda bulunacak herkes için.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii Dünya Kupası ile biraz daha futbol öncelikli gireceksin ama ben sezon içerisinde biraz seni motive edebilirsem basketbolda içerikleri ürettirmeye çalışacağım.
0: İnşallah güzel içerikler olur. Yani günün sonunda işte Fenerbahçe için pivot yakıştırması yapmayalım, anladın mı? Kasım ayı geldiğinde Fenerbahçe'ye işte ne bileyim NBA'den şu gelse nasıl olur diye pivot konuşmayalım mesela. Ya da ne bileyim Anadolu Efes'te bu sezon olmayan nedir diye bir video yapmayalım. Güzel şeyler konuşalım. Öyle olursa tabii ki yaparız.
1: Ben kreatif zekana çok güveniyorum. Güzel olacağına da inanıyorum. Umarım her şey dilediğin gibi olur.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada hani en hazırlık fazında çok da hızlı oldu. İşte bu bannerlar, thumbnail'lar, bunlar biliyorsun şeyden, bazı uygulamalardan vesaire yapılıyor. Yine açıklama kısmı vesaire, iletişimle, direkt iletişim işiyle uğraşan çok da büyük bir ajansa daha önce çalışmış bir arkadaşımın yardımıyla süreci çok hızlandırdık. Hani bir şekilde diğer hazırlıkları da yaptık. Bakalım inşallah güzel olacak. Allah utandırmasın diyelim. Devam ediyorum. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Basketbol Süper Ligi'nde playofflar Final Four'dan sonra mı başlayacak? Bildiğim kadarıyla evet değil mi? Final Four 22-24 Mayıs'ta ya da daha mı önce?
1: Evet, Final Four önümüzdeki hafta başlıyor. Cuma günü başlıyor. Playofflar da sonrasında ligimizde başlayacak.
0: Abicim günaydın, iyi yayınlar İstanbul'dan Kadir Ölmez. Galatasaray şampiyon oldu, kutluyorum ama böyle kutlama günlerini lütfen pazar günlerine denk getirsinler. Dün İstiklal Caddesi kapanmış, 2 saat trafikte kaldık. Böyle bir kutlamanın hafta içine denk getirilmesi biraz programsızlık olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevgiler, saygılar demiş.
1: Yani hafta sonu maç var, Galatasaray'ın şu anda hala oynayacağı bir lig maçı var. Planlama mutlaka daha doğru yapılabilirdi ama bilmiyorum, bir şey diyemiyorum bu konuda.
0: Yani bana sorarsan planlama belki bir tık daha geç bir saate alınabilirdi. Hani iç çıkış trafiğinin bittiği, ama şimdi düşünüyorum senede de bir gün o kadar da olsun yani.
1: Yani haklarıdır, büyük emek veriyorlar, kutlamakta haklarız.
0: Dün bu arada sevgili Tolga Kantarcı ile burada prodüksiyon ekibimizin başında, selam olsun kendisine de, bir iş için araçla yolculuk ettiğim sırada da şampiyonluk otobüsünü gördüm. Hakikaten etrafında bayağı da bir taraftar vardı. Güzel kutladı Galatasaray, tebrik ederim.
1: Ya ben bir Fenerbahçeliyim. Galatasaray bu başarısıyla tabii ki kutlamayı hak etti. Bir Fenerbahçe kutlamasını da istiyorum artık.
0: Valla ben Bağdat Caddesi'ne çok yakın değil mi? Bağdat Caddesi'nde oturuyorum. Ya Fenerbahçe kutlaması olsa orada nasıl bir manzaraya tanık olacağız bilmiyorum. Güzel olabilir, güzel olabilir.
1: Yani renkli olur, güzel olur gerçekten. Bir özlem de var ya, güzel olur.
0: Valla ben de Beşiktaşlıyım ama eğer bir Fenerbahçe şampiyonluk kutlaması olsa Bağdat Caddesi'nde, ki geçen sene Euroleague şampiyonluk kutlamasında oradaydım. Katılırım biliyor musun? Yani orada insanların çok fazla mutluluk hormonu salgıladığını düşünecek olursak oradaki enerji benim keyfimi yerine getirebilir. İşte geçen sene Euroleague şampiyonluk yürüyüşünde oradaydım. Öncesinde de salondaydık zaten. Yani seneye de öyle bir şey olabilir. Ya da sene ne zaman olursa bilmiyorum. Seneye diye hedef göstermiş olmayayım da. Allah söyletti diyelim, ne diyeyim.
1: Valla umarım önümüzdeki hafta bir şampiyonluk kutlaması olur Euroleague sonucunda.
0: Yine katılırım. Güzel olur. Seviniriz. Devam ediyorum. İzmir'den Ayhan tekrardan iyi yayınlar. Valencia Panathinaikos eşleşmesi şunu gösteriyor ki Euroleague playofflarında evinde maç kazanmadan Final Four'a çıkamazsın. Evet.

0: Bu da çok ikonik bir seri oldu bence.
1: Ve çok keyifli oldu bana kalırsa ya. En keyifli playoff serisi buydu diyebiliriz.
0: Ha, bunun 5 maça gitme ihtimalini bu arada öngörüyorduk, konuşuyorduk programda ama bunda bir de şöyle enteresan bir hadise var. Aman diyeyim, mikrofonu ufak kaydırdım. Bunda şöyle enteresan bir hadise var. O günün şartlarında Real Madrid favori olduğu bir seride 2-0'dan geri gelmişti. Valencia aslında dezavantajlı gözüktüğü bir seride evinde 2-2 maçı kaybettikten sonra dönüp kazandı seri. Yani
1: peki,
0: bu
1: şu şekilde
0: farklı bir durum.
1: Şu şekilde olsa, ivme tam tersi şekilde olsa, Valencia evinde 2-0 öne geçmiş, Panathinaikos evinde 2-2'ye getirmiş olsa 5. maçta sence işler değişir miydi?
0: Bence Panathinaikos kazanırdı o zaman.
1: İşte bu momentum, ivme, bunlar da önemli.
0: Ya şey de önemli, hani bunlar tabii ki müsabık sporcular, takım psikologlarıyla çalışıyorlar vesaire ama stres yükü insanı gerçekten çok yıpratan bir şey. Bazen çok kolaylıkla altından kalkabileceğin şeylere bile stres yükü çok fazla arttığı zaman kolaylıkla yerine getiremiyorsun. Böyle de bir durum vardı. Mesela Kendrick Nunn maçı bence, yani yanlış bir ifade kullanmayayım ama maçı sattı demeyeceğim. Yani Panathinaikos'un maça ortak olamamasının yegane sebebi bence Kendrick Nunn.
1: Hissedemedi diyelim. Ya spordan ziyade hayat için bir şey paylaşmak istiyorum. Bence büyük konuşmamak lazım ya hiçbir zaman.
0: Evet, bu galiba bir atasözü, şahsa münhasır değil ama annem hep şey derdi. Hala da diyor zaman zaman, büyük lokmaya büyük konuşma diye. Dediğim gibi bu muhtemelen yüzyıllardır var olan bir şey ama ben başkasından duymadım. Şimdi kendisine de atfetmiş olmayayım. Hakikaten de öyle. Devam ediyorum hazırsan.
1: Evet, sesim geliyor mu?
0: Geliyor geliyor, şu an iyi. Bir an bir sessizlik oldu, dedim acaba bu konuştuğumuz konuyu noktaladık mı ama okey, sesin gitmiş. İyi yayınlar. Euro Cup final serisinden sonra dağılma emareleri gösteren Beşiktaş'ın playoff serisinde finale kalamayacağını düşünmüştüm. Son Fenerbahçe maçı herkese iyi geldi. Şu an itibariyle yolunda Anadolu Efes gibi güçlü bir takım yok. Tekrar final için umutlar tazeledik demiş Bozkurt Gentleman. Yani Celtemen, düzeltiyorum. Tabii algı olarak İngilizce gentleman gibi algıladığım için Celtemen ilginç bir soyadmış. Selamlar buradan. Yani 24'e 1 başlayan bir maç var. Ben şunu da söyleyeyim, eğer hani burada averajla birlikte Beşiktaş'ın Efes'le eşleşecek pozisyona gelseydi Efes'i de elerdi.
1: Ama şu anda ikili averaj noktasında eğer Fenerbahçe bugün Bahçeşehir Koleji'ni yenerse liderlik Fenerbahçe'ye geçiyor. Beşiktaş'ın Anadolu Efes'le olası bir yarı final eşleşmesi muhtemel oluyor. Bugünkü Bahçeşehir Koleji maçı biraz da sıralamayı belirleyecek ligde.
0: Yani burada ben dediğim gibi öyle bir çekincem yok. Eğer Beşiktaş Efes'le eşleşirse de ben Beşiktaş'ın eleyebileceğini düşünüyorum.
1: Şu anki görüntüsü daha iyi durumda. Beşiktaş'ın bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Devam ediyorum. Bayağı da mesajımız var bu arada. Teşekkür ederim. Burada hızlıca okuyup topu sana atıyorum. Kimsenin de mesajlarını okumamış olmayalım. Pana sene sonu Hernan Gomez'i bırakabilir. Fenerbahçe'ye bence çok yakışır. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yakışabilir.
0: Bir 4 numara problemi var ama ben biraz daha haşim, fiziksel bir 4 numara istiyorum.
1: Evet, şu andan çok basketbol motive olacak mı olmayacak mı, o da biraz önemli bence Hernan Gomez için. İki Hernan Gomez için de.
0: Hollywood'a mı döner, ne diyorsun?
1: Dönebilir.
0: Ya bu arada ben hayalimdeki 4 numara nasıl bir şey biliyor musun? Böyle Hernan Gomez gibi, Alec Peters gibi, Yantunen gibi oyuncular değil. Ben Jalen Hurd gibi, yani orada çata çat içeride fiziksel olarak rakibi çok yıpratacak oyuncular istiyorum.
1: Ha, gerçekten nokta atışı olur Hort'un gelmesi de. Ya, bilmiyorum, Yasikevicius'un böyle uzun noktasında biraz daha farklı düşündüğünü ben düşünüyorum. Yani bizimle çok aynı kafada değil gibi.
0: Yok, orası bariz canım. Blossom Game'i de isterdim mesela. Dubai ile anlaştı biliyorsun. 2 yıl 3.3 milyon dolar. O da olmadı.
1: Ama hücum tarafında biraz daha sıkıntı yaşayabilirdi Blossom Game. Savunmadaki performansı son yıllarda gerçekten onu da etkileyici.
0: Zekli'yi de ne dersin?
1: Kalsın derim. İstemem.
0: Öyle mi diyorsun? Yani çok da bir alternatif kalmadı piyasada da. Şimdi Apoel'in de oyunculara 3'er 5'er sıkacağını düşünecek olursak ilginç bir yaz bizleri bekliyor.
1: Hapoel biraz da NBA pazarına girecek gibi bence ya. Böyle kariyerinin son bölümüne gelmiş, işte az önce bahsettik, Russell Westbrook'a düşünüyorlar. O tarz yıldızlara bir yönelecek gibi.
0: Yani şeyi düşünüyorum mesela, Euroleague'den Amerika'dan Euroleague'e gelip, düzeltiyorum, çok başarılı olamamış bir senede geri gitmiş bir sürü oyuncu varken bu kadar büyük bütçelerle NBA pazarına yönelmek gerçekten, yani ne bileyim, hiç mantıklı değil ya.
1: Ben de hayal kırıklığı olan isim mesela Kemba Walker'dır son yıllarda. Bu kadar büyük bir oyuncu geliyor. Hani geldiğinde öyle çok bir etki de yaratmadı. Aman aman bir söylemler ön plana çıkmaları da olmadı. Hayal kırıklıklarıyla geçti buradaki Monaco macerası. Daha acayipti.
0: Ya burada kamuoyu özelinde çok güçlü medyatik bir takıma gelmemesi geliş aşamasında onun çok güçlü bir algı oluşturmamasına neden oldu. Performansı da çok büyük hayal kırıklığıydı, evet.
1: Evet evet. Evan Fournier mesela Olympiakos'a geldi. Halk kahramanı gibi karşılandı havaalanında.
0: Valenciunas eğer Panathinaikos'a gelseydi, bak Panathinaikos da çok başka bir seviye olurdu. Valenciunas da Euroleague'de

0: mesela bence at koştururdu.
1: Sadece Richaun Holmes'tan bahsederken de sezon başında gittiği takımda çok etkili olabileceğini söylüyorduk. O da büyük hayal kırıklığı yarattı. Bir de aidiyet duygusu noktasında da çok kötü olduğunu gösterdi bence. Bu hani Valencia'nın Panathinaikos elemesinin ardından Panathinaikos'la dalga geçen açıklamalarda bulundu, böyle yorumlarda bulundu. Acayip.
0: Ya bazı oyuncular var mesela bulunduğu yapıda işte ya da ne bileyim birkaç yıl Avrupa'da geçirdikten sonra aidiyet duygusu yükseliyor. Mesela Baldwin bunlardan biri ama yani birçoğu Amerikalı oyuncuda bunu göremiyoruz ya. O yüzden Richaun Holmes'un yaptığına şaşırmadım. Yani mesela Kendrick Nunn, Wade Baldwin, bence Taylor Norton Tucker da izlenim olarak çok affedersiniz. Bunlar büyük karakterler. Bunlar olduğu yeri sahiplenebiliyor ama birçoğunda bunu göreceğimizin çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Mesela şu an Brandon Boston'dan benzeri bir duygu durum görebileceğimizi düşünmüyorum. Takımı sahiplenmek anlamında ya da ne bileyim işte daha önce Carson Edwards'ta falan da gördük. Bir sürü Amerikalı oyuncuda bunu gördük. Jordan Nwora'da da görmedik mesela. O yüzden Amerikalı oyunculardan bunu çok beklememek lazım.
1: Aldıkları paraya bakıyorlar biraz da. İşte Pozeko da burada öne çıkıyor Burak. Pozeko da bu duygusal bağ kurabiliyor.
0: İşte onun ortasını bulmak lazım, biliyor musun? Yani Pozeko sadece duygusal. Yani Pozeko'ya mesela sarılmak isterim, oturup ağlamak isterim ama takımıma maç içinde bilmiyorum. Yani Duşan'a karşı, Saras'a karşı, belki Lasso'ya karşı bile taktik olarak çok güvenemem.
1: Evet, katılırım.
0: Burak Bey, bugün yüksek skorla bitecek 3 basket maçın var mı? Vallahi hiç bakmadım. Satılmış Bey yazmış. Affınıza sığınıyorum. Sevgili Uğur Budak Duisburg'dan, kanalınız hayırlı olsun demiş. Madem laf yükselmeye geldi, bu da bizim Duisburg'un durumu. Bugün son maçımıza çıkıyoruz. Biz kazanırsak, Kotubus kaybederse ikinci ligdeyiz demiş. Bundesliga 2'ye çıkacakmış Duisburg. Bakalım, başarılar dileyelim. Devam ediyorum. Merhaba. Ben Rahim, Burak Bey. Sizleri severek dinliyorum. Onur abiye de selamlar. Fenerbahçe'mize Final Four'da başarılar. Bursa Spor Süper Ligi'ye yakışır. Umarım çıktığında taraftarları takıma sahip çıkar. Süper Lig'de de Ahmet Spor'a başarılar diliyorum diye eklemiş bir dinleyicimiz. Selamlar kendisine de. Devam edelim. Çok fazla mesajımız var ve kalanlar var. Sonunu yakaladım. Bakalım. Sevgili Emre Bey yazmış. Emre Fatih Atalay. Evet, sonunu yakaladım ama olsun, iyi pazarlar demiş. Size de iyi cumartesiler Emre Bey. Bugün pazar değildi mi sevgili Vedat abiye, bir sormak istiyorum. Benim kafam karıştı. Üçüncü pazar mesajı çünkü bu. Bugün galiba cumartesi, evet. Telefondan bakalım. Evet, cumartesi. Evet, Onur, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yine çok tempolu, ne ara başlayıp bittiğini çok idrak edemediğimiz bir yayın oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. YouTube kanalında tekrar hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, 6. adamdan bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyo.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır. Herkese bol şans diyerek güne başlayalım ki bugün güzel iki tane program var. Bir tanesi Ankara, diğeri İzmir. İki tane yarış içinde görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Diğer

0: Bakır için ne zaman kalırsa yine tahminlerimizi sizlere iletmeye çalışacağız ki çok kalabalık yarışlar, güzel yarışlar bizleri bekliyor bugün. Onun yanında da tabii ki yurt dışı yarışlar da yine başladı sabah. Yine Avustralya yarışlarıyla güne başladık. Bir merhaba dedik. Ankara'yı konuşacağız. Aykut Balcı ile konuşacağız. Aykut'la bir merhaba diyelim. Aykut hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abicim. Herkese iyi yayınlar. Şimdiden Bosna Sarp'lıyorum abi.
0: Sağ olasın. Nasılsın? Nasıl keyifler?
1: İyi abi, hava da güzel bugün, çok güzel bir gün.
0: Gidiyor.
1: Ben evet, sahada olacağım.
0: Evet, biraz sanki sonra sabah kalktın da idmana gittin gibi anladım sabah.
1: Öyle diyor herkes abi.
0: Sabah 5'te mi mesajı almışsın?
1: 4.30 gibi abi.
0: 4.30.
1: Olur abi, onlar da olacak yakında.
0: 4.30'da mesajı görünce, atılmış mesajı görünce dedim Aykut herhalde idmana gitti idmanları seyretmeye. Neyse, bugün Ankara güzel yarışlar, sen de sahada olacaksın. Ne diyorsun, birinci koşuyla başlayalım. Zor yarışlar, uzun yarışlar zaten anlatacağımız bayağı bir şey olacak. 2200 şimdi handikap 15 bir yarışla güne başlayacağız Ankara'da. Saat 13.30'da başlıyor, onu da hatırlatalım. Ve 11 safkan var, 11 safkan içinde kilo olarak ağır isimler, hafif isimler sanki böyle bir ayrılmışlar. Daha çok ağır isimler, ağır kilolu isimler favori olarak çıkmışlar gibi görünüyor. Nasıl bir sıralama yaptın sen?
1: Evet abi. Şimdi Kocaeli pistinde hazırlanan bir 3 numara soğuk dağ var. Sonlarda çok kuvvetli görüyor. Belki son 200'lerde falan ismini duyacağız. Rakiplerini ağlayabilecek kapasitede benim 3 numara soğuk dağ net favorim. Son yarışında uzayan kumda, yani son yarışı kum pistte olsa da rakiplerin yanında 3. adanan önlere yakın konumlanacak olan bir salayet var. 2 numara muhakkak yazılmalı. Önde boş kalacak olan bir 6 numara Fatih Şah var. Bir de Ankara'da son işinde idmanını çok beğendim. Bizden gerçeği var. Son yarışında kıpırdandı. Ben geçen seneden hatırlıyorum. Yani sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Belki ayırdığımı çok uzak sayılabilir. 4 numara Zidane yazacağım. Ben 4 isimle geçeceğim. 3-2-6-4 sıralamam abi.
0: 3-2-6-4 dedin. 4 safkanı önerdin bizlere. Bak şimdi mesaj geldi WhatsApp'tan. Aydın Bey yazmış. Diyor ki Upamecano mu Wolfsrallis mi diyor. Wolfsrallis mi diyor. Yarın için zor bir program var yarın. Yarın da erkekler evet. Deneme koşusu var. Dijital deneme koşusu var.
1: Ben bununla alakalı şöyle son düzlükte bugün sahada görüşeceğim zaten son durumlarıyla alakalı.
0: Birçoğu da Ankara'dan gelecek hatta.
1: Evet evet. Upamecano'da Wolfsrallis'da sevgili Engin Bekiroğulları'nda evet. Biliyorum. Ama dediğim gibi sondüzlük.com'da yarın yorumlarında bu safkanlar için. Ben de bir adım önde olan bir Upamecano var ama Wolfsrallis'da bu içeri yatmasından korkuyorum abi. İşte o sıkıntı gibi gözüküyor. Evet. Bilmiyorum yani. Bakalım.
0: Kemal Kurtekürsün safkanı dair Wolf ve Wolfsrallis yarın erkek day denemede ikili olarak koşacaklar ve Wolfsrallis daha 3 yarış koştu hepsini kazandı. Upamecano da 5 yarış koştu hepsini kazandı. Yarın bir tane geçilmeyen geçilecek ama belki ikisi birden geçilecek onu da bilmiyoruz ama yarın
1: 1-2 güzel olurlar diyormuşuz.
0: Yarın güzel bir yarışını bizleri bekliyor. Aydın Bey'e de selam olsun buradan. Yarın. Bu cevabı yarın vereceğiz programda diyelim. Ve ikinci koşuya geçelim Ankara'da. Maiden bir koşu. Maiden koşuda da 10 safkan var. 10 safkan içinde ön plan çıkmış. Tabela yapmasıyla ön plan çıkmış. İki tane isim var. Bir tanesi 1 numaralı Enes Berke. Diğeri Dert Saçan Kız 8 numaralı safkan. İkisi AGF'de şu anda öndeler. Sen nasıl bir salama yaptın?
1: Evet abi, start verildi verilmez 1 numara Enes Berke liderliği alacak benim de net favorim. İlk startında Enis Kulvar'dan çıkan bir star olan vardı. Enis Kulvar'dan çıkma avantajı diye düşünüyorduk 9 metre şimdi ama dışarıdan gelen isimler önünü kapatınca engellilere düştü. Muhakkak bugün star olan çok çok iyi koşacaktır 5 numara. Bir de ilk yarışını çok beğendim. Önlere yakın konumlanacak olan bir ders açan kız var 8 numara. Adana pistinde hazırlıklarını beğendiğim 2 numara kampı da yeterli olacak diye düşünüyorum. Benim sıralamam 1-5-8-2.
0: 1-5-8-2 4 safkan yazdık. Enes Berke ile başladık 5 numara süper olan. Sonra Dert Saçan Kız 8 ve 2 Kaanpu dedik. 1-5-8-2 4 safkanla da burayı geçtik. 3. koşu satış 2 koşusu. Burada da eküller var. Necmi Baba Kulager ekürü. Kayaların Şahı İlban Bey'e ekürü. 10 safkan var. 10 safkan içinde Çağlar Tay ve Megastar. AGF'nin ilk 2 sırasını almışlar. Aykut Balcı burada kimleri tutuyor?
1: Abi şimdi satış kursu olduğu zaman ben biliyorsun biraz temkinli davranıyorum.

0: bilmiyorum ama bu son kursunu koşan bir 3 numara Çağlar Taylar sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Yani ben bugün alternatif bank olarak 3 numara Çağlar Taylar son yarışını yaparsa kazanır gözüyle bakıyorum. Ama satış kursu, yani istikrarsız sorunlu olan isimler bir arada oluyor bazen de. Son yarışlarını, bugünkü performanslarını saklayamıyorlar bence. Rakip yazmak isteyenler 2 numara Necimova ekürüsüyle beraber çok şanslı. 1 numara Megastar, 5 numara Ravenko, son olarak da 6 numara İskitar diyeceğim. Ama 3 numara bende çok çok önde kazanmaya yakın duruyor. Rakip yazmak isteyenler 2-1-5-6 değerlendirebilirler.
1: Evet, Çağlar'daki çok istikrarlı bir safkan. Bugün de 1.1 milyon 430 bin lira bedelle satışta olan bir safkan. Ercan Çankaya ile koşuyor. Aykut Balcı'nın ön plana çıkardığı isim oldu. Safkanda son handikap 17 yarışı.
0: Evet.
1: Ankara'da Ertuğrul Can Kılıç'ta İkinci olarak tamamlamıştı. Galoplarını da Ankara'da yapan, bu pisti seven bir isim. Çağlar'dan tek yazılabilir. Rakip yazanlar 2-1-5-6 dedik. Ekürlerden Necmaba, 1 numaralı Megastar, sonra 5 numaralı Ravenko ve 6 numaralı İskitalp'le bu koşuyu geçtik. İkinci altılı gayanın başlangıç ayağına geldik. Burada da bu maiden'da da 1000 metre çimde. 1000 metre olması Ankara için düzlüğün hemen dönülmeden hemen önce başlıyor.
0: Evet.
1: Start olarak da bir dışta kalanlar bir handikap yaşıyorlar mı? Nasıl bir daha çok iç kulvar veya orta kulvar daha birazcık daha seri isimler birazcık daha avantajlı oluyor gibi görünüyor.
0: Bence de abi tam tersine, neden biliyorsun, iç kulvardan iyi start alamazsa dışarıdakiler hemen içeri birazcık olduğu için hemen içeri kaçmak isteyecekler. O da sıkıntı yaratıyor. Geçen yani şart bir yarışlarda gördük, çok büyük sürprizlere imza attı. O yüzden hani şu anda kısa mesafede ben o düzlük yarışının kulvar avantajı olup olmayacağını hiç şey yapmıyorum abi. Herkes şanslı bence orada yarışta.
1: Tabii ki, ama şimdi mesela dıştan çıkıp hemen öne atamayan da çok zaman kaybediyor.
0: Evet, o zaman
1: bariyer dibinden çıkıp da dıştakilerin içe yatması sonucu arkada zaman şey avantaj kaybeden de sonlarda ne kadar kendini parçalasa da bir yere kadar gelip kalıyor, kazanamıyor. Burada da böyle olmuş isimler var. Yani çimde koşmuşlar, dördüncü olmuşlar, beşinci olmuşlar ama kendilerini en üst sıraya atamamış isimler. 11 safkan. Nasıl sıralayacağız bu koşuyu?
0: Şimdi abi ben banko yazacağım. Neden banko yazacağım? Evet, bu yarışı neden banko yazacağım? Şimdi geçen sahadayken, bu atkış varken Parsi Bey'den bahsediyorum. 3 numara Parsi Bey'di. Bunu çalıştıran benim çok yakın arkadaşım. Bana dedi ki şampiyon bir at dedi. O zaman hani yarışını falan özellikle o zaman direkt oynamıştım. Geçen yarış direkt banko da vermiştim 3 numara Parsi Bey'i. Şimdi mesafe 100 metre uzadı. O gün belki istenilen yarışları da yapamadı. İyi de start alıyor ama onlarda tekrar rahat kırması bence de yine gözüküyor. Ben bugün güveneceğim bu isme. 3 numara Parsi Bey'e. Bir aksilik olmazsa bence bu gruptan üstün bir at. Ben öyle bilgi duyum aldım. Ta geçen haftadan aldığım duyumla alakalı söylüyorum. İşleri de fena değil. Ben bugün 3 numara Parsi Bey'i yarış severlere zor kursu da bank olarak vereceğim abi.
1: 3 numaralı Parsi Bey Vedat Abiş ile start alacak. Ümit Arslan'ın safkanı bugün bankomuz oldu ve ikinci altılıya güzel bir banko ile başlamış olduk. Parsi Bey bankosuyla ikinci altılıya başladık. Bir kısa araya gidelim mi?
0: Fark etmez abi, gidebiliriz.
1: Hemen bir kısa araya gidelim, sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.

0: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gaziantep-Başakşehir, Samsun Spor Göztepe maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin
1: ilk
0: adresi
1: milyoner. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
4: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ben Ufuk Çakır, Ankara için hakkımızda da hattımızda da Aykut Balcı var. Onunla konuşuyoruz ve ikinci altının ilk ayağını konuştuk. Parsı Bey dedik, banka olur, kazanır dedik. Ve de tabii işte bu safkanı tek olarak önerdik. Parsı Bey'in bu arada ben yarışını seyrettim Aykut. Aynı dediğimiz gibi çıkmış dışından dört tane at gelince bunu içe doğru sıkıştırmış. Oradan da sonlarda fazla da zorlamadan gelmiş altıncı olmuş. Ama Safkan o gün içinde favoriymiş Eray Çizik. Dıştan gelen isimler olunca birazcık Safkan'ı pusmuş. Pusunca da fazla zorlamamışlar sonda.
5: Abi, dik not vereyim onunla alakalı. Ankara'da devamlı hazırlıklarını sürdürdük. Devamlı bizim sevdiğimiz arkadaşımız çalıştırıyordu. Sonra akrabaları gelince o aldı atı. Yani çok çok iyi durumda olduğunu da bildiğim için söylüyorum. Bugün 100 metre uzaması bence değil mi? İyi de start alıyor aslında ama Ufuk abi bugün bir aksilik olmazsa ben kazanır diyorum. İnşallah yanılmayız diye düşünüyorum.
4: Evet. Parsı Bey'in yarışını seyrederken biat gözüme takıldı. O da aynı Parsı Bey gibi çıkmış, iyi çıkmış ama dıştan gelenler onu bastırmış, bariyer dibinde sıkıştırmış. O da ikinci koşuda koşuyormuş. 4 numaralı Rekortay. Senin altında yoksa o Rekortay'ı da ilave etmeye çalış, aklının bir köşesinde kalsın diyelim. Ve 5. koşuya geldik. Santalin koşusu kısa vade 8 koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 çimde koşacaklar. 11 safkan var. 11 safkan içinde bugüne kadar çok iyi performans sergilemiş isimler var. Halis Karataş'ın bir kere binip kazandığı Tekin Arslanca'nın Saint Gamma'sı var. 9 numaralı safkan bayağı bir ön plana çıkmış. %38 AGF almış durumda. Kızıl Orman %17, Tatça %16 ile onu takip ediyorlar. Ne diyorsun bu koşta, kimleri tutuyorsun?
5: Evet abi, şimdi Saint Gamma son yarışını kazandı ama son yarışı o gün için kim yarışıydı? Yağmurdan dolayı kum pisti alınmıştı o gün yarışlar. Evet. Ve birçok isim de yarıştan çıkmıştı. Şimdi o zaman Saint Gamma yarışın favorisi değildi. İlk defa kim piste çıkıyordu. Biliyorsunuz Çin performansını bir görmek lazım diye düşünüyorum. Evet, o gün çok güzel bir bekleme yarışı yapıp son 400 lira rakiplerini almasını bildi. Sonra uzadı gitti. Çok formda. Tabii ki benim de net favorim. Ama o gün Çin pist, kum pist alınca yarıştan çıkan bir 2 numara devam eve buna Estrella, ki bu idmanlarında uçuyor. Ben muhakkak 2 ve 5 devam eve buna Estrella'yı yazacağım. Tatça'da son yarışını beğendim. 10 numara Tatça'da yazıp sonlandıracağım. Benim sıralamam 9, 2, 5 ve 10 olacak abi.
4: 9, 2, 5, 10 dedin. Saint Gamma o yarışı kuma alınca Ankara'da kısa vadeye diye yarıştı, kazandı. O gün çimde koşsaydı Loco Sugar yarın koşacak, evet, olan, tay denemede koşacak olan Loco Sugar koşacaktı. Dejame yine Müslüm Çelik'le o gün çıktı. Luna Estrella yarıştan çıktı. Yani o gün için yarıştan çıkan, kuma alınca çıkan 6-7 tane safkan vardı. Onlar çıkınca bir de kum olunca, ki kumda 9 koşuda 8 tane birincilik almış bir isimden bahsediyoruz. Bugün ilk defa Çin Pist performansını göreceğiz. %40 AGF çıkmış. Tabii ki ilk defa Çim'e çıkacak. Orijinal olarak Çim'i de koşacak olsa da riskli olarak görülebilir. Sen 9-2 başta dedin. 9'a ilk rakip olarak 2 numarayı önerdin. Sonra 5 ve 10 diyerek 4 safkanla geçtin.

0: Lig 6. koşuya, ilk altılıyı bitireceğimiz koşuya 15 safkan katılacak. Burada da başarılı isimler var. Kısa vade 9 koşu, 1600 çim. Büyük koşuları hedeflemeyip çimde daha değişik yarışlarla yukarı handikap puanı alarak gitmek hedefinde olan isimler de burada olabilir. Ne diyorsun, bu 15 safkan içinde nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, geçen yarışından Art The Wolf'u tek vermiştim ama son yarışını bizzat canlı seyrettiğim için söylüyorum. Tek verdiğim halde bizi yanıltmamıştı Art The Wolf. Abi çok maruz kaldı, şey hale maruz kaldı. Gene işte içeriden dışarı aldı, oradan geldi, rahat bir şekilde kazandı. Bence formu mükemmel muhakkak. Yazacağım ama grup sert bugün, biraz daha düşünüyorum. İstanbul'da hazırlanan çok iyi durumda gördüğüm bir Jarsol Forever var, 9 numara. Sonlarda etkili gelecektir. Muhakkak onların da yaranacaktır. Ara sonrası bir yarış gören kalite isim Marco King. Bana göre tam mesafesinde koşacak olan, düzlükte rakiplerini avlayacak olan Brother Lavi, 4 numara. Maiden'dan çıktıktan sonraki Ankara'da idmanlarında uçan bir 15 numara tescil var. Ki Maiden'dan da çok gösterişli bir şekilde çıktı. Ben bu 5 isme yer vereceğim abi. 13, 9, 10, 4, 15 yazacağım abi.
0: Evet, kalabalık tuttuğumuz bir yarış ki zor bir yarış. 13 Nart The Wolf, 9 Joyful Forever, 10 Marco King, 4 Brother Lee ve 15 Tescil. 13, 9, 10, 4 ve 15 ile ilk altılıyı bitirdik. 5 safkan yazdık, geçtik, geldik. Şartlı 5 koşuya, dişlere ait bir koşu. 4 yukarı Araplar 1500 kumda koşacaklar. 9 safkanın katılacağı bir yarışımız var yine burada karşımızda. İkinci altılı için önemli ayaklardan biri. Frozen Love ve Naziko ilk iki sırada. AGF'de verilen isimler, ikisi de jokeyleriyle iyi anlaşan isimler. Ama en ağır kilolu isimler. Ne diyorsun, burayı nasıl sıraladın?
1: Evet, yarışın gidişatına baktığım zaman abi biraz süratli gidecek gibi duruyor. Ben sonlarda kuvvetli gelecek olan bir 3 numara Irmak Suyu ki idmanlarında çok çok iyi görüyorum. Rakiplerini avlayabilir. Önde kuracağı tempo ile inat yapısıyla 2 numara Frozen'la sürprizi de ben 5 numara Ateş'im diyeceğim abi. Ben 3 isimle geçeceğim. 3-2-5.
0: 3-2-5 dedin burayı da. 3 numaralı Irmak Su, 2 numaralı Frozen Love ciddi rakip olarak tutarken 5 numaralı Ateşim de Mehmet Kaya'yla koş. Mehmet Kaya raporlu olduğu için yarışta at binmeyecekmiş. Dünden bir sıkıntı yaşamıştı. Onun kim bineceğini bakacağız. Daha şu anda belli değil. 3-2, öncelikle 2 isim, daha sonra 5 numaralı Ateşim. 8. koşu kısa vade 6 koşu, 3 ve yukarı İngilizlere ait. Kumda koşulacak 1400 metre mesafeli koşuda 8 safkan var. 8 safkan içinde ikisi rakiplerini ayırmış durumda. 6 numaralı Selanik Aslan'ı %25, 7 numaralı Zolomum %26 AGF almış durumdalar. Burada bu iki at yeterli mi? Nasıl bir sıralaman var? Kimleri tutuyorsun?
1: Ben farklı bir isim tutacağım. O da şöyle. Geçen Bilek Pablo'nun antrenörü sevgili Osman Gürüşlü'nle görüştüğümde Bilek Pablo'nun son yarışını sormuştum. Evet dedi, çok kötü koştu, bazı eksiklerimiz falan vardı dedi. En son yani iki önceki işinde de böyle tabii şey almıştı, işinde de çok beğendiğini söyledi. Bütün her şeyi tamam dedi. Cumartesi günü yarışımız vardı Darkut dedi. Biz dedi bu yarışı hedef yaptık dedi, 2 numara Bilek Pablo için. Sonlarda çok kuvvetli gelecek. Çok iyi durumda bu kardeş. Yani iyi bir start alırsa zaten kazanır gözüyle bakıyorum ama dediğim gibi ben Blake Favre'nin iyi durumda olduğunu da öğrendim. Ben de bu safkana zaten güveniyorum. Benim alternatif bankom. 2 numara Blake Favre. Evet, ara sonrası çıktı. Uzun ara sonrası çıkan bir yarış kazanan bir Selanik Aslan'ı var. Rakip yazmak isteyenler muhakkak yazsınlar. Uygun grupta koşacak olan bir Zolomun gerçeği de var. Sürprizde de North Coast'a yeterli gibi gözüküyor. 2 numara Blake Pablo, alternatif bankom, rakip yazmak isteyenler 6-7-1 değerlendirebilirler abi.
0: Evet, Blake Pablo cazip bir tek, 4. at durumunda şu anda. Dileyen tek yazabilir ki güzel cazip bir tek olur kuponlar için. Vedat Abiş ile Blake Pablo alternatif teki olduğu Aykut Balcı'nın. Daha sonra 6 numaralı Selanik Aslan'ı, 7 numaralı Zolomum ve 1 numaralı North Paşa ile 4 safkanla bu koşuyu geçebiliriz. Ve geldik ki Ankara'da son koşuya, Maiden koşuya Güneş Milah ve Arkaz Gülü ekür olarak katılacaklar bu yarışa. AGF sıralamasında 3 numaralı Aydın Dayı Ahmet Çelik'le ön planda 4 numaralı Cihat Bey hemen peşinde rakibi olarak görünüyor ama Hür Şafak oynanmış, Abad Bey oynanmış, ekürlerden Güneş Milah oynanmış. Hani yarışsever burayı kalabalık tutmuş. Sen kimleri istiyorsun?
1: Ya ben burada aslında banka yazacağım da seyrettim bunu, ilk yarışında seyrettim. Abi startı 9'du herhalde, 8'den çıkan bir isim vardı. Start birinde aslında iyi start aldı.

0: 8'den çıkan yani 9'un üstüne doğru gidince yani Abat Bey'in üstüne gidince mecburen Abat Bey dışarı doğru açıldı. En gerilerde kaldı. Kadir abi diyor Ufuk abi yani 4. oldu ama uçarak geldi. Kimsenin takibine girmemiş olabilir. Ben bugün riski sevenler, küçük oynayanlar Abat Bey'i 1 numara Abat Bey'i bank olarak gezebilirler. Ama İstanbul'da çıktı, kim pistte 3. ayrıdan önlerde gidecek olan bir Aydın Dayı'yı yazabilirler tabii geniş oynayanlar. Sonra 5 ve 4'ü ekleyebilirler diye düşünebiliyorum abi ben. Yani ben de 1 numara çok çok önde. Bugün kazanmasını bekliyorum. Rakip 3 numara Aydın Dayı, sonra 5 numara Gül Şafak, son olarak da 4 numara Cihat Bey diyeceğim. Ama 1 numara Abat Bey, Abat Bey siz sakın bugün artıda oynamayın.
1: Evet, Abat Bey o gün Adana'da çok ıslak pistte, yağmurlu sulu bir pistte koşmuştu ve o gün kendisini sıkıştıran safkan Merküt'tü. Merküt de daha sonra Adana'da bu ayın başında hemen kazandı, meydana veda etti. O ikinciliğinden sonra ikinci olmuştu aynı yarışta.
0: Evet.
1: Merküt de yarış kazanmayı başardı. Bugün Abat Bey öncelikli isim, kazanır dedi isim Aykut Balcı. Daha sonra 3 numaralı Aydın Dayı geniş oynayanlar için 5 numaralı Hür Şafak ve 4 numaralı Cihat Bey'le de burayı kalabalık tuttu, kapadı. Ama Abat Bey güzel bir tek, cazip bir tek yine. Bir önceki koştaki Black Pablo gibi cazip bir tek olur Ankara için. 2 tane plase tekle ilk 4 ayağı kalabalık tutarak güzel bir ikinci altılı kurulabilir.
0: Evet abi çok güzel oldu. Bugün de inşallah yazdığımız ganyan olur diyoruz.
1: İnşallah.
0: Şans bizden yana olsun abi.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum Aykut.
0: Ben çok teşekkür ederim abi. Size iyi yayınlar diliyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum.
1: Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet Aykut Balcı'yla Ankara'yı bu şekilde kurguladık, konuştuk ve İzmir'i ikinci bölümde yani reklamdan sonra alacağız ki bu arada ben zaman varken Diyarbakır'ı anlatayım hemen kısaca. 6 koşu var Diyarbakır'da, zorlu koşular var. Serkan Çömez'in Diyarbakır altılısını anlatayım, onu konuşayım size, paylaşayım ki güzel de bir kupon kurmuş Serkan. Başta birinci koşuda Diyarbakır'da, birinci koşuda handikap 16 koşuda 1200 metre kumda bir yarışımız var. Bu yarışta 13 safkan var. 13 safkan içinde 12 numaralı Berhan Beyli öncelikli süratli gidecek koşuda, öncelikli olarak değerlendirecek isim olarak öneriyor 12 numaralı Berhan Beyli'yi Serkan Çömez. Daha sonra önde kaçacak isimlerden 9 numaralı Ahmet Ağa yazmış. Ondan sonra da ideal mesafesinde ciddi rakip olarak olacağını düşünüyor Ahmet Ağa'nın. Daha sonra 8 numaralı Menab'ın oğlu, 6 numaralı Yol Kıran, 10 numaralı Hamdi Ağa ve Küçük Boztepe. 1 numaralı Küçük Boztepe ile bu koşuyu kalabalık tutmuş. Diyarbakır'da birinci koşuda 12-9 öncelikli iki ismi, daha sonra 8-6, 10 ve 1 şeklinde bir sıralaması var Serkan Çömez'in Diyarbakır için, birinci koşu için. İkinci koşuda 4 aylık aradan gelecek ve 2 yarış gören, bugün iç startla direkt öne çıkmasını beklediği bir isim var. O da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi koşusu. Önemli bir koşu. Oradaki 12 numaralı Speeding Bullet. Speeding Bullet'tan Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapmasını bekliyor Serkan Çömez. Yine önlerde göreceği başka bir isim, 5 numaralı Last Symphony'de ilk ciddi rakibi olur diye düşünüyor. Ve 12-5'i öncelikli olarak iki isim olarak kuponuna koymuş. 12 numaralı Speeding Bullet'ın AGF'si %2'lerde şu anda. 2 bile olmamış. 1.70 durumda ki geçen haftaki koşusunda safkan öne gelememişti. Bu sefer Diyarbakır pistinde direkt öne gelirse çok büyük bir sürpriz yapabilir. 1 nolu kulvardan çıktığını hatırlatayım. 12-5 öncelikli. Daha sonra yazılması gereken isimler olarak 9 numaralı Selanik Prensi, 6 numaralı Hot Sugar, 3 numaralı Markus demiş. 12-5'in yanına 9-6-3 yazmış Diyarbakır'da ikinci koşuda. Üçüncü koşuda iki ismi çok ön plana çıkarmış. Bir tanesi 4 numaralı Syndication, öbürü de 2 numaralı First Breed. Üçüncü koşu Diyarbakır'da bir şartlı iki koşu. Kazancı düşük safkanların katılabildiği bir koşu. Ve burada iki safkan, 4 ve 2 olarak 4 numaralı Syndication ve 2 numaralı First Breed ile bu koşuyu geçmiş. İki safkanla geçmiş. Birinde Mehmet Emin Doğan var, diğerinde Aziz Akdemir var. Bu ikili buraya yeterli görmüş Serkan Çömez. Dördüncü koşuya geldiğimizde burada da bir bankosu var Serkan Çömez'in 4 yaş şarapların şartlı iki koşusunda. 1200 metrede koşulacak yarışta Necmi Altın'ın bindiği, ki Necmi'nin de çok iyi tanıdığı Tustus Turulu 9 numara safkanı banko olarak önermiş. Bu safkan bugüne kadar 7 koşu koştu. 3 kere kazandı. Bu kazandığı 3 9 koşu koştu. 7'sini Necmi Altın'la koştu diye düzeltelim. 7'sini hayatı boyunca kazandığı 3 koşu var. 3 koşuyu da Necmi Altın'la kazanmış bir isim. Yine bugün Necmi Altın üstünde ki bu koşuda rakiplerinin çok önünde olduğunu düşündüğü bir isim Serkan Çömez'in yarış aşamına müthiş bir başlangıç yaptığından bahsetti. Ve bu pistte de iyi isimleri geride bıraktığı koşuları hatırlatarak 9 numaralı Tustus Turul banko olarak önerdi bizlere Serkan Çömez. Daha sonra 5. koşuda zor bir koşu olduğunu söyleyelim. Az atlı bir koşu, yani 6 safkanın katıldığı bir koşu. Arap Çelik ve Yalnız Baba da ekür olarak koşunca 5 safkan yazınca kapanıyor ama yarışın çok zor olduğunu ve özellikle 4 numaralı Çilo Bey'in kazanmaya yakın olmasına rağmen bugün önde gidecek isimlerin başında gelecek bir isim 3 numaralı Arap Çelik'in, kalite isim Hilvanlım'ın 6 numaralı safkan, sonra 2 numaralı Oğlum Benim ve 1 numaralı Çelik Sement'in de kuponlara, geniş kuponlara yazılabileceğini düşünüyor. 4-3-6-2-1 bu Serkan Çömez'in buradaki sıralaması olacak. 6. koşu günün diğer zor yarışı son ayak demiş ve bu şartlı 19 koşuda ilk birinciliğini almak için piste çıkacak bu 16 safkan içinde ilk sıraya 4 numaralı Becene zamanı koymuş. Ondan sonra 3 numaralı Andromeda Star, 14 numaralı Luxury, 2 numaralı Prenses Meltem ve 13 numaralı Vita Bellatrix'e de bu koşuyu 5 safkanla geçmiş. Serkan Çömez'in bugünkü Diyarbakır bankosu 4. koştaki 9 numaralı Tustus Durul, bunu yeniden hatırlatmış olalım. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Metin Abacı ile İzmir'i konuşalım.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam.
3: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklam.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Tamam. Herkese tekrar merhaba Radyo Spor'da. Son düzün sunduğu Foto Finiş'teyiz. Günün ikinci bölümünde İzmir'i konuşacağız. İzmirli Metin Abacı ile konuşacağız ama başta Tay Deneme Haftası'na özel bir kampanyamız var. Müşterek bahislerde 500 liraya falan kadar üst limitle %25 ekstra kazanç son düzlükte sizleri bekliyor. Ondan bahsedelim. Minimum 500 lira tutarındaki müşterek bahis kuponunuza, müşterek bahis sabit değil de müşterek bahis kuponunuza, altınıza, beşinize, ikinize, çiftinize 500 lira değerinde oynadıysanız %25 ekstra kazanç, maksimumda 500 lira alabiliyorsunuz. Kazandığınız %25 de biz üstüne veriyoruz ki Tay Deneme Haftası'na özel bu müşterek bahislere kampanyamıza katılın. Katılmak için sondüzük.com'a üye olun. Kampanyalar sayfasını açın. Detaylara tıklayın ve kampanya katıl butonuna tıklayın her zaman olduğu gibi. Yine yeni üyelere 2500 liraya varan hediyemiz var. Günlük 500 lira, toplamda da 2500 lira hediyeniz sizleri bekliyor. Yine altılı 5'te kaldı, yattınız, üzüldünüz ama 500 liraya varan iade yine sondüzük.com'da sizler için. Mevcut altınız 5'te kalırsa %25, maksimum 500 lira üst limitle son düzük puan bir sonraki gün hesabınızda yatıyor. Bunları da hatırlatmış olalım. Sondüzük.com'da tüm tahmincilerimizin hazır kuponlarını, uzman yorumlarını okuyabilirsiniz. Detaylı şekilde yararlanabilirsiniz. Ve kampanyalarımızdan da faydalanabilirsiniz. Metin Abacı da sondüzük.com'da günlük yazılarını, hazır kuponlarını paylaşıyor. Ve şimdi bizle de telefon attığımızda Metin abi. Metin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olsun abi. Nasılsın abi? İzmir'de havalar nasıl?
1: İzmir'de hava güzel. Bugün gayet güzel. Hava açık, güneşli. Artık baharı yaşıyoruz. Yağmur yok. Pistler evet. Normal ama yine son dakika kararla çim pistler iptal olmuş diye duydum. Evet. Biz de tabii ki çalışmalarımızı yağmur olmadığı için, pistler normal olduğu için programdaki çime göre, çim yarışları çime göre çalışmıştık. İster istemez yarışlar kumda koşacak. Evet. Bütün yarışlar.
0: Riski en aza indirmek için yarışları çim pist yerine kum piste koşturuyorlar abi. Çünkü düşen safkan, yaralanan safkan, yaralanan jokeyler, sıkıntı yaşayan atlar hiçbirini görmek istemedikleri için artık bu bir çözüm olarak bütün yarışlar İzmir'de kuma dönebilir gibi görünüyor.
1: Ama daha önceki kararlarında 12 ata kadar çimde evet. yarış koşulacak. Onun için bu şekilde koşulacak söylentisi olmuştu. Evet. Daha önce iptal edilenlerden sonra bu programda da deklareler 12 at üzerinden evet. yaptılar da. Madem böyle bir karar alacaklar o gün bunu alıp hiç bu şekilde riske girmeyip son dakikada, yani bugün hani yağmur yağıyor da son dakikada ölçüme bakıyorsun, anlıyorum. Burada yani son dakikaya bırakmak, çünkü özellikle bütün yarış yazarları bir gün önceden siteye gönderiyor yorumlarını. Herkes çime göre gönderdi tabii ki. Biz Radyo Spor aracılığıyla en azından kumda da nasıl koşacak safkanlar çimden kuma geçişte de burada bir fikir değerlendirmesi yapacağız tabii ki. Bir artı olacak bu bizim için de. Ama yani son dakikaya bırakılması hoş değil. Önceden alınabilecek bir karardı bu.
0: Evet, bu İzmir'deki bu çim pisti olayından dolayı son dakika olan değişiklikler yarışseveri çok mağdur eden değişiklikler aslında. Bütün çalışmalar, bültenlerin çalışmaları, tahmincilerin çalışmaları çime göre yapıldıktan sonra, yani bir son gün, son yarış koşmadan önce yapılan bir değişiklik bütün herkesin kurgusunu, düzenini bozuyor. Bu tabii ki daha önceden alınabilecek kararlar, bunları önceden almakta fayda var herkes için. Abi yine biz kuma göre konuşacağız. Orta Anadolu'da başladık. Ankara ile başladık. Sonra doğuya Diyarbakır'a gittik. Şimdi batıya geldik. İzmir'e geldik. İzmir'de de 1900 kumda 3 yaşlı İngilizler Maiden'dalar. 11 safkan var. 11 safkan içinde kumda iyi koşmuş isimlerden biri Grey Moon. Ön plan çıkmış durumda. Ne diyorsun bu koşuda, nasıl bir sıralama yapıyorsun?
1: Evet, ben burada Grey Moon'u ben de zaten başa almıştım. Burayı 4-3 demiştim ama bu First May kumda iyi koşacak, sabah duyumlarında olan bir isim, sahada konuşulan bir isim. Dolayısıyla ben burayı 3-4 ayırmadım. 4-3-3-4 yazılmalı diyorum. Küçük oyunlar için 2 atı yeterli görüyorum. Çok geniş oyunlar, eğer burada sürpriz arayacağız biz yeterli görmüyoruz diyenler için de 2 numaralı Alfa Khan, 6 numaralı Blue Strawberry, 9 numaralı Crown Sentinel, 8 numaralı Cameron Baby ve 1 numaralı Super Show'u oynayabilirim. Ama büyük bir ihtimalle yarış 3 ve 4 arasında geçecek.
0: 3-4 öncelikli iki isim dedi Murat Keseci'nin ilk defa bindiği First May ve 4 numaralı Grey Moon. Bekir Mert Mırık'la bugüne kadar 2 kere koştu, bir 4.'lüğü var. İki safkanı öncelikli olarak önerdi Metin Abacı. Daha sonra geniş kupona ilaveler var, yine yazılabilecek isimler var ama öncelik 3 ve 4 numaralı safkanlar.
1: Dün ben de açık söyleyeyim, yarış çalışırken çime göre çalıştığım için First May bende de bayağı şanslı görünmeyle birlikte biraz daha kuma yatkın bir isim olduğunu düşündüm. Çin'de her ne kadar koşmuş olsa da Dedemir'den gelme kardeşleri falan kumu daha iyi koşmuşlar. Onun için çatıyı almakla beraber üçüncüye koymuştum. Ama bugün kuma geçince ister istemez benim de en şanslı gördüğüm isim oldu. Ki sabah da duyduğum sahada çok tutulan bir isim.
0: Evet abi, iyi başladık. Öncelik 3-4 diyelim. 3-4 ile birinci koşu İzmir'de başlama şansımız yüksek. İkinci koşu şartı 4 bir koşu, 1400 kum. Bu da çimden kum alınan koşulardan biri. Çim için kaydolan isimlerin kumda koşulacak bu yarışta belki de çıkma ihtimalleri de olacak. Hani bilmiyorum, Emir Enes Nevzat Avcı'yla bugüne kadar çimde devamlı başarılı olmuş bir isim. Kumda yalnızca 2 koşu koşup hiç tabela yapmamış bir isim. Belki bu yarışı çim diye kaydoldular. Kum olunca belki yarıştan çıkacaklar. Tabii bunlar da şu an için bir belirsizlik. Evet, belirsizlik. Ne diyorsun abi, bu 9 safkan içinde nasıl bir sıralama yapacağız?
1: Katılıyorum. Aynı şey Şafak Zamanı için de geçerli. Şafak Zamanı bir kadar 5 kez kumda koştu. Bunların 4 tanesi de çimden kumandan yarışlardı. Hiç de başarılı olamadı. Bence koşmaz diye düşünüyorum. Koşsa bile çok başarılı olmaz. Benim bankomda çimde koşulması üzerine yaptığım çalışmada tek yazmıştım. Çimde koşulsa rahat kazanırdı. Ara sonrası geldi. Çok güzel bir birincilik elde etti. Daha iyi koşar diyordum. Ama yapacak bir şey yok. Kuma göre işler değişti. Ben burada 8 numaralı Aksuan, 1 numaralı Rüzgar Barış diyorum. Hatta zorlarsa 2 numaralı Koşan Nur burada bu ikili zorlayabilir. Şafak Zamanı koşarsa bunlardan sonra.
0: Evet, öncelik Şafak Zamanı'ndaydı ama şimdi şey tam tersine döndü. Yani kuma alınınca tahminler de tam tersine döndü. Bir numara olarak sıralamanı alabilir miyim abi?
1: Tabii, 8-1 ağırlıklı, daha sonra 2-3.
0: 8-1 ağırlıklı, 8 numaralı Aksuan, sonra 1 numaralı Rüzgar Barış, sonra 2 numaralı Koşan Nur, koşarsa da 3 numaralı Şafak Zamanı yazabiliriz bugün İzmir'de. Burası normal kumdu abi. Merküt. Biraz önce konuştuk Aykut'la. Onun yarışında bir tane atı tek verdi. Merküt onu ilk yarışında böyle birazcık hafifte foller yapıp ikinci bırakmıştı. Burada koşuyor bir numaralı Merküt. Saat 17.15'te şartlı 3 koşu İzmir'de. Günün 3. koşusu 1100 kumda koşulacak. 5 safkan var. 5 safkanın 3 tanesi yarış kazanmış isimler. 1-2-3 numaralar. Ne diyorsun, sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Bence kazanarak buraya gelen bu 3 safkan da ayrımsız yazılmalı. Ben de sıralama 3-2-1 şeklinde. Birbirine çok yakınlar. Genel bir değerlendirme yaptığımızda jockey, apranti tecrübesi, bunları da değerlendirdiğimizde kilolarla birlikte neredeyse üçünün şansı birbirine çok yakın çıkıyor. Bence ayrımsız 3-2-1 yazılmalı. İlla ki tek veya iki at yazacaksak sıralama dahilinde 3-2-1'i dikkate almadan öneririm.
0: 3-2-1 başta 3 numaralı Latife Sultan, sonra 2 numaralı Kint Bero ve 1 numaralı Merküt sıralaması bizim buradaki sıralamamız olacak. 4. koşu 2. Altılı Gaya'nın başlangıç koşusu 1400 kumda koşulacak. Burası en azından değişmedi. 2. Altılı Gaya'nın başlangıç ayağı Recep Getme ile Aprantis ile bir kere koşup onu da kazanmış bir safkan var. 2 numaralı Kaptan Paşalı son yarışı Aprantis ile beraber koşmuş, kazanmışlardı. Bugün %58 AGF civarı bir oranda abi şu anda. Rakiplerine göre çok üstün. En yakın rakibi %11'li şahibesiz. Sen burayı kimle tutuyorsun burada?

0: Benim de sıralamam 2-4-7 şeklinde öncelikli. Sondüzlük.com'daki yorumumda. Çünkü Kaptan Paçalı en şanslı isim. İyi bir form yakaladı. Geçen yarışında da benim kazanmasını bekledim bankomdu. Yaptığı dereceler rakiplerinden birkaç saniye daha iyi demiştim ikinciliklerinde. Ve kazanmıştı. Bizi mahcup etmemişti. Şaibesiz önde tempo yapacak. Önde hızlı giden bir isim. Süratli bir isim. Aynı şekilde Ersoyan da önde giden bir isim ama bence bugün şaibesinin arkasında yatacak bu. Bu ikisini çekişmesinden Kaptan Paçalı yararlanır ve kazanır diye düşünüyordum ama şaibesiz ve Ersoyan'dan birisi önde yalnız kalırsa da bitirebilir. 2-4-7 şeklinde geçtim. Geniş oyunlar içinde sürpriz isimler olarak 5 numaralı Mavi Ladin, 1 numaralı Baby Arya, 3 numaralı Şiro Çayı, 6 numaralı Sert Aykut önerdim. 2-4-7 taksim 5-1-3-6 sabah görüşmelerinde öne çıkan isim 7 numaralı Ersoyan oldu. Dostlarımızın bir kısmı kupona tek yaz, çok iyi durumda kazanır şeklinde bilgiler verdiler. Yani Kaptan Paçalı yazacağım diye AGF'ye bakıp da tek yazmak isteyenler olursa bence ihmal etmesinler Ersoyan'ı.
1: Evet, Ersoyan son dakika sabah duyumlarında ön planda. Öncelik Ersoyan'da diyelim, sonra 4 numaralı Şaibesiz ve 2 numaralı Kaptan Paçalı yazalım. Ufak kuponlar 3 safkanla 2-4-7 geçebilir ama geniş kuponlar ikinci altının ilk ayağında sürpriz arayanlar için 5 numaralı Mavi Ladin, 1 numaralı Baby Arya, 3 numaralı Şiro Çayı ve 6 numaralı Sert Taykut da aklınızın bir köşesinde olsun dedik ve yine çimden kum alınan bir yarışa, bir maiden yarışa, 3 yaş İngilizlerin 1900 metrede koşacakları koşuya geldik. Günün 5. koşusu, söz sende abi, şimdi nasıl alacağız burayı kum alınınca?
0: Evet, burada özellikle çime çıktığı için artık bu kez kazanır dediğim Halep Mektubu maalesef yine kumda koşacak. Yine aynı şekilde Kral Ayvalık son koştuğu 5 çim yarışının 4'ünde ikincilik yapmıştı. Bayağı bir öne çıkarmıştım ben bu ikiliyi. Ama şimdi tabii işler biraz değişti. Burada 3 numaralı Living Cat Race, benim 9 numaralı Nice Colt ile beraber önerdiğim rakipler de ama bu kez 11 numaralı Zenith Sky duydum. Kum alındığı için ben de bu safkanın iyi koşmasını bekliyorum. 2 numaralı Art Director yine keza. Yani rakipler öncelikli olarak, hatta çatıda olması gereken iki isim Zenith Sky ve Art Director. Bir numaralı Kral Ayvalık ve Halep Mektubu'nun yanında bu isimler de yazılmalı diyorum. 3 numaralı ve 9 numaralı safkanlar da dileyen yine kuponlarını da ekleyebilir. Ama ben de biraz daha onlar geri plana düştü kumarlandığı için. 2 ve 8 mutlaka pardon 2 ve 11 1 ve 8 kadar değerli şu anda.
1: Evet. O zaman abi bu maiden koşuyu 4 safkanla, özellikle 4 safkan önerelim. 1 numaralı Kral Ayvalık, 2 numaralı Art Director, 8 numaralı Halep Mektubu ve 11 numaralı Zenith Sky. 4 safkan özellikle her kuponda olsun diyelim ki bu kuma alınca bu isimler birazcık daha ön plana çıktılar. 3 numaralı Living at Race ilk yarışı çimde koşmuştu. Bugün kumda ne yapar bilmiyoruz. Diğer isim de önerdiğin isim, çim diye önerdiğin isim 9 numaralı Nice Court'tu. Onun da kum performansı var. Daha geniş kuponlar onu da ekleyebilir diye bir not olarak düşelim. 6. koşuya, 1. altılıyı bitireceğimiz ayağa geldik. Bu da çimdeydi ve kum alındı. 1700'dü, 1600'e çekildi. Ne diyorsun, kum Brave Orpa'nın işine yarar mı abi?
0: Kesinlikle yarar. Bu safkan da zaten bugün benim duyum aldığım isimlerden birisi, sahada çok tutuluyor yarış kullanıldığı için. Ben de çalışmalar yaparken çim pistte acaba yarış iptal olur diye mi kaydettiler bu safkanı diye düşündüm. Yağmur yok, bir şey yok ama tabii komiserler kurulu hesaba katmamıştım. Dolayısıyla şansı vermemiştim. Şimdi bankomuz oldu Brave Orp'un.
1: Brave Orp'un bugüne kadar kumda koştu. Bütün yarışlarını kumda koştu. 9 yarış koştu. 5'ini kazandı. 3 tanesinde de üçüncü oldu. Yani bir yarış tabela dışı kaldı. Bu sene koştuğu 8 koşunun 4'ünü kazandı. 3'ünde 3. oldu. Hani çok formda bir isim, çok hazır bir isim. Sen de şimdi çim diye Warstorm'u önermiştin. Okuyorum şimdi, Kinos önermiştin.
0: Çim, Warstorm 6-2 dedim. Kios dedim rakibi, çünkü Kios geçen son yarışında Madas koşusunda koştu. Tabelanın hemen çok yakın bitirdi. Bir yarım saniye kazanan atın yarım saniye arkasındaki çok
1: grup
0: değerli 3. bir yarışın Madas koşusu.
1: Tabii, grup 3 koşu.
0: Grup 3 yarışta yani onu 3 boy kazananın arkasında görünce

0: Evet, bir numaralı Brevorp'un bankosu geldi Metin Abacı'dan. Çimden kuma dönünce tabii ki bizim tahminler de değişti. Kurguları daha bir şeyde güncelleyebiliriz. Aklında olsun, atarsan sitede
1: Aynen,
0: de
1: orayı da hemen hızlı bir
0: evet,
1: şekilde şimdi hallederim.
0: güncelleyelim. Kısa vadede altı koşuya geldik. Dişlere ait koşu 1600 metrede. Yine 1700 çimden 1600'e dönen bir yarış. Ve dişlere ait kısa vadede altı koşuda 10 safkan var. 3 yaşlı İngilizler buradalar. Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, ben burada alternatif banko olarak 6 numaralı Hasatçı demiştim. Yine çimde koşulacak bir yarış olarak değerlendirirken, ki Safkan kumda da koşuyor ama genellikle böyle ıslak kumda ve baktığımızda biraz daha yumuşak kumda daha iyi koşuyor. Aslında çimi çok iyi bu Safkan'ın. İlk yarış hayatındaki ilk 5 çim yarışının 4'ünü kazanmıştı. Kumu da fena değil. Yine iyi koşar ama burada tabii ki Kuyun Aylan'ı, Hakim Tayı Kuyun Aylan'ın şansı biraz daha fazlalaştı çimden. Çünkü ben çime göre biraz daha eksik gördüğüm için, kumu daha iyi gördüğüm için rakip önermiştim. Şimdi yine sabah görüşmelerindeki dostlarımız aynı şekilde Kuyun Aylan öncelikli benim gibi düşünüyorlar. Hatta bayağı bir tutuluyor. Tek yazılabilecek kadar önde bu isim. Çünkü son iki yarışını kazandı. Çok formda. Kuyunay'la mutlaka kuponumuzda olsun. Öncelikle rakip tabii ki 6 numaralı Hasratçı olacaktır. Bunun dışında 8 numaralı Requiem'den demiştim şablonumda. Requiem'den tabii ki çime göre yine önerdiğim bir isimdi. Kumda bilmiyorum, eklemek istiyorsa yine ekleyebilirler. Ama büyük bir olasılıkla yarışta Kuyun Ayla kazanmaya çok yakın en ciddi rakip de 6 numara Hasratçı olacak.
0: Evet, 4 numaralı Kuyun Ayla değişen pist koşullarında Muhammed Birbilgin'le bugüne kadar 8 koşu koşup 3'ünü kazanmış, 3'ünde ikinci olmuş bir isim. Kumda da 6 koşuda 2 kere birinci olmuş bir isim. 2 kere çimde, 2 kere kumda kazandı. Her pist şartında şanslı bir isim. Bunu ön plana çıkardık. 4 numaralı Kuyun Ayla yazarsak 6 numaralı Hasratçı rakibi dedik. Nevzat Avcı ile onun da tek yarış var, kazandığı onun da ve 146 günlük aradan geliyor. Hasserçe. Kuyunay'la ama öncelikli isim olarak düşündük. Şimdi geldik Maiden'a, 1900 kumda 3 yaşlı İngilizler. Koşacaklar, 11 safkan var. 11 safkan içinde nasıl bir sıralama yapalım abi?
1: Buradaki sıralamam çok değişmedi. Çünkü safkanların hepsi hemen hemen benim önerdiğim isimler. Zaten kum pistte tabela yapabilmiş, tabelada kumda koşabilen isimler. Bazıları çimde start almış, bazıları almamıştı ama hepsi de kumu koşabilecek isimler. Dolayısıyla buradaki sıralamam değişmedi. 1 numaralı Carpatino, 9 numaralı Lady Melian, 6 numaralı Çiftçi Stella ve 8 numaralı Shillian Bright. 1-9-6-8 şeklinde bu aya geçebiliriz.
0: 1 Carpatino, 9 Lady Melian, 6 numaralı Çiftçi Stella ve 8 numaralı Shillian Bright dedi ki 4 safkanla. 1-9-6-8 bu koşuyu da geçtik ve geldik İzmir'in son koşusuna. İzmir'in son koşusu handikap 16. 1400 metre mesafede Kuzey Efes'inin, 6 numaralı Kuzey Efes'inin şu an için %71 AGF aldığı bir koşu var karşımızda. Kapanış %70 AGF. Ne diyorsun abi, Kuzey Efes'i bu kadar yüksek AGF nasıl yani hak eden bir safkan mı, yoksa bir sürpriz olma ihtimali var mı?
1: Şimdi safkan Bursa ve İzmir'de aradan gelmesine rağmen, bir yıl aradan gelmesine rağmen gidip hem Bursa'da hem İzmir'de yarış kazanmıştı. Ardından Kocaeli'nde bir yarış gördü Apranti ile. Ben o yarışı da açıp izlediğimde biraz sanki düzlükte sprinte biraz çok geç kaldı. Biraz da yol sıkıntısı, trafik sıkıntısı oldu. Sonra içeri daldı, geldi, yarış bitti. Çok az farkla, yarım boy farkla ikinci kaldı. Şimdi bu kez üzerinde iyi bir jokey var Atlantik'e nazaran. Aynı hatayı yapmaz. Çok şanslı. Kazanması gerekir diye. Banyaz'dan rövanş kesin alır dedim ben de aynı şekilde. İlk sıradan hatta banko olarak önerdim bu ismi de. Alternatif bankomdu. Rakip Banyaz'la 9 numaralı Blue Reflection şeklinde ben önermiştim. Fakat sabah görüşmelerimde birkaç arkadaşım ve bir menajer arkadaşım bana direkt 9 numarayı tek yazacağım kuponuma, onun üzerine kurgu yapacağım ikinci altılımı dedi. Diğer arkadaşımda da yine aynı şekilde çok şanslı kazanır, Kuzey Efes ile birlikte 2 at yazacağım dedi deyince ben de burayı 6-9 bir kere yazalım anayasa. Kuzey Efes'in bu oranına aldanmayalım. İlerleyen saatlerde belki 9 numara öne bile geçirse şaşırmam.
0: Abi biri %70, biri %7. Şimdi buradan Blue Reflection onu öne geçerse müthiş bir yükseliş, müthiş bir form sıçraması olur. AGF sıçraması olur.
1: Abi geçen hafta da aynısı oldu biliyorsun. %70'lik at vardı.

0: o aynı şeyi konuşmuştuk. Daha sonra 20 liralardan 14 liralardan ganyanlar 1 lira küsürlere
1: bitti. 1.65
0: bitti. Evet, o %70 AGF olan bir numara 3. at mı çıkmıştı? 3. at çıkmıştı.
1: 3. ata döndü.
0: Aynen. Bugün aynı şey olacaktır. İnanabilirsin bana. 9 numara Blue Reflection. Çok çok formda. Çok tutuluyor. Büyük bir olasılıkla da Kuzey Efes'ine çok yakın bir AGF ile ikinci olabilir. Belki birinci bile çıkabilir. 6-9 anayasası buranın bana göre. Tamam. Buradaki AGF oranlarında dediğim gibi bayağı bir değişmeler olacak. Göreceksin ilerleyen saatlerde. Yayınımızda belirttiğimiz atlar AGF'de ön plana çıkacaklar. Ya bana sorsan keşke çıkmasın, cazip olsun dedim de. Biz hep bunu konuşuyoruz ama sonra bakıyoruz son dakikalarda hep cazip dediğimiz atlar birinci, ikinci at oluyor sonradan. Çünkü sahada dostlar bizle paylaşıyor fikirlerini. Biz de burada yansıtıyoruz yarış severek. O da daha sonra AGF'ye yansıyor aynı şekilde.
1: Evet. Blue Reflection Metin Abacı'nın 9 numaralı safkan İzmir'in son koşusunda ön plana çıkardığı isim oldu. 53,5 kilo Bekir Mertbrück şu anda %7 AGF ve Kuzey Efes'i şu an %70 AGF ile AGF sıralamasında baya bir favori ön durumda. Bu ikili 6-9 anayasa yazalım. Sonra Kuzey Efes'ini geçen hafta geçen 2 numaralı Bay Yağız yer kalırsa ekleyelim dedik ve İzmir'de bu şekilde kapadık. Abi hemen programın sonunda sana şeyi soracağım. Erkek tay deneme ve dişi tay deneme koşusu var yarın. Yarın beraber yayınımız yok. Ne diyorsun bunlarla ilgili favorilerin kimler?
0: Valla açık söyleyeyim çok fazla şey yapmadım, çalışmadım ama şöyle bir göz gezdirmiştim açıkçası. Bu Pamecano'la Wolf Rallis arasında geçeceğini düşünüyorum. Wolf Rallis'ı ben o son yarışını çok beğendim. İkisi de geçilmedi. 5'te 5 yaptı Pamecano. Wolf Rallis da 3'te 3 yaptı. Sanıyorum yine foto ayırır bu ikiliyi diye düşünüyorum. Çok çok formda iki safkan. Bence bu iki safkan da kuponlarda olmalı yarın için diye düşünüyorum. Dişilerin tay denemesinde yine Kemal Kurt'un Loco Sugar'ının çok iyi bir koşmasını bekliyorum. Onu açıkça söyleyeyim ben kazanır diye düşünüyorum bu safkanı da. Rakipler tabii ki bunun dışında şuna Grace of God olabilir. Vintage olabilir. Ekürü koşacak yine. Star Runner'ı beğendim. Son 4 koşusunun 3'ünü kazanmış bir isim. Ama Kurt Ekürüsü yarın her iki şeyi de kazanırsa şaşırmam. Evet. Loco Sugar'la dişi tay denemeyi ve erkekte tay denemede de Wolf Rallis'la kazanırsa şaşırmam ama Upamecano da gerçekten çok farklı bir at. Gökhan Kocakoy'a geldi bu at için özel olarak. Bu safkanı büyük bir ihtimalle Gazi'de de düşündüğü o binecek. O nedenle tay denemede de kendisi binecek. Ama işi kolay değil. Ben Wolf Rallis'ın çok kalite bir isim olduğunu düşünüyorum. İkisi bence yeterli olacaktır yarınki
1: kuponlarda. Evet, yarın güzel zevkli koşular var. Yarın yine sabah burada olacağız ve bu koşular. Yani dişi tay deneme, erkek tay denemeyi içinden alan İstanbul'u yorumlayacağız. Abi çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyen herkese bol şans diliyorum.
1: Evet, bugün de Son Düzün sunduğu Foto Finish'teydik, Radyo Spor'daydık. Günün yarışlarını konuştuk. Herkese bol şanslar diliyoruz. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: futbol topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden kuponlarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca Baygün İddia olarak sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğinizde sizler için ayrıcalıklarını da görmüş olursunuz efendim. 301-304 bayi koduyla ben de kuponlarımı artık Baygün İddia üzerinden rahat bir şekilde yapıyorum. Değerli dinleyenlerimiz, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Her zamanki gibi interaktif yayınımıza devam edeceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ayrıca Ozan Özturan, Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle sosyal medya üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. İddia severleri de Ozan Özturan tahminleri YouTube programına da beklerim. Sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak, tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herkese, günaydınlar, sevgiler.
2: Hoş bulduk Ozan. Ben de güzel bir gün dilerim herkese.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizde bugün çok fazla karşılaşma yok. Basketbol mücadelemiz var. Önemli bir karşılaşma üstünde duracağız. Daha sonra Euroleague karşılaşmaları hakkında sevgili Burak Alaca ile birlikte detaylı bir analiz yapacağız. Panathinaikos son mücadelede elendi. Ergin Hoca basın toplantısında sorulan bir soru sonrası istifa edecek misiniz şeklinde gelen soru sonrasında basın toplantısını çok hızlı bir şekilde terk etti. Kulüpte kalacak mı, gidecek mi, henüz bir açıklama yapılmadı. Futbol anlamında yine teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ın dünkü karşılaşmadan sonra istifa etmesi birazcık daha ihtimali yükseldi diyebiliriz. Başkanla yapacağı konuşmadan sonra 3-4 gün içerisinde net kararını vereceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Euroleague'de Olympiakos'la eşleşti. Tabii ki Olympiakos ev sahibi avantajını kullanacak. Valencia'yı da buradan tebrik etmek istiyorum. Benim düşünceme göre şu anda Euroleague'in en iyi takımı. Takım oyunu oynayan en iyi takımı diyebilirim. Gerçekten Miami Heat, San Antonio Spurs finalindeki San Antonio'ya benzettim. Top ellerinde durmuyor. Dış atışlarda inanılmaz bir başarı. İçeriye penetrelerde çok başarılı bir Valencia var. Ayrıca majör oyuncular olmamasına rağmen pot altında da çok etkili bir Valencia görüyoruz. Sevgili Burak Alaca'ya da soracağım. Şampiyon olarak kimi bekliyorsun diye. Ama öncelikli olarak bugün Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 15-30 kuşağında Fenerbahçe Beko için çok önemli bir mücadele var. Sebebi, son karşılaşmada Beşiktaş'la oynamıştı. Beşiktaş inanılmaz bir başlangıç yaptı maça. İlk defa gördüm bu sezon. 24-1 önde başlayan bir Beşiktaş vardı. Eğer Fenerbahçe Beko'yu 15 sayı farkla yenseydi ligin lideri Beşiktaş olacaktı. Ama Fenerbahçe 24 sayı gerilerden geldi ve yanlış hatırlamıyorsam 13 sayılık bir farkla mücadeleyi kapattı. Bir mücadelesi eksik. Eğer bugün Fenerbahçe kazanırsa ligi lider bitiriyor.
1: Evet.
0: Eğer kazanamazsa, ki çok zor maça çıkacak, ben birazdan bir sürpriz tercih de söyleyeceğim burada, ligi Beşiktaş lider bitirecek ve Fenerbahçe'de Anadolu Efes'le eşleşmiş olacak. Gerçekten önemli bir karşılaşma. Sevgili Burak Alaca, öncelikli olarak Euroleague'le ilgili başlamak isterim. Neler düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin şansını nasıl değerlendirirsin? Olympiakos'ta son dönemde sakat bir oyuncu var mı?
1: Yani Olympiakos tam kadro neredeyse. Şu an şampiyonluk adayı en büyük iki takım karşı karşıya gelecek. Yani Olympiakos, bu arada Panathinaikos seyircisi de 90 bin liraya kadar çıkan Final Four biletlerini 30 bin lira bandında bayağı bir Olympiakos seyircisine satmış. Yani tribünlerde yoğunluk muhtemelen Olympiakos'tan yana olacak ki Atina'da zaten Final Four biliyorsun. Euroleague'in en komple en iyi takımı, en derin rotasyon, bütün rotasyonlarda özel oyuncular.
0: Taraftar yarı yarıya olmuyor mu o karşılaşmalarda?
1: Yo, normal satışa açık çıkıyor. Dünyanın herhangi bir yerinden alabilirsin. Yani
0: taraftar... Fenerbahçe taraftarında çok yoğun bir ilgisi olduğu söyleniyor çünkü.
1: Şimdi şöyle, en baştaki senaryoda Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarları aldı. Panathinaikos taraftarı ev sahibi.

0: oldukları için aldı. Panathinaikos biletlerinde büyük bir kısmı Olympiakos'a kaydı. Yani orada çok eşit bir tribün olacağını zannetmiyorum ki Atina'da zaten adamların yani kendi evinde. Ya burada dediğim gibi Olympiakos ligin bence en güçlü kadrosuna sahip. En derinlikli işte Milutinov'lar, Vezenkov'lar, Fournier'ler, Dorsey'ler çok özel oyuncuları var. Derin bir rotasyonları var. Bu eşleşmenin galibi muhtemelen şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Ha bir de dönüp baktığımız zaman şu an açık söyleyeyim hani 5 maçlık bir playoff serisinde Olympiakos'u Euroleague'de yenebilecek herhangi bir takım yok. Açık yüreklikle söylüyorum. Ama tek maç olduğu için burada Fenerbahçe Beko kazandığı takdirde şampiyonluğa yürüyebilir. Tek maç olması burada bizim için bence bir avantaj.
1: Sevgili Alaca, Yunanistan Ligi'nde ilk defa enteresan bir olay gerçekleşti. Olympiakos bu sezon çıktığı 24 mücadelenin 24'ünü de kazandı. İnanılmaz bir ritim yakaladılar. Ayrıca 2335 sayıyla da ligin açık ara en fazla sayısını atan takım oldu. Averajları kontrol ettiğimde de artı 430 averajla da Yunanistan Ligi'nin şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi performansını gösteren takım oldu.
0: Çok üst düzey bir takım. Ya bakıyorsun senelerdir mesela normal sezonları çok iyi geçirip şampiyonluğa uzanamıyorlar ya. Bu sezon açık bir şekilde söylemek gerekirse Olympiakos'un son yıllarda şampiyonluğa en yakın olduğu sezon. Yani Fenerbahçe'nin işi kolay değil ama kazanırsa da finalde Real Madrid ya da Valencia Fenerbahçe favori olarak başlar, onu da söyleyeyim.
1: Şöyle aralarındaki maçları kontrol ettiğimde Olympiakos iç saha mücadelesinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı 104-87 kazanmıştı. Çok da iyi bir savunma yapmışlardı özellikle son periyotta Fenerbahçe'ye karşı. İç sahada oynadığı Fenerbahçe Beko mücadelede de 88-80 ile Olympiakos'u geçen taraf olmuştu.
0: Ligin başlarında.
1: İki kez karşılaştılar. Bir galibiyet Olympiakos, bir galibiyet de Fenerbahçe Beko tarafından geldi. Değerli dinleyenlerimiz, Tarık'la ilgili çok sorular gelmişti zamanında. Tarık Biberoviç'le ilgili. Geçtiğimiz hafta bir röportajını izledim. Hem gururlandım hem de duygulandım. Kendisini tebrik ediyorum gerçekten. Yürekli bir oyuncuymuş. NBA'den gelen 7 milyon dolarlık teklifi
0: NCAA'dan
1: Fenerbahçe için reddeden bir Tarık görüyoruz. Hedefinin bu senede Euroleague şampiyonluğu olduğunu belirtti. Ciddi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu, gönlündeki tek takımın Fenerbahçe olduğunu belirtti. Ve bu sebeplerden dolayı da NBA'ye gitmeme kararı aldığını söyledi. 3 teklif gelmiş bu sezonda.
0: NBA'den değil NCAA'den, kolej liginde gitse bir sene oynayabilecekti bu arada. Biliyorsun orada bir yaş sınırı var. 25 yaşında bir oyuncunun üniversite liginde oynaması da yani NCAA'da seneye statü değişecek. Yani orada şu anda Avrupa piyasasını biraz kızıştırmak için çok fazla haber atılıyor. Mesela Montero'ya, Queen Elise 4 milyon verdikleri, Saliunyang'a 7 milyon verdikleri söyleniyor. O NCAA haberlerinin büyük bir kısmı bence Asparagas. Neden diye sorarsan, hani NCAA'de takımların maaş bütçesi 20 milyon dolar. Bir oyuncuya 7-8 milyon dolar verecek bir esneklikleri yok. Ha, Tarık 7 milyon dolar eder NCAA'da.
1: Tarık NBA'den draftla ilgili bir teklif geldi diye duydum ben ama.
0: Geçen sene ilgi vardı Memphis Grizzlies'den.
1: Memphis evet doğru.
0: Ama Tarık Fenerbahçe'ye sözleşme uzatarak zaten o kapıyı kapattı. 3 yıllık bir sözleşmesi var şu an Tarık'ın. 2 yılı kaldı bundan sonra da.
1: Peki Ergin Hoca ile ilgili neler düşünüyorsun? Sence istifa edecek mi? Hem Euroleague'de hem de ligde Olympiakos'un gerisinde kaldı. Ve iyi bir kadro kurdular. Nigel Hayes eklemesi yapıldı takıma. Belki de Euroleague'in en değerli takımlarından birisi Panathinaikos'tu.
0: En pahalı takım.
1: En pahalı takım. Bu seviyede olan bir Panathinaikos'un elenmesi açıkçası başkanı da çok kızdırdı. Neler bekliyorsun Panathinaikos'ta?
0: Öncelikle günah keçisi Nigel Hayes oldu biliyorsun ama haklı olarak yani İspanya'da kazandıkları iki maçın ardından 19 saat uçuş yapıp Hindistan'a tatile gitti oyuncu.
1: İlginç gerçekten.
0: Ya sezon ortasında bu yapılmaz. Yani Avrupa'da bunu yapamazsın. NBA'de yapıyorlar mı bilmiyorum ama ya bunu Fenerbahçe'de yapsa da büyük tepki odağı olurdu.
1: Sarunas izin vermezdi böyle bir şeye.
0: 2 metrenin üzerinde bir oyuncu 19 saat uçakta seyahat ediyor. Bir playoff serisi oynanırken.
1: Amacı neymiş? Hedefi neymiş Hindistan'da?
0: Tatil yapıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Abubakar geldi aklıma.
0: Ya hakikaten sezonun bitmesini bekle. Bir ay var. Neye dayanarak yani? Ya bir de Panathinaikos seyircisi, taraftarı, kamuoyu çok hararetli insanlar. Şimdi Nigel isteyse bunun faturası yazılır.
1: Ama bence yazılması da gerekiyor yani.
0: Bence etik olarak çok yanlış.
1: %100
0: ya senin 3 gün sonra maçın var. Sen Yunanistan'dan 19 saat Hindistan'a uçup 19 saatte dönüyorsun. Ya da gerçekten
1: buna peki nasıl koç izin veriyor? Takım buna nasıl izin veriyor yönetim?
0: Valla bunlar da büyük soru işaretleri. Güzel bir soru.
1: Ve böyle bir başkan var.
0: Ya burada şey oluyor ya. Hani maçlardan sonra oyunculara bir gün iki gün tatil veriliyor ya. Herhalde onlar da öngöremedi. Yani Hindistan'a gidip gelmesi gerçekten çok sağlıklı bir şey değil. Ben Nigel Hayes-Davis'i Fenerbahçe döneminde çok takdir ediyordum. Şu anda gerçekten çok tasvip etmediğim bir oyuncu haline geldi.
1: Peki, kısa bir reklama gidiyoruz.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
0: aşkına. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Telefon numaralarımızı hızlı bir şekilde bir daha hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları canlı yayında sizler için okumaya çalışıyoruz efendim. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da çok istek olmuştu. Tekrar hatırlatalım. Baygün VIP iddia hattımızı, orada da editör ve yazarlarımızın kuponlarını görebiliyorsunuz. Majör kuponlar, sürpriz seviyesindeki kuponları da görebilirsiniz. 0531-088-4877 Baygün VIP iddia hattı. Son kez tekrar ediyorum. 0531-088-4877 bu WhatsApp hattına da Radyo Spor'dan geldiğinizi söylerseniz sizlere yardımcı olacaklardır efendim. Sevgili Burak Alaca, bugünkü basketbol karşımızı da konuşalım. Bugünkü mücadele Bahçeşehir-Fenerbahçe-Beko karşılaşması. Son dönemde de performansını iyice yükseltmiş bir Bahçeşehir izliyoruz. Ligde şu anda 3. sıradalar. Ben bu sezon oynadıkları basketbolu da beğendim ve kadrosu da bence gayet iyi. Fenerbahçe-Beko adına zor bir mücadele bekliyorum. Güncel olarak seçenekleri kontrol ettiğimde maalesef, bunu maalesef diyerek söylemek isterim, maç sonucu 1 ve maç sonucu 2 dışında şu anda açılan bir seçenek yok. Mesela şöyle bir seçenek açılmış olsaydı, Bahçeşehir bugünkü karşılaşmada 9 sayı fark yemez, 10 sayı fark yemez seçenekleri açılsaydı ben burada Bahçeşehir tarafında olacaktım. Hatta

0: sürpriz kuponumda da çok iyi bir oran olduğu için kral oran farkıyla 2.85 orandan Bahçeşehir Koleji'ni düşük miktar bir kuponumda denemeyi düşünüyorum sevgili Alaca.
1: Valla bence Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra burada tökezlemez. Yani mental olarak rahatlar. Yani Fenerbahçe'nin Anadolu Efes gelse de sorun edeceklerini zannetmiyorum ama lider bitirmek isteyeceklerdir ligi. Bahçeşehir Koleji'ne bakacak olursak onlar 3. bitirecek ligi artık. Orası da kesin. Ben Fenerbahçe kazanır diyeceğim ya. Burada Bahçeşehir zorlayabilir ama dediğim gibi Fenerbahçe mental olarak rahat. Final Four için bunu da bir pratik olarak yorumlayabilirsin. Arada başka bir maç kalmadı çünkü.
0: Fenerbahçe herhangi bir oran açılmamış gibi gözüküyor. Yani bu kadar önemli bir karşılaşmada bu oranı Fenerbahçe'nin hak ettiğini düşünmüyorum. En az 1.40-1.45'lik bir oran görmek isterim. Fenerbahçe Euroleague mücadelelerinden çıktı. Eksik mücadelesini Beşiktaş'la oynadı. Bir karşılaşması daha eksik. Takım da yorgun. Tabii. Onu da belirtmek isterim. Beşiktaş karşılaşmasında da bu yorgunluk net bir şekilde ön plana çıktı. Fenerbahçe son dönemlerde yani son 4-5 seneye baktığımda 24'e 1-1 karşılaşmaya başladığını hiç görmedim sevgili Alaca.
1: Ya bunu Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin herhangi başka bir maçında da göremezsin ki, bu enteresan bir başlangıçtı.
0: O yüzden takımın yorgun olduğunu düşünüyorum ve Bahçeşehir'in de bugün beklenenin aksine Fenerbahçe'yi çok zorlamasını bekliyorum. Değerli dinleyenlerimiz, 15.30'da başlayacak bu karşılaşma. Canlıdan tercihler açıklanabiliyor. Açılabiliyor diyeyim daha doğrusu. Eğer açılırsa 10 sayı, 9 sayı handikap baremi Bahçeşehir lehine, ben Bahçeşehir tarafında olacağım ve mücadeleyi de net bir şekilde tahmin edeceğim. Değerli dinleyenlerimizden kuponlarla ilgili mesajlar geliyor. Bültendeki bütün karşılaşmaları konuştuğumuz için sizlerden gelen kuponları tek tek yorumlama gibi bir şansımız bulunmuyor. Ama güvenmiş olduğunuz tek karşılaşmayı ya da iki mücadeleyi yazabilirsiniz. Çok kupon çünkü fotoğrafı geldi. Tek tek onlara girersek bütün zamanımızı o tarafa ayırmış oluruz. Güvenmiş olduğunuz karşılaşmalar varsa kısa ve net bir şekilde bizle paylaşabilirsiniz. Zaten bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumlayacağız. Değerli dinleyenlerimiz, basketboldaki tercihlerimiz bu şekilde oldu. Fenerbahçe Beko'ya Euroleague'de başarılar diliyorum. En zor takımla eşleştiler. Evet. Kendi liginde hiç yenilmeyen bir takımla eşleştiler. Umarım Fenerbahçe Beko'da o ritmi yakalar. Özellikle savunma anlamında o ritmi yakalarsa Olympiakos'u zorlayabilirler. Aksi takdirde Olympiakos'u zorlamak çok zor. Dış atışlarda da bir o kadar başarılı bir Olympiakos takımı görüyoruz son dönemde.
1: Valla Fenerbahçe'nin savunmasında fiziksellik çok önemli olacak. Orada Militinov gibi özellikle çember etrafında sayısız oyuncular var. Yine Vezenkov'u dahil edebiliriz. Burada son Jalgiris maçının yıldızı Kemba Örçün çember önünde iyi kütle koyması lazım. Yani Melli ile Militinov arasında bir boy ve kütle farkı var. O biraz Fenerbahçe için zararlı bir eşleşme olabilir. Belki de Melli'yi Vezenkov'un üstüne atmak da isteyebilirsin. O yüzden Kemba Örçün performansı bence çok kritik olacak.
0: Instagram üzerinden gelen mesajlarımız var. Onları da es geçmek istemem. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Murat Bey bir mesaj göndermiş. Hocam iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Sergen Yalçın sizce istifa etmeli mi diye bir soru gelmiş.
1: Bence evet.
0: Beşiktaş taraftarı olsaydım eğer tartışmasız net bir şekilde Sergen Yalçın'ın istifa etmesini isterdim. Ben daha önceki programlarımda da söyledim. Quaresma bende yok diyen bir antrenör. Osimhen'i tanımayan bir antrenör. Mario Gomez orta seviye bir forvet diyen Sergen Yalçın'ın ben Beşiktaş kariyerinin yavaş yavaş bu şekilde giderse sona erdiğini düşünüyorum ve istifa etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Beşiktaş'a hiçbir şey katmadı. Hiçbir şey katmadı.
1: İlk dönemin ekmeğini yedi biraz.
0: İlk dönemin ekmeğini bayağı bir fazlasıyla yedi. İlk dönemki şampiyonluğunda da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performans olarak ne kadar geride olduğunu da unutmamak gerekiyor. Rafa Silva gibi takımın en iyi futbolcusunu kaybetti. Takımda birlik ve beraberliği yakalayamadı. Antrenmanlara aldığımız bilgilere göre geç geldi. Özel hayatı futbolun önüne geçti. Bir futbolcu takımın teknik direktörüne baktığında basında onun özel hayatını gördüğü zaman kendi hayatına dikkat eder mi sevgili Alaca?
1: Yani emsal teşkil eden bir kişi olduğu için tabii ki doğru.
0: Bir an önce benim düşünceme göre ayrılması gerekiyor. Sergen Yalçın'ın Murat Bey'in cevabını da bu şekilde açıklamış olalım. Yine Instagram üzerinden gelen mesajları şöyle bir kontrol ettiğimde Onur Bey, güvenmiş olduğunuz ikili bir kombin alabilir miyim Ozan Hoca?

0: Hocam demiş tabii ki de yayınımızın sonuna doğru da stüdyodaki 3 kişiden de güvendiği mücadeleleri alırız, sizler için de yorumlarız. İshak Bey, hocam kolay gelsin. Fenerbahçe başkanlık seçimindeki düşünceniz nedir demiş. Bir adayları görmek gerekiyor önce. Süre var.
1: İki tane var gibi şu an için.
0: Yani bakalım başka aday çıkacak mı, açıklanacak mı? Şu anda Fenerbahçe'yi kontrol ettiğimde bütün oklar Aziz Yıldırım'ı gösteriyor şu anda.
1: Hakan Safi de iyi hazırlıklı geliyor.
0: Bütün kongre toplantılarında Aziz Bey davet ediliyor ve yavaş yavaş da Fenerbahçe başkanlığı için hazırlıklara başladığı söyleniyor. Hakan Safi içinde Aziz Yıldırım da karşıma çıksa, aday olsa ben adaylıktan çekilmeyeceğim yorumları geldi. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Ya ilginç bir seçim olacak. Hakan Safi'nin projeleri çok konuşuluyor biliyorsun. Paolo Maldini ile futbol aklı olarak anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Leao transferi için İtalya'da olduğu söyleniyor vesaire derken Aziz Yıldırım tarafında hala teknik direktörün kim olacağı iddiaları, Aykut Kocaman iddiaları çok fazla konuşuyor. Şu an için net bir durum söz konusu değil bence. Biraz daha bekleyip vaatleri, gelişmeleri görmek lazım. Tabii burada başkan seçilmeden yapabilecekleri de sınırlı olduğu için iki takımın, iki adayın, bunları biraz da zamanla görmek lazım. Biraz konunun demlenmesi lazım.
0: Peki Vedat abi, eklemek istediğin bir şey var herhalde.
2: Şöyle, hafta içi 18'inde Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor ve bir lansman yapması bekleniyor orada. Yine hafta içinde, yani bu hafta içinde Hakan Safi'nin de açıklamalar yapması bekleniyor. Sayın Aziz Yıldırım aslında şöyle dedi: ben adaylık sürecinde teknik direktör veya futbolcu ismi açıklamayacağım.
0: Açıklamayacağım dedi, evet.
2: Ama diğer tarafta Hakan Safi'nin seçim stratejisi tamamen bunlar üzerine olacak. Acaba bu Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesi değişir mi, bunu göreceğiz. Çünkü geçmişte de yaşadık. Özellikle belli isimler çıktığında çok etki edebiliyor. İşte Mourinho ismi bunun en basit örneğidir mesela. Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya çıkarmasaydı Fenerbahçe'de Ali Koç hiçbir şekilde bir teknik direktör ismi söylemeyecek.
0: Net.
2: Ama iş bambaşka oldu orada. Burada da yine Aziz Yıldırım belki bu kararından vazgeçebilir. Çünkü o seçim stratejisi ve söylenen isimlerin ne kadar karşılık bulduğuyla ilgili olacak diye düşünüyorum. Bu arada tabii şunu da hemen belirtelim. İki başkan adayı da aslında çok ciddi projelerle gelecekler. Bu lansmanları göreceğiz. Orada da çok net lansmanlarda aslında herkes belki tercihini daha rahat yapabilecek. Ama şunu yine ayrıntılı olarak söylemek lazım. Ben Fenerbahçe başkanlık seçiminin çok kafa kafaya geçeceğini düşünüyorum. Yani öyle çok büyük bir fark yok ortada. Onu söylemek isterim.
0: Yorumların için teşekkür ederim sevgili Vedat Parlak. Basketboldaki şöyle bir diğer karşılaşmaları da güncel olarak kontrol ettim de maalesef kupon seviyesinde bir karşılaşma ön plana çıkmıyor. Sadece yüksek oynanan bir mücadele gözüme çarptı sevgili Alacı. İtalya Serie A çeyrek final mücadelesi, Olimpia Milano Reggio Emilia karşılaşması. Şöyle bir seçenekleri kontrol ettiğimde de birkaç tane seçenek mevcut. Özellikle Emilia tarafına. Var mı senin bir yorumun bu karşılaşmayla ilgili?
1: Ya Milano Euroleague'de havlu çok tecrübeli, geniş bir kadro. Reggio Emilia fena bir sezon geçirmedi ama siklet farkı bariz gelir. Belki handikap var Emine göre. Emilia handikapta kalır ama Milano geçer.
0: Burada Milano'nun birden bir oranı bile 1.23 seviyesinde açıklanmış. Şöyle bir alt üst baremlerini kontrol ettiğimizde mücadele 167.5 üst olarak, 168.5 üst olarak da mevcut. Ben bu karşılaşmada 169 sayı çıkmasını beklemiyorum. Nadir seçeneklerden bir tanesi. Ayrıca oran da gayet iyi. Kral oran farkıyla şu anda 169 sayı olmaz, 1.42 civarında.
1: 169 sayıya tırmanmayabilir playoff sertliğiyle birlikte, evet.
0: Yani burada Reggio takımının son dönemdeki karşılaşmalarını kontrol ettiğimizde çok fazla sayıya katkı veren bir takım olarak karşımıza çıkmıyor. Son 3 mücadelesinde Serie A'da zayıf takımlarla oynadı. Onlara karşı sayı baremi biraz yüksek ama majör takımlara karşı mesela Treviso ile oynadığı mücadelede 77 bareminde kalıyor takım. Onun dışında yine büyük takımlara karşı oynadığı mücadelede 67 sayı, 74 sayı bareminde kalıyor. Bu sebepten dolayı Olimpia Milano 100 sayı atmazsa burada sanki 169 sayılar görülmeyecekmiş gibi ön plana çıkıyor.
1: Milano bu seriden bu arada bence maç vermeden çıkabilir, onu da söyleyeyim.
0: Zaten oran olarak da pek bir şey açıklanmamış Milano lehine. Değerli dinleyenlerimiz, futboldaki karşılaşmalarımızı kontrol ettiğimizde bugün Trendyol Süper Lig İngiltere FA Cup final mücadelesi var. Çok da güzel bir karşılaşma.
1: Chelsea Manchester City.
0: Chelsea de finalleri sever.
1: Parisien de biliyorsun işte.
0: Ne kadar kötü bir performans gösterse de sezon içerisinde finalleri seven bir takımdır. Yine geçtiğimiz senelerde de Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenen bir Chelsea vardı.
1: Kai Havertz'in golüyle.
0: Kai Havertz'in golüyle hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Geçtiğimiz yaz düzenlenen FIFA Kulüpler Kupası'nda Paris'i final mücadelesinde yenmişti. İnanılmaz bir oranı vardı. Bu tarz karşılaşmaları da seven bir Chelsea takımı var, yorumlayacağız. Almanya Bundesliga Ligi, Portekiz Premier Lig mücadeleleri mevcut. Belçika Pro Lig şampiyona grubu değerlendireceğiz. Belçika Pro Lig Konferans Ligi grubunu da yine sizler için değerlendireceğiz. İspanya 2, İtalya Serie B, Yunanistan Süper Lig küme düşme grubuna kadar bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Kupon seviyesindeki mücadeleleri de sizler için paylaşacağız. Selin Hanım, basketbolda bir tercihimiz bile olsa bizi mutlu ediyor hocam. Yaklaşık 4 haftadır, 5 haftadır hiç seçenek dahi açılmıyor yorumunda bulunmuş.
1: Maalesef.
0: Sizlere katılıyorum, maalesef açılmıyor. İtalya'yı, İspanya'yı kontrol ettiğimizde neredeyse 100'e yakın seçenek var. Ama bugün çok önemli bir mücadele. Bahçeşehir, Fenerbahçe, Beko, yani lideri belirleyecek, periyodu belirleyecek karşılaşmada sadece bir ya da iki seçenek açılıyor.
1: Seneye de düzelmez bu iş, ben söyleyeyim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bir bilgiyi de şu şekilde vermek isterim. Çorum Bodrum mücadelesi vardı. Çorum'un sahasında oynandı. Kendi grubumda maç sonucu 1 olarak değerlendirdim. Ve daha sonra uzatmaya gitti karşılaşma. Uzatmalarda da Çorum'a oynadım. Çok iyi oranlar açıklanmıştı. YouTube üyelerimle birlikte kazanarak yolumuza devam ettik. Maç benim düşünceme göre tartışmasız Çorum FK'nın hakkıydı. Maçın başından sonuna kadar neredeyse tek golü oynayan bir Çorum takımı vardı. İkinci dakikada golü buluyordu bu arada Çorum.
1: Erkenden
0: kullanıyordu. Ama mücadele Bodrum'un yaptığı defanstan dolayı uzadı, uzadı. 84. dakikada, golü izlemeyenler varsa kesin izlesin. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun ismi Arda'ydı. Yaklaşık 32 metreden sol ayağıyla inanılmaz bir vuruş. Top köşeye gitti ve Bodrum'un kalecisi de son dönemde çok formdaydı.
1: Diego Sosa iyi kaleci, Benfica çıkışıdır.
0: Ve ona rağmen köşeyi buldu ve uzatmalarda yine Çorum'u oynadım. Çok şükür diyelim. Çorum iddia açısından çok şükür diyorum. Zaten Bodrum'a uzun senelerdir giden birisiyim. Sevdiğim bir yer Bodrum. Ama Çorum'u da tebrik etmek gerekiyor. Erekspor'un rakibi oldular. Bakalım nasıl bir mücadele geçecek. Korakor bir karşılaşma bekliyorum. Senin de bir yorumunu almak isterim.
1: Zor maç. Öncelikle temennim şu, inşallah ayağı yere sağlam basan takım gelir. Asansör takım artık görmek istemiyoruz. Bodrum FK için üzüldüm, biliyorsun. Ben de geçen hafta oradaydım. Yani güldük, eğlendik.
0: Bizim defans taşında hiçbir şey göremedim Bodrum FK'da.
1: Ya şimdi Çorum'un çok güçlü bir kadrosu var. İlk maçta da 1-0 diken üstü bir skor almışken orada biraz daha savunmaya ağırlık vermek mantıklı yani.
0: Ve inanılmaz bir prim açıklamış başkan. Bunu da maçı anlatan spikerden duyduk.
1: Doğrudur, Ali Şafak Öztürk. Yani daha geçen hafta işte Muslin'in Bodrum sporlu formaları vardı falan. Senelerdir oradayız. İstiyordum da Süper Lig'i, ama şimdi açıkta konuşalım. Ne stadyum olarak, ne seyirci ilgisi olarak, ne geçen sene karneye bakınca Çorum FK'nın Bodrum'a nazaran biraz daha hak ettiğini düşünüyorum Süper Ligi. Yani kadrolarına bakınca Tiyamlar, işte Güray Vurallar, Yusuf Serdar. Erdalar, İbrahim Şehiç kalede, yani Serdar Güller var en üstte. Yani şu kadro Süper Lig'de kalırdı bu arada olsaydı herhalde. Ya hak ediyorlar, bakalım Erekspor'la maçları ne olacak. İnşallah dediğim gibi kalıcı olacak takım çıkar Süper Ligi.
0: Bir dinleyicimiz, Çorum'a gidin, orayı da seveceksiniz eminim demiş. Biz Çorum'a gittik tabii ki de, gördük yani, memleketimizin bir şehri.
1: Bana nasip
0: es geçmeyiz.
1: Ama ailem Çorumludur.
0: Sergen Yalçın başarısız olduğunu fakat hakemlerle ilgili hiç suçu yok mu demiş. Yok. Yani hakemlerle Sergen Yalçın'ı burada bağdaştırmanın bir anlamı yok. Bir antrenör kötü bir performans sergiliyorsa kötü bir performans sergiliyordur. Hadi hakem yüzünden bir maç kaybetti, iki maç kaybetti, 10 tane mi maç kaybetti?
1: Hakem artık bir şey bağlamıyor. Bütün başarılı hocalar da hakem eleştiriyor ya. Yani
0: hakem konusuna biz girmiyoruz. Bizim programımızda iddia programı olduğu için genelde hakem konularına girmiyoruz. Çünkü bizim dinleyenlerimiz hakem konusu geçti mi yazmaya başlıyor.
1: Abi burada sıkıntı ne biliyor musun? Bir

0: büyük takım hocasını konuşurken sonuçlara ya da hakemlere göre değil, oynadığı futbol seni tatmin ediyor mu etmiyor mu? Beşiktaş çok iyi oynadı, kaç tane maçta puan kaybetti? Yani Beşiktaş son 1,5 aydır bence kötü bir futbol oynuyor. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. O yüzden hakeme bağlamaya gerek yok. Hani hakem faktörü etkili olmuştur. İyi oynadığı bir maçı kaybetmişsindir, bir problem yok, ama iyi oynamadığın maçları da hakeme mal etme. Yani burada teknik direktör açısından oyun tatmin ediyor mu? Beni etmiyor.
1: Yaklaşık 9-10 tane takviye yapıldı. Sergen Hoca'nın isteği doğrultusunda yapıldı. Rafa gönderilsin dedi. Rafa da gönderildi. Yani ne istiyorsa da oldu Sergen Hoca.
0: Devre arasında Beşiktaş transferde. Ya bak, Oha 15 verdin. Agbadu'ya 18 verdin. Muriel'e 6 verdin. 40 milyon euro yakın para harcadı Beşiktaş.
1: Yani az bir şey istediğim değil. Şeyler olmadı diye de bir açıklama yapamaz.
0: Yani.
1: Geldiği dönemde Beşiktaş'ın bu halde olduğunu da biliyordu. Bütün basın toplantılarında da ben böyle bir takım aldım.
0: Ama geliştirecek vakti vardı. İkinci hafta geldi Sergen Yalçın.
1: Peki. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi mi? Kısa bir reklama gidiyoruz.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
4: Yenilendi.
3: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
6: Radyo Spor.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileri.

0: görüşürüz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel mesajlar gelmeye başladı. Şöyle birkaç tane okuyayım da enerjimiz yükselsin sevgili Allah'cığım. Her zaman eleştiri almıyoruz çok şükür.
4: Allah şükür.
3: Orhan Bey bir mesaj göndermiş. Hocam, sezon genelinde kasasını artı bitiren nadir fenomenlerden birisiniz demiş. Sağ olun, var olun. Ben ve ekibim hangi kuponları oynuyorsak YouTube'a abone olan üyelerimizle de onları paylaşıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Geçtiğimiz sezonda kasamız bir sezon genelinde artı bitirmiştik. Bu gerçekten büyük bir başarı. Her karşılaşmaya oynayıp bir sezonda bir günü es geçmeyip bir kasayı artı bitirmek benim düşünceme göre de gerçekten büyük bir olaydır. Nazar değdirmeyelim diyorum sevgili Alaca.
4: Maşallah diyeyim, inşallah yaz aylarında güzel geçecek.
3: Bir de bazı gelen sürpriz kuponlarımız da oldu. 60 oranlar, 38 oranlar, onlar da tabii ki kasamızı farklı yerlere getirdi. Ali İshak Bey, hocam YouTube platformunu bir daha söyleyebilir misiniz demiş. Tabii ki Ozan Özturan tahminleri ismiyle iddia severleri YouTube programıma da beklerim. Bir mesaj gelmiş. Ozan selam, ilkokul arkadaşın Sefer Bektaş. Ben araçla giderken seni dinliyorum kardeşim. Yıllar sonra da olsa sesini duymak güzel. Fenerbahçe'nin ilacı Aziz Yıldırım, Hakan Safi sonraki dönemlerde daha iyi olur demiş. Herkese iyi hafta sonları demiş sevgili Sefer Bektaş. Gerçekten ilkokul arkadaşımdır. Gültepe'nin ara sokaklarında kendisiyle az futbol oynamadık. Az bacak araları atmadık. Teknik yapısı da oldukça iyiydi. Biz gerçekten futbolu sokak aralarında, toprakta, asfaltta oynayarak başlamış insanlarız. Senin mesajını gördüm. Hafif de duygulandım, o eski anılarım aklıma geldi. Benim dönemimde şimdiki suni çim sahaları yoktu. Biz toprak balçıkta profesyonel futbol hayatımıza devam ediyorduk. Ama şimdiki altyapıları gördüğümde neredeyse hemen hemen hepsi suni çim ya da orijinal çim sahada antrenmanlarını yapıyorlar. Mesajları kontrol ettiğimde Halil Demir selamlar, iyi yayınlar abiler. Ben basketbol takip etmeyen biri olarak Burak kardeşimi çok severek takip ediyorum. Başarılarının devamını dilerim demiş.
4: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için, sevgiler.
3: Ozan abi, iyi yayınlar. Bundesliga alttaki 3 takımın da puanı aynı. Kazansalar da çıkamıyorlar sanırım. Bilgilendirirseniz sevinirim. Selamlar, saygılar demiş. Tabii ki de gerekli bilgilendirmemizi yaparız karşılaşmaya geçiş yaptığımızda. Erdal Bey çok uzun bir mesaj göndermiş. Şöyle bir kısaltarak okumaya çalışacağım. İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar aralarında şirket kurmuşlar ve bu şirket maçların canlı yayın haklarında çok iyi paraya, böylece takımlar çok iyi bir gelir elde ediyorlar demiş. Herhalde Hull City ile ilgili mi bir burada bir gönderme yapmış?
4: Yok,
3: tam anlayamadım.
4: Yok, sendika var. Yayın hakları falan çok yüksek olduğu için Premier Lig'deki bütün takımlar yüksek gelirler elde ediyor. Zaten transfer bedellerinin yüksek olması, kadro değerlerinin yüksek olması da buna binaen orada güçlü bir sendika var. Takımların hakları iyi korunuyor birbirleri tarafından.
3: Yalçın Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Hocam, Sergen Yalçın'ı yorumladınız ama başkan hakkında da bir iki kelime eder misiniz demiş. Çok fazla konuşmayacağım Sayın Başkan Serdal Adalı hakkında ama ben başkanlık olarak da bir an önce değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O ahengi takıma getiremedi. Daha önce Beşiktaş başkanlığından koşarak ayrılan Sayın Arat 6 ayda 2 kupa kazanmamış mıydı?
4: Yani Türkiye Kupası ve şey Süper Kupa basketbolla karıştırdım ama o da kötü bir dönemdi yani.
3: Ama 6 ayda 2 kupa var.
4: Materyal var elinde, evet tabii. Bence o da kötü, bu mevcut yönetim de kötü bu arada. Onu savunmak için söylemiyorum.
3: Yani daha önceki başkan 2 kupayla koşarak kaçıyor. Şimdiki başkan da hiçbir başarı yok.
4: Nasan Arat'la ilgili
3: derbi kazanamadı ya. Hadi kupaları geçtim, derbi galibiyeti yok.
4: Yani evet.
3: O yüzden ben sizin tarafınızdayım. Ben de başkanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesajlarımızı okuduk, infoları verdik. Enerji mesajlarını da okuduk, fenomenlik mesajlarını okuduk. Sağ olsun, var olsunlar. Kazandığımız zaman seviyeleri, kasaları bu seviyeye getirdiğimizde böyle mesajları çok nadir alıyoruz.
4: Bize kötü gün dostu mu lazım?
3: Ara ara alalım biz de bu mesajları. Hakkımızdır yani. Sezon genelinde gerçekten varsa radyo spor dışında başka bir fenomen biz de görelim. Bir sezonda kasayı artı bitirmek büyük olay. Ama
4: tabii.
3: Bunlar kolay iş değil. Şu şekilde kolay iş değil. Biz günde 4-5 karşılaşma canlı olarak takip ediyoruz. Misli olarak oynadığımız zaman arkamıza yaslanıp çayımızı kahvemizi içmiyoruz. O mücadeleyi de takip ediyoruz. Takım kötü futbol oynuyorsa gerekli sağlama kuponlarını da yapıyoruz. İşimiz de olduğu için bütün dikkatimizi oraya veriyoruz. Ayrıca genç ve dinamik bir ekip oluşturdum kendime. Neredeyse İspanya'da, Almanya'da ikincilik takımlarının antrenmanlarını dahi izlettireceğim.
4: Yani.
3: Bunlar önemli şeyler. Takımların son durumlarıyla ilgili de bilgileri alıyoruz. Sevgili Alaca, İngiltere FA Cup final mücadelesi 17 kuşağı, Chelsea Manchester City mücadelesiyle başlayalım. Manchester City benim düşünceme göre şampiyonluğu artık Arsenal'a verdi. Ben sezon başında kupayı Arsenal kazanır demiştim. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanır demiştim. Avrupa Ligi'nde de Aston Villa tarafında olduğumu belirtmiştim.
4: Öyle de gidiyor şu an.
3: Bayern Münih'i silen bir Paris Saint Germain gördüm. Bu arada Luis Enrique ile ilgili inanılmaz bilgiler aldım. Avrupa basınından.
4: Başka bir adam.
3: Luis Enrique ilk geldiğinde nerede yattığını, nerede kaldığını biliyor musun?
4: Tesislerdedir muhtemelen.
3: Ev tutmamış. Günün bütün saatlerini tesiste geçiren bir antrenörden bahsediyoruz. Ve kızını kaybetmiş bir antrenörden bahsediyoruz. Ömrünü o saatten sonra komple futbola adıyor. Ve şu anda makine olarak telaffuz edilen Bayern Münih'ten son dakika olmasaydı bir gol yedi sadece. Almanya'da.
4: Evet.
3: 5 maçta 37 gol ortalamasıyla oynayan Bayern Münih'ten
4: Almanya'da gol yemedi.
3: Bir gol yedi. 1-1.
4: 1-1 son dakika 1-1 oldu. Doğru, özür
3: diliyorum. Harry Kane'in golüyle 1-1 mücadele sonuçlandı. Onu da konuşacağız. Final mücadelesiyle size yorumlarınızı soracağım ama öncelik olarak Chelsea Manchester City mücadelesiyle başlayalım. Neler söylersin, neler düşünüyorsun?
4: Vallahi Chelsea için çok kötü bir sezon. Yani teknik direktör değişiklikleri, tazminatlar, sezon başında yapılan bir sürü atıl transfer. Mesela Dortmund'dan çok büyük umutlarla Jamie Bynoe Gittens geldi. Adam oynamıyor mesela. Yani hiçbir katkı alamadılar. Böyle bir sürü oyuncu var. Ama kupanın sonuna geldiler. Yani sezonu bir materyalle bitirme şansları var. City için bütün kulvarlarda karavanı attılar. Premier Lig'de hala şansları var ama ciddi zora soktular. Arsenal en büyük sınav maçını West Ham karşısında kazandı. City daha ne oynadığı belli olan bir takım. Chelsea'nin başında şu an bir teknik direktör de yok. Teknik direktör avantajı da City'den yana. Son yıllarda oluşturdukları bir kazanma kültürü de var. Boş kapatmak istemeyeceklerdir. Chelsea tarafına bakınca onlar için de büyük bir umut final. Fena bir hücum takımı da değiller. Çoğu maçta en azından. İşte Joao Pedro'nun, Palmer'ın varlığı. Orada kilit açıcı oyuncular var. Bence Chelsea de gol bulabilir. Bugün ben iki takımda gol atar, Manchester City kupayı alır diyeceğim.
3: Vedat abi, sana da sormak isterim bu karşılaşmayı. FA Cup final karşılaşması. Chelsea Manchester City. Bu arada biraz önce Chelsea'nin elinde bu kupa kaldı dedim ama ligde de şansları devam ediyor. Sadece 2 puan var aralarında. Arsenal 1 puan kaybı yaparsa şampiyonluğu da kaptırma ihtimali bulunuyor.
4: Muhtemel. Ama işte şey, West Ham atladılar. Artık Burnley ile oynayacaklar. Son haftada Palace maçı var. İkisi de rahat.
3: Ben de Arsenal'ın şampiyon olmasını bekliyorum. Vedat abi, yorumunu alalım. Chelsea Manchester City FA Cup final mücadelesi.
0: Şöyle, ben de Chelsea'nin artık bu sezon için tek bir kupa kaldı elinde. Bu kupayı almak isteyeceğini düşünüyorum ama tabii karşıda çok iyi bir Manchester City var. En son hafta içinde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ettiler ve buraya geldiler. Çok da iyi bir oyun oynuyor Chelsea. Manchester City benim beğendiğim bir oyun. Ligin ilk yarısında da Chelsea 3-0 yenmişti yine. Manchester City hatırlatayım ama tabii Ocak ayında oynadıkları karşılaşmanın da beraberlikle bittiğini yine belirtelim. Valla öyle bir geldi ki Chelsea buraya. Yokuş aşağı gidiyorlar. Yani burası onların dur diyeceği yer değil. Ya buna dur demek için çok önemli maçlar vardı diyemediler. City bence buradan çok net bir galibiyetle ayrılacaktır. Ben burada direkt maç sonucu 2'nin değerli olduğunu düşünüyorum.
3: Bu mücadele neden Wembley Stadyumunda oynanıyor?
4: Her sene öyle oynanıyor ki FA Cup. Tarafsız sayı işte.
3: Ama burada bir değişiklik yapılması gerekmiyor mu?

0: da birisi Yamal, öbürü de Çerki.
1: Bir de o lise var.
0: Bunlar zevk veriyorlar.
1: Bir de o lise var.
0: O liseyi de 3. sıraya koyarım ama ilk 2 yine bu oyuncular derim. Çerki topu ayağa aldığında City taraftarı ayaklanıyor. Her ne kadar Pep bu teknik hareketleri sevmese de top sektirdi diye problem yarattı Çerki'ye. Topu sektirdi diye maç içerisinde.
1: Abi hep
0: ya
1: Guardiola
0: hocam,
1: bunları...
0: bu bırak da taraftar da o 200 pound para veriyor yani. Biz topu
2: Ozan,
0: sektirmesini görsün yani.
2: Bak çok haklısın. Futbol sonuçta bir temaşa. İnsanlar o şovu görmek isterler. Buna hak veriyorum ama teknik direktör tarafından da bakalım mı biraz? Ya görüyorsun işte Real Madrid'de izin verdikleri zaman ne hale geliyor oyuncular. Yani işte Mbappeler, şeyler, Vinicius Junior'lar artık söz dinlemez, hiçbir şeyi takip etmez oluyorlar. O yüzden ben Pep Guardiola'nın bu tavrının aslında biraz da o elde tutmak, hala o disiplini elde tutmak olduğu düşüncesindeyim. Ama diğer taraftan evet, yani
0: Vedat
2: futbol
0: abi, yorumuna
2: şov.
0: katılıyorum. Net açıklama zaten, doğru. Futbolun içinde böyle olması gerekiyor. Ama şunu da sormak isterim o zaman. Madem bu kadar teknik yapıdaki oyunculara dikkat ediyordun, Barça dönemindeyken Ronaldinho'ya niye hiç karışamadın?
1: Ona diyor gitti ama Pep geldikten sonra. Çok kısa süre sonra ya Milan'a.
0: Karışamazdı ama.
2: Yok,
1: Allah, ben
2: karışamazdı değil
1: orada
2: ya.
0: Pele ve
2: Olamıyor
0: Maradona kusura bakmasın dedirten adamdır. Es geçmeyelim lütfen Ronaldinho'yu da. Pele ve
2: tamam.
0: Maradona kusura bakmasın
2: Bak,
0: dedirten adam.
2: Neyi savunduğumuza iyi dikkat edelim. Tamam, kabul. Diyorum ki bu oyuncular dünyada zaten 20 tane yetişir, 30 tane yetişir. Değil
0: Doğru.
2: mi? Ya bir
0: Doğru.
2: sezonda sen 2 tane sayabildin mesela.
0: Doğru.
2: Koca bir sezonda. Bu oyuncular değerli. Kabul ediyorum. Ama bu oyuncular artık günümüz futbolda bir takımın içinde değerli. 1990'daki Maradona'nın Napoli'yi tek başına şampiyon yaptığı futbol yok.
0: Yok yok yok.
2: Dünyada yok
0: Bravo.
2: artık.
0: Bravo Vedat
2: O
0: abi.
2: yüzden de ben takım oyununun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgu yapmak istedim.
0: %100 katılıyorum. Son olarak maçla ilgili iddia açısından yorumlarınızı bir günceller misiniz? Sevgili Alaca, ne söylersin bu mücadeleyle ilgili?
1: İki takım da gol atar, bence Manchester City şampiyon olur.
2: Maç sonucu 2.
0: Ben de kupayı Manchester City kazanır diyeceğim ama şu andaki seçenekleri kontrol ettiğimde kupa tercihi maalesef açıklanmamış. Bence maç sonucu 2, Manchester City kazanır. Alternatif tercihimde 0'dan 2 yüksek oran isteyenler için ön plandadır. 0'dan 2'nin tercihi. Skorlu da bir mücadele bekliyorum. Değerli dinleyenlerimiz, FA Cup karşılaşmasını konuştuk, değerlendirdik. Belçika Pro Lig Şampiyona grubu 21-45 kuşağı Saint-Truidens Gent mücadelesi var. Şu anda Pro Lig grubunda 3. sırada ev sahibi Saint-Truidens 39 puan. Gent 5. sırada 27 puanda. Lider Kulüp Brugge 50 puan. 2. sırada Gilloa 49 puan. Zor bir karşılaşma. Sevgili Burak Alaca, Pro Lig'deki bu mücadele için neler söylersin?
1: Dediğin gibi zor bir karşılaşma. Yani Saint-Truidens Avrupa'ya gitmek istiyor. Kendi standartların üzerinde bir sezon geçirdiler. Bir hayalleri var. Gent tarafı bir hayal kırıklığı yarattı ama onlar da Saint-Truidens'i alaşağı edebilir. Zor maç. Ben iki takımdan da gol bekliyorum burada. Gollü olabilir. İki takımın da puana ihtiyacı var.
0: Vedat abi, senin de yorumunu almak isteriz.
2: Şöyle, şimdi aslında Gent geçtiğimiz hafta eğer kazanabilseydi, ki çok önemli bir maça çıkıyordu. Orada hedef çok yüksekti onlar için. Ama Anderlet'i, 10 kişi Anderlet'i yenemediler. Onu hatırlatayım.
0: Doğru, 1-1 bitmişti.
2: Evet. Ve playoff'ta şu ana kadar 7 maçta galibiyet alamayan da bir Gent takımı var. Diğer tarafta Sint-Truiden'e baktığımızda evlerinde oynamanın avantajını kullanacaklar. Artı sezonda 2 defa mağlup etmeyi başarmışlardı Gent'i 3-1 ve 2-1'lik skorlarla. Yine böyle bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Evinde Sint-Truiden galibiyetine yakınım ama gollerin de olabileceğini düşünüyorum karşılıklı. 2,5 üst ve maç sonucu 1 diyeceğim.
0: Maç sonucu 1 ve alternatif tercihim, iki takım da gol atar olur. Benim de Saint-Truidens'in kadro kalitesi benim düşünceme göre Gent'ten daha iyi. Daha da iyi bir futbol oynuyorlar. Ben de maç sonucu 1 ve KG'yi bu karşılaşmada ön plana çıkartıyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Belçika Pro Lig Şampiyonu grubundaki mücadeleyi de konuştuk. Daha karşılaşmalarımız var. Bir oksijen molasına gidiyoruz yaklaşık 5-6 dakika sonra. Kaldığımız yerden tüm bültenle devam edeceğiz efendim.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. kafan rahat yola çık. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. 12.56 oldu saatler. Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız. Mesajlara bakacağım, sizden gelen mesajlara. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ordu'dan Tuna diyor ki Falkirk Rangers ilk yarı 1.5 üst. Bayer Leverkusen Hamburg ilk yarı 1.5 üst. Ne dersiniz demiş. Olabilir. İkisi de gol potansiyeli olan karşılaşmalar. Teşekkürler. Selamlar. İlginç olan Sayın Serdar Adalı geldiğinde özellikle borç çok yüksek denmişti. Şimdi daha da yükseldi diyor sevgili Ali Cemal. Yani o tarafına tabii biraz daha böyle hakim olmak lazım. Ben çok bilmiyorum rakamları ama sizin yazdığınız olduğu gibi okudum. Hakim değilim ama mutlaka yayına aldığımda Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımızı onlardan talep ederiz. Bu konudaki gerçek rakamlar neymiş onu öğreniriz. Merhaba, ben Antalya'dan Hasan. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın da değişmesi yönünde fikrim var. Kendisi çok iyi bir futbolcuydu ama disiplinsiz. Şimdi disiplin futbolcuları yapmaya çalışıyor. Sadece sempatik diyor. Peki, yani ben bu konuda fikrimi söylemedim ama şöyle düşünüyorum. Artık Beşiktaş için de Fenerbahçe için de istikrar zamanı. Yani bence hem başkan hem teknik direktör nezdinde istikrarın bir türlü sağlanamaması da bu üst üste yaşanan başarısızlıkların nedenlerinden biri. Yani bir sezona da ikinci sezona da daha doğrusu aynı teknik direktörle bir başlasın ve görsün Beşiktaş bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu konuda Sergen Yalçın'ın bir şey ispatlamasına gerek var mı onu da bilmiyorum. Zaten takım şampiyon yapmış bir hocadan bahsediyoruz. Geçmişte bu yarışa başarmış bir isimden bahsediyoruz. O yüzden bence bekleyebilir biraz daha. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurup. Yani o zaman artık Sergen Yalçın'a şunu diyebilirsiniz. Ya senin kurduğun kadro diyebilirsiniz bence. Teşekkür ederim. Halil Demir. Abiler erken saatte olan Celtic maçı var. Ona küçük bir değinir misiniz demiş. Celtic karşılaşması. Tabii bu maç önemli. Biliyorsunuz Hearts şampiyonluk için sahaya çıkacak. Son maçta da Hearts kazanmıştı hafta içinde. Celtic son dakikalarda berabere girdiği maçın son saniyelerinde gelen bir VAR'dan gelen bir penaltıyla kazanmış ve Hearts şampiyonluğunu bir hafta ertelemişti. Şimdi benim tahminim bugün saat kaçta maç ona şimdi bakarım ama bugün eğer kazanırsa Hearts şampiyonluğunu ilan ediyor. Yine de bakıp emin olup söyleyeyim size isterseniz onu da. Şöyle hemen onu görünce daha net bir düşüncemi söylerim. Celtic dediniz değil mi? Peki. Celtic. Ama sanki daha bir iki gün önce oynadılar ya aralarında. Evet, Celtic Hearts mücadelesi. Bugünkü karşılaşma dediğim gibi Hearts kazanırsa burada şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Celtic Hearts'ı yenerse şampiyon olacak. Öyle bir maç. Yani geldi çattı. Şöyle düşünün. Celtic bugün kazanırsa şampiyon oluyor. Hearts berabere dahi kalsa şampiyon oluyor. Böyle bir maça geldi çattı. Burada acaba Hearts şeyi verecek mi? Yıllardır burada ligi domine eden Celtic Rangers gibi takımlardan sonra Hearts bir şampiyonluk yakalayabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor aslında. Aslında sezon boyunca gerçekten önemli işler yapıyor Hearts kendi sahasında. Ama deplasmanlarda çok ciddi puan kayıpları yaşıyorlar. Bunu söyleyelim. Celtic tarafına baktığımızda onlar da iç sahada müthiş bir performans gösteriyorlar. Aralık ayında bu sahada Celtic'in sahasında oynanan maçı Hearts 2-1 kazanmayı başarmıştı. Koca bir sezon geldi, bir maça sıkıştı, böyle söyleyelim. Yani beklentim şu, bence her iki tarafta gol atar. Benim beklentim bu yönde. Ha Celtic kazanır mı? Celtic galibiyete daha yakın, onu söyleyeyim ama ben her iki tarafında gol atmasını bekliyorum. Birinci önerim bu olsun. Onun dışında da dediğim gibi Celtic galibiyete daha yakın gözüküyor. Ya yani geçtiğimiz hafta içindeki oynanan maçta dediğim gibi Celtic son dakikada o penaltı olmasa belki bugün şimdi Hearts'ın şampiyonluğundan konuşulacaktı. Bu maçın hiçbir önemi olmayacaktı. İşte çok önemli. Yani o hata, hakem hataları da önemli ki bana kalırsa hakem hatalıydı. Son saniyede vermiş olduğu VAR'daki penaltıyla. bu kadar etkili olabiliyorlar. Peki devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Arkadaşlar geçen cumartesi günü Ali Sami Yastan'da şampiyonluk isimli bir bebek doğdu diyor. Peki tamam. Yani uzun uzun yazmış yine sevgili Erdal. Rica edeceğim biraz daha kısa. Yani o kadar uzun süre ayıramıyorum herkese. Özür dilerim. Vedat abi Ordu'dan Tuna. Tamam baktık dedim ya, düşüncemi de söyledim. İki maçında ben üst olabileceğini, o potansiyelde olabileceğini düşünüyorum. Selamlar, iyi yayınlar abi, hepinizi severek dinliyorum. Saygılar sevgiler, Bursa'dan Turgut. Kümeye düşecekler bugün nasıl geçer, saygılar demiş. Birazdan konuşacağız zaten, orayı da yine değerlendiririz. Ve sevgili Nusret Özdemir diyor ki Sergen Hoca'nın yüzüne bakıldığında sanki bu görevi zorla yapıyormuş gibi bir izlenim var demiş. Benim düşüncem bu demiş. Peki teşekkürler sevgili Nusret. Ben tekrar söylüyorum, hem teknik direktör hem de yönetim olarak istikrardan yanayım. Ve bugüne kadar ki şu son yıllardaki başarısızlıkta hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta yönetim ve özellikle de teknik adam anlamında bir istikrarın olmayışı çok büyük problemdi bence. Sergen Yalçın'a bence sezon başı bir şans verilmeli. Yani önümüzdeki yılın kadrosunu Sergen Yalçın bence kurmalı. Benim düşüncem böyle diyelim ve artık yavaş yavaş isterseniz yine maçları konuşmaya başlayalım sevgili Ozan'a ben pası atayım çünkü gelecek mesajları ilerleyen dakikalarda okuruz ama dediğim gibi artık yavaş yavaş maçlara geçmek lazım.
1: Vedat abi ağzına sağlık, gerçekten değerli dinleyenlerimizi kırmamak adına bütün mesajları istisnasız bir şekilde okudun. Değerli dinleyenlerimize de teşekkür ederiz mesajlarından dolayı. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı atabilirsiniz. Kısa mesajlar bizler için daha makul olacak çünkü diğer dinleyicilerimizin de mesajlarını es geçmek istemeyiz. YouTube'a kazandık dediğim

0: Ondan sonra ciddi bir talep geldi. Teşekkür ederim. Her zaman kazandık diye söylemiyoruz ama demek ki ara ara söylememiz gerekiyormuş sevgili Alaca.
1: Kendini hatırlatman lazım demek ki.
0: Fenomenliğimizi unuttular mı yoksa sevgili Alaca? Vedat abi nasıl geliyor?
1: Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
0: Bravo. Çok söylediğim de bir şarkıdır. Bir oku da bir dinleyelim o zaman.
1: Valla ben okeyim de dinleyiciler kapatabilir radyoyu. Yok, şöyle yok, bir girişimde bulmayayım.
0: Ben de şaka yaptım gerçekten. O gülüşünden ses tonunu senin anlayabiliyoruz. Senin bu gülüşünü... sakın yanlış anlama.
1: Yeşilçam kötü adamlarına çok benziyor.
0: Yeşilçam aynen öyle. Aynen. Ve çok iş yapar. Bu gülüş gerçekten beni benden alıyor.
1: Senelerdir bunu duyuyorum ya.
0: Peki. Sevgili Alaca artık Trendyol Süper Lig mücadeleleriyle devam edelim. Almanya Bundesliga'da var. Son saate girişimizi yapıyoruz. Ozan Öztürk ve Burak Alaca isimleriyle sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ozan Öztürk tahminleri YouTube programında bütün iddia severleri beklerim efendim. Ve geldik son dönemin en formda takımına. İlginç bir takım söyleyeceğim şimdi sana.
1: Hangi lig söylersen tahmin edeyim direkt.
0: Trendyol Süper Lig.
1: Eyüpspor.
0: Değil. Ondan da başarılı.
1: Aa.
0: Ondan da başarılı. Ben söyleyeyim sana. 17 kuşağı Fatih Karagümrük Alanyaspor mücadelesi.
1: Çok ilginç bir takım.
0: Çok ilginç bir takım söyledim ama bu takımı da es geçemeyeceğim. Bu takıma ne oldu? Bu takım neredeydi? Bu biraz takım sezon oldu. Başında niye bu performansı göstermedi? Bu takım nasıl küme düştü? Bu takım Fenerbahçe ile oynadı. 2-0 yendiler. Gol yemedi.
1: Beşiktaş'tan puan aldı.
0: Beşiktaş deplasmanına gittiler. Puan aldılar. Kocaeli Spor'la deplasmanda oynadılar. Kocaeli Spor'u yendiler. Gençler Birliği ile oynadılar. Küme düşme hattındaki çok önemli bir mücadele. Gençler Birliği'ni yendiler. Ben Karagümrük takımını anlayamadım.
1: Yazık oldu.
0: Rize Spor'la oynadılar. İç sahada son dönemde Rize Spor'u da yendiler. Bu takım niye bu performans sezon başında göstermedi?
1: Kadroları da iyi bu arada.
0: Neyi bekliyorlardı? Onu anlayamadım yani.
1: Enteresan.
0: Gerçekten çok enteresan. Gol atmadığı bir maç yok son hemde. Fatih Karagümrük takımının ben gol var diyeceğim yine bu mücadele içinde. Net.
1: Ya bugün itibariyle artık Karagümrük için maçın bir önemi kaldı mı kalmadı ama yine de bir variyet göstermek isteyeceklerdir. Alanyaspor tarafına bakınca onlar da ligi orta sıralarda bitirdi. Onlar açısından da çok önemli bir maç değil. Rahat bir maç olabilir. Karşılıklı gol var denenebilir. Buna benzer geçenlerde şeyi izledim bu arada. Fiorentina-Genoa maçını izledim. Bir arkadaşım da oynamıştı. Birlikte izliyorduk. Yani takımlar çok salmıştı. Mesela savunmada 6-7 pasları gördük. Ön alan baskısı görmedik. Bugün inşallah o kadar salık bir maç olmaz. Olmazsa karşılıklı gol gelir.
0: Değerli dinleyenlerimiz 20 kuşağı ile devam ediyoruz. Gaziantep FK Başakşehir karşılaşması. Hemen ligdeki durumlarını ve kadroları kontrol ettiğimizde ligde 12. sırada ev sahibi Gaziantep, ligde 6. sırada deplasman takımı Başakşehir 54 puan topladı. Ve şu anda Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kalan bir Başakşehir takımı görüyoruz. Gaziantep FK'da ligde 12. sırada küme düşme potasından oldukça uzak. 2,5 gol üst diyeceğim bu karşılaşma için.
1: Yani ben Gaziantep FK'yı Mirai Radon yönetimde çok beğenmedim. Bir futbol anlamında gelişim görmedik. Bence Başakşehir daha iyi, daha net bir takım. Onların da Göztepe'nin üstünde bitirmesi lazım. Trabzonspor'un kupayı alma ihtimaline karşın bir Avrupa şansı doğması için. Ben burada Başakşehir'in deplasmanda kazanacağını düşünüyorum.
0: Peki. Beşiktaş taraftarları hakemden memnun olmadıklarını belirtiyorlar ama derbi kazanamayan da bir antrenör var yani. Tamam hakem bir karşılaşmada iki karşılaşmada yanlış karar vermiş olabilir. Yani hakemlerden dolayı olur mu hiç?
1: Ya burada ben şeye takılıyorum bu arada. Hakem yüzünden sezonda 10 maçta puan kaybedebilirsin. Tamam bir problem yok, kötü bir şey ama oynanan futbol iyidir. Hakem sana mani olur. Sonuca gidemezsin. Futbolla tatmin olursun. Beni futbolla tatmin etmiyor sonuca.
0: %100 katılıyorum. Ben de zaten futbola bakıyorum.
1: Yoksa hakemler iyi diye bir şey söylemiyorum. Hakemler tabii ki sonuca etki etmiştir ama durum bence bundan fazlası.
0: 20 kuşağı Trendyol Süper Lig kapanış karşılaşması. Samsun Spor Göztepe mücadelesi. Samsun Spor da iç sahada bir ritim yakalamıştı ama son haftalarda oynadığı futbol birazcık daha geri planda kaldığını söylemek isterim. Başakşehir'e son mücadelede 3-0'lık bir mağlubiyet aldılar. Gol dahi atamamışlardı.
1: Önceki haftada Galatasaray'ı yendiler mesela.
0: Önceki haftada Galatasaray'ı yendiler. İyi giden bir performans vardı ama bir gol atmasını beklerdim Başakşehir karşılaşmasında. Göztepe tarafını kontrol ettiğimizde Göztepe de şu anda ligde 5. sırada 55 puan topladılar. Bugün kazanırsa 58 puan olmuş olacak ve neredeyse Beşiktaş'ı yakalama ihtimali bulunuyor. Göztepe'nin de zor bir karşılaşma. İki tercihim var. İlk tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı. Diğer seçeneklere göre daha iyi bir oranı mevcut. Alternatif tercihim de gol var olur.
1: Ya ben de TGS 2-3 düşünüyorum ya. Yani burada Göztepe puan almak istiyorsa, ki artık zaten ligin son haftası. Göztepe'nin Beşiktaş'ı yakalama ihtimali var mı? İkili averajla Beşiktaş

0: İşte çünkü biliyorsun yani burada iki takımın da çok fazla beklentisi yok. Az önceki maç gibi genel oyun anlayışlarına baktığımız zaman da bilhassa Göztepe'den ötürü çok gollü olmayabilir. Ben de TGS 2-3 beklerim maç özelinde. Bu arada Göztepe için şunu söyleyeyim, Galatasaray'la birlikte sezonun en az gol yiyen iki takımından biri olarak eğer bugün ya da Galatasaray Kasımpaşa maçında alacağı sonuca bağlı olarak en az gol yiyen takım olarak noktalayabilirler sezonu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, atılan mesajlara lütfen dikkat edelim. Canlı yayında okunabilecek mesajlar atalım. Tuna Bey, buradan uyarmış olayım. Bir takımı bu şekilde böyle bir mesaj okusam bütün taraftarlar bize yazarlar. O yüzden canlı yayında okunabilecek mesajları lütfen gönderelim. Almanya Bundesliga 16-30 kuşağı Bayer Leverkusen Hamburg mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde 6. sırada Bayer Leverkusen 58 puan. Şampiyonlar Ligi şansı bile devam ediyor
0: Evet.
1: Leverkusen'in. Hamburg Lig'de 11. sırada 37 puan topladılar. Avrupa Ligi ile bir bağlantısı yok. Küme düşme potasından oldukça uzaklar. Hemen şöyle bir güncel oranları kontrol ettiğimde Bayer Leverkusen lehine oran açılmamış gibi gözüküyor. 1 ve 1,5 gol istediğimizde bile oran 1.20 seviyelerinde. Yani bu seviyelerden ben kuponumu almam bu karşılaşmayı. Oynayacak olsam da iki takım da gol atar. Maç sonucu 1 olarak bir sürpriz deneme yapardım bu karşılaşmayla ilgili. Oranlar beni tatmin etmedi.
0: Yani Leverkusen'in savunma zafiyetlerinden ötürü iki takım da gol atar beklentisi yanlış değil. Hamburg'un ama hiçbir iddiası kalmadı. O yüzden çok seçenek yok. Belki ilk yarı bir denenebilir ama onu da mesela bu maçı oynamazdım ben ya, açık yüreklikle söylemek gerekirse. Yani Leverkusen'in kazanacağı konusunda hemfikiriz ama Hamburg ne kadar maçın içinde olacak, ne kadar gollü bir maç olacak onu kestirmesi hakikaten zor.
1: Ersin Bey, Ozan Hocam, Paris finaliyle ilgili yorum yapacaktınız. Onu es geçtiniz demiş.
0: 30'unda da ya.
1: Daha var gerçekten ama ben Paris tarafında kalacağım. Şimdiden de söylemek isterim. Hatta oranlar açıklandı sevgili alacağı. Tek korkum maçın uzatmaya gitmesi.
0: Olası, olası.
1: Ve birçok kişiyle bu karşılaşmayı da konuştum, değerlendirdim. Yani neredeyse %50 %50 cevaplar aldım. Arsenal cephesinde de inanılmaz bir yüklenme var. Arsenal'ı seven kişiler mi acaba iddia açısından böyle şeyler deniyor? Yani futbola bakacak olursak Paris Saint-Germain'i geçme şansı yok Arsenal'ın.
0: Ama burada da şöyle bir şey var. Arsenal Paris Saint-Germain'e ters bir takım. Mesela Chelsea'de de gördük
1: Oynadığı
0: ya.
1: futbol olarak ters bir takım. Net katılıyorum. Benim bir korkum da bu.
0: Burada şu var. Geçen sene mesela Chelsea'de de gördük ya, bu Uluslar Kupası mıydı? Ha, FIFA
1: Kulüpler Kupası.
0: Kulüpler Dünya Kupası, her neyse. Orada mesela Chelsea ön alan baskısıyla Paris'i bozdu. Bayern'de o yok. Savunma olarak da zayıf bir takım da. Şu senaryoyu düşün. Arsenal'ın bu kapalı futbolunu biliyorsun. İlk golü Arsenal bulup kapanırsa ondan sonra işin rengi değişebilir. Yani geçiş hücumlarından farkı açabilirler. Maçı öyle kapatabilirler. Çok iki ucu keskin bıçak bir maç.
1: Ama o karşılaşma yaklaşık 36 derecede Amerika'da gündüz vakti oynanmıştı.
0: Tabii.
1: Paris Saint-Germain'li futbolcular da ciddi anlamda etkilendi. Yani o finali de vermesini beklemiyordum ama Bayern Münih Paris Saint-Germain maçının kazananı kim dersen Luis Enrique derim. Kompani'nin daha bir ekmek fırın yemesi gerekiyor.
0: Orada
1: Bir fırın ekmek yemesi gerekiyor, pardon.
0: ikisi de olur. Orada bir de şey var. Hani Paris Saint-Germain için zorlayıcı koşullar vardı. Keza Chelsea için de o finalde ama şu anki Arsenal da o Chelsea'den çok daha iyi bir takım.
1: Ayrıca Luis Enrique'nin soyunma odası konuşmalarını izlemeyenler varsa kesinlikle izlesinler. Masadaki sulara kadar deviren, oyuncuların yakasına yapışan bir Luis Enrique görüyoruz.
0: Bambaşka bir adam.
1: Bambaşka ve son dönemde de bütün hayatını futbola adamış. Ve en büyük isteği de ikinci kez Paris Saint-Germain'le kupayı kazanmak. Geçtiğimiz hafta içinde de Paris Saint-Germain'in başkanı bir açıklama yaptı. Ben hayatımda Luis Enrique gibi bir antrenör hiç görmedim dedi.
0: Ki kimler geldi gitti oraya? Pochettino'lar, Emery'ler, kimleri gördü? Tuchel.
1: Gerçekten ben de Luis Enrique'ye saygı duymaya başladım ve Simeone seviyelerinde bir antrenör diyeceğim artık
0: Ayıp
1: kendisine.
0: olmasa bir tık üstüne koymak isterim ben ya.
1: O da olabilir.
0: İki
1: Hiç ayıp
0: Şampiyonlar Ligi var
1: olmaz.
0: yani.
1: O da olabilir.
0: Ki bu
1: Ya
0: arada bir
1: mesela
0: şey söyleyeceğim
2: ilk
0: yani.
2: kez Ozan'la aynı fikirdeyim ben. Mesela şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü sorusunun cevabı bence Luis Enrique.
1: Luis
2: Net.
1: Enrique.
0: Ya şu an aktif olarak evet. Ya, form durumu olarak da bir totale baktığında Guardiola'lar, Ferguson'lar falan var ama oynattığı futbola bakıyorum, Bayern Münih maçında öyle bir strateji güttü ki mesela Olise'yi pasifize etmeyi başardı, deplasmanda kolay işler değil bunlar. Çok ince detaylara bakıyor bak. Geçen seneden beri çok dikkatimi çeken bir şey. Herkes biliyordur bu arada, atla deve değil ama direkt maçın başında olan baskısı kurmak için Paris Santra'da topu direkt rakip takıma fırlatıp sonra üzerine pres yapıyorlar. Tacı atıp topu. Yani bu enteresan analitik çok küçük detaylar içinde Luis Enrique mucizeler yaratıyor.
1: Kariyeri bitmiş oyuncuları aldı, kabul etti ve kariyerinin en kötü performans döneminde oyuncuya Ballon d'Or aldırdı ya. Daha ne yapsın bu antrenör?
0: Ya sana da trajik.
1: Bu antrenöre sevgili Alaca, iyi antrenör değil diyen birisiyle futbol hiç konuşma.
0: Dükkanı kapatsın öyle diyen. Ha, bu arada şeyi söyleyeyim sana.
1: Dembele'ye Ballon d'Or aldırmak ne demek ya?
0: Sana daha trajiğini söyleyeyim, durumu vahametini anlatmak için. Dembele Paris'teki ilk sezonda galiba Enrique yoktu. Bir açıklaması var. 34 yaşında futbol bırakıp emlak sektörüne girmek istiyorum diyordu. Bak adamın geldiği noktaya bak, bu kadar vazgeçmişlikten Ballon d'Or aldı dediğin gibi.
1: Ve öyle bir oyuncu istedi ve transfer etti ki o oyuncu da Paris'in bütün çehresini değiştirdi. Hatta kendi adıma konuşmak gerekirse son dönemde bir takıma en çok katkı veren oyuncu Kvaratskhelia'dır. 65 milyon euro gibi bir fiyata Napoli'den aldı ve oyuncu zaten bambaşka bir seviyedeydi. Paris'i de ayağa kaldırdı diyebilirim. Şu anda minimum 120-130 milyon eurolar konuşuluyor.
0: Satmaz kimse.
1: Kvara için Napoli niye gönderdi onu da anlayamadım ben.
0: Ben geçen De Laurentiis'i eleştirdim ya. Osimhen'i 75'e
1: Osimhen'i gönderiyor. İlginç, ilginç. Bu iki oyuncu şu an dünyanın en üst tepesinde yer alan oyuncular ya.
0: Şeyi düşün. Bugün İlginç. Sattın ikisini de, tamam mı? Kvara'yı en az 200'e satarsın bence. En az. Osimhen'i de 120-130 konuşuyor. 350 milyon euroluk bir paketi adam 140 milyon euroya elden çıkarttı.
1: Topu ayağına alışı, dribling yeteneği, şutları, ceza sahası içinde yapmış olduğu driblingler bambaşka bir seviye ve çok düz yapıyor bunları.
0: Kvaradona dedikleri kadar var.
1: Gerçekten çok takdir ettiğim oyuncular arasına girdi. Tercihim Paris'ten yana. Tek korkum maçın berabere bitmesi. Seçenekleri tekrar kontrol edeceğim. Benim oynamak istediğim seçenek şudur: kupayı Paris Saint-Germain alır şeklinde bir seçenek düşünüyorum. Bayern Münih Köln 16-30 kuşağı.
0: Valla Bayern Münih artık şampiyon. Köln'ün ligde çok bir hedefi kalmadı. Playout'la alakalı da bir endişe halleri yok bildiğim kadarıyla. Ben Bayern Münih'in evinde bu geçen hafta Wolfsburg'u da zor geçtiler biliyorsun. Bu Şampiyonlar Ligi'nin verdiği psikolojik buhranı taraftarıyla atıp evinde en az 3 gol bulmasını bekliyorum.
1: Şöyle bir oranları kontrol ettiğimde 1 ve 3.5 gol üstüne bile açılan oran 1.28 seviyesinde. Onun dışında iki yarıda da Bayern Münih gol atar seçeneği ön plana çıkıyor. Oran olarak ancak bizi tatmin edecek seviye. Bayern Münih iki yarıda da gol atar seçeneği bende ön planda. Vedat abi, senin bir yorumun var mı Bayern Münih karşılaşmalarına? Özel analizlerinden bir almak isteriz.
2: Valla burada tabii bugün özellikle Almanya'da çok analizden öte hep gollü maçlar bekliyoruz ve gollü maçların bütününde de oran yok neredeyse. Hepsi çok doğru, düşük oranlar. Doğru. O yüzden farklı alternatiflere gitmek gerekir bugün diye düşünüyorum. Ben de bu karşılaşmada Bayern Münih'in son maçta kazanacağını düşünüyorum evinde. Ama oran yok. Bunu nasıl geliştirebilirim? Ben Bayern Münih'in bu kadar önde oynarken savunmada yaptığı hatalardan en az bir gol bulmasını bekliyorum Köln'ün. Karşılıklı gol var ve maç sonucu bir diye bir düşüncem var.
1: Benim oranlardan dolayı kuponu almayacağım bir karşılaşmadır. Hiç tatmin etmedi. Bir dinleyicimiz bitmiş dediğiniz Dembele Galatasaray'dan alınmadı yazmış. Biz demedik zaten bitti diye. Avrupa basını söyledi.
0: O dönem öyle Galatasaray...
1: Oyuncunun bütün teknik direktörleri aynı yorumda bulundu. Bizim yorumumuz değil bu. Bu Avrupa basınının yorumu.
0: Barcelona'da bir sürü sakatlık yaşadı. Ben direkt adamın kendi beyanatını söylüyorum sana. 34 yaşında futbol bırakıp emlakçılık yapacağım diyordu adam, anladın mı? Yani kendi beyanatı bu.
1: Frankfurt Stuttgart mücadelesi 16-30 kuşağı ile devam ediyoruz. Tercihlerimi hızlı bir şekilde söylemek isterim. Sürpriz tercihlerim: ilk yarı iki takım da gol atar. İlk yarı 1.5 gol üstü. Net tercihimde maçın 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum.
0: Ya karşılıklı gol olabilir. Frankfurt'un da Avrupa iddiasını sürdürmesi lazım. Stuttgart ilk 4'teki yerini korumaya çalışıyor. Ben Stuttgart'ın da evde olsa kazanacağını düşünüyorum. Stuttgart'ın evinde mi Frankfurt'un mu?
1: Galiba Frankfurt.
0: Frankfurt'un evinde, doğru hatırlıyorum. Karşılıklı gol var, güzel bahis. Evde olsa Stuttgart kazanır derdim.
1: Vedat Bey?
2: Yani aynı fikirdeyim. Yani burada zor bir karşılaşma olacak bence iki takım adına da. Eintracht Frankfurt maç başı ortalama 2 gol yiyor. Stuttgart'ta ciddi bir mücadele veriyor şu anda Hoffenheim ve Bayer Leverkusen'le şampiyonluk için. O yüzden en az bir puan almak zorundalar buradan. Hatta kazanmak zorundalar Hoffenheim aynı puanda oldukları için. Gollü bir maç bekliyorum. İlk yarı 1.5 gol üst. Hatta biraz böyle risk almak isteyenler her iki yarıda da 1.5 üst tercih edebilir.
1: Vedat abi, bir dinleyicimizden mesaj geldi. Senin cevaplamanı isteyeceğim.
2: Buyur.
1: Arsenal Paris'i geçerse dünyanın en iyi antrenörü o zaman Simeone mi olur? Gülücük işareti. Hı hı. Sevgiyle Fethiye'den

0: Egemen Bey yazmış.
1: Yok, böyle bakmıyorum meseleye. Yani tek maçlık bakmıyorum. Ben Luis Enrique'nin geldiği günden bugüne, şimdi bir kere bak, Arsenal bir İngiltere Premier Lig takımı. Ve bir Premier Lig takımının buralarda olması zaten beklenebilir bir durum. Ciddi gelirlerden vesaireden bahsettiğimiz için söylüyorum. Ama Paris Saint-Germain tarafında Luis Enrique geldikten sonra yaptığı devrimi görmek lazım. Gönderdiği oyuncular, o kadar değerli isimleri gönderdiler ki sonra yerini aldığı oyuncular ve oyuncularla, gencecik oyuncularla geçtiğimiz sezon yaptıkları, bu sezon devam ettiriyor olması, o istikrar, bunların hepsini bir arada düşünmek lazım diye düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim ben de. Bu arada Paris Saint-Germain'in yaş ortalamasını bilmeyenler için bir söylemek isterim. Burak Alaca kaçtır Paris Saint-Germain'in yaş ortalaması?
2: Tüm kadro mu?
0: Tüm kadro.
2: 25,5 falandır.
0: Vedat abi, senin de yorumunu almak isterim.
1: Yani ben de 24-25 arası diye
0: düşünüyorum. 23,7.
2: Benden küçük hepsi.
0: Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımı. Bunların hepsini kuran kişi Luis Enrique'dir. Buradan bir Sivaslı olarak saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Ama yine de sana göre 2 numaradır değil mi?
0: Luis Enrique yok, 1 numara şu anda.
1: Ama
0: 1 numara.
1: Bir an dedim acaba gelir mi o
0: isimle? Diego Simeone'yi niye seviyorum bu kadar biliyor musun?
1: Bilmem.
0: Yüreğinden dolayı, azminden dolayı, hırsından dolayı. Cristiano Ronaldo 20 sene, Messi 20 sene. Dünyada böyle bir prime dönem geçiren oyuncular yok. Ama Atletico Madrid'de yarıştı ve şampiyon oldu bu oyunculara rağmen. Bunlar çok büyük başarı. Biraz da alt sınıftaki takımların büyük başarılarına ben o tarafta yer alıyorum. Emery, saygı
1: çok
0: diyorum.
1: Çok uzatmak istemediğim için cevap vermeyeceğim. Çünkü biliyorsun sonra dinleyicilerimiz diyor ki ne kadar uzattınız, ne gerek yok.
0: Ama Vedat abi bir yerde aynı fikirdeyiz. Şu an ikimiz de dünyanın 1 numarasına Luis Enrique yorumunda bulunuyoruz. Tabii. Freiburg Leipzig mücadelesi yine çok net bir karşılaşma benim adıma. Net tercihimdir mücadelede. 2,5 gol üst bekliyorum sevgili Burak Alaca.
2: Valla tam KG maçı yani, iki takımın da Freiburg'un Avrupa iddiası kalmadı bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Puan farkı olarak kapanması mümkün değil diye biliyorum. Leipzig tarafında yerlerini sağlamlaştırmak, belki mümkünse yukarı çıkmak isteyeceklerdir. Ama Freiburg gol de bulur. Bunlar bu arada 24'ünde biliyorsun Freiburg'un İstanbul'da bir final maçı var UEFA Avrupa Ligi'nde. Belki öncelik orası olabilir. O yüzden maç saatinden önce oynamak isteyenler bence bir rotasyonu kontrol etsin. Leipzig'in en az 2 gol bulmasını beklerim. Maç genelinde de 2,5 üst, 3,5 üst değerlendirilebilir olur.
1: Yani iki takım içinde aslında baktığımızda tabii Freiburg için şunu söyleyelim. Freiburg hali hazırda bir Avrupa yarışı veriyor. 44 puanla Konferans Ligi'nin sırasında, ama onu takip eden Eintracht Frankfurt, Augsburg gibi takımlar var. Yani bugün Freiburg'un kaybı durumunda alttaki takımların kazanması onları Konferans Ligi'nde ne der? Diğer tarafta Leipzig aslında burada çok rahat. Herhangi bir işte sırasının tehdit edildiği durum yok. Stuttgart'la arasında 4 puanlık bir fark var. Ama yine de Leipzig tabii iyi bir takım. Deplasmanda da olsa galip gelmek isteyeceklerdir. Ben de burada gollü bir maç bekliyorum. Oranlar düşük yine. Ama ikisini bir araya getirerek, yani 2,5 üst ve karşılıklı gol var diyerek oranı yükseltebiliriz.
0: Bir dinleyicimiz kolay mı Mbappe'yi yollayıp geleceği parlak gençler almak demiş. Ama Paris Saint-Germain'in parası diğerlerinden hayli hayli fazla demiş. Kendi ligi için fazla sadece.
1: Hayır, öyleydi bir zamanlar.
0: Kendi ligi için hala öyle.
1: Yok şöyle, hayır, ben Türk dünya futbolunda da öyleydi ya, bir zamanlar inanılmaz para harcıyorlardı ama.
2: Neymar'a 222 milyon verdi.
1: Biliyorsun UEFA onlara dedi ki bunu harcayamaz, yapamazsın bunu dedi. O günden beri İngiltere Premier Ligi ile falan karşılaştıramazsınız bile bütçelerini.
0: Paranın değeri ile Luis Enrique'nin teknik direktörlüğü arasında seçim yapsak para derim, iyi yayınlar demiş. Benim tam tersi düşüncem.
1: Paranın değerinden kastı ne? Ben bu şeyi
0: anlamadım. Yani Paris'in bütçesinden bahsetmiş ama Paris'in bütçesi Real Madrid'den fazla değil, Bayern Münih'ten fazla değil. Kendi liginde sadece fazla. O yüzden burada seçim yapsam parayı elimin tersiyle iterim. Luis Enrique'yi vitrine koyarım. Bu olur mu hiç?
2: Ya bir şey söyleyeyim. Luis Enrique çok lüks transferler yapmadı ki.
0: Ya Desire Doue'yu aldı Mbappe'yi gönderip. Daha ne yapsın bu antrenör?
1: Hayatın gerçeklerinden uzak bir yorum sevgili Ozan. Parayı elimizde.
0: Ben iterim.
1: İttiğin para ne kadar onu merak et.
0: Ne kadar olursa olsun.
2: Yani. Ben valla birkaç milyon euro itmezdim mesela.
0: Ben her yayınımda da söylemişimdir. Daha önce biliyorsunuz Manchester United teknik direktörü hakkında da söyledim. Karakter paradan önemlidir. Daha değerlidir. Daha büyük başarılar getirir ve daha iyi para getirir. Bunları...
1: Seçim yapmak zorunda kaldığında konuşalım seninle.
0: Hayat programlarında.
1: Uzaktan çok kolay canım konuşmak.
0: Spor programı değil de hayat programlarında bunları detaylı olarak konuşabiliriz.
1: Ben zaten şunu demiyorum, yani parayı bir şeye tercih etmem ben de. Yanlış bir işe

0: tercih etmem. Ama burada yapılan iş doğru ya. Yani sonuçta teknik direktörü orada da yapıyorsun, burada da aynı şeyi yapacağın için. Burada başına gelince konuşmak lazım o zaman. Uzaktan kolay. Ne olacak yani, 50 milyon bir defada derir. 50 milyon euro. Sadece 3 saniyemi aldı söylemek.
1: Elimin
0: ama
1: tersi.
0: Harcamak bir ömür sürer.
2: Ben vallahi kucak açarım ya.
0: Bak, o da senin ayıp. Başına geldiğinde işte o bir ömrü düşünürsün.
1: Peki Vedat abi, ne diyeyim? Devam ediyorum yüksek müsaadenizle.
0: Lütfen.
1: Freiburg Leipzig'i değerlendirdik. Heidenheim Mainz mücadelesi. Benim buradaki tercihimde yine iki takım da gol atar olur. Kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir.
2: Heidenheim inşallah. İnşallah playoff'la bir şekilde ligde kalır. Çok pozitif futbol oynuyorlar. Hakikaten üzülürüm. Bence bugün deplasmanda da düzeltiyorum. Mainz karşılaşmasında da karşı gol 2.5 üst olur. Heidenheim pozitif futbol oynamaya çalıştığı için aslında burada. Temkinli futbol oynasalar belki daha farklı bir noktada olabilirler ama bu da gollü bir maç olur bana sorarsan.
1: Vedat abi, senin de yorumunu alalım. Heidenheim Mainz mücadelesi.
0: Ya çok önemli bir maç Heidenheim için, onu söyleyeyim. Yani biz düştü dediğimiz Heidenheim haftalardır kazanarak geldi ve artık burada bir playout şansını yakaladı. Geldiği nokta bu. Ve bu hafta oynanacak maçlara da baktığımızda en kolay maçı oynuyor kendine göre. Yani işte Wolfsburg direkt rakibiyle oynarken, iki takımdan birinin kaybedeceği puan çok önemliyken çok önemli bir maça çıkıyor Heidenheim. Ben kazanabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Heidenheim tarafındayım bugün. Kazanır diye düşünüyorum. Biraz da böyle geliştirebiliriz belki. Heidenheim-Mainz maçında karşılıklı goller olur. Maç sonucu bir olur.
1: Ben de Heidenheim tarafındayım Vedat abi burada. Son karşılaşmada da iyi bir galibiyet almıştı. İyi de bir futbol oynadılar. Benim de tercihim maç sonucu bir Heidenheim tarafı olacak.
0: Son 6 haftanın 5'inden puan çıkardılar. 4 galibiyet 1 beraberlik muazzam. Yani biz düştü dedik Heidenheim'e 6 hafta önce. Tamam artık gitti ya, bu zor bundan sonra diyorduk. Ne oldu? 6 hafta üst üste muazzam bir performans. Tabi burada Wolfsburg'un da kazanamama serisi onlara bir avantaj sağladı. Bunu da söyleyelim. Eğer Wolfsburg bir ya da iki maç kazansaydı bugün bambaşka şey konuşurduk.
1: Benim de tercihim Heidenheim'dan yana oldu. Son dönemde oynamış olduğu futboldan dolayı. Değerli dinleyenlerimiz, 16-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Mönchengladbach-Hoffenheim karşılaşması. Güzel, tempolu, karakor bir mücadele bekliyorum. Net tercihimdir. İki takım da gol atar.
2: Bugün bir arkadaşım bana mesaj attı. Kuponuma yanlışlıkla bir maç ekledim, silebiliyor muyum diye. Ne yaptın dedim. Hoffenheim Mönchengladbach maçında ilk yarı 1.5 alt oynadım dedi. Dedim keşke en azından üst oynasaydın yanlışlıkla oynayacaksan. İki takım da gol atar, 2.5 üst diyeceğim. Yani Hoffenheim daha iddialı bir takım. Mönchengladbach da tehlike yaratabilir. Hoffenheim'in iyi noktası savunma değil şu an bu kadar rekabetçi oldukları düzlemde. Bence Mönchengladbach da gol atabilir. İki takım da gol atar, 2.5 üst.
1: Zaten başka da tercih yok burada. Gol var oranı 1.25. KG var ve 2.5 gol üst. Birazcık daha yüksek. Ben benim de o taraftayım.
0: Var. Benim bir tercihim var.
1: Alalım.
0: Var ve 2.
1: Var ve
0: Hoffenheim'in kazanmasını bekliyorum.
1: Mantıklı.
0: Ama maçta da karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum.
1: Va, Vedat abi, oranı da, güncel oranı da paylaşabilir misin burada? Var
0: hemen
1: ve 2.
0: Yani şu anda bakmadım şu dakika.
1: Çok güzel tercih çünkü.
0: Ya dün akşam böyle bir şey yaptım. Değerlendirme yaptım. Sevgili Burak'la biliyorsun YouTube yayınları yapıyoruz. Orada da değerlendirmiştik bu karşılaşmayı.
1: 2 ve var. 2.25'lik de bir oranı var. Evet, diğer yani seçeneklere göre çok daha iyi. Hoffenheim'in oynadığı futbol bana göre, Mönchengladbach'a göre çok çok daha iyi. Ben gol var ve 2.5 üst dedim. İçeride oynadığı için Gladbach.
0: Peki.
1: St. Pauli, Wolfsburg 16-30 kuşağı. Burak Alaca neler söylersin?
2: Burada St. Pauli için çok hayati bir maç.
1: Wolfsburg için de aynı şekilde.
2: Wolfsburg için de aynı şekilde. Yani hakikaten kaybeden bu maçı senelerce unutamaz herhalde. St. Pauli kötü bir futbol oynuyor. Wolfsburg geçen hafta Bayern'e karşı biraz direnç gösterdi ama bence kötü futbol oynuyorlar. Çok zor maç. Ben TGS 2-3 diyeceğim ama çok açılmayabilir. Çünkü St. Pauli çok gol atan bir takım değil. Aynısını Wolfsburg için de söyleyebiliriz bu sezon özelinde.
1: Vedat abi, senin yorumun var mı?
0: Şimdi Wolfsburg kazanırsa, burada genel averaj geçerli, onu söyleyelim bu arada. Almanya'da genel averaja bakılıyor, ikili averaja değil. Wolfsburg kazanırsa şöyle bakalım, 42 60-68 gol yemiş. Yani 26 değil mi? Eksi 26 var burada. Heidenheim 41 atıp 70 gol yemiş. Burada da eksi 29 var. Yani 3 gollük de bir avantajı var şu anda Wolfsburg'un. Kazandığı durumda eğer Heidenheim en az 4 farklı kazanmazsa, 5 farklı kazanmazsa ligde play-out oynuyor Wolfsburg. Net. Onu söyleyelim. O yüzden Wolfsburg için kazanmak çok değerli. St. Pauli için ise oraya da şöyle bir bakalım hemen. St. Pauli 28-60, 57 gol yemiş. Yani yaklaşık burada da galiba 29 var değil mi? Heidenheim'le aynılar. San Paolo'nun kazanması durumunda Heidenheim'le yine bu şeye bakılacak. Genel averaja bakılacak. Orası önemli olacak. Yani aslında bu maç ne bitmez diye sorarsanız bana sıfır bitmez.
1: Peki.
0: Bitmemeli. Yani iki takım için de bitmemeli. Biterse ikisi de hakkını kaybediyor gibi bir durum var. Eğer tabii Heidenheim kazanırsa. Benim Heidenheim burada... kazanamazsa o zaman durum tabii bambaşka bir yere gelir. Orada kulaklar orada olacak yani. Heidenheim maçında olacak. Ben ona eminim. Zor maç bence. Yani karşılıklı gollerle tamamlanmasını bekliyorum ben bu karşılaşmanın.
1: Çok yüksek bir oran söyleyeceğim burada. Umarım beni yanıltmaz. Burada Wolfsburg çok daha büyük bir camia, çok daha köklü bir kulüp St. Pauli'ye göre. Değerli dinleyenlerimiz, tamamen sürpriz bir tercihtir bu. Düşük miktar önerimdir tabii ki de. 2 ve 1.5 gol istiyorum. Wolfsburg tarafındayım. Wolfsburg'un bugün deplasmanda dahi kazanmasını bekliyorum. Oran 3'e yakın. 2 ve 1.5 gol üst. Ayrıca Wolfsburg'un bu maçı da kazanması gerekiyor. St. Pauli'nin oynadığı futbolu beğenmiyorum ben. Kadro kalitesi olarak da bence Wolfsburg çok daha iyi bir takım.
0: Sen ona bakarsan Wolfsburg'un sezondaki kadro kalitesi herhalde ilk onun içinde olur yani, mu Ozan?
2: Olması gerekiyor. Eriksen, Joachim May ile Vinicius
1: oldu. Eriksenler falan Jasper var orta sahada ya. Evet. Yani maç sonucu 2 ve 1.5 üst sürpriz denemedir, sürpriz tercihtir efendim.
0: Peki.
1: Union Berlin Augsburg mücadelesi.
2: Yani yine aslına bakarsan çok günü keyifli olmayan maçlarından biri. Union Berlin keyifsiz bir futbol oynuyor. Orada bir teknik direktör değişikliği vardı biliyorsun. Kadın bir teknik direktör getirdiler. Marie-Louise Eta. Son haftalarda 2 haftada aldıkları 4 puanla birlikte zaten orta sıralarda yer alıyorlardı. İyice de yerlerini sabitlediler. Augsburg tarafında bir belki Avrupa iddiası olabilir. Onlar için daha önemli bir maç. Augsburg bence deplasmanda gol bulur. Augsburg kazanırsa da şaşırmam. Daha çok ihtiyaçları var.
1: Vedat abi senin yorumunu da alalım.
0: Ben Augsburg'u çok beğeniyorum bir kere. Onu söyleyeyim. Yani oynadıkları futbolu çok beğeniyorum. Bu anlamda biraz da Augsburg tarafında yer alacağım bu karşılaşmada. Augsburg'un yani deplasmanın atacağı gollerden yana tercihimi kullanmak istedim. Deplasman 1.5 üst bence gayet ideal tercih edilebilir.
1: Ben de Berlin'in yapacağı savunmadan dolayı TGS'i 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim bu karşılaşmaya. Diğer oranları da kontrol ettim. Daha iyi bir oranı mevcut. Almanya Bundesliga kapanış karşılaşmamız 16-30 kuşağı. Werder Bremen, Borussia Dortmund mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz şu anda Werder Bremen 15. sırada 32 puanda. Borussia Dortmund da ligde 2. sırada. İkinciliği de şu anda 70 puanla devam ettiriyor. 3. sırada Leipzig 65 puanda. Werder Bremen adına çok daha önemli bir karşılaşma. Skorlu bir mücadele bekliyorum. Ofans oynayacaktır Dortmund burada da. Tercihim 2.5 gol üst olacak sevgili Alaca.
2: Ben de burada iki takım da gol atar 2.5 üst önerisini paylaşacağım. Artık Werder Bremen playout hattına kendini uzağa attı. 6 puanlık bir fark var. Rahata erdiler. Dortmund tarafına bakacak olursak onların da ikinciliğinde şu an bir zeval gözükmüyor. Yani bir maç kaldı zaten garantilediler. Leipzig'in sonucuna göre garantilediler diye demeyelim ama. Belki bir puan bile yetecektir Dortmund için. Ben burada iki takım da gol atar 2.5 üst diyeceğim.
0: Bu arada bir küçük düzeltme yapayım. Garantiledi artık. Yani Dortmund 2.
2: 5 puan var, bir maç kaldı. Bir şey söyleyeceğim abi. Leipzig bugün son 2 haftayı kazanır. Dortmund puan kaybederse Leipzig'in ikincilik şansı var gibi gözüküyor şu an.
0: 17-17 34 hafta oynanacak ya.
1: Son maç bu ya.
0: Şu anda 33 gösteriyor ama 34. Tamam, maçlar oynanıyor.
2: Özür dilerim.
1: Doğru maç.
0: Yo, olsun olsun, sıkıntı değil. Bir dikkat eksikliği oldu. Şimdi iki takım da artık hedefsiz. Onu söyleyelim. Ve bu hedefsizlik savunma, çok fazla savunma yapmayı da bırakmalarına neden olabilir. Yani savunmaya çok önem vermeyebilirler. Bu da beraberinde keyifli güzel bir maç getirebilir. Doğru. Ben 2.5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum.
1: Benim de yorumum 2.5 gol üst olmuştu bu karşılaşma için. Değerli dinleyenlerimiz, Almanya Bundesliga'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Antalya'dan Selim, günaydın Bahsin Kralları. Ozan Bey'e katılmıyorum. Luis Enrique iyi antrenör değil. Çok çok iyi antrenör deyip gülücük işareti koymuş. Katılıyorum yorumunuza. Bir dinleyicimiz Aziz Başkan Luis Enrique'yi Fenerbahçe'ye getirebilir mi? İyi yayınlar demiş.
2: Vallahi şu an hiçbir güç getiremez gibi ya.
1: Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan birisini nasıl getirecekler?
2: Vallahi yarı finalde elense de getiremezdim.
1: Mümkün, mümkün değil. Hiç kimse getiremez. Yani sadece Aziz Başkan adını da söylemiyorum. Hiç kimse getiremez.
2: Florentino Perez bile getiremez.
1: Getiremez yani. Bunun bilgisini de paylaşalım. Ben hatta bu soruyu da şaka yollu olduğunu düşünüyorum.
2: Muhtemelen öyledir.
0: Ben tabii ki hamaset yapmıyorum burada. Sadece futbolun gerçeklerinden bahsediyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? O gelmez.

0: gelmez gibi şeyleri çok fazla kullanmam ben. Zor mu? Zor. Çok zor. Yani şu andaki durumda. Ama bazen bu teknik direktörlerin öyle bir şeyleri var ki, düşünce yapıları var ki bazen yeter ben burada çok fazla kalmayacağım artık. Ben yeni bir meydan okuma istiyorum diyen oluyor. Ya en iyi zamanında Klopp bıraktı gitti. Şu anda markete gidip alışveriş yapıp eve geliyor falan bundan çok mutluyum diyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden hiçbir şey öyle imkansız demek ama çok zor yani. Bu tabii soru çok bana da kalırsa beklenen bir soru değil en azından. Ama ben hiçbir teknik direktör için zor demem.
1: Peki.
0: Futbolcu olsa bak diyorum mesela Messi diyorlar. Diyorum ki arkadaş mümkün değil o paraları burada verebilmek. Ronaldo diyorlar çok zor diyorum mümkün değil o paraları verebilmek diyebiliyorum. Ama teknik direktör konusunda öyle düşünmüyorum.
1: Almanya Bundesliga'da da yorumlamadığımız bir karşılaşma kalmadı. Reklam aramız geldi mi? Rejimizi kontrol ediyorum. Kısa bir reklama gidiyoruz. Sonrasında Portekiz Premier Lig'de devam edeceğiz.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ait test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
12: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı rahat bir şekilde dijital ortamda oynamak istiyorsanız kral oran farkıyla 301-304 bay koduyla Baygün İddia üzerinden rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Portekiz Premier Lig'de devam edeceğiz ama çok yüksek oyun alan karşılaşmaları seçtim sevgili Burak Alaca. Bu arada bir dinleyicimizin dedikleri burada çelişiyor. Şöyle bir yorumda bulunmuş, o da dikkatimi çekti. Luis Enrique tabii ki de büyük teknik direktör Paris Saint-Germain'in parasıyla ilgili bahsetmiş. Mbappe'yi gönderip geleceği parlak gençleri almak kolay mı yorumunda bulunuyor. Daha sonrasında da biraz fazla abarttınız. Paris Saint-Germain parayı basıp bütün bölgelere istediği oyuncular aldı dedi. Siz Paris Saint-Germain'den önce Désiré Doué'leri falan tanıyor muydunuz?
13: Doué'yi...
12: Mbappe'nin yerine geldi bu oyuncu.
13: Bir şey söyleyeyim.

0: Sergio Ramos falan oldu, savunmaya gittiler. Wilmar Paço'yu aldılar mesela Eintracht Frankfurt'tan. Şu an sana açık bir şey söyleyeyim.
1: Orta alanında 23 yaşında oynuyor diyorum. Nasıl bir kıyaslama bu?
0: Zabani'yi aldılar Bornemo'dan. Hepsi genç. Safonov'u Krasnodar'dan aldılar. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen Fenerbahçe...
1: Futbol bilgisi çok burada farklı. Çok yanlış.
0: Sen bir Fenerbahçe taraftarısın ya mesela. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Genel futbol izleyicisisin. Herkes için değil. Sene başında Ederson diye Fenerbahçe gidip Krasnodar'dan Safonov olsa herkes omurdanmayacak mıydı?
1: Tabii ki de.
0: O zaman adama ne diyeceğiz ki burada? Adam Safonov'da şampiyonlar gidip finale çıkmış abi. Yani burada para değil mevzu.
1: Mbappe, Neymar, Messi'den dönen bir Paris Saint Germain ya.
0: Di Maria'lar falan vardı o takımda ya.
1: Yani burada Lüzenike'nin parayla alakası yok. Lüzenike'nin kendi seçimleri. Seneler... 65 milyon euroya aldılar Kıvara'yı.
0: Seneler evvel Wolverhampton'da 2021 sezonundan bahsediyorum burada. Rotasyonda yer bulamayan Vitinha şu an dünyanın en iyi orta saha oyuncusu deniyor. Bunu bu kadar da paraya
1: orkestra
0: bağlamayalım.
1: Orkestra şefi oldu ya.
0: Paraya bağlamayalım. Ya tabii Fabian Ruiz'i 30 yaşında getirdiler abi. Joao Neves 19 yaşında geldi bu
1: i̇şte
0: takıma.
1: İşte bütün insanların futbol düşüncesi çok farklı sevgili Alaca.
2: Başka ama saygı şey duymak lazım.
1: Saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz.
0: Nuno Mendes'i Paris'ten önce kaç kişi tanıyor?
1: Bu arada söyleyeyim, mecbur saygı duyuyorum. Onu da söylemek isterim yani.
0: Ya Nuno Mendes'i Paris'ten önce kaç kişi tanıyor diyor.
1: Peki. Porto Santa Clara 17-30 kuşağı sevgili Alaca.
0: Valla Porto Farioli ile birlikte şampiyon oldu. Porto'yu tebrik etmek lazım. Farioli'yi tebrik etmek lazım. Geçen sene aslında bir koç için çok travmatik bir şey yaşadı. Yani 10 puan farktan son 5 haftada şampiyonluk verdi biliyorsun PSV'ye. Bunun etkisi altında kalmadan, bunun tesiri altında kalmadan tekrardan yeni bir meydan okumaya gidip orada son 8-10 yılda Sporting'in, Benfica'nın domine ettiği Portekiz Ligi'nde ilk sezonda büyük bir başarı. Santa Clara tarafının da ligde kalıp düşme gibi bir endişesi yok. Şu an güvenli bir bölgedeler. Yukarıyı da hedeflemiyorlar. Ben son haftalarda da forma giydiği için bir öneride bulunmak istiyorum. Biraz da milli duyguları oynayalım. Porto bu arada geçen hafta AVS'ye kaybetti. Çok ciddi alan bir görüntüleri yoktu ama Deniz Gül gol veya asist yapar denenebilir. Burada Dünya Kupası da yaklaşıyorken bir manifest yapıp evrene mesaj yollamış olalım Deniz Gül için de.
2: Yani bugün tabii güzel maçlar var. Onlar içerisinde ben çok tercih etmem ama oynarsam da 1.5 üst ve 1 oynarım. Yani bence en az 2 gol atıp kazanır Porto.
1: İlk tercihim oydu Vedat abi. Güncel oranını kontrol ettim. 1.36. Tatmin etmedi beni. Aha. Bir tık daha arttırmak istedim. 1 ve 2.5 gol üst oranında 1.74. Biraz mecburi değişiklik oldu bende bu. Orandan dolayı ama Porto'da son mücadelesinde şöyle taraftarını bir mutlu etsin. Bir zahmet. 1 ve 2.5 üst 1.75 orandan tercihimdir. Değerli dinleyenlerimiz, Portekiz Premier Lig'de yine yüksek oyun olan karşılaşmaları kontrol ettiğimde 20 kuşağı Braga Estrela mücadelesi mevcut. Sevgili Alaca neler söylersin?
0: Evet, burada biraz daha kritik bir maç. Yani Braga tarafının dördüncü bitirmesi garanti ligi. Burada bir base yok ama Estrela tarafında küme düşmemek için Kasapia'nın alacağı sonuca da bağlı olarak burada puan almaları lazım. Son haftalarda da hiç iyi gözükmüyor Estrela bu arada. Yani son 6 maçta 5 mağlubiyet. Son karşılaşma Famalicao karşısında evde bir beraberlik. Ama bir direnç koyacaklardır. İstatistiklere de baktığım zaman Estrela bu sezon sadece maç başı 1 civarı bir gol ortalaması var. 55'te gol yemişler. Deplasmanda Braga'ya skor bulmaları zor olabilir. O yüzden biraz daha kapalı bir futbol görebiliriz. Biraz daha sert bir Estrela görebiliriz. Ben TGS 2-3 ya da ilk yarı 0 seçeneklerini değerlendirilebilir buluyorum.
1: Vedat abi senin de yorumunu alalım.
2: Evet, burada tabii Braga'nın artık bulunduğu yer itibariyle baktığımızda herhangi bir tehlikesi yok. Diğer tarafta Estrela ise düşmemek için oynuyor. Yani bugün kaybedebilecek durumda olursa Estrela, o zaman ya play-out oynamayı bırak, düşme ihtimali bile var. Direkt düşme ihtimali. O yüzden öyle bir maça çıktıklarını söyleyelim. Yani burada tabii şöyle düşünmek lazım. Braga bence kazanabilir bu arada. Estrela çünkü haftalardır kötü oynuyor.
1: Çırpınış yok Vedat abi takımda.
2: Evet evet, kötü oynayan, kaybeden en son işte bir Famalicao ile bir birlik beraberlikleri var. O 6 maçtır sürekli mağlup olan bir Estrela'dan bahsediyoruz. Hatta şöyle bir geriye doğru baktım. En son Kasapia'yı yenmişler. O da 20 Mart'ta. O günden beri galibiyeti olmayan bir takım. Ben yine Braga'nın kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bence Braga bugün Estrela'nın bütün hayallerini boşa çıkaracaktır. Kazanabilir. Aslında oran olarak da baktığımızda hiç fena bir oran değil.
1: Bence de.
2: Ama biraz böyle risk almak isteyen varsa karşılıklı gol vardı tercih edebilir.
1: Benim tercihim de Braga'dan yana. Maç sonucu 1 diyeceğim. Her ne kadar oynadığı futbolu beğenmesem de Braga'nın deplasman takımın küme düşme potasında hiçbir çırpınış yok.
0: Variyet yok, evet.
1: Yani puan anlamında hiçbir başarısı yok. Bir zahmet Braga'da yansın iç sahada. Maç sonucu 1. İyi de bir oranı var Braga'nın. Ben Braga tarafındayım. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa Sporting mücadelesiyle devam ediyorum. Evet. 22-30 kuşağı Sporting Gil Vicente karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, hızlı bir şekilde takımları kontrol ettiğimizde Sporting Lig'de 2. sırada 33 karşılaşmada 79 puan. Yil Vicente Lig'de 6. sırada 33 karşılaşmada 50 puan topladı. Güncel oranını kontrol ettiğimde Sporting cephesi kapalı olarak gözüküyor. Birdenbire oranı da yine çok fazla tatmin etmedi. 1 ve 2.5 gol üst oranı bile şu anda düşük seviyede tutukmuş. Bu sebeplerden dolayı pas geçiyorum.
0: Yani şunu söylemek lazım.
1: Oynamam yani bu orandan ben.
0: Sporting kazanmak zorunda. Çünkü şampiyonlar elemelerine katılmak için burada puan kaybetmemeleri lazım. Benfica'nın kazanması durumunda orada işler karışabilir. Belki bir puan da yetebilir ikili averaj durumuna göre ama Sporting kazanır evinde. Çok gollü olmayabilir. 1 ve 4.5 alt diyeceğim. İl Vicente'nin çünkü tuzu kuru. Son haftalarda da çok iyi bir Sporting gördüğümüzü düşünmüyorum.
1: 1 ve 4.5 gol alt diğerlerine göre daha iyi bu arada seçenek.
0: Bu reçetedir ya ben.
1: Reçeteyi onaylıyor musun Medat abi? 1 ve 4.5 gol alt reçetesi geldi sevgili Alaca'dan.
2: Ya şöyle ama oran yoktur onda da.
1: Var.
2: Baktınız mı?
1: Var.
0: Yani sen peki bizi ne zannediyorsun? Hey gidi Vedat Parlak.
2: Yok yani.
1: Hey Vedat Parlak.
2: Bir şey söyleyeceğim. Sporting Lisbon galibiyetine oran veriyor mu şu an?
1: Galibiyetine oran vermiyor ama yok. 1 ve 4.5 gol altına veriyor.
2: Bir dakika bakayım ona. Ya o, eğer çok ciddi bir oran varsa o da şaşırtır beni.
1: 1.50 civarı. 1.55
2: yani,
1: hatta.
2: Bu gerçekten şaşırtır evet beni. Ya ben burada Braga'nın 5 gollü falan kazanacağını düşünmüyorum bu maçı.
1: Sporting maçı.
2: Sporting'in özür dilerim. Evet. Ya 5 gollü falan kazanacağını düşünmüyorum
0: ben. Vicente boş takım değil.
2: Ya ay, kesinlikle değil ya. Şu anda belki de bu hafta baktığımızda en zor maçı falan oynuyor diyebilirim şey Sporting. Ya yani diğer takımlara göre işte Braga, Benfica, Porto'ya baktığımızda en zor maç onların maçı.
1: En iyi oran bence bu, en iyi seçenek.
2: Ya bilmiyorum ben çok yüksek buldum oranı. Bir kere en iyi seçenek onu söyleyelim. 4.5 alt ve 1 en iyi seçenek. Ben ilk yarı 1 demiştim. Kendi payıma oranı yükseltmek adına. Hatta emin olun hiç bakmadım bile 4.5 alt ve 1'e. Çünkü çok düşüktür oran dedim.
1: Benim tercihim
2: nasıl bu kadar çok gol bekleniyor, o ilginç geldi bana. Yani Sporting'in kazanması ve maçta ya demek ki 3-2 falan bir maç mı bekleniyor?
1: Yani.
2: Bak şimdi o da mantığıma uymuyor. Öyle olsa VAR'ın oranı 1.60.
1: Yüklenmeyle alakalı yüklenme olunca bir taraf yükseliyor öbür taraf
2: tamam
1: düşüyor.
2: Tamam ama VAR'ın oranı da 1.70'lerde. Demek ki karşılıklı goller beklenmiyor. Doğru mu?
1: Doğru
0: yani
1: doğru.
0: Bak reçeteyi analizim verdik işte.
2: Çok ilginç değil mi sizce de?
0: Bir tutarsızlık var
2: o zaman,
0: ben de
2: tek başına Sporting'in 5 gol atması bekleniyor.
1: 1 ve 4.5 gol at buradaki en ideal
2: çok
1: tercihimizdi.
2: Çok net. En ideal seçim. Burak'ı tebrik ederim. Bulmuş valla. Tebrikler.
1: Belçika Pro Lig playoff grubu mücadelemizde devam edeceğiz. 19-15 kuşağı ciddi bir oyun almış. %72'lik bir oyun almış bu karşılaşma. Standard Liège-Genk karşılaşması. Sevgili Alaca neler söylersin?
0: Yani kağıt üstünde isim olarak baktığımız zaman çok büyük iki takımın mücadelesi ama son yıllarda sahaya yansıyan görüntü bu yönde değil ne
1: bu
0: yazık ki.
1: Bu arada Pro Lig'de birinci sırada Genk 33 puan, ikinci sırada Standard Liège 33 puan. Öyle bir karşılaşma.
0: Bu Konferans Lig grubu ama biliyorsun bu takımlar şampiyonluk takımları isim olarak en azından. Burada Standard Liège formda geliyor. Genk tarafına bakacak olursak son haftalarda alınan galibiyete kadar tökezlediler iki hafta üst üste. Onlar adına aslında biraz sıkıntılı bir maç. Yani evinde son maçlarını kazanan Standard Liège kazanabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü iki hafta önce Antwerp'i beşlediler deplasmanda. Fena
1: İnanılmaz
0: da bir görüntü yok.
1: Bir oran açıklanmış Standard Liège'e de. İnanılmaz.
0: Favori değil. Burada Genk'in daha çok ihtiyacı var ve daha iyi bir kadrosu var. Ya hadi karşılıklı gol var diyeyim. Çok da maceraya girmeyeyim o zaman.
1: Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum. Ben taraf bahsinde de hissiyat olarak Standard Liège'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Oran 1.50 civarında.
2: Evet, burası Konferans Ligi'ne katılım için
1: doğru
2: var.
1: Doğru.
2: Ve Konferans Ligi'ne katılım finaline çıkacak buranın birincisi arkadaşlar.
1: Bambaşka bir lig.
2: Evet, orada şöyle de bir ayrıntı var, onu da paylaşayım. Genk ve Standard Liège aynı puanda bitirirlerse burayı, normal sezonu daha önde bitirdiği için Genk yine finale çıkan takım olacak. Böyle bir ayrıntı var, onu da paylaşayım. En son bu iki takım geçtiğimiz ay oynamışlardı bir 20-25 gün önce ve 1-1'lik beraberlikle bitmişti maç. Bugün daha fazla iki takım içinde bence ihtiyaç var gollere. Beraberlik Genk'in işine yarar. Onu söyleyelim bir kere. Dedim ya yani normal sezonda önde bitirdikleri için onlar çıkacaklar. Ama yine de ben kolay bir maç olmaz diye düşünüyorum. Standard Liège de bırakmaz diye düşünüyorum. Bence karşılıklı gollerle tamamlanır bu maç.
1: Değerli dinleyenlerimiz, yüksek oyun alan karşılaşmalarla devam ediyoruz. Erken saat olduğu için bir de bir dinleyicimiz sormuştu. Onu da kırmak istemem. 14.30 kuşağı Celtic Hearts mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz,
2: müthiş
1: bu karşı, müthiş bir karşılaşma.

0: VAR'dan evlere şenlik. Öyle penaltı falan verilmez yani. Celtic'e penaltı verdiler ve bu son maça taşıdılar işi. Celtic'in sahasında oynanacak bir de. Bir avantaj da verdiler Celtic'in eline. Hearts yıllar sonra buradaki dominasyonu yıkacak. Celtic Rangers dominasyonunu ilk kez Hearts yıkacak. Bugün bir yerde gördüm. Diyor ki bugün diyor dünyanın en fazla seyircisine sahip takımı Hearts. Gerçekten öyle. Bugüne özel. Hem işte o son maçta yaşananlar. Celtic'e verilen penaltı.
1: Bence penaltı değildi bu arada. 90 artı 7'de.
2: Bu arada bir ek bilgi. Lig mücadelesinde Hearts Celtic'i deplasmanda 2-1 yeniyor.
0: Evet evet. 2-1 mağlup etmişti. Ama işte şöyle yani Celtic muazzam bir şeye sahip. Ev sahibi avantajına ve içeride de müthiş bir seriye sahip.
2: Ne maç?
0: Ama Hearts da deplasmanda çok puan kaybediyor o zaman. Aslında aralarındaki puan farkı çok daha fazlaydı. Evinde hiç yenilmeyen Hearts deplasmanlarda kaybettiği puanlarla bu işi buraya getirdi. Çok ilginç bir maç gerçekten. Ve bir kere ben net gollü maç bekliyorum. Öyle hani iki takım da birbirini tartar falan filan değil. Bence gollü bir maç olacak. Bir kere karşılıklı gol var. Benim birinci tercihim.
2: 1.45 oran güncel.
0: Evet, birinci tercihim karşılıklı gol var. İkinci tercihim de yenilmeyeceğini düşünüyorum Hearts'ın. Bu biraz da gönülden gelen bir şey. İnşallah Hearts en az berabere kalıp bugün şampiyon olur.
2: Alaca.
1: Vallahi bu arada şey söyleyeyim. Maç Esport Plus'ta yayınlanacak. İzlemek isteyenler varsa günün maçı bana sorarsan.
0: Ben oturup izleyeceğim yani ediyorum. Net.
1: Ve şunu söyleyeyim Vedat abi, dominasyondan bahsetti ya. 80'lerde Alex Ferguson'ın çalıştırdığı Aberdeen o dönem İskoçya'da şampiyon oluyor en son. Ki o Avrupa Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanmış bir takım Aberdeen. Sonra macerası başlıyor Alex Ferguson'ın. O günden bu yana yaklaşık kaç yıl oluyor?
0: Kaç
1: 40
0: dedin?
1: Yıldır. 40 küsur yıldır. 83'te bildiğim kadarıyla Aberdeen bunu
0: yapıyor. 83'ten 43 yıl olmuş.
1: 43 yıldır hala bu dominasyon devam ediyor. Geçen hafta Celtic maçını izledim bu arada. 90 artı 7'de verilen penaltının penaltıyla alakası yok. Burada olsun ertesi gün katliam çıkar yani, taraftarlar sokağa dökülür, öyle söyleyeyim. Gönlüm Hearts'tan yana ama ev sahibi avantajı, kadro kalitesi. Çok iyi Japon oyuncular var işte. Furuhashi, Maeda olsun ki Glasgow Rangers maçında çok güzel bir gol atmıştı Maeda. Celtic kazanabilir gibi hissediyorum. Gönlüm Hearts'tan yana ama dediğim gibi bu seyirci avantajı, hakem avantajı. Çünkü bir baskı da kurulacak
0: sonuç
1: orada. Efendim?
0: Sonuç yani sen tercihini alalım artık. Maç sonucu bir mi diyorsun?
1: Celtic kazanır.
0: Vay.
1: Üzülerek.
0: En azından bir var falan diyeydin.
1: Yani.
2: İki tercihim olacak benim de. İlk tercihim maalesef Celtic tarafı, alternatif tercihimde iki takım da gol atar olacak benim de. Sayın Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Hızlı bir şekilde o tarafa geçiyoruz efendim.
3: Takımımızda forma giyen tüm sporcularımız konaklama ve kamp maliyetlerinin daha altında bir maliyetle kulübümüze kazandırılmıştır. 2500 kişilik tribün kapasiteli 15 Temmuz Stadyumu'nun yanı sıra Şehit Selim Topal Spor Kompleksini de projeye dahil ettik ve Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burada da güreş başta olmak üzere tüm amatör branşlarımız faaliyetlerini sürdürecekler. İnanıyorum ki Beşiktaş armasına mücadele ettiği her branşta destek veren büyük Beşiktaş taraftarı gelip burada Beşiktaş'ın geleceği olan genç sporcularına da destek verecek. Ülke sporunun erdemli, ahlaklı, başarılı sporcuları Beşiktaş terbiyesiyle büyüyecek, şerefinle oyna, hakkınla kazan felsefesiyle de mücadele edecek. Biz bu ülkenin çocuklarına, gençlerine inanıyoruz, güveniyoruz. Bu inancımızın da güvenimizin en büyük göstergelerinden biri de burada Sancaktepe'de hayata geçirdiğimiz bu tesistir. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizin ilk konukları da hepimiz için çok değerli, çok kıymetli. Biz bu güzel tesisi Beşiktaş'ımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A milli kadın futbol takımımız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kampa girecek. Onları burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca bugün Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizin açılışında şampiyon U16 takımımız da bizlerle burada bir arada.

Şampiyon evlatlarımızı. Tebrik ediyor. Başarılarına, şampiyonluklarına, burada devam etmelerini, buradan aldıkları güçle adlarını Beşiktaş tarihine yazdırmalarını diliyorum. Bugün burada bulunan farklı yaş gruplarındaki sporcularımızın da bu şampiyonlukları yaşayarak camiamızı gururlandıracağına tüm kalbimle de inanıyorum. Sizler gibi başarılı, karakterli sporcular yetiştirmek adına Beşiktaş altyapısına yapacağımız yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Çünkü Türk sporunun geleceğine sahip çıkmak, en çok da Serpil Hamdi Tüzün gibi hocaların, Süleyman Seba gibi başkanların kulübü Beşiktaş'ın görevidir. Camiamız ve ülkemiz adına bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Böyle bir tesisin Beşiktaş adına hayata geçirilmesinde bizlere destek veren devlet büyüklerimize, Sancaktepe Belediye Başkanımıza, proje için aylardır kapsamlı bir çalışma yürüten başta Genel Sekreterimiz Uğur Fora ve Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu ile Yönetim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz tesislerinin Beşiktaş'ımıza ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'daki yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesaj gönderen, destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dileriz efendim.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla, Takoma, değerinde çim sat.
2: Radyo Spor.
4: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Metin tel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Doğan Holding güvencesiyle.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bilyoner'le hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir saat boyunca çok güzel maçlarımız var. İngiltere şöleni yarın. Onu söyleyeyim, bugün İngiltere'de Federasyon Kupası final maçı var. Chelsea-Manchester City mücadelesi. Tabii ki ona bakacağız. Tabii benim o maçla ilgili vereceğim bilgiler var. Bir de tabii İngiltere Federasyon Kupası haricinde bugün aslında maçlar yaklaşıyor çünkü. İskoçya'da bugün kıyamet kopuyor arkadaşlar. Hemen ben o zaman onu kendim manuel bulayım. İskoçya'da bugün hakikaten kıyamet kopuyor kelimenin tam anlamıyla. Dün bir tweet gördüm. Hearts takımı resmi Twitter sitesinden. Şimdi İskoçya'yı bulmak lazım o bilgiyi vermem için. İngiltere Premier League, İngiltere Federasyon Kupası, Norveç, Fas, Paraguay, İskoçya buldum. İskoçya ama Championship yükselme diyor. Bu değil mi? Değil bu tabii ki. Tamam, iş başa düştü. Biz gene buradan bulacağız. Ya saat 14.30'da İskoçya'da öyle bir maç var ki az önce de söyledim size. Celtic Hearts mücadelesi. Dün Hearts resmi Twitter sitesinde bir tweet atıldı. Hearts tarafından. Son maçlar bunlar. Beraberlik halinde Hearts şampiyon olacak. Hearts kazandığı takdirde şampiyon olacak. Celtic evinde kazandığı takdirde Celtic şampiyon olacak. Ve İngiltere'de yani kaç yıl sonra bilmiyorum, 26 mı 36 mı 46 mı kaç yıl yani en son, çünkü Sir Alex Ferguson 80'lerde Aberdeen'le İskoçya'da Celtic ve Rangers harici şampiyonluk yaşayan takım oldu. En son takım oldu Aberdeen. Sir Alex Ferguson yönetiminde, o da 82 miydi 81 miydi tam yılını hatırlamıyorum, 40 yılı geçmiş ama o kadar güzel bir tweetti ki İskoçya'nın, hatta bütün Britanya'nın fotoğrafını koymuşlar ve her şehirde kocaman dev gibi büyük bir mor Hearts kalbi var. Bir tek İskoçya'da Glasgow şehrinde bir yeşillik yapmışlar ve demişler ki Twitter'ın altında, haritanın altında, bugün Britanya'da herkesin desteklediği takım belli şeklinde. Çünkü herkes hakikaten, ben de tahmin ediyorum ki, hele ki Rangers'tan bahsetmeme gerek yok ama yani 40 yıl sonra Celtic ya da Rangers harici bir takımın şampiyon olmasını bence de istiyordur. Ben şahsen istiyorum. Yani kendi adıma konuşayım. Ben şahsen istiyorum. Ama işte acaba yapabilecekler mi? Celtic çünkü evinde oynadığı 18 lig maçının 14'ünü kazandı. Bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Hearts deplasmanda oynadığı 18 maçın 9'unu kazandı. 4 beraberlik aldı. Unutmayın, bu maçta da beraberlik yetiyor. Ve 5 mağlubiyet aldı. Ben merak ettim. Celtic deplasmanda, yok kendi evinde çok iyi de. Hearts deplasmanda ne yapmış? Bir de Celtic evinde kimlere puan kaybetmiş? Onu da merak ettim. Celtic evinde Hearts'a yenilmiş. 2-1 yenilmiş. Hem de teknik direktör değişikliği olduktan sonra. Aralık 4'te teknik direktör değişikliği olmuş. Aralık 7'de Celtic evinde Hearts'a yenilmiş. Sonra Celtic evinde Rangers'a da yenilmiş. Celtic evinde Hibernian'a yenilmiş. Aldıkları 3 mağlubiyet bu şekilde. Peki Hearts'ın deplasman karnesi nasıl acaba? Hearts'ın deplasman karnesi. St. Mirren'le beraber kalmışlar. Aberdeen'e yenilmişler. Motherwell'le beraber kalmışlar. Hibernian'a yenilmişler. St. Mirren'e yenilmişler. Ya deplasman karnesi baya kötü. Rangers'a 4-2 yenilmişler. Kilmarnock'a eyvah, bu takım da deplasmanda maç kazanamamış. Yani şu anda da çok önemli bir maça çıkıyorlar. Şu bilgiyi vereyim. Maçla ilgili Celtic Hearts maçı 21 dakika sonra başlayacak ve karşılaşma Esport Plus'tan naklen yayınlanacak. Ben de heyecanla tabii ki canlısına bu maçın bakacağım. Bir tahminim var mı? Yok. Bir dileğim var. Bir dileğim resmen var. Hearts'ın şampiyon olması, ama ya bu yönde bir tercih yapamayacağım. Kadrolara baktığımızda Celtic'e bakıyorum şimdi. Celtic'te Maeda var ileride. Kalede Sinisalo var. Celtic ile Hearts arasındaki puan farkı bir. Neden beraberlik yetiyor? Hearts önde çünkü. Hearts'a beraberlik yetiyor. Celtic'in mutlaka bu maçı kazanması lazım şampiyon olması için. Hearts galibiyetinde Hearts şampiyon, Celtic galibiyetinde Celtic şampiyon ve beraberlikte de şampiyon aynen Hearts'ın olacak. Dinleyicimizin sorusuna böyle cevap vermiş alalım. 20 dakika sonra mücadele başlayacak. Saatlerimiz 14.10 oldu. Ara verelim çünkü Chelsea City maçına aradan sonra bölünmemek üzere geçelim. Chelsea City maçında devam edeceğiz reklamlardan sonra.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Kale Kilit.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
9: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Şimdi Premier Lig'e yavaş yavaş geçelim. Bir mesajı var Erdal Bey'in. Bakıyorum. Evet, Erdal Bey şampiyonluklarla ilgili yorum yazmış ama şimdi iddia programında buna girmeyelim, şampiyonluk kutlamalarına. Ama kuponu var Erdal Bey'in. Chelsea City maçına 2 ve 1.5 gol üstü. Gaziantep Başakşehir maçına da 2 ve 1.5 gol üstü beklediğini söylemiş Erdal Bey. Valla City'ye katılıyorum. Şimdi City'ye zaten birazdan City maçıyla ilgili bilgileri vereceğim. Antep Başakşehir mücadelesinde de yani Antep Başakşehir maçında 2 ve 1.5 gol üstü. Antep kurtuldu. Yani Başakşehir de kazansa da kaybetse de Antep kazansa da kaybetse de bir şey değişmeyecek. Orada biliyorsunuz düşme hattına yani evet sevgili Vedat Başakşehir'in 5. ihtimali var dedi ama bir Avrupa kapısı açmıyor gördüğüm kadarıyla. Trabzonspor kupayı kazanırsa 5. de Avrupa'ya gidebiliyor diyor ama şeye gidiyor değil mi? Konferans. Yani işte konferans da bilmiyorum ne kadar çekici takımlarımız için. Yani rahat bir maç. Gollü ben mesela dünkü Rize Beşiktaş maçına da hiç orana bakmadım. 2.5 gol üstü çok da rahat geldi. Bilgisayarı soruyorsanız eğer Erdal Bey, Chelsea City maçında Manchester City galibiyeti bekliyor. 2-0. Şimdi ya Chelsea oynadığı son Liverpool maçından önce oynadığı son 6 maçı kaybetti. Bayağı kötü bir seri yakaladı burada Chelsea. Ve o 6 mağlubiyeti alırken de sadece 1 gol atabildi. Sonra Liverpool'la 1-1 berabere kaldılar. Yani orada iki takımın da oyunun dengesini, üstünlüğünü ele geçirdiği anlar oldu. Ama ne Liverpool Chelsea'den daha iyi oynadı derim, ne de Chelsea Liverpool'dan daha iyi oynadı derim. Çok vasat bir karşılaşmaydı. 1-1 bitti. Şimdi Chelsea için iyi haber. Kaleci Sanchez, Pedro Neto ve Garnacho sakatlıkları geçti. Bu hafta bu maç öncesi takımla tüm antrenmanlara katıldılar. Menajer istediği takdirde bu 3 oyuncu da oynayabilecek durumda. Fakat Estevao, Willian, Gittens yine oynayamayacak durumda. Reece James'in de yine oynaması bekleniyor. Chelsea adına bu maçın en önemli isminin Enzo Fernandez olması bekleniyormuş. Federasyon Kupası'nda şu ana kadar 6 gole katkısı varmış Enzo Fernandez'in, 4 gol 2 asist olmak üzere. Cole Palmer tabii ki sağ kanatta. Kukureya da son Liverpool maçında bayağı iyiydi. Liverpool maçında Kukureya bayağı iyiydi. O da yine savunmadaki yerini alacak gibi gözüküyor. City'ye baktığımızda Palace maçında Erling Haaland, Jeremy Doku ve Ryan Cherki yedek başlamıştı maça. O'Reilly de kadroda değildi. Fakat bugün bu 4 oyuncunun da ilk 11 başlaması bekleniyor. Yani teknik direktör Pep Guardiola bu isimleri dinlendirmiş. Bir eksik de göremiyorum ben açıkçası. Guardiola, o da oynuyor. Yani Guardiola oynuyor demeyeyim de Onun da sakatlığı geçmiş, antrenmanlara başlamış. Guardiol bile maçın kadrosundaymış. Muhtemel 11'lere bakalım. Chelsea'de kalede Sanchez, savunmada Gusto, Fofana, Colwill ve Hato. Orta sahada James, Caicedo, Palmer, Fernandes, Kukureya ve ileride de Pedro'yu görüyoruz. City'de kalede Trafford, savunmada Nunez, Kuşanov, Guehi ve O'Reilly. Orta sahada Gonzalez, Bernardo Silva, forvet arkasında Semenyo, Cherki, Doku, ileride de Erling Haaland var. Tabii arkadaşlar maç Wembley'de oynanıyor. Bir tarafsız saha gerçeği var. Bir Wembley klasiği gerçeği var. Taraftara baktığınızda işte 80 bin kişilik statta 40 bin Chelsea'li, 40 bin City'li olacak. Yani birine ev sahibi diyemeyiz. Böyle bir avantaj yok. Final maçları tabii ki yani çok zor da geçebilir. Çok sürprizler de çıkabilir ama yani inanın izlediğim son 7 Chelsea, 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan 7 Chelsea'nin maçını izlemiş biri olarak ya böyle bir sürpriz yapabileceklerine ben pek ihtimal vermiyorum. Tabii ki bu futbol. Yani onlar da durup durup burada hiç kimsenin beklemediği bir oyunu oynayabilirler ama yani şu kadroya baktığımda, iki takımı kıyasladığımda o kadar zor görüyorum ki sürpriz çıkma ihtimali. Ya sürpriz de çıksa nasıl çıkar biliyor musunuz? Yani Chelsea rakibini durduracak, 70-75 dakika durduracak, son 15 dakika bir gol atacak ve ölümüne kapanacak. Yani Chelsea ilk yarı öne geçerse de o üstünlüğünü bence kolay kolay koruyamayabilir baskıdan dolayı. İşte dinlenmiş bir Haaland, Cherki, Doku varken yani City hem güç olarak hem moral olarak, yani Chelsea'nin son hali ortada. Hakikaten ya mesela Liverpool Chelsea karşısında zaman zaman daha üstün oynadığı anlar oldu. Az önce de söyledim size. Yani o anlarda da Liverpool öyle bastırdı. O kadar kolay pozisyona girdi ki Chelsea karşısında. Keza Chelsea de öyle çok kolay pozisyona girebildi ama şimdi Chelsea'nin karşısındaki takım bugün Manchester City. Savunmada o açığı vermezler kolay kolay. Ama Chelsea Liverpool maçındaki gibi rakip onların üzerine gittiğinde açık verirse yani City hiç affetmez. Hiç affetmez City. Mesajlar geliyor. İyi yayınlar. Bugün Hart Celtic Rangers arasındaki eşitlik bozulmaz. Maksimum birer puan alır iki takım. Şampiyonluk da bırakır. Pek anlayamadım ben mesajı ama Mustafa Bey bir daha okuyayım. Ha tamam. Hart Celtic Rangers sıralama bozulmaz diyor. Peki. Tamam şimdi anladım. Ordu'dan Tuna. Falkirk Rangers ilk yarı 1.5 üstü. Leverkusen Hamburg ilk yarı 1.5 üstü oynadım. Sizi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Ordu'ya da bekleriz demiş. Vallahi Ordu'ya gidersem Tuna Bey, ben çünkü bir Karadeniz turu hakikaten çok yapmak istiyorum. Ordu'da yine tabii ki Karadeniz turunda neden olmasın. Yani Karadeniz turuna çıkacaksak kalkıp da iki şehri gezip dönmeyelim. Güzel güzel gezelim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Leverkusen Hamburg maçını sormuşsunuz. Hemen onun bilgisayar tahminini alalım. Leverkusen Hamburg. Ne diyor bilgisayar? Leverkusen'de golcü Terry'e oynamayacakmış. Onun yerine genç golcü Kofane oynayabilir diyor ama muhtemelen 11'de görmüyorum. Bakalım. Nathan Teller'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacakmış. Hamburg'da da kötü haberler var diyor. Genç oyuncu Alexander Rosing sakattı. Belki bugün yetişmesi bekleniyormuş bu oyuncunun ama yetişmemiş. Bugün de kadroda değilmiş. Glatzel, Robert Glatzel'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak ama oynamama ihtimali daha yüksek deniyor. Eğer o oynamazsa Capaldo'nun oynaması muhtemelmiş. 2-2 diyor bilgisayar bu maça. Bayer Leverkusen Hamburg maçına 2-2 diyor. Evet. Celtic maçında da bir televizyon bağlantısı görüyorum ki yani tribünlerde iğne atsanız yere düşmez. Öyle bir kalabalık. Her yer yemyeşil. Ya tarih yazar Hearts. Şurada bir beraberlik alıp şampiyon olursa ya Hearts tarih yazar. O kadar isterim ki o tarihe tanıklık etmeyi. Yani muazzam bir şey olur ya arkadaşlar. İşte futbolu güzelleştiren anlardan biri. Ben de inanın maç başladığı gibi heyecanla bakacağım. Yani tabii ki sizlerin sorularına cevap vereceğim. Maçları sorarsanız bilgisayar analizlerini tabii ki paylaşacağım mesajlarla. Ama gözüm gerçekten bir futbol sever olarak kesinlikle Celtic Hearts maçında olacak. Eğer evdeyseniz, futbol seviyorsanız, bu maçı izleme şansınız varsa, işiniz gücünüz yoksa açın izleyin arkadaşlar. Hani deriz ya futbol severler olarak bir hikayesi olan bir maç, hikayesi olan bir an. İşte Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı golün hikayesi. Ondan sonra Maradona'nın yine İngiltere'ye 5 kişiyi geçerek attığı gol. Başka böyle hikayeler, şimdi düşünüyorum var aklıma bazı gelenler de hani bunun gibi değil. Yani bu çok acayip. Yani İngiltere'de 40 yıldan fazla süredir Rangers ve Celtic kulüpleri şampiyon oluyor. İlk defa bu iki kulüp dışında bir kulüp bunlara meydan okudu ve şansını son maça kadar taşıdı ve bu ikisi haricinde bir takım İskoçya'da şampiyon olma ihtimali var ve son maç kadere bakın ki ya inanılmaz bir Hearts'lı taraftar şu anda daha maç başlamamış hüngür hüngür ağlıyor. Kameralar o deplasman tribünü çekti. Gerçekten hüngür hüngür ağlayan bir Hearts taraftar var. Yani ya Vedat 40 senedir bak ben 47 yaşındayım. Ben İskoçya'da doğup büyüsem şu yaşıma kadar Celtic ve Rangers haricinde bir şampiyonluk görmemişim. Ya acayip bir hikaye ya. Ya tüylerim diken diken oluyor. Yani ve deplasmandalar. Yani şampiyonluğu alacakları, o kupayı kaldıracakları takıma karşı. Yani evlerinde olsalar bir hikaye, deplasman başka bir hikaye. Vallahi hiç kusura bakmasın Celtic'li taraftarlar. Bugün kalbim sonuna kadar Hearts'tan yana olacak benim. Hatta bilseydim mor giyinirdim bugün. İnanmıyorum yeşil giymişim. Hiç dikkat etmedim. Hay Allah. Neyse kalbimiz mor. Olmaz yeşil gri olmadı. Peki mesajlar gelmeye devam ediyor. Hadi bakalım hepimiz Hearts'ı tutuyoruz diyorum ben. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama. Bu arada Hearts'ın kadrosu da ekrana geldi. 4-4-2 oynuyorlar. Her zamanki gibi cesur futbollarını oynuyorlar. Ay. Bursa'dan taksici Serhat. İyi yayınlar genç abim. Ali abi senin yerine program yapar. Sen de bir nefes alasın diye düşünmüştüm. Sesini duyduğuma sevindim. Hearts, Sener, Fenerbahçe bundan sonra 5 sene üst üste şampiyon olur demiş. Haydi bakalım. Hearts'ın galibiyete de ihtiyacı yok ama tabii farz edin ki dakika 80 ve maç 0-0 ya da 1-1 devam ediyor. İşte o zaman ne olur? Celtic daha da yüklenir. Hearts daha da geriye çekilir. Kontrataktan gol olabilir. Vay iyi takımlar sahaya çıkıyor. Neyse mesajlarla devam edelim. Federasyon Kupası tarihinin en farklı final galibiyeti gelir mi sizden diyor. Sanmıyorum. Ben hatta o beklentiyi hissettiğim bir kupa finali vardı. Federasyon Kupası. Chelsea Portsmouth maçıydı ve Chelsea inanılmaz bir Chelsea'ydi. Yani Didier Drogba'lar, Joe Cole, Lampard, John Terry, kalede Petr Cech, ya anormal bir kadro. Portsmouth'ta işte final sürpriz gelmiş. Onların da golcüsü Kanu. Hatırlarsınız. Nijeryalı Kanu'ydu. Menajer de hep adını unutuyorum. Lampard'ın dayısı. Şimdi adını yine unuttum. Düşünün, Lampard karşı takımın oyuncusu Chelsea. Dayısı da Portsmouth'un teknik direktörü. Bütün İngiltere şey bekliyordu. Çok farklı, ben de dahil olmak üzere, müthiş farklı bir Chelsea galibiyeti bekliyorduk. Chelsea'nin ya 3 ya 4 topu direkten döndü. Makul bir sonuçla bitti karşılaşma. Böyle ya çok farklı değil de normal, makul. Ha, öyle ki aklımda bile kalmamış bir sonuçla bitti ama 3 ya da 4 topunun Chelsea'nin direkten döndüğünü hatırlıyorum. Ya bir de bu City arkadaşlar frene basıyorlar. Hani Bayern Münih olsa 7-0 derim. Ama City 2 tane atıp öne geçip topu tutup yan paslarla maçı inanılmaz sıkıntılı hale, daha doğrusu sıkıntılı hale değil, sıkıcı hale getirme ihtimali çok ama çok yüksek. Falkirk Rangers üst ve var. Celtic Hearts üst ve var. Duisburg 1. Vallahi olabilir ikisi de, neden olmasın? İkisi de olabilir ama şimdi Celtic Hearts maçından üst ve var beklemek için yani maçın başlarında bir gol olması lazım ki taraflardan biri çok ciddi risk alsın. Yani şu anda Celtic risk alacak burada. Çünkü onlara galibiyet gerekiyor ama hani gözü kapalı da risk almayacaklar. Makul çerçevede risk alacaklar. İlk yarı 0-0 bitebilir. Dakika 70 hala 0-0 olabilir. Sonrası artık böyle gözü kapalı risk alacak dakikalar olur. Ama mesela Celtic öne geçti diyelim maçın 10. 15. dakikasında. Hearts risk alır. Hearts net risk alır. Bir avuç Hearts taraftarı yine ekranda. Yani onlar da ellerinden geldiğince bu Celtic deplasmanında taraftar olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar diyelim. Antep'ten bir dinleyicimiz bir kupon yollamış. Chelsea City deplasman 1.5 gol üstü, katılıyorum. Samsun Göztepe 0-2 çifte şans. 0 ve 2 evet. Gaziantep Başakşehir'e de 2 demiş. İyi yayınlar, yüklü oynayacağım demiş. Arkadaşlar artık öyle bir dönemdeyiz ki çok doğru bulmuyorum ben şu dönemde yüklü oynama şeyini. Bu arada maçın daha 3. saniyesinde Hearts'lı bir oyuncu kendini yara bıraktı. Of, bir hava topunda kaburgasına dirsek gelmiş. Daha 3. saniye. Hakem hemen yanına gitti. Eminim ki statta da kıyamet kopmuştur. Tabii onlar da mümkün olduğu kadar tempoyu düşürmek için bu tip pozisyonlarda kendini yere bırakacaktır. İnanılmaz. Az daha Celtic golü geliyordu. 40. saniyede az daha Celtic golü geliyordu. Çok hızlı başladı maç. Bakalım. İzmir'den Yaşar Bey diyor ki yeşil giydiğini söylediğin an kahkaha attım arabada diyor. Vallahi ben de yeni fark ettim. Ne diyeyim yani? Yeşil giymişiz. Hiç düşünmedim ya. Ama maç yani programın biter bitmez ikinci yarısına yetişeceğim zaten. Hemen mor giyeceğim. Hatta Twitter'a da fotoğraf koyarım. Tabii 2-0 falan Celtic öne geçerse düşünürüm. Çok hızlı başladı Celtic. İnanılmaz bir hücum presi var. Yine çıkmak isterken Hearts kaptırdı. Ve bir köşe vuruşu kazandılar. Yıkılıyor tribünler. Tribünler yıkılıyor. Kaptan sakin olun diyor. Hearts takımının kaptanı. Şu ilk 15 dakikayı atlatırlarsa bir şeyler olur ama şu anda o korner nasıl atılıyor biliyor musunuz? Penaltı coşkusuyla atılıyor korner. Yakında Türkiye'de de farklı bir takım şampiyon olunca olay yani, ama oldu. Başakşehir oldu. Bursaspor oldu. Gaziantep çok yaklaştı zamanında. Kocaelispor çok yaklaştı. Ama dediğim gibi Bursaspor'la Başakşehir oldu. Köşe vuruşundan sonuç gelmedi. Merak etmeyin. Genco abi vallahi tahmin etme, maçı anlat bize yeter. Çok merak ediyoruz maçı demiş. Yok öyle bir şey tabii ki yapamayız. Bir dinleyicimiz kupon yollamış ama tek kupon mu bu? Heidenheim 1, Mönchengladbach 2 ve var. City 2 ve var arkadaşlar orada. Ya Chelsea'nin gol atma ihtimalini ben çok yüksek gördüğümü söyleyemem ama tabii final maçı olabilir. Hayır demeyeyim. Yine bir Celtic Hearts maçı KG var demişsiniz ama işte bu da bir final maçı olmayabilir diye de düşünüyorum. Orada kuponlarda bol şans dileyim. Buçuk reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra devam edelim ama Vedat şunu da söyleyeyim. Buçuk reklam aralarında hep gol oluyor ya. Bu sefer olmasın arkadaşlar. Geliyoruz hemen.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, uğurumuzu da yaptık, işe yaradı. Gol olmasın dedik reklam arasında ve gol olmadı. Celtic Hearts maçı. Ya sonra içimden dedim ki ya belki Hearts gol atacaktı. Onların kısmetini kapadık diye, ama tabii burada şu anda öyle bir baskısı var ki Celtic'in. Gol ihtimali tabii onların daha yüksek, o yüzden olmasın dedim. Bir köşe vuruşu daha kazandı Celtic ama çok kötü. Köşe vuruşunu oyuncu direkt out'a yollamayı başardı. Bir mesaj var Genco, sanırım dünyadaki en heyecanlı maç Celtic maçı. Her yerde şampiyonlar belli. İngiltere'de de Arsenal olacak dedi. Vallahi şu anda bence birçok futbol sever bu maçı izliyordur diyelim. Sizlere bir de anonsumuz var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bilyoner'de yenilikler bitmiyor. İlklerin adresi Bilyoner yine bir ilki imza atmış arkadaşlar. Menajerlik ilk kez Bilyoner'de. Menajerlik kadroyu ve dizilişi belirleyip maçlara çıktığın ve çıktığın maçlara tahminler yapabildiğin bir futbol menajerlik oyunu. Konsolda futbol oynayanların çok iyi bildiği şekilde bu oyunda da oyuncu paketleri alabildiğin, paketlerden çıkan oyuncularla takımının gücünü arttırabildiğin ve maç kazandıkça daha üst liglerde mücadele edebildiğin çok keyifli bir oyun. Kadronu kur, taktiğini belirle. Bu oyunda her şey senin elinde. Menajerlik ilk kez Bilyoner'de. Siz de menajerlik heyecanını zirvede yaşamak için Bilyoner'e gelebilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, mesajlarda geliyor. Diyor ki İstanbul'dan Burak, bugünkü kuponum Hart 1.5 gol üstü atar. Deplasman takımı. Valla az önce iyi geldiler ama orta çok kötüydü. O yani orada bir heyecan yaptı Hart'lı oyuncu. Topu o da out'a attı, orta yapacağım diye. Hart 2 gol atarsa şampiyon oldu demektir. 3-2 bitmez umarım. Chelsea City maçında da ilk yarı 7 korner üstü bekliyorum demiş. Seni çok seviyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Yani kolay değil tercihleriniz. Onu söyleyeyim. Hart 1.5 gol üstü. Yani ancak şöyle olur o. Mesela Hart Celtic maçı 1-1 devam ediyor diyelim. Dakika 75. Ya da Hart Celtic karşısında 1-0 önde dakika 75. Ve Celtic inanılmaz risk almaya başladı oyunu eşitliğe getirmek için ilk etapta. O alacakları risk doğrultusunda da belki kontrataktan, korner diyecektim az daha, kontrataktan bir ikinci golle 1.5 gol üstü olabilir ama işte çok kolay değil. Yani mesela Celtic öndeyken Celtic taraftarıyla, işte ev sahibi olmanın avantajıyla oyunu onlar istediği gibi yönlendirir diye tahmin ediyorum. Lampard'ın dayısı Harry Redknapp. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Aynen öyle. Portsmouth'un Chelsea maçındaki menajer Harry Redknapp'tı, Lampard'ın dayısı. Bu arada Hart bir serbest vuruş kullanacak. Tehlikeli yerden. Haydi bir sürpriz gol diyelim. Olmadı, korner. Güzel güzel. Bunlar özgüveni kazandırır. O baskı geçti. 2-3 tane korneri savuşturdular. Yavaş yavaş dengeyi kurdular. Hatta böyle köşe vuruşları. Ağırdan al. Ağır. İddia oynasaydım tabii ağırdan alma derdim de gol olacak diye. Şu anda ağırdan al diyorum. Sağ taraftan bir köşe vuruşu kullanıyor Hart. Hadi bir sürpriz gol diye bağıralım. Kaleci çıktı aldı. Peki mesajlara devam. Bu kupon gelmiş mi? Bana söyleyebilir misiniz diyor. Rize Beşiktaş yok, gelmedi. Çünkü maç 2-2 bitti. Ha ama ev sahibi yarı kazanır var. 1 dakika. Ev sahibi yarı kazanır. Değil mi? Doğru okuyorum. Ev sahibi... Biraz silik çıkmış orası ama ev sahibi yarı kazanır oynadıysanız, ev sahibi yarı kazandı ilk yarı, 2-0 kazandı. Liverpool 1 ve 1.5 üst mü? Yani silik okuyamıyorum. Aston Villa Liverpool, okuyamıyorum. 1 ve 1.5 üstse geldi. Çünkü 4-1 bitti maç. Çorum Bodrum maçını bilmiyorum. Valla tuttu mu kupon? Götürün bayi. Tuttuysa hop yeşillenir kupon. Devam edelim. Bir kupon daha geldi. Chelsea City maçında 2 ve 4.5 gol altı. Çok makul. Oranı arttırmak için çok çok makul hem de. Kuponlar gelmeye devam ediyor. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Celtic maçında hangi takım daha fazla korner atar? Muhtemelen Celtic. Çünkü galibiyete ihtiyacı olan taraf Celtic. Daha şimdiden 2 ya da 3 korner atar. Bu arada yani Hart ceza sahasının önünde öyle bir pozisyon yaşandı ki bana %100 foul gibi geldi ama bakayım bir daha pozisyona. Yok, topa vurmuş. Ya öyle bir topa vurmuş ki başka da şans yok. Yoksa direkt foul ve sarı kart. Direkt foul ve sarı kart olurdu. Şimdi biraz oyun orada durmuşken başka maçlarla ilgili bilgi verelim. Mesela Heidenheim Mainz maçını kuponda koyan bir dinleyicimiz vardı. 1 olarak Heidenheim Mainz maçını. Bilgisayar bu maça 2-1 Heidenheim kazanır demiş.
Heidenheim taraftar desteğiyle Mainz'ı 2-1 yener diyor bilgisayar. Bayern Münih Köln maçına bakalım. Bayern Münih Köln maçı 3-1 Bayern Münih diyor. Bakıyorum. Kadro ile ilgili bir bilgi var mı diye bakıyorum ama yani Bayern oynamak istiyorsanız ona en iyi kicker'dan bakmamız lazım. Öbür türlü yanıltıcı olabilir. Birinci Bundesliga'yı hemen açalım. Bayern Münih maçının evet kadrosu muhtemel kadrosu ama ya kicker genelde doğru verir. Burada çok ciddi bir rotasyon olabilir. Bakalım ne demiş kicker. Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer dörtlüsü, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Luis Kane ve Luis Diaz ve Harry Kane'i tam kadrolar. Bayağı tam kadrolar. Yani böyle bir kadroyla çıkarsa tabii sürpriz beklemem açıkçası. Bilgisayar da zaten aynı kadroyu verip 3-1 Bayern Münih galibiyeti önermiş. Eintracht Frankfurt Stuttgart maçı var. Bakalım bilgisayar buna ne demiş. 2-1 Stuttgart deplasmanda kazanır demiş. Bu arada Celtic Hearts maçını merak ediyorsanız biraz orta saha mücadelesine döndü. Güzel. Biraz orta saha mücadelesine döndü. O baskılı kısmı atlattı Hearts. Top biraz daha böyle orta sahada fakat sert bir mücadele var. Yani hatta hemen bakayım. Bu karşılaşmada kart seçenekleri varsa eğer yok korner var. Kart yok korner var. Hem de çok korner var. Yani kart olabilir gibi geliyor bana ama canlılarda kart seçeneğini görmedim. Hep korner var bayağı. Peki Stuttgart 2-1 kazanır tercihini de sizlerle paylaştım. Benim bugün Brezilya'da güvendiğim bir karşılaşma var. Atletico Mineiro Mirasol mücadelesi. 1 ve 3.5 gol altı deneyebilirsiniz bence. 1 ve 3.5 gol altı deneyebilirsiniz. Ev sahibi olmasından dolayı Atletico Mineiro'yu galibiyete yakın görüyorum. Oranı da arttırmak için 3.5 gol altı ile birleştirebilirsiniz. Yarın İngiltere'de kıyamet. Manchester, Nottingham Forest, Brentford, Crystal Palace, Leeds, Brighton, Wolverhampton, Fulham, Everton, Sunderland ve Newcastle, West Ham maçları var. Maçlar güzel ama

0: suçsuz bulunursa zaten Hull Southampton maçı oynanıyor. Diğer alternatif, Southampton suçlu bulunursa Middlesbrough finali oynayacak. Hatta bu ihtimal, bu olasılığa karşılık Middlesbrough takımı 2 gündür antrenman yapıyor. Bakın çok acayip bir haber bu. Middlesbrough takımı 2 gündür Southampton'a elenmelerine rağmen antrenman yapıyor. Eğer ki soruşturma, casusluk soruşturmasında Southampton suçlu bulunursa, diskalifiye edilirse, ihraç edilirse Middlesbrough finali oynayacak Hull'la. Yani Hull City'nin finali maç yapmadan geçme ihtimali yok. Rakibi kim olacak onu bilmiyoruz. Middlesbrough mu, Southampton mı? Şu anda Southampton rakibi ama casusluk soruşturması devam ediyor. Suçlu bulunursa Middlesbrough rakibi olacak Hull City'nin. Ve bundan dolayı 2 gündür Middlesbrough antrenman yapıyor. Final oynama ihtimaline karşılık. Bu arada Celtic çok tehlikeli geldi ama bravo savunma. Bravo. Nefis adım attırmadı. Vedat da aynı şekilde, o da benim gibi Hearts'ı destekliyor. Tezahürat yaptı yani. Yayında olmasam ben de o tezahürata katılırdım ama tuttum kendimi. Hearts'ı savunma oyuncusu rakibi durdurdu Koreli oyuncuyu ama zaten offside varmış ama ya yani ilk hamle muazzamdı. Yani hem ceza sahası içerisinde Milne, acaba Gordon Milne'in torunu falan mı? Aynı yazıyor ismi. Hem ceza sahası içerisinde tek hamle. Bu arada bir tehlike. Hearts için bir tehlike. Ama açıyı çok daralttı. Açı çok daraldı. Hay Allah. Bir de bir sürpriz gol atsa Hearts. Güzel güzel. Baskı var Hearts'ta. Çocuklar cesur oynuyor. Bize beraberlik yetiyor. Bilinci yok. Galibiyet almak istiyorlar. Bir Fatih Terim cesareti sezdim takımda. Vallahi Hearts deplasmanı sessizleşti. Celtic takımı tribünleri biraz sessizleşti. Hearts bayağı iyi dengeyi kurdu çünkü. Şimdi aynı Mill taç atışı kullandı. Kısa paslaştılar. Arka direğe bir orta ama kötü bir kafa vuruşu. Zor pozisyonda. Kaptan Shankland hem savunmada hem hücumda her yerde gözüküyor. Tam bir lider. Tam. Yine Hull City playoff sorulmuş. Az önce söyledim zaten Hull City playoff olayını. Yarın saat 2'de müthiş bir programımız var. İtalya maçları canlı kovalayacağız. İtalya'da sonra yine maçlar var. İspanya'nın tamamı yarın oynanıyor. İngiltere'de 6 maç var pazar günü. Yani yarın 2 ve 5 arası bizim en keyifli pazar günlerimizden biri olacak sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdiden sizleri yarın saat 2'deki programımıza davet edelim. Bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Celtic Hearts maçı çok iyi gidiyor. Dakika 23, 0-0. Celtic hızlı başladı. Üst üste 2-3 korner attı. Böyle bir pozisyonlara zorladı ama nefes aldı Hearts. Dengeyi kurdu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. Aynen böyle devam etmesi dileğiyle benden bu kadar. O zaman aynı, umarım Barış ve Cem de Hearts'ı destekliyordur diye ümit ediyorum ki bu uğur bozulmadan onlar da enerjilerini Hearts'a yollasın diyelim. Valla gol yersek benden bilmeyin çünkü ben gidiyorum. Yarın görüşmek üzere. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Haydi Hearts.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: QNB'ye geçmek 4,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 6 Ünal Göz hazırlanıyor. En iç kulvarı kullanacak Ünal Göz. Onun öncesinde Mahparem. Sarttaki yerini alıyor Ünal Göz. Şimdi o giriş hazırlığını devam ettiriyor. Parsı Bey, Tan Kızı, Zeytin Dibi geri plandaki Taylar. Ünal Göz de yerini aldı. Parsı Bey. Kullarına yakın Parsı Bey. Vedat Abiş de start alacak. İkinci kulvarı kullanacak Parsı Bey. İlk yarışında tabelaya girememişti. 16 gün önce koştu Parsı Bey ancak ilk 5'te kendine yer bulamadı. Daha geri planda 10 numaralı Tan Kızı, 11 numaralı Zeytin Dibi ikilisi var. Ki Zeytin Dibi de yerini aldı Parsı Bey hazırlanıyor. Daha geride yine Tan Kızı. Turlarını atmayı sürdüren isim. Parsı Bey'in hazırlığı devam ediyor. Biraz daha yakın şimdi kullarına. 3 numaralı Parsı Bey. 10 numaralı Tan Kızı geri planda. Parsı Bey de yerini aldı. Son at Tan Kızı. Tan Kızı giriş hazırlığına başladı. 6. kulvarı kullanacak Kayacan Çankaya ile Tan Kızı. Start içinde hareketli Taylar var. Şah Tunalı biraz hareketli. Kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. 10 numaralı Tan Kızı'nın hazırlığı da devam ediyor o sırada. İkinci altıda Ganyan koşuyla birlikte başlayacak Ankara'da. 10 numaralı Tan Kızı da yerini aldı. 4. koşu için Taylar hazır. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve günün 4. koşusu başladı değerli yarışseverler. Yarıştaki liderlik mücadelesinde 4 numaralı Şah Tunalı öne geçmeye çalışıyor. İçeriden de 5 numaralı Ünal Göz geldi. Şimdi Asfaklı Ünal Göz önde. İkincilikte 4 numaralı Şah Tunalı. İç kulvarda 7 numaralı Aylak Kız en dışta. 11 numaralı Zeytin Dibi. Ortalarında Mahparen var. Onun dışında Aydak Aren yer tuttu. En dışta da 2 numaralı Büyük Destan sırasıyla Taylar Düzce'ye çıkmak üzere. 5 numaralı Ünal Göz yarışın lideri 4 numaralı Şah Tunalı. İkincilikte en dışta 11 numaralı Zeytin Dibi. O biraz dışarıya doğru açıldı. Avantaj kaybetti. Safkanlar düzlükte. Ünal Göz düzeye lider çıktı. Dışından 7 numaralı Aylak Kız'ın daha geri plandan Şah Tulan'ın içeriden 8 numaralı Hoş Bakış'la birlikte Parsı Bey'in atakları var. Bunlardan Aylak Kız geldi şimdi 5 numaralı. Ünal Göz'ü yakaladı. Geri plandan da 8 numaralı Hoş Bakış en dıştan 10 numaralı Tan Kız'ın atakları var. Ünal Göz önde 7 numaralı Aylak Kız'ın gayretleri sürüyor. Son metreler. Yarışın lideri 5 numaralı Ünal Göz. Aylak Kız geliyor. Ünal Göz önde dışarıdan Aylak Kız geliyor. İki tay beraber geçiyor fotoyu. 8 numaralı Hoş Bakış 3. 10 numaralı Tan Kızı 4. 2 numaralı Büyük Destan da 5. oldu. 7 numaralı Aylak Kız ve 5 numaralı Ünal Güz arasındaki birincilik kararını birazdan foto finish resminde göreceğiz.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Herkese merhabalar. Milyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Ben Barış Dinç Arslan. Saat 17'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Cem Altıparmak bugün yok. Ama bugün tabii ki başka konuklarım da olacak benim yayında. Çünkü biten ligler var ve bitecek ligler var ve bu ligleri uzmanlarıyla konuşacağız. O liglerden bir tanesi de Almanya. Birazdan Hüseyin Özkök telefonda olacak. Bizlerle Almanya'daki tahminlerini, senaryolarını paylaşacak. Sizler de bana katılabilirsiniz. Saat 17'ye kadar beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. 0538 052 1487 0538 052 1487 bizim WhatsApp iletişim hattımız. Radyo Spor'un WhatsApp iletişim hattı. Buradan bana mesajlarınızı atabilirsiniz. Günün maçlarını konuşabiliriz. Tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Diğer konularla ilgili de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şu anda canlı maçlara baktığımda bir tek Celtic Hearts maçı, yani önemliliklere baktığımda o karşılaşma var ki dünyanın, tüm dünyanın gözü şu anda bu karşılaşmanın üstünde. Çünkü yıllar sonra İskoçya'da bir takım, farklı bir takım şampiyon olabilir. Celtic Rangers ikilisinden sonra farklı bir takım yıllar sonra İskoçya Premiership'te şampiyon olabilir. Şu anda Hearts Celtic'in bir puan üstünde lider. Beraberlik halinde Hearts şampiyon olacak. Celtic'i geride bırakacak. Yıllar sonra böyle bir başarıya imza atacak. Vedat kaç yıl sonraydı? İskoçya'da şampiyon değişecekti. Yeni bir 1983'te Aberdeen olmuş. 1983'ten beri inanılmaz. Yani 43 yıl anormal değil mi Vedat? Değil mi? Çok anormal bir rakam. Yani 43 yıl sonra. O zaman da Alex Ferguson varmış Aberdeen'in başında. Yani anormal bir tablo. Hiçbir ligin böyle olmasını tabii ki istemeyiz. Çünkü futbol katılımla güzel, farklı şampiyonlarla güzel. Şimdi İspanya'da mesela bir ara farklı şampiyonlar çıkartıyordu. Şampiyonla oynayan farklı takımlar da çıkartıyordu. Ama son yıllarda İspanya'da mesela buna döndü. İngiltere buna döndü. City domine etti büyük oranda. Liverpool arada sıyrıldı. Ama yani bu sene herkesin, herhalde çoğumuzun gönlü İngiltere'de Arsenal'den yana. İskoçya'da bence bütün dünya şu anda Hearts'ı tutuyor. İspanya'da keşke diğer takımlar yeniden o günlerine kavuşsalar da, işte o takımlar kimler? Atletico Madrid, Villarreal, Sevilla gibi, Valencia gibi takımlar da eski günlerine kavuşsalardı, üst sıralara oynasalar, şampiyonla oynasalar, ama orada da Real Madrid Barcelona ikilisini rahatsız eden bir takım çıkmıyor son yıllarda. Birlik için en kötü şey bu. Yani tek İskoçya son yıllarda sadece Celtic'in hükmünde, ama işte iki takım bile bence bir ligin kalitesini düşürüyor. Yarışmacılık ruhunu düşürüyor. Bununla birlikte birazdan Almanya konuşacağız dedim. Almanya'da son hafta maçları bugün saat 16.30'da oynanacak. Zaten şampiyon belli. Bayağı mini şampiyon. Son 3 sıra çok kritik. Wolfsburg, Heidenheim ve St. Pauli 26-26-26 olarak sıralanıyor. Almanya'da biliyorsunuz son 2 takım direkt küme düşüyor. Sonra 3. takım alt ligden gelen takımla play-out oynuyor. Orada kim olacak? Tabii ki bu önemli. 3 takımın yarış içerisinde neler yapacağını son hafta göreceğiz. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 4. takım kim olacak? Kim Avrupa Ligi'ne gidecek? O çok önemli bir anlam taşıyor. Bunları Hüseyin abiyle, Hüseyin Özkök'le detaylı bir şekilde konuşacağız. Dediğim gibi mesajlarınızı bekliyorum. Erdal abi de yazmış. Geçen cumartesi günü Ali Sami Stadında şampiyonluk isimli bebek doğdu. Galatasaray taraftarı olarak da çok sevindik. Zor oldu bu sene ama çok sevindik demiş. Evet, çok para harcadı Galatasaray ama daha önce bu şampiyonluğunu ilan etmesi gerekiyordu demiş. Okan Hoca da içinde kim ne derse desin benim için misyonu bitmiştir demiş ve İspanyol Hoca iyi olur demiş. İspanyol hocalar tabii ki şu anda dünyanın, yani son yıllarda dünyanın en iyi hocaları. Çünkü şu finallere de bakıyorsunuz. 6 teknik direktörün 4'ü İspanyol. Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 teknik direktörün 4'ü İspanyol, ki Şampiyonlar Ligi'nde ikisi de İspanyol. Arteta ile Luis Enrique. Öbür tarafa dönüyorsun, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'nın Unai Emery. Zaten Vallecano'nun hocası da finalde İspanyol. Zaten İspanya'da başka bir hoca, başka menşeli bir hoca bulmak çok kolay değil. Barcelona'da var, Real Madrid'de oluyor ama diğer takımlar genelde İspanyolları tercih ediyorlar. Yani İspanyol hoca bence de doğru seçim olur gibi görünüyor. Birçok hoca da bu sene ayrılacak İspanya'dan. Daha doğrusu takımlarından ayrılma kararı aldılar. İşte Marcelino Villarreal'i bırakacak. Valverde Atletik Bilbao'yu bırakacak. Bunlar kendilerini ispatlamış hocalar zaten. Enes Şahin Başakşehir'den yazmış. Banko kuponunu göndermiş. Standard Liège Genk 2.5 üstü. Cem olsaydı sorardık. Cem yok bugün. Samsunspor Göztepe 2.5 üstü. Braga Estrela 2.5 üstü yazmış. Yani Samsun Göztepe maçında, Göztepe'nin olduğu bir maça 2.5 üstü yazmak çok kolay değil. Bu maçı detaylı konuşacağız. Samsunspor hedefi yok tabii ki. Ama Göztepe'nin hedefi olsa bile ben çok tempolu oynayacağını düşünmüyorum. Başka bir Özgür Bey, yarın Kasımpaşa'da Eyüp'ten biri yenilir. Mesajımız biraz yenilir ya da Galatasaray beraber kalır mı demiş. Yani Eyüp'ün işi kolay değil. Fenerbahçe her ne kadar iddiasız olsa da taraftan önündeki son maçı kazanmak isteyecektir Fenerbahçe. Eyüp'te de çok, tabii Eyüp haftalardır konuşuyoruz, çok takdir ediyoruz ama çok bariz bir kalite sorunu var. Bir de stres girerse bu işin içine beklemediği bir sonuç alabilir Fenerbahçe deplasmanında. Eyüp'ün çünkü ciddi anlamda kalite sorunu var. Her ne kadar skorlar çok iyi gelse de. O yüzden ona bir şey demiyorum. Kasımpaşa'da tabii çok avantajlı. Çünkü iddiası kalmayan Galatasaray'da oynayacak. Galatasaray dün kutlamalar yaptı. Muhtemelen rotasyona Okan Hoca gidecektir. Ama Kasımpaşa'nın başında da Emre Belezoğlu gibi çok büyük bir dezavantaj var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Onun dışında gelen mesajlarımız var. Hepsini konuşacağız. Kocaeli Spor kendi oyunu oynarsa, mücadele ederse Antalya zaten Kocaeli yenemez. Hiçbir başka senaryo gerek kalmaz demiş. Yani şöyle. Kocaeli Spor kendi oyununu son haftalarda oynamıyor zaten. Selçuk Hoca da bunu şöyle açıkladı. Mali problemlerimiz var dedi. Bu problemler varken, hedefsiz de kalmışken ben oyuncuları sahaya motive edemiyorum dedi. Selçuk Hoca bunu net bir şekilde böyle söyledi. Dolayısıyla Kocaeli Spor kendi oyunu, hangi kendi oyunu? 10 hafta önceki kendi oyunu oynarsa evet, ama 10 haftadır oyunu oynamıyor zaten. O yüzden yarın ben Antalya Spor'un kazanmasını bekliyorum. Bunun dışında Gençler Birliği'nde kalma şansı nedir demiş. Bu arada Hartz'ın golü geldi. Dakikalar 43. Bir duran topta Hartz golü buldu. İçeride Vedat, arabasının direksiyonunda da Gence Boran seviniyordu diye düşünüyorum. Vedat'ı görüyorum, seviniyor. Ama bence Gence Boran da şu anda giderken yolda seviniyordur. Hartz dakikalar 43'ü gösterirken evet bana emanet etmişti. Emanetini gayet de güzel taşıdık. Hartz Celtic deplasmanında 1-0 öne geçti. Celtic'li taraftarlar üzgün. Yeter artık ama yani zaten yıllardır şampiyon oluyorsunuz. Ben olsam üzülmem. Yani bırakın da başka bir takım şampiyon olsun. Büyük bir kaleci hatası. Kaleci boşa çıkmış. Arka direkte de Hartz golü attı. 1-0 deplasmanda öne geçti. Tekrar hatırlıyorum, beraberlik yetiyor Hartz'a. Gençler Birliği'nde kalma şansı nedir? Bence Gençler Birliği'nde kalma şansı var. Tabii çok sakatı var Gençler Birliği. Çok büyük şanssızlıklar yaşadı son dönemde. Ama Trabzonspor finale yükseldi. Rehavet olacaktır. Onların da sakatları var. Yorgunluk. Gençler Birliği kazanabilir gibi düşünüyorum ben. Vedat'cığım, reklamımızı aradan çıkartalım. Hüseyin Özkök'le Almanya'ya başlayalım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gaziantep-Başakşehir, Samsunspor-Göztepe maçları için Milyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.

Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni devam ediyor. Hüseyin abi, Hüseyin Özkök'ü şimdi bağlayacağız ama bir de haberimiz var. Celtic penaltı kazandı. Hearts karşısında dakikalar 45 artı 2'yi gösterirken Celtic penaltı kazandı. Biliyorsunuz Hearts golü bulmuştu. 1-0 deplasmanda öndeydi. Bariz bir elle oynama meydana geldi. Hearts'ta savunma oyuncusu hakem de penaltı noktasını gösterdi. Celtic bakalım gole çevirebilecek mi pozisyonu? Bunu göreceğiz. Hüseyin abi de hazırmış. Hüseyin abi bir saniye bekleteyim, penaltıyı kullandırayım. Hüseyin abi merhaba.
1: Alo. Celtic Hearts maçını seyrediyorsun sen de herhalde.
0: Evet evet, şimdi penaltıyı kullandırayım ben. Ondan sonra hemen sana döneceğim. Biraz da bekleteceğim, kusura bakma. Celtic de topa geldi. Vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1. Dakikalar 45 artı 8. Celtic 1, Hearts 1. Celtic kazanırsa şampiyon, berabere biterse Hearts şampiyon. Ne diyorsun abi 1983'ten beri?

0: Evet
1: bu
0: ya,
1: takımlar ya Celtic ya Rangers.
0: Büyük olay olacak gerçekten. İnsanlar tabii şimdi böyle durumlarda Hearts'ı destekliyor herhalde diye düşünüyorum. Ben de hani
1: tabii.
0: Yani futbolun biraz romantik taraflarına da göz atmamız lazım yani. Sadece büyük takımlar kazansın, hep onlar kazansın olmuyor yani. Arada böyle romantik şeyler olduğu zaman benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Hearts'ın şampiyon olması beni hani bir futbol sever olarak mutlu eder yani. İskoç değilim ya da o takımın maçını daha bir kere bile seyretmişliğim yok doğru dürüst ama sonuçta bir futbol hikayesi. Bu kadar yıl sonra Celtic veya Rangers'ın dışında bir takımın şampiyon olması güzel olur gerçekten futbol adına.
1: Futbol ruhunu bence besleyen şeyler Hüseyin abi bunlar. Yani Türkiye'de de işte Bursa Spor o döngüyü kırmıştı. Daha önceleri tabii 80'li yıllarda Trabzonspor kırdı. Sonrasında Bursa Spor, sonrasında Başakşehir.
0: Evet,
1: o döngüyü
0: evet.
1: Türkiye'de kırdı. Ama yani tabii şu anda iki takım arayı o kadar açtı ki hani o döngü bir daha bütçe olaraktan bahsediyorum. O kadar açtı ki o döngü bir daha ne zaman kırılır onu Türkiye'de göreceğiz. Bir daha kırılır mı onu göreceğiz. Ama İskoçlar şu anda tabii bu maça tüm dünya kilitlendi. Tüm dünya Hearts'ın şampiyon olmasını bekliyor. Futbolda bir romantik hikaye, bir peri masalı yazılacak.
0: Yıllar önce Leicester'da böyle bir hikaye yazmıştı Premier Lig'de.
1: Tabii.
0: Ama şimdi ilk bire kadar düştü. Yani bu da futbolun gerçekleri tabii.
1: Ve bizim Bursa Spor amatöre kadar gidecekti neredeyse.
0: Evet, Bursa Spor da aynı şey başına geldi. Evet, aynen. Çok doğru söylüyorsun.
1: Yani.
0: Bursa Spor'un da başına geldi aynı şey.
1: Keza Deportivo büyük bir başarılar elde ederken La Liga'da, Deportivo'da şu anda alt ligde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yani başarı geliyor bazen. O başarıyı nasıl yönettiğin de tabii çok önemli. Devam ettirip ettiremediğinde istikrar da çok çok önemli. Bu bağlamda Almanya'da geçiş yapalım. Ses mi gitti? Baştan arayacak Vedat'cığım. Evet. Almanya'da 16.30'da bütün maçlar oynanacak. Bayern Münih şampiyon zaten. Onu konuşacağız zaten. Şimdi ikinci de belli. Borussia Dortmund da ikinciliği garanti altına aldı. Üçüncü de belli. Leipzig. Yani 1-2-3 belli. Dördüncü belli olacak. Beşinci belli olacak. Altıncı belli olacak. Ve konferans ligine gidecek. Yedinci takım belli olacak. O da Freiburg, Eintracht Frankfurt ve Augsburg arasında bir çekişme var. Hüseyin abi yeniden hattaymış.
0: Merhaba tekrar.
1: Merhaba Hüseyin abi.
0: Telefon bağlantısı koptu bir anda.
1: Evet. İstersen sırayla gidelim. Soru cevap halinde dilersen yapalım. Ben diyorum ki bir şampiyondan başlayalım. Bayern Münih Köln karşısında. Tabii Bayern Münih'in oranı yok. Sahaya nasıl çıkacak? Yedeklerle mi çıkacak? Aslarla mı çıkacak? Bunu daha henüz bilemiyoruz. Birazdan açıklanır muhtemelen ama ne oynayalım bu maça? Oranı da baktığımızda, oranlara da baktığımızda.
0: Şimdi Bayern Münih hani sezonun son maçı, bir de işte taraftarlara bu futbolcuları bir son kez sahaya çıkarmak, hani başarılı olmuş bir sezonun sonunda sahaya çıkarmak adına yine az kadroya yakın bir kadroya çıkar diye düşünüyorum. Ama rotasyonda 3-4 kişi olacaktır diye bir şey var kafamda. Onu dediğin gibi birazdan kadrolar açıklandığında görürüz.
1: Evet.
0: Köln de bu sene ligde kalmayı başardı. Herhangi bir sorun yaşamadılar. Bu maçta hani iki tarafta herhangi bir iddia taşımadan sahaya çıkacaklar. Yani gollü bir maç olması çok muhtemel bu karşılaşmanın. Bilmiyorum 3.5 üstü oranı nedir?
1: Hemen bakalım Hüseyin abi. Yani çok yüksek değildir tabii. Bayern Münih maçlarına.
0: Değildir tabii.
1: 2.5 üstün oranı bazen açıklanmıyor bile ki bugün de açıklanmadı. 3.5 üstüne bakalım onun da. Yani şöyle yapabiliriz. Evet. 3.5 üstü de yok. 1.17 Hüseyin abi.
0: O da o kadar.
1: 1.17 yani. 1.17 ne yapabiliriz? Belki 1 ve 3.5 üstü yapabiliriz.
0: 1 ve 3.5 üstü olabilir.
1: 1.32 olur o da.
0: Veya hatta böyle hani riske girip ya bu maçta az gol olur belki hani elini doğrusuna denk gelir falan gibisinden.
1: Anladığım kadarıyla senin çok bu maçla ilgili tavsiyen yok yani, evet, yani kuponlar almak. Ben de böyle iddiasız maçlarda çok zorlanıyorum.
0: Evet evet.
1: Bir tarafa nereye yöneleceksin onu yani bir kere şuna çok karşıyım. Kazanmak zorunda olan bir takımın galibiyetini oynamak zorunda olmayan, kazanmak zorunda olmayan bir takımın galibiyetini oynamaya karşıyım mesela. Hani rakiple arasında ne kadar güç farkı bulunursa bulunsun, Bunu bu sene de çok gördük. Kazanmak zorunda olmayan takım çok da kendini zorlamaya biliyor. Yani özellikle mesela son 10 dakikaya beraberlikle girildiğinde her hattıyla saldırmaya biliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bu maçı pas geçelim. Geçelim o zaman lig ikincisine, Dortmund'a geçelim. Onlar da Werder Bremen deplasmanında.
0: Yani, onlarda da öyle
1: ikisi şey iddiasız.
0: Dortmund'un ikinciliği garanti. Werder Bremen ligde kalmayı garantiledi. Burada da ben yine de hani kadro kalitesi açısından Dortmund öneriyorum. İddiasız maç ama yine de Dortmund bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Ama hani yine iddiasız takımlar olduğu için hani uzakta durmak isterse dinleyenlerimiz anlarım yani. Ama ben Dortmund'u biraz daha yakınım bu karşılaşmada.
1: Evet, milyonerlik oranı 1.78. Abi 3. sıradaki Leipzig'de Freiburg deplasmanına gidiyor. Freiburg'un hafta içerisinde Aston Villa ile çarşamba günü İstanbul'da bir final maçı var. Sen de yakından takip ediyorsun, edeceksin. Onun için zaten İstanbul'a da geldin bu maçı takip etmek için. Freiburg Konferans Ligi'ne belki gitmek ister. Ama Avrupa Ligi'ni kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Öyle bir güzelliği olacak.
0: Freiburg'un durumu çok kritik şu açıdan. Şimdi Almanya'da lig 7.'si Konferans Ligi'ne gidecek. Çünkü Almanya Kupası finalinde Stuttgart'a Bayern Münih olduğu için.
1: Evet.
0: Kupa kontenjanından lig 7.'si Konferans Ligi'ne gidiyor. Ondan sonra ve Freiburg şimdi burada ligde Eintracht Frankfurt'a geçirirse hatta arkada
1: bir takım daha var.
0: Augsburg'da var. Onlardan birine geçirirse ve Avrupa Ligi finalini kaybederse Avrupa'nın tamamen dışında kalacak. Yani Freiburg'un bu karşılaşmaya da önem vermesi gerekiyor. Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Rahat bir konumda şu anda. Yani ben burada Freiburg sanki baktığımda yine galibiyete yakın diye düşünüyorum. Onlar da mutlaka Aston Villa hani maçı çok böyle garanti olmadığı için hani hatta favorinin Aston Villa olduğunu düşünürsek Freiburg mutlaka bu Leipzig karşılaşmasını kazanmak isteyecektir ama tabii Leipzig de hakikaten iyi bir takım. İyi işler yaptılar bu sezon ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. sırada gitmeye hak kazandılar. Yine de gollü bir mücadele de olabilir bu. Karşılıklı gollerin olduğu bir mücadele olabilir ama hani galip gelecek takım varsa Freiburg bence öncelikli kazanabilir. Hani durumundan dolayı.
1: Hafta arasında çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda İstanbul'da Aston Villa ile karşılaşacaklar. Yani tabii ki Aston Villa sahaya oran anlamında da favori çıkıyor. Çok tecrübeli bir teknik direktör var. Başlarında bu kupayı 4-2 kazandı. Yani akşamda zaten
0: bilmiyorum seyrettim ya Liverpool'u 4-2 mağlup ettiler. Yani Aston Villa hakikaten iyi takım. Bu sene de bulunduğu yeri hak ediyor Premier Lig'de.
1: Kazanması gereken her maçı kazandı. Yani aşağı yukarı. Evet. Çünkü yani ligde de zaten o dördüncülük onlar için yeterli. Şampiyon olamayacaklarına göre.
0: Kesinlikle.
1: Şampiyonlar Ligi'ne gitmek yeterli onlar için. Dördüncülük, yeterli. Beşincilik. Onun dışında Avrupa'da da öyle. Yani Nottingham'a deplasmanda yenildiler tamam ama içeride kazanmaları gerekiyor. Çok rahat kazandılar. 4 farklı. O yüzden çok iyi bir takımla oynayacak Leipzig. Bakalım neler olacak. Bir de alt sıralara bakalım Hüseyin abi. Şimdi tabii orada Heidenheim Mainz karşısında. Mainz'ın ligde iddiası yok. Heidenheim kazanırsa kazanıp playoffs oynamak en azından şimdi, istiyor.
0: Sezon içinde sevgili Barış ben Heidenheim'a düşmesi kesin gözüyle diye bakıyordum. Gerçekten de alınan sonuçlar öyleydi. Puan farkı bayağı açılmıştı.
2: Evet, abi.
0: Fakat bu son böyle 5-6 haftada Heidenheim müthiş bir çıkış yakaladı. Tabii üstteki rakiplerin de puanlar kaybetmesi onların tabii avantajını oldu. Ve bir anda Heidenheim en azından play-out oynayabilme aşamasına geldi aldığı puanlarla. Bir de çok skor üreten bir takım kimliğine büründüler son haftalarda. Yani her maçta gol atıyorlar bir kere. Yani boş geçtikleri maç yok. Bugün Mainz karşısında kesin favorim benim Heidenheim. Mainz ters bir takım tamam ama onların da herhangi bir iddiası olmadığı için ve Heidenheim de son dönemde çok formda olduğu için ben dinleyenlerimize öneride bulunmak istiyorum. Yani Heidenheim galibiyeti bana yakın duruyor.
1: Tabii bu sene Almanya'da Hüseyin abi alt sıra puan barajı biraz düşük oldu. 3 takım da birbirinden kötüydü. Yani dediğin gibi Heidenheim son haftalara kadar ya son 5 haftaya kadar düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu ama 3 galibiyet aldı. Bir anda ligde evet, kalma evet. favorisi oldu. Yani şu anda 26'şar puanı var alttaki takımların. Bizim puanımıza baktığımızda, ligde kalma puanımıza baktığımızda şu anda Antalyaspor 29 puanı var. İşte 30-31 alan kalacak gibi gözüküyor. Şimdi, Almanya'daki takımlar biraz sıkıntılı o yüzden bu sene.
0: Şimdi Heidenheim maalesef yendiğini düşünün. St. Pauli ile Wolfsburg yani düşme altındaki diğer iki takım da birbiriyle oynuyorlar. Yani bu evet. maçın berabere bittiğini düşün. İşte Heidenheim en azından 16. olup kurtarıyor. Doğrudan düşmekten kurtuluyor. Play-out oynayacak. Bugün hakikaten çok enteresan yani İspanya'da nasıl çok fazla takım son iki haftaya düşme korkusuyla giriyorsa burada da bu üç takımdan ikisi doğrudan düşecek. Burada da daha değişik bir durum söz konusu. Üçü de aynı puanda. Ama ben Wolfsburg'un St. Pauli'yi yeneceğini düşünüyorum Barış.
1: Evet oraya geçecektim ben de. Wolfsburg yener diyorsun.
0: Evet yener diyorum. St. Pauli çok formsuz son haftalarda çok kötü oynuyorlar. Yani Wolfsburg'da biraz toparlanma sürecine girdi hafif de olsa. Bence yenerler diye düşünüyorum. Başlarında da Dieter Hecking gibi bayağı tecrübeli bir teknik direktör var. Bu maçı alırlar diye düşünüyorum. Yani Heidenheim'in bu son haftalık performansıyla gönlüm ne kadar Heidenheim'in kalmasından yana da olsa play-out'a. Ama St. Pauli ile Heidenheim sanki düşecekler gibi geliyor. Bakalım göreceğiz onu da.
1: At yarışı var mı Vedat'cığım? Bir at yarışını soralım. Tamam yarış varmış abi. Seni biraz bekletelim yarıştan sonra devam edelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: O kadar geride 7 numaralı Ran Lolaran, içinde 9 numaralısın takma, 2,5 o kadar geride içte 1 numaralı Balinka, dışında 6 numaralı Misfit. Son 800 metreye girildi. Yarışın lideri 11 numaralı Traidora fark 1 o kadar. Orta kulvarda ikincilikte 4 numaralı Kızıl Orman, içinde 5 numaralı Luna Estrella, dışarıda 3 numaralı Garbın Afakı, 1,5 o kadar geride 8 numaralı Sierra Hira, onun dışında 10 numaralı Tatça, 2 boy geride 2 numaralı Dehame, onun 1,5 boy gerisinde sın takma sırasıyla Santal koşusunda Taylar Düzlük'te 11 numaralı Traidora düze lider çıkmayı başardı. Orta kulvardan şimdi Luna Estrella'nın, dışarıdan 8 numaralı Sierra Hira'nın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Yarışın lideri 11 numaralı Traidora, dışarıdan Luna Estrella, içeriden 2 numaralı Dehame, daha geriden 8 numaralı Sierra Hira ve 9 numaralı Sıntakma giriyorlar. Son 150 metre Traidora önde. Sıntakma dışarıya çıktı, şimdi etkili geliyor. 9 numaralı Sıntakma geliyor. İlk cim sınavını başarıyla geçiyor 9 numaralı Sıntakma kazanıyor. 2 numaralı Dehame yarışın ikincisi oldu. 11 numaralı Traidora yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. 5 numaralı Luna Estrella dördüncü. 8 numaralı Sierra Hira da beşinci oldu. Sonlarda çok etkili sprint yaptı 9 numaralı Sıntakma. Santal'in koşusunu Halis Karataş'ta kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Radyo Spor. Reklam.
11: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
12: Radyo Spor.
11: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Radyo Spor.
5: Reklam.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
12: Kredi. Radyo Spor.
14: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
18: Aşk şarkılarıyla değil,
19: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
20: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Bilöler'in sunduğu hafta sonu bültene devam ediyor. Demin Almanya konuşuyorduk Hüseyin abiyle. Bir ara gitmek durumuna kaldık. Hüseyin abi tekrar hattımızda. Abi maçları konuşmaya devam edelim.
1: Evet.
0: Bir de şeye bakalım istersen. Şampiyonlar Ligi'ne katılım pozisyonuna bakalım. Evet, beşinci sıra İspanya'ya gitti. İspanya'nın beşincisi Real Betis Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Almanya'da ilk dört gidiyor. Burası için de olağanüstü bir yarış var. Stuttgart'la Offenheim arasında puanlar 61-61.
1: Evet, şimdi burada Leverkusen en az şansı olan takım. Çünkü 3 puan geride.
0: İkisinin de yenilmesi lazım ki onlar kazanıp gitsinler.
1: Evet, aynen. Öyle bir durum söz konusu. Bugün Hoffenheim Mönchengladbach deplasmanında, ki Mönchengladbach da çok rahat takımlardan biri. Zaten kötü bir takım. Yani iyi bir kadrosu yok. Hoffenheim bu motivasyonla bu maçın favorisi diye düşünüyorum. Diğer yandan baktığımızda Stuttgart'ta Eintracht Frankfurt'ta deplasmanda oynuyor. Şimdi Eintracht Frankfurt'un da bu yedincilik iddiası var. Az önce Freiburg'tan bahsederken söylediğim gibi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onlar da Avrupa'ya gitmek için mutlaka yedinci olmak durumundalar. Yoksa onlar da Avrupa dışında kalacaklar. Bu arada şu kurallar gereği Freiburg Şampiyonlar Ligi'ne gider. Avrupa Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gider ise onun yerine ligde 7. bitirirse onun yerine başka bir takım gidemeyecek. Yani onu da söyleyelim. Hani geriden bir takım kaymayacak. Onu söyleyelim. Dolayısıyla Eintracht Frankfurt'un Avrupa'ya gitmesi için mutlaka ligi 7. sırada bitirmesi gerekiyor. Bunu da söylemek lazım. Ama Hoffenheim ben Gladbach karşısında favori görüyorum. Eintracht Frankfurt Stuttgart maçında da Stuttgart'ın işte Şampiyonlar Ligi puan cetvelerine baktığımızda Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi olayı var. Mutlaka onlar da kazanmak durumunda. Ve daha iyi takım Eintracht Frankfurt'a göre. Eintracht Frankfurt'ta da çünkü Albert Riera sporcularla falan bayağı bir problem yaşıyor. Zaten bu son maçı bugün gönderiyor Frankfurt. Sözleşmesi 2027 sonuna kadar olmasına rağmen takımda çok sorun yaşadığı için teknik ekiple olsun, sporcularla olsun Riera'yı gönderiyorlar. Yani burada favori bence Stuttgart ama yine gollere de burada yönlenebilir. İki takım da atan ve yiyen takımlar. Dolayısıyla gollü bir maçta olabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı goller ve 2.5 üstü mesela. Bu maç için düşünülebilir. Ama galip gelecek bir takım diyorsan Stuttgart benim favorim.
0: Evet. Son olarak Leverkusen Hamburg'a ne deriz? Leverkusen'in oranı çok düşük. 1.12 gibi. Çok düşük bir oran ama demin söyledin. Hani mucize ihtiyacı var. 61-61.
1: Yani, evet.
0: Kazanacak ki onlar diğerleri yenilecek ki Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Yani çok çok zor.
1: Çok zor. Yani kendi payına düşeni yapar. Hamburg zaten çok rahat ligde kalmayı garantiledi. Leverkusen son dönemde de kötü değil. Yani formda bu karşılaşmayı kazanır. 1-2.5 üstü veyahut da 1-3.5 üstü düşünülebilir. Veyahut da sadece gollere yönelebilir. Ama Leverkusen bu maçın kesinlikle favorisi bana göre.
0: Hüseyin abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Ben teşekkür ederim Barış'cığım. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Valla bütün bir sezon geride kaldı. Yarın bizim ligimiz de bitiyor. İşte bugün Bundesliga bitiyor. Premier Lig, La Liga falan önümüzdeki hafta sona erecek. Herkese bu kalan haftalarda da tahminlerinde başarılar diliyorum.
0: Evet, çok teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: Hüseyin Özkök telefon attığımızda Almanya Bundesliga'yı zaten bir sezon boyunca da yazılarını okudunuz Almanya ile ilgili. Bugün Almanya'da defteri kapatıyoruz. Son hafta maçları 16.30'da başlayacak. Özellikle küme düşme yarışı inanılmaz bir yarış. Geçen hafta da söyledik, son haftalar havalar güzel, bahar geldi. Dışarısı sıcak. Özellikle İstanbul'dan bahsediyorum, 23-24 derece. Ama yani şu heyecan da başka bir heyecan. Sadece sezonun son 2 haftasında biz bu heyecanı yaşayabiliyoruz. Son 2-3 haftasında işte şampiyonluk yarışları, kümede kalma yarışları. O yüzden bence bu heyecanı oturup evde açıp televizyonu izlemek lazım. Bu heyecanı takip etmek lazım. Çünkü bir sene daha böyle büyük bir heyecan yaşayamayacağız futbol adına. Ben yani mesela şu anda tüm Türkiye Çorum'un oyununda futbolu konuşuyor. Bodrum karşısında ki olağanüstü bir rakam var. Rakamlara baktığımızda dünkü maçın rakamlarının olağanüstü bir rakam var. Yani 33 şuta 3 şut gibi o değişik bir şeyler. Tamamen oyun hakimiyeti Çorum'da. Herkes şu soruyu soruyor. İki playoff'a kalmış takım arasındaki bu kadar kalite farkı nedir diye. Orada tabii ki birincilik uzmanlarına bunu danışmak lazım. Bizim haddimiz değil o ama gerçekten sorulması gereken soru bu. O da çok heyecanlı. Tüm Türkiye izliyor. Dolayısıyla bu heyecanı bence sonuna kadar yaşamamız gerekiyor. Mesajlarınıza geliyor. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz demiş ki Mainz son hafta iddiası olmamasına rağmen Dortmund'u şampiyonluktan etmişti. Hiç belli olmaz demiş. Mainz Heidenheim'la oynuyor. Heidenheim deplasmanında. Almanya'da bu işler zaten belli olmaz. Almanya'da hiç kimse kimseye acımaz. Öyle hatır gönül olmaz. O yüzden yani Heidenheim Mainz deplasmanına gider, üçlerde dönerse ben şaşırmam açıkçası dinleyicimiz dediği gibi. Bir dinleyicimiz demiş ki bugün Almanya Ligi'nden en güvenliğiniz iki maçı verebilir misiniz? Sizi dinlerken şarjım bitti. Duyamadım demiş. Yani burada en güvendiğimiz maçlar, yani Hüseyin abinin maçları bunlar. Heidenheim'in Mainz'ı yeneceğini düşünüyor. Bununla birlikte Leverkusen Hamburg'u da Leverkusen kazanır maçta en az 3 gol olur demişti. Oranlar yeterliyse Hüseyin abinin tahminleri. Bunlar Erdal abi bir kupon göndermiş. Chelsea City'ye FA Cup finali biliyorsunuz. 1.5 ve 2 demiş. 1.5 üstü ve 2 demiş. Yani City kazanır. En az 2 gol atılır. Katılırım. Gaziantep Başakşehir'e de 2 ve 1.5 üstü demiş. Ona da katılırım. Her iki tahminine de katılıyorum. Başka bir dinleyicimiz Hakan Bey. Gaziantep Başakşehir'e 2 katılırım. Konuşacağız birazdan. Roma Lazio'ya 1. Onu bilemiyorum. Kasımpaşa Galatasaray'a 1 demiş. Trabzon Gençler Birliği'ne de 1 demiş. Kasımpaşa Galatasaray maçında 0 daha, yani yüksek oran alıyorsak 0 daha doğru olabilir. Dediğim gibi Kasımpaşa'nın başında Emre Belözoğlu gibi çok ciddi bir dezavantaj var. Bir puana oynar diye düşünüyorum. Bununla birlikte Trabzon Gençler Birliği maçında da yani Trabzonspor'un hiçbir iddiası yokken asılır mı maça? Astarı dinlenir mi? Bunları bilemiyorum. Normal şartlarda Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener ama yarınki maçın atmosferi çok farklı olacak. O yüzden ben o karşılaşmada farklı bir tercih yaptım. Trabzonspor'a yüksek oran verse de çok güvenmek taraftarı değilim. Bakalım Bayern Münih'in kadrosu belli olmuş mu? Yedek kadroyla mı çıkıyor? Astarla mı çıkıyor? Ona bir bakacağız şimdi. Köln'le karşılaşıyor. Evet. Bayern Münih'te kalede Neuer oynayacak. Savunmada Laimer, Upamecano, Tah, Bischoff. Ortadan Kimmich, Goretzka, Musiala. İliruş'ta Karl, Luis Diaz ve center forward'da Harry Kane yedeklerle yani çıkmamış diyebiliriz. Açıkçası az ağırlıklı çıkmış Vincent Kompany Köln karşısına. Yani ligin son maçında hiçbir iddiası yokken astarı oynatması da yani bilemiyorum çok doğru bir karar mı? Ben olsam tamamen genç ağırlıklı bir kadroyla çıkardım ki onlar da Bundesliga heyecanını yaşasınlar. Yani ama Kompany hala astarı kullanmayı tercih ediyor. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bekliyorum. Daha doğrusu bugün tekim Barış Dinç Arslan olarak 0538 052 1487 Radyospor'un WhatsApp iletişim hattı. Mesajlarınızı bekliyoruz. Celtic Hearts maçında 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Dakikalar 54. Hearts deplasmanda 1-0 öne geçmişti. Celtic penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Hearts 1 puan alırsa şampiyon oluyor. Bunu da belirteyim tekrar. Celtic şampiyonluk için mutlaka kazanması Celtic'in gerekiyor. Devam edecek olursak saat 17'de bir maçımız var. Karagümrük Alanyaspor. İlk 11'ler gelmedi henüz. 11'ler tabii ki böyle iddiasız maçlar da çok önemli. Alanyaspor'un kadrosu çok önemli. Kimlerle çıkacağı ama benim kadrodan bağımsız tahminim deplasman takımının 2 gol atacağı yönünde. Karagümrük'te son haftalardaki mücadele yeterli olmadı ve küme düşüldü. Teknik direktör Stanojević kalıyor. Gelecek sene TFF 1. Lig'de de Sırp Hoca'yı takımın başında göreceğiz. Sezonun son maçında yani ayrılacak oyuncular şans vermeyebilir. Bir göreceğiz. Çünkü şimdi seneye bazı oyuncularla devam edecek bu takımdan. Ama yabancıların tamamına yakını neredeyse ayrılacaktır. Dolayısıyla Stanojev için ben kadroda olmayacak oyunculara şans verme ihtimalini yüksek görüyorum. Gençleri oynatabilir. Bunu göreceğiz kadrolar belli olduktan sonra. Alanyaspor ise ligin en kısıtlı imkanına sahip takımlarından birisi olmasına rağmen ki belki de en kısıtlı imkan onlardaydı. Sezon başına baktığımızda maddi anlamda çok düşük bir bütçeyle yola çıktılar. Yani Kayseri Spor'dan, Karagümrük'ten, Antalya'dan geçebilen çok daha düşük bütçeyle yola çıktılar ama ne yaptılar? Çok doğru bir teknik direktör seçtiler ve bize teknik direktörün futbolda ne kadar önemli olduğunu da gösterdiler. Evet, inişli çıkışlı bir performans ortaya koydular. Şu anda Avrupa'nın en çok berabere, Avrupa'nın ilk 8-9 ligine baktığımızda, büyüklüklerine baktığımızda en çok berabere kalan takımı da oldular ama en azından bu kadar düşük bütçeye kümede kaldılar. Bu da tamamen Joao Pereira'nın teknik direktörün başarısıdır. Yaz döneminde dedi ki ben 3-4-3 oynayacağım dedi. Ne olursa olsun bunu da değiştirmeyeceğim dedi. Kampı bu şekilde yaptı. Sezon boyunca da kötü sonuçlar geldiğinde bile sistemini değiştirmedi. Buna inandı ve netice itibariyle bu kadar düşük bütçeyle çok iyi bir noktada kendileri adına en azından küme düşmeden ligi bitirecekler. Bugün kazanırlarsa diğer skorlara da bakarsak 2-3 basamak üste çıkabilirler. O yüzden ben Alanyaspor'un kazanacağını, daha üste çıkabilir demiyorum.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Doğan Holding güvencesiyle.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: getir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla.

Evet, devam ediyorum. Barış Dinçarslan mikrofonda maçları konuşmaya. Alanya'nın en az 2 gol atabileceğini düşünüyorum demiştim. Kadrolu bekliyoruz. Özgür Akay yazmış Antalya'dan. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor rotasyon yapması Antalya Spor'a haksızlık değil mi? Ahlaki de değil. Anadolu takımları bu üçünden birine gücümüz yetmediğinden dolayı puan alamadığımızda diğerleri bizleri yatmakla suçlarken bu durum yatmanın dik alası olmuyor mu? Demiş. Yani şöyle rotasyon sezon içerisinde de olabiliyor. Yani evet, sezon sonunda göze batıyor. Özellikle rakip iddialıysa, herhangi bir hedefi varsa, ama sezon içerisinde de takımı Şampiyonlar Ligi var mesela. Ya da işte başka önemli bir maçı var. Orada rotasyon yapabiliyor. O çok konuşulmuyor ama işte futbolun cilvesi bu. Yani işte en güzeli son haftalara bu işleri bırakmadı.

0: bitirmek, puanları toplamak tabii ki üzüntü verici ama böyle şeyler olabiliyor sezon içerisinde de. Yani atıyorum tamamen. Mesela Eyüpspor'a diyebilir ki Galatasaray Antalyaspor maçına Şampiyonlar Ligi son 16 maçı var diye yedeklerle çıkmıştı. Haksızlık yapıldı bize de diyebilirler yani. Oradan bakarsak. İzmir'den Mustafa Bey, Barış Bey merhaba. Ciro'na küme mi düşecek? İspanya'da değerlendirme yaparken değinir misiniz? Değineceğiz Mustafa Bey. Ciro'nun düşme ihtimali var. Bir türlü puan toplayamıyorlar içeride dışarıda. O risk devam ediyor. 2 hafta kaldı İspanya'ya. İspanya'nın bitmesine. Bütün maçlar yarın detaylı konuşacağız. Bir dinleyicimiz Bursa'dan Aykut Bey. Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasını isterim. Hearts'ta şampiyon olursa iyi demiş. İskoçya'da hep belli takımların şampiyon olması sıkıyor. Vallahi hep belli takımların şampiyon olması bence de sıkıyor. Arada her hep aynı kitlenin mutlu olması bence iyi bir şey değil bir ülke için. Şimdi futbolu çok seviyoruz, çok tutkuluyuz ama hep aynı takımların şampiyon olması yani şimdi ligin kalitesini de düşürüyor. Almanya'da hep Bayern Münih şampiyon oluyor. Bu sene bakıyoruz işte finallerde bir tek Freiburg'u görebiliyoruz. Ligin yarışmacı kalitesini de azaltan bir şey hep tek aynı takımların şampiyon olması. Farklı takımların mutlaka çıkması gerekiyor. Bizim ligimizde dahil olmak üzere. Devam edelim maçları konuşmaya. Süper Lig'den devam edelim. Samsunspor Göztepe maçıyla devam edelim. Samsunspor ligi 7. sırada bitirecek. Hiçbir iddiası da yok. Geçen hafta canlı izledim. Başakşehir deplasmanında 3-0 kaybettiler. Ama yani tabii eksikleri var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Göztepe ise Konferans Ligi anlamına gelebilecek 5. sıra için yenilmemek zorunda. Tabii Göztepe'nin yenildiği senaryoda Başakşehir bu hafta 1 puan alsa bile 5. sıraya Başakşehir çıkacak. Çünkü ikili averaj eşit. Genel averajı da Başakşehir hayli önde Göztepe'den. Dolayısıyla Göztepe'nin mutlaka puan alması gereken bir maç. Ama Başakşehir'in kazandığı senaryoda da Gaziantep deplasmanında Başakşehir'in kazandığı senaryoda da Göztepe'ye bir puan yetmeyecek. Bence Göztepe'nin bu sezonki oyunu çok zayıf. Bence şu oyunla Konferans Ligi'ne gitmeyi hak etmediler. Başakşehir'in oyunu çok daha üst düzey bir oyun ki Nuri Şahin geldikten sonra bu oyun iyice yükseldi. Bununla birlikte geçen hafta mesela Gaziantep'i yendi Göztepe ama yine çok zayıf oyunla yendi. Yani içeride mutlaka kazanması gereken darmadağın bir rakiple oynuyorsun. Kazanman gerekiyor mutlaka ve rakip darmadağın yine çok zayıf bir oyun ortaya koyup şansla rakip son vuruşları yapamayınca maçı kazanıyorsun. Dolayısıyla ben Göztepe'ye yine Samsun deplasmanına güvenmek taraftarıyım. Samsunspor'da geçen hafta cezalı olan bazı oyuncular 2-3 oyuncu dönüyor. Kadro biraz daha iyi olacak bu karşılaşmada. Evet, Samsunspor'un iddiası yok. Bazı oyuncular sezonu da kapattılar kafalarında. Ama şu Göztepe'nin oyununa da güvenmek çok kolay değil. Bu kadar az üreten bir takımın oyununa da güvenmek çok kolay değil. Benim tercihim şu olacak. Göztepe muhtemelen ilk yarıda oyunu tutacak. İkinci yarıda risk alacak ki Başakşehir'den gelecek skorda çok önemli risk alması açısından. Başakşehir'in galibiyet haberini alırlarsa risk alacak. Dolayısıyla birbirleri bağlantılı iki maç. Ben Başakşehir'den o galibiyet haberinin, Başakşehir'in galibiyet haberinin geleceğini Göztepe'nin ikinci yarıda risk alacağını düşünüyorum. Bu çerçevede en çok gol ikinci yarıda atılır. Bence maçın ideal seçimi. Böyle kritik maçlarda son haftalarda en çok gol ikinci yarıda atılır. Bahsi bence değerli bir bahis. Takımlar ilk yarılarda genelde temkinli oynayabiliyorlar. Çok risk almadan geçirebiliyorlar ilk yarıyı. İkinci yarıda biraz gaza basabiliyorlar. O yüzden en çok gol ikinci yarıda atılır. Bahsini ben son haftalarda genelde değerlendiriyorum. Günün son maçı Gaziantep-Başakşehir karşılaşması. Tabii Başakşehir'in amacı 5. sırayı almak. Üstlerinde Göztepe var. Göztepe de zorlu. Samsun deplasmanında kazanması kolay değil. Dolayısıyla Başakşehir Gaziantep'i deplasmanda yenerse Avrupa kupalarına, Konferans Ligi'ne gider. Tabii Nuri Şahin futbolcularını bu hedefe odaklamış durumda. Ne olursa olsun Avrupa'ya gitmek istiyor ki 2 sezon üst üste gittiler. 3. sezonda da gitmek istiyorlar. Ne olursa olsun Avrupa'ya gitmek istiyor. Takımı da buna göre odaklamış durumda. Çok hırslılar son haftalara baktığımızda. Evet, Nuri Hoca'nın büyük maçları analiz edememe gibi bir özelliği var. Bir dezavantajı var ama böyle maçlarda doğru futbolu oynatıyor. Gaziantep ise hedefsiz. Tabii ki zayıf oyunlar ortaya koyuyor son dönemde. Hoca da değiştirdiler. Son 3 maça Radoy ile çıktılar. Rumen Hoca ile çıktılar. Kazanamadılar. 3 yenilgi aldılar. Hocanın etkisi pozitif olmadı. Bugün tabii ki mutlaka Başakşehir'i zorlamak isteyeceklerdir. Yeni hoca da bir galibiyet almak isteyecektir. Çünkü kredisini de tüketti. Bu arada Hars çok etkili geldi çalımlarla ama top avuta, pardon, taca gitti. Gaziantep mutlaka Başakşehir'i zorlamak isteyecektir. Hoca da hiç böyle rotasyon yapmadan kendini ispatlamak isteyecektir. Lakin Başakşehir'in oyunu bence son dönemde güçlendi. Bertu muhtemelen olmayacak. Sakatlık yaşadı geçen hafta. Ne olacak bilmiyoruz. Hani durumu nedir? Sakat ne kadar ciddi bilmiyoruz ama ben Başakşehir'in gelişen oyunuyla bu deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Doğru geçişler yapıyorlar. Kontrollerde iyiler. Bu deplasmanda kazanır diye Başakşehir düşünüyorum. Yani Başakşehir kazanır. Samsun-Göztepe maçında en çok 2 gol ikinci yarıda atılır. Ve Karagümrük-Alanyaspor maçında da deplasman en az 2 gol atar. Benim Süper Lig'de seçimlerim. Diğerleri için birazdan burada olacağım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Right of Spring'de starttaki yerini aldı. Joyful Forever kaldı dışarıda. Şimdi o da kulvarına yaklaştırılıyor. 9 numaralı Joyful Forever son safkan artık. Ve bu tayda starttaki yerini aldı. 6. koşu için Taylor hazır. Yarış başlamak üzere. Start verildi ve günün 6. koşusu başladı. Yarışın liderliğini dış kulvardan gelen 6 numaralı Dark Veyron aldı ve 2 boyda fark yaptı. İkincilikte 10 numaralı Marco King vardı hemen içinden. Canikli Beyler şimdi arttırıp ikinciliğe girdi. Bariyer dibinde 3 numaralı Brisbane o üçüncülükte. 10 numaralı Marco King dördüncülükte. 1,5 boy geride 1 numaralı Big Boy Caprice. 1 boy kadar geride 9 numaralı Joyful Forever. Dışarıda 11 numaralı Master of Race var hemen içinde. 4 numaralı Brother Lovey daha sonra 15 numaralı Tescil. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Ciral Amo. 12 boy kadar gerisinde 14 numaralı Ride of Spring var iç kulvarda. 12 numaralı Maysan Bera. Ortada 7 numaralı Earthquake bariyer dibinde. 13 numaralı Nart the Wolf. Son sırada 2 numaralı Brando. Son 800'e girdi Taylor. Yarışın lideri 6 numaralı Dark Veyron. 5 numaralı Canikli Beyler ikincilikte içinde. 3 numaralı Brisbane. 1 boy kadar geride 1 numaralı Big Boy Caprice dışında. 10 numaralı Marco King. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Joyful Forever. İçinde 4 numaralı Brother Lovey dışarıda. 11 numaralı Master of Race ve içeride tescil sırasıyla Taylor düzlüğe çıkıyor. 6 numaralı Dark Veyron düzlüğe de lider çıktı. Şimdi ortaya doğru 3 numaralı Brisbane geldi. Daha geriden Canikli Beyler onun dışından. 10 numaralı Marco King en dışından Joyful Forever'ın içeriden Big Boy Caprice'in atakları var. Dark Veyron önde 3 numaralı Brisbane dışarıdan. Joyful Forever geliyor. 3 numaralı Brisbane ve 9 numaralı Joyful Forever geldiler. Bunlardan 9 numaralı Joyful Forever liderliği alıp farkı da bir anda 3-4 boy kadar çıkartıyor. Ankara'daki ilk yarışını kazanıyor 9 numaralı Joyful Forever. 3 numaralı Brisbane ikinci oldu. 1 numaralı Big Boy Caprice ve 13 numaralı Nart the Wolf. Üçüncülük için aynaya beraber geçtiler. 6 numaralı Dark Veyron da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Joyful Forever Ankara'daki ilk yarışını Feda Tabiş'te kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden buradayım. Bilöner'in sunduğu hafta sonu bülteni devam ediyor. Celtic Hearts maçında dakikalar 73. 1-1'lik eşitlik var. Hearts berabere kalırsa şampiyon, Celtic'in mutlaka kazanması gerekiyor. Bir dinleyicimiz ismini yazmamış. Yeşil giyinsek bile kalbimiz Hearts'tan yana demiş. Yeşil formayla Hearts maçını izlerken, Hearts'ı desteklerken elinde mor bir objeyle poz verip göndermiş bize. Yani Hearts'ı tabii ki biz de destekliyoruz. Bizim de bugün bakalım. Yani on binlerce taraftar var tabii Celtic'in tribünlerinde. Yani yüzlerinde böyle bir endişe ifadesi de var. Böyle çok da yani büyük bir heyecan duymuyorlar. Artık başarıyı da doydukları için bence onlar bile Hearts şampiyon olursa çok çok çok üzülmeyeceklerdir diye düşünüyorum açıkçası. Bir dinleyicimiz demiş ki abi sen de Göztepe'mizi yerden yere vuruyorsun. Sezonun ilk yarısında bütün otoriteler tarafından Göztepe'miz en iyi oynayan ekipler arasında gösteriliyordu demiş. Benim de Göztepe'm bu arada biliyorsunuzdur belki. Yani benim çocukluğum İstanbul'a üniversiteye gelene kadar Göztepe tribünlerinde geçti. İzmirliyim o yüzden. Bizim de Göztepe'miz. Lakin bu seneki oyunu ben beğenmedim. Yani bir futbolu analiz etmeye çalışan birisi olarak Göztepe'nin bu sezonki oyununu beğenmedim. Son mesela 13 haftaya bakıyoruz. Göztepe'nin son 13 hafta. Ya o kadar kötü takımlarla da oynadılar ama 3 galibiyet sadece. 13 haftada 3 galibiyet. Yendiği takımları söylüyorum. İkisi. Birisi Gençlerbirliği düşme hattında. Diğeri ligin en kötü takımı Antalyaspor. Kayserispor'la birlikte en kötü takımı. Dolayısıyla yani şu performanstan daha iyi, o tribünlere şu performanstan daha iyisi olması gerekiyor. Göztepe'nin 13 haftada son 13 haftada sadece küme düşme hattındaki takımları biri de yendiği takımda Gaziantep hiçbir iddiası olmayan ki çok şansla kazandılar. Bu olmamalı. Göztepe'nin atıyorum Eyüpspor'da yenmesi lazım. Alanyaspor'da yenmesi lazım içeride. Kasımpaşa'yı yenmesi lazım. Göztepe'nin performansı yeterli bir performans değildi. Oyuna baktığımızda da zaten ligin en az topa sahip olan takımı, en az pas yapan takımı yani nereden kurtardı? Beşinciliği 5. sıraya gelebildi. İyi savunmasıyla. Takım savunmasını bozmadı. Arkadaki üçlü zaten Heliton Bokele ikilisi yanında kim oynarsa işte Taha mı oynar, Alan mı oynar. Orası çok sağlam. Sistem o anlamda takım savunması anlamında sağlam. Bu şekilde Göztepe 5. sırayı korumuş oldu. Ama dediğim gibi performans olarak ben bu sezon Göztepe'yi beğenmedim. Bununla birlikte tahminlerimi bir kez daha hatırlatayım akşam. Karagümrük-Alanyaspor maçında deplasman ekibi 1.5 üstü. Gaziantep-Başakşehir maçında Başakşehir kazanır ve Samsunspor Göztepe maçında en çok gol ikinci yarıda atılır. Göztepe klasik olarak bekleyecektir. İkinci yarıda tempo yükseltecektir diye tahmin ediyorum. Bugünün maçlarından bir diğeri FA Cup finali. Chelsea-Manchester City. Ben City'nin bu maçı kazanacağını, Wembley'deki bu maçı kazanacağını tahmin ediyorum. 1.49'luk oranı var. Ben de hiç alternatiflere gitmeden City galibiyetini yazmak lazım. Chelsea'de teknik direktör değişimi oldu ama oyun, bu arada Celtic çok net bir pozisyon buldu. Hart savunması darmadağın. Gerçekten dağıldılar yani. Alan kaybetti. Neredeyse ki savunmadaki 4 oyuncu birden alan kaybetti ve Celtic çok rahat geldi. Pozisyona da girdi. Vuruşu da yaptılar. Ceza sahası içinden ama çok kötü bir vuruş yaptılar. Çok uygun bir pozisyonda çok kötü bir vuruş yaptılar. City'nin ben FA Cup'ı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Chelsea'de çok ciddi bir düşüş var. Teknik direktör değişimine rağmen bu düşüşün düzelmediğini de görüyoruz. Hala kazanamıyorlar. Ben Wembley'de Manchester City tecrübesiyle bu kupayı kazanır diye düşünüyorum. Portekiz bugün bitiyor. Portekiz'de de Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışı. Sporting Lizbon'la Benfica arasında. Benfica çok kritik puanlar kaybetti son haftalara baktığımızda ki geçen hafta Braga ile içeride 2-2 beraber kaldılar. Avantajlarını da aldılar Sporting Lizbon'a. Verdiler. Ben Sporting Lizbon hata yapmaz. Gil Vicente'yi rahat bir şekilde yener diye düşünüyorum. Yani 1 ve 4.5 altını alabiliriz bu maçta. Rakipten gol beklemediğim için. Benfica ise bugün Estoril deplasmanında orada da 2 ve 4.5 altı alabiliriz. Klasik bir Mourinho maçı izleyebiliriz. Mourinho'nun da Real Madrid'le anlaştığı söyleniyor. Bakalım Real Madrid böyle bir hata yapacak mı? Yani 10 yıl 15 yıl öncesinde kalmış bir teknik direktörü takımın başına getirip Hansi Flick'in Barcelona'sıyla mücadele ettirmeye çalışacaklar mı, göreceğiz. Modern futbolla demode futbolu İspanya'da izleyecek miyiz, göreceğiz. Böyle bir hata yapacaklar gibi gözüküyor İspanyol basını, çünkü bugün, özellikle bugün çok sık şekilde bunu yazdı. Şimdi maçları konuşmaya devam ediyoruz. Yarına bakalım. Yarın tabii ki Süper Lig bitiyor. Perde kapanıyor. Küme düşecek son takım belli olacak. O anlamda kritik bir gün olacak. Trabzonspor Gençlerbirliği maçında bir beraberlik beklentim var. Onu söyleyeyim. Demin de söyledim zaten. Kupada finale çıkan Trabzonspor sezon anlamında hedefine ulaştı. Hedefleri Fatih Tekke'nin söylediği üzere. Şampiyonluk zaten gitti. Şampiyonlar Ligi gitti. Kupada finale yükselmekti. Üçüncülükleri garanti. Eksikleri çok. Bu maça konsantre olmaları da kolay değil. Gençlerbirliği ise top direkten, kimin direkten döndü? Celtic'in şutu direkten döndü. Evet. Celtic bir kez direğe takıldı şimdi. Az önce de pozisyona girmişti. Hart dağıldı. Yani Hart şöyle oynuyor. Gol atayım diyor. Yani kapanmıyor. Çok adamla çıkıyor. Geçişleri de çok adamla yapıyor ama dönüşlerde sıkıntı yaşıyor. Son 12 dakika normal sürede Celtic-Hart maçında 1-1'lik eşitlik var ve tempo çok yüksek. Karşılaşmada muazzam bir maç oluyor. Celtic'in arka arka iki pozisyonu var. Bakalım nasıl devam edecek. Trabzonspor'un dediğim gibi iddiası yok. Eksiği çok. Türkiye Kupası'nda finali bekliyor artık onlar da. Tabii ki Gençlerbirliği'ne ligde kalmak için bir puan yetmeyebilir. Diğer skorlar da önemli. Ben bir şut daha bu sefer de kaleye çıkardı. Celtic'ten bir şut daha bu sefer de kaleye çıkardı. Hart darmadağın oldu. Oyuna bir müdahale lazım. O müdahalede ne olacak? Bence bir oyuncu kendisini yere atıp sakatlık numarasıyla arkadaşlarının, Hart'lı oyuncunun dinlendirmesi gerekiyor. Burada bir profesyonel davranış sergilemek lazım ki şu baskı en azından bir, evet futbolcular birbirleriyle konuşuyorlar, bir şey yapalım diye konuşuyorlar gördüğüm kadarıyla. Şu baskının kırılması için bir hamle yapmaları şart, yoksa Celtic buradan golü bulacak. Bu oyunu durdurmak zorunda Hart. Gençlerbirliği'nin gücü yetmeyebilir diye düşünüyorum. Yani Trabzon deplasmanında, Trabzon her ne kadar demotive olsa da, eksikleri olsa da Gençlerbirliği'nin şu mevcut kadroyla gücü yetmeyebilir diye düşünüyorum. Bir beraberlik bence maçın ideal seçimi bu karşılaşmada. 3.24'te oranı var. Değerlendirebiliriz. Kasımpaşa Galatasaray maçında 1-0 çifte şans da yazılabilir ama bir beraberlik de yazılabilir. Kasımpaşa'nın mutlaka bir puan alması gereken bir maç. Kasımpaşa puan eşitliğinde ortaya çıkacak. Üçlü avarajların bir ayağında ve dörtlü avarajda küme düşüyor. Dolayısıyla mutlaka puan alması gerekiyor ki bir puanla bu tehlikelerden sıyrılacak Kasımpaşa. Tabii ki Emre Belözoğlu'nu eleştiriyoruz. Teoride ve pratikte teknik direktörlüğünü beğenmiyoruz. Daha önce Ankara Gücü'nü küme düşürdü. Bu sene kurduğu Antalya Spor ne halde olduğu ortada. Yani enteresan bir durum var. Kurduğu takım ve şu anda yönettiği takımdan biri küme düşebilir. Tabii ki ikisi de kurtarılabilir, başkası düşebilir ama ikisi de ciddi tehlike altında. Ankara Gücü'nde böyle bir durumda iyi yönetememiş ve küme düşürmüştü Emre Belözoğlu. Dolayısıyla Kasımpaşa'nın galibiyetine Galatasaray her ne kadar rehavette olsa da, dün kutlama yapmış olsa da güvenmek taraftarı değilim ben. Bir puan için oynarlar. Galatasaray'da rotasyon olacaktır. Osimhen zaten ceza sebebiyle forma giyemeyecek. Ama yani Kasımpaşa için tehlike şu: Galatasaray'ın yedeklerle oynaması Kasımpaşa için tehlike bence. Çünkü Galatasaray yedekler kendilerini göstermek için oynayacaklar. Atıyorum, Ahmet Kutucu bir sezon yedek oturdu. Bu maçta mutlaka ekstra bir performans ortaya koymak isteyecektir. Kasımpaşa için tehlike bu. Ama tabii konuk ekipte birazcık uyum problemi de rotasyonun boyutuna göre yaşanabilir. Ben bir beraberliğin bu maçta ideal seçim olduğunu düşünüyorum. 1-0 çifte şansı da banko kuponlara alabiliriz. Celtic atakları devam ediyor. 83. dakika. Hars direnmeye çalışıyor ama Celtic bir baskı kurdu. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Fenerbahçe-Eyüpspor maçında tercih 3.5 üstü. Fenerbahçe'nin tabii ki hedefi yok. Ligi 2. sırada bitirdi. Ama buna rağmen ben futbolcuların bu maçı kazanmak isteyeceğini tahmin ediyorum taraftarları önünde. Çünkü büyük camiaların takımları kötü geçen sezonlarda her maçı özür maçı olarak görebiliyor. Bu çerçevede Fenerbahçe'de taraftarın önündeki son maçta kazanarak en azından kapanışı iyi yapmak isteyecektir. Eyüpspor ise bir puanla ligde kalacak. İlk dakikadan itibaren ortaya çok büyük bir mücadele koyacaklardır. Ama konuk ekibin sadece savunma yaparak ben netice almaya çalışmayacağını biliyoruz. Bunu haftalardır görüyoruz. Eyüpspor gol atmak için oynayan bir takım ve Eyüpspor'un şöyle bir dezavantajı var. Kadro çok zayıf, çok dar. Maçın 90 dakikasını aynı performansla oynayamıyorlar. Yani 45-50 dakika oynayabilir. Orada işi bitirdiler. İşi bitiremediklerinde çok zorlanıyorlar. Fenerbahçe biraz daha o anlamda, kondisyon anlamında, zaten kalite anlamında tartışılmaz ama kondisyon anlamında da Eyüpspor'dan çok daha iyi durumda. Yani ben Eyüpspor'un yarın bir hayal kırıklığı yaşayacağını Fenerbahçe deplasmanında düşünüyorum. Ligde kalışını diğer maçların skorları belirleyecek diye tahmin ediyorum. Yani Eyüpspor son haftalarda çok başarılı ama hoca çok iyi bir hoca. Atilla Gelen hoca çok iyi bir hoca. Çok iyi maçları kurguluyor. Rakibi çok iyi analiz ediyor. Ama yarın birazcık kalite bence kendisini gösterir. Fenerbahçe yarın kazanır. 1 ve 3.5 üstünde alabiliriz birlikte ya da sadece 3.5 üstünde alabiliriz. Kısa ara, hemen dönüyorum.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
0: Evet, Evet, Bilyoner'le Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni devam ediyor. Celtic'in golü geldi. Hars karşısında dakikada 88 ama offside bayrağı kalktı. Bence offside olmayabilir pozisyon. Şimdi inceleniyor VAR'da. Yani ilk ayaktan topun gittiği oyuncu offside değil. Sonra pozisyon devamında golü atan oyuncu da offside değil gibi gördüm ben. Bir bakacağız. Şimdi VAR'da inceleniyor. Dakikalar yani buradan çıkartamaz herhalde. Hars'ı dönemez artık hani böyle bir şey olursa ama işte burada tecrübeyi çok biz gördük. Tecrübesizliğin nasıl bir alamet olduğunu gördük. Ne kadar sıkıntı olduğunu gördük. Çünkü Hars Celtic'in golü ben geliyorum dedikçe golü bakalım verdi mi? Verdi. Golü verdi evet. Gol offside'le uzaktan yakın alakası yoktu zaten. Bilmiyorum Vedat gördün mü sen de? Yani birinci oyuncu bir metre geriden çıkıyor. Pozisyon devamında da topun gerisinde diğer oyuncu. Neden offside kaldı da anlamadım ama Celtic golü buldu. Şunu diyordum. Hars'taki tecrübesizlik burada ortaya çıkıyor. Gol ben geliyorum derken sen orada bir şekilde kendini yere atacaksın. Oyunu soğutacaksın. Gerekirse sarı kart göreceksin. Oyunu gereceksin belki. Sertleşeceksin. Çünkü hayatında tarihinde ilk defa sana böyle bir fırsat gelmiş. Bu tecrübesizlik içeren bir görüntüydü. Bu arada hüngür hüngür ağlıyor gol atan Celtic'li oyuncu kimmiş bakalım. Oyuna sonradan girdi galiba gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir bakalım. Oyuncu hangisiydi? Evet. Celtic'li oyuncu. Golü hala yazmadılar bu arada. Oyuncuyu göremedim ben. Kimi attın ama 2-1 önde bir gerçek olarak da karşımızda duruyor. Ev sahibi ekip rakibi karşısında. Bakalım son 1 dakika normal sürede uzatmalar da olsa 5-6 dakikamız var. Bakalım Hearts geri dönebilecek mi buradan? Bunun dışında oynanan başka bir maç var mı diye bakıyorum. Yok. Mesajlarınız geliyor. Birazdan değerlendireceğim hepsini. Şu Türkiye'yi bitirelim. Süper Lig'i bitirelim öncelikle. Fenerbahçe Eyüpspor maçında 3.5 üstü demiştim. Antalya Spor Kocaeli Spor maçında 1 ve 3.5 altı yazılabilir. Ben Antalya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Antalya Spor kazanacak. Diğer skorları bekleyecek. Onlar için şifre bu. Uzun zamandır tabii ben Antalya Spor'un ligde herhangi bir maçı kazanmasını sürpriz olarak değerlendiriyordum. Bana göre küme düşmeyi hak eden iki takım Antalya Spor'la Kayseri Spor, Karagümrük'te onlardan birisi olabilir diye düşünüyordum. Antalya Spor'la Kayseri Spor'la Karagümrük düştü. Antalya Spor'da şu kadar zayıf oyunla düşmenin önemli adaylarından bir tanesi. Yani gelinen noktada ben haklı çıktım. Hani bu takımın ligde herhangi bir takımı yenmesi sürpriz derken. Ama ben finalde uygun rakip karşısında kazanırlar diye düşünüyorum. Kocaeli Spor'da Selçuk Hoca oyuncuları sahaya odaklayamadığını, çoğunun aklının gelecek sezonki sözleşmelerinde olduğunu söyledi. Para da alamıyoruz dedi. Mali anlamda sıkıntılarımız var dedi. Tabii bu bir itiraf. Ve bu itiraftan sonra zaten haftalardır maç kazanamıyorlar. Yani Kocaeli Spor bir dinleyicimizin dediği gibi hani kendi oyununu oynarsa puan alır ama Kocaeli Spor hangi kendi oyunu diye sormak lazım tabii ki. Ben Antalya deplasmanında bir sihirli değneği Kocaeli Spor'a değeceğini düşünmüyorum. Bu çerçevede Antalya Spor'un az golü geçen bir maçın ardından kazanacağını düşünüyorum. Yani 1-0'ı bulunca Antalya Spor savunmaya çekilir. Yani 2-0'da maçı bitirebilir diye tahmin ediyorum. Süper Lig'deki tahminlerim bunlar. Yani bugüne baktığımızda, bugünkü tahminlerime baktığımızda Alanyaspor en az 2 gol atar. Karagümrük deplasmanında 11'lerde geldi konuşacağız. Başakşehir kazanır. Samsun Göztepe maçında en çok gol ikinci yarıda atılır. Bununla birlikte Antalya Kocaelispor maçı 1 ve 3.5 altı. Antalya hata yapmaz. Fenerbahçe Eyüpspor maçı 3.5 üstü. Kasımpaşa Galatasaray önceliğim beraberlik. Trabzonspor Gençler Birliği maçında da yine önceliğim beraberlik olacak. Kayseri Konya maçında da KG varı kuponlarımıza alabiliriz. Orada da iki rahat takımın, iddiasız takımın maçını izleyeceğiz. Hemen şöyle Karagümrük'ün 11'de bir bakalım. Evet, kalede Furkan, savunma Biraşçı, dizilişli vermemiş. Ben normal okuyayım. Furkan, Biraşçı, Kranavitter, Bartu, Berkay, Larson, Çağatay, Eskayo, Barış, Tarı, Anıl, Stanojević beklentilerimizin aksine rotasyon yapmamış. Az kadrosuyla sahaya çıkmış Karagümrük'te. İddiasız olmasına rağmen Alanyaspor'da kalede Victor, savunma Lima, Aliti, Enes, Duarte Elia, savunma Lima Aliti, Viana, orta alan klasik sağ tarafta Hader Gonay, 8-6 numaralar Maestro Makuta, solda Duarte, ileri uçta da Wang, Elia ve Enes'i görüyoruz. Enes kenarda, Elia sağda, Wang santrforda olacak. Onlar da çok rotasyon yapmamışlar. Rotasyonun boyutunu düşük tutmuşlar. Yani ben Alanyaspor, gollü bir maç olur, keyifli bir maç olur. İki hedefsiz takım maçı ama Alanyaspor'un en az 2 gol atacağını bu karşılaşmada tahmin ediyorum. Karagümrük de gol bulur. KG var da yazılabilir rahatlıkla. Bu da bir diğer seçenek. Celtic Ars maçını bakalım. Kaç dakika uzatma? 8 dakika vermiş. Evet, 90+3 oynanıyor şu anda. Son 5 dakikada bakalım bir hikaye yazılacak mı? Kavga çıktı maçta. Bu kavganın Celtic golünden önce çıkması gerekiyordu. Harslı oyuncular kavga çıkarttılar ama geç çıkarttılar. O kavgayı çıkartıp oyunu yavaşlatmaları gerekiyordu. Çok geç kaldılar. Hars son 5 dakikada beraberlik golünü bulup şampiyon olmaya çalışacak. Bakalım bir hikaye yazılacak mı? Yoksa bu peri masalı büyük bir dramla mı son bulacak, göreceğiz. Bir karambol oluştu ceza sahası içerisinde Celtic'te oyuncular. Tabii kapandı Celtic şu anda. Kapandı. Ön alanda santrforlarıyla stoperlere baskı, kaleciye baskı yapıyorlar ama şimdi artık doldur boşalt oyununa dönüş olacak. Hars da buradan gol çıkarmaya çalışacaklar. Mesajlarınıza bakalım. Barış abi, Benfica namalip 3. sırada. Namalip 2. olan takımlar var. Ancak senin bildiğin namalip 3. bitiren var mı? Demiş. Benim bildiğim yok. Namalip bitirecek tabii ki. Benfica 3. de bitirir diye düşünüyorum. Sporting bugün hata yapmayacaktır. Ama yani namalip olmak da tabii başarılı olmayı getirmiyor her zaman. Ki herhalde Real Madrid bunu böyle görmemiş olacak ki Mourinho'yu açıklamak üzereymiş. Az önce İspanya basına düşen haberlerde Mourinho'nun kesin olarak Real Madrid'in artık yeni teknik direktörü olduğu yazıldı. Jose Mourinho bir kez daha Real Madrid macerasına başlıyor hiç hak etmeden. Fenerbahçe kariyeri çok kötü. Roma'da işte yani final oynadı ama bence kötü. Bir kavga daha çıktı bu arada Celtic Ars maçında. Benfica kariyerinde herhangi bir başarı yok. Sonuç itibariyle bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne bile götüremeyecek gibi. Yani ikinci sırada bile taşıyamayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla başarısız bir teknik direktörü göreve getirmiş olacaklar. İzmir'den selamlar Atilla Bey. Kupanımı yorumlar mısınız lütfen? Stuttgart 2, Wolfsburg 2 demiş. Yani Hüseyin abi onları yorumladı. Ben bir dinleyicimiz de Almanya'dan 2 maç demiş. Yani maçlar başlamak üzere zaten. Biraz erken gelmiş bu mesajlar. Hüseyin abi zaten yorumlamıştı onları. Selamlar. Celtic kazanırsa şampiyon mu oluyor? Demiş bir dinleyicimiz. Evet, Celtic kazanırsa şampiyon oluyor. Son 2,5 dakika uzatmalarda Celtic önde, kazanırsa şampiyon olacak. Bir dinleyicimizden 2 tane kupon gelmiş. Celtic Hearts'a KG var. O geldi. Viking Start ne demiş? İlk yarı 1 ve 1.5 üstü. Molde Kristiansund yine ilk yarı 1.5 ve 1 demiş. Rosenborg Alesund 1. İskoç Norveçliklerini yazmış. Tabii şimdi Kuzeyliklerini ne döneceğiz. Şu Dünya Kupası da, Dünya Kupası'na kadar biraz bakarız. Dünya Kupası'na bakarız ama sonrasında yine Kuzeyliklerine döneceğiz. Dinleyeceğimiz gibi biz de Norveç, İsveç, İzlanda, Finlandiya, oralarda gezineceğiz ama dinleyicimiz erken başlamış bu sene. Erkenden o ligleri oynamış. Garibanın yüzü güler mi demiş bir dinleyicimiz. Garibandan kastı Hearts. Yani biraz da öne de geçtiler. Yani öne geçtikleri maçta bir tabii çok büyük dram olacak onlar için. Çok büyük bir dram olacak. Şampiyonluk buradan giderse öne geçtikleri maçı vermiş olacaklar ama bu tecrübesizlikle verilmiş bir maç olacak gibi gözüküyor. Çünkü yani Celtic'in gol atacağı çok bariz. Direkten dönüyor, kaleciyle karşı karşıya kalıyorlar ama hiçbir şekilde burada bir reaksiyon alamadılar Harslı oyuncular. Teknik direktör de yani en azından kendilerini yere bırakabilirlerdi sarı kart görme pahasına. Oyunu biraz soğutmaları gerekiyordu. Bunu yapamadılar. Hearts Şimdi bir atak yapıyor. Vedat gol geliyor dedi. Gol Celtic'ten geliyor. Çünkü Hearts'ın kalecisi hücumda kaldı. Boş kaleye gitti. Celtic boş kaleye gitti. Boş kaleye golü attı. Ve skoru 3-1 yaptı. Celtic şampiyon oldu. Evet. Kornerde, pardon, bir duran topta Hearts kalecisi de hücuma gitmişti. Ama duran topu çok kötü kullandılar. Ve Celtic boş kaleye 70 metre top sürüp golü attı. 3-1 oldu. 90-68. Evet, çok yani bütün oyuncular içerideydi. Ön direğe topu kesti ama bilerek mi kesti? Yoksa öyle mi yapamadı mı, beceremedi mi bilemiyoruz ama çok büyük bir hata yaptı. Bütün Celtic'li taraftarlar da sahaya girdiler şu anda. Yarıştan sonra buradayız.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Tempoyu arttırdı ve liderliği aldı. 4 numaralı Alçin Sultan ikincilikte, 5 numaralı Ateşim dış kulvarda üçüncülükte. Bir boy kadar geride 9 numaralı Şirin mi Şirin iç kulvarda, 2 numaralı Frozen Love. Sağrısında 8 numaralı Özkehribar bir boy kadar geride dışta. 3 numaralı Irmak Su içinde, 1 numaralı Naziko. Son sırada 7 numaralı Muniz. 6 numaralı Larissa yarışın lideri, dışında 5 numaralı Ateşim bir boy kadar geride, 4 numaralı Alçin Sultan hemen dışında, 9 numaralı Şirin Mişirin 1,5 boy geride, 2 numaralı Frozen Love onun dışında, 8 numaralı Özkehribar içeride, 1 numaralı Naziko dışarıda, 3 numaralı Irmak Su son sırada, 7 numaralı Muniz var. 5 numaralı Ateşim tempoyu arttırıp düzlüğe çıkılmadan liderliği aldı ve 2,5 boyda fark yaptı. Onun peşine de 9 numaralı Şirin Mişirin takıldı. 3.'lüğe de Frozen Love girdi. Larissa tempo kaybetti. Son 400 metre 5 numaralı Ateşim önde dışarıdan. 9 numaralı Şirin Mişirin içeriden, 2 numaralı Frozen Love'ın atakları var. 5 numaralı Ateşim önde. Şirin Mişirin onu yakaladı. Farkı azaltıyor. İçeride Frozen Love da var. Şirin Mişirin geliyor. Alıyor liderliği. Son 150 metreye girildikten sonra da 2 boya kadar çıkarttı farkı dışarıdan. Irmak Su geliyor. 9 numaralı Şirin Mişirin önde. Son metreler Şirin mi Şirin önde. Irmak Su geliyor. Şirin mi Şirin. Irmak Su ikilisi aynı beraber geçiyorlar. 5 numaralı Ateşim 3. 2 numaralı Frozen Love 4. 1 numaralı Naziko 5. oldu. Etkili geldi 3 numaralı Irmak Su. Startta kalmasına rağmen öndeki 9 numaralı Şirin mi Şirin'i tam fotoda yakaladı. Bakalım kim kazandı. Birazdan foto finish resminde göreceğiz.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
17: Adın başka.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
20: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
22: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni Barış Dinç Arslan'la devam ediyor. Celtic'i şampiyon yaptık. Maalesef Hearts tarafındaydık ama Vedat da çok üzgün. Genco da çok üzgün. Hearts'ı öne de geçirdik ama Celtic karşısında tecrübeleri, kaliteleri yetmedi ve Celtic maçı 3-1 kazandı. Bu arada bir dinleyicimiz demişti ki Mainz'a güven olmaz. Dortmund'u şampiyonlukta ettiler demişti. Heidenheim basmanında dakikalar 7'yi gösteriyorken Bundesliga'da Mainz 1-0 öne geçti. Almanya'da dakikalar 7. Bütün maçlar başladı. Goller oldukça sizlere aktaracağım. Süper Lig'i konuştuk. İspanya'yı konuşacağız. Birazdan Alanya Spor maçı başlayacak saat 17'de. Alanya Spor'un ben en az bu maçta 2 gol atacağını düşünüyorum. İki takım da asa yakın kadrolarla sahaya çıkmışlar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi Süper Lig'i bitirdikten sonra yarının La Liga maçlarına şöyle bir bakış atalım. Sevilla Real Madrid'le başlayalım. Sırayla şöyle gideceğim ben listeme göre. Tabii Sevilla taraftarı son haftalarda lige damga vurdular ve bu takım kümede kalacaksa, ligde kalacaksa Sevilla taraftarı sayesinde kalacak. Sevilla, yani şöyle, bir taraftar grubu bir takımı nasıl etkiler pozitif anlamda, bunu görmüş olduk ve işte inanılmaz bir tribün yaptılar. Son iki iç saha maçında o maçlar kazanıldı. Ölü toprağa üstüne serilmiş Sevilla'yı tuttular. Yeniden canlandırdılar. Ki dediğim gibi arkadan ite ite 6 haftada 4 maç Sevilla'ya kazandırdılar. Real Madrid de hedefsiz şekilde sarılıyor. Oviedo maçını zayıf olan oyuna kazandılar. Tabii birçok dedikodu var Real Madrid'le alakalı. Sağ dışında oyuncular arasında gerginlik olduğunu biliyoruz. Mourinho geliyor takımın başına. Yani bir büyük hata daha yapıldı Real Madrid'de. Yani Barcelona'yı bir kez daha şampiyon yapmak için bir hamle yaptılar. Real Madrid yönetimi Mourinho getirerek tamamen modern futboldan kopmuş bir ismi. Birazcık savunmayı düzeltse bambaşka bir seviye çıkacak. Barcelona karşısına dikecekler. Ben Sevilla'nın tabii ki taraftan önünde ekstra motive oynayacağını Real Madrid karşısında düşünüyorum ama Sevilla'nın kalitesi de çok üst düzey bir kalite değil. Bu çerçevede ben Kegevar'ın maçla alakalı en güzel bahis olacağını tahmin ediyorum. Sevilla coşkulu oynar. Real Madrid gol bulur bu coşku karşısında ama taraftar önünde ev sahibi ekibinde skor üretme ihtimali yüksek. Bir beraberlik de çıkabilir. Golü bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Bununla birlikte Sociedad Valencia maçında da yine aynı bahis tarafındayım. Valencia taraftarı son Vallecano maçından sonra takımlarını ıslıkladılar. Tabi bu protestodan sonra daha konsantre bir Valencia izleriz diye düşünüyorum. Sociedad ise hedefsiz, rehavette 6 maçtır kazanamıyor. Kral Kupası'nı kazandıkları için Avrupa Ligi'nde doğrudan gidecekler ve ligle işleri Sociedad'lı futbolcuların yok. Bence bu maçla ilgili en iyi bahis ev sahibi ekibin Sociedad'ın ofansif oyununa güvenerek Kegevar yazmak olur. Valencia'da Santrafor'daki Umar Sadık eski bir Sociedad oyuncusu, ondan da ekstra performans görebiliriz. Karşılıklı golleri bu maçta önerebilirim. Sizlere taraf bahisleri riskli. Oviedo Alaves maçında Alaves'e yakınım. Oviedo küme düştü. Onları sahaya konsantre etmek artık çok kolay değil. Zaten sezon boyunca sadece mücadele gücüyle ayakta kalmaya çalışan bir takım görmüştük. Oviedo görmüştük. Ama şimdi bu takımdan mücadeleyi çıkarınca kalite olmadığı için çok ciddi bir saha içerisinde sıkıntı yaşayacaklarını tahmin edebiliriz. Rotasyon yapmalarına da kesin gözüyle bakıyorum. İspanyol basında rotasyon yapabileceklerini yazıyor. Alaves ise düşme hattında, mutlaka kazanması gerekiyor. Kike Sanchez Flores geldikten sonra Alaves deplasmanların çoğunda iyi oynadı. Hafta arasında Barcelona'yı yendiler. Moraller yüksek. Bu anlamda ben Alaves'in böylesine çok önemli bir maçı rakip de hazır uygunken kazanacağını düşünüyorum. Osasuna Espanyol maçında beraberlik beklentim var. Birer puan iki takımı da ligde tutmaya yetecek. Hem Osasuna hem Espanyol'u. Bunun dışında Osasuna'da son dönemde çok büyük bir düşüş görüyoruz.
son 7 haftada sadece 5 puan alabildiler. Ve takımın kanat oyuncuları Raul Moro ve Victor Muñoz'un da oynaması beklenmiyor. Victor Muñoz'un ismi Barcelona'yla anılıyor. Bunu da belirtelim gelecek sezon için. Espanyol ise 18 maç sonra yine kötü oynadı. 18 maçta kazanamıyordu biliyorsunuz. Yine kötü oynadı ama bu kez şans yardım etti ve kazandılar. Stresi attılar. Özgüven de geldi yeniden takıma. Tabi Espanyol buraya 1 puan için gelecek. 1 puan işine geliyor. Çünkü ev sahibinde ben özellikle son bölümde beraberlik olursa galibiyet için risk alacağını sanmıyorum. Son bölüme böyle son 20-25 dakika eşitlikle girilirse risksiz bir oyun ve bir beraberlik görürüz diye düşünüyorum. Benim tercihim, tavsiyem 0 bu karşılaşma için. Bununla birlikte Levante-Mallorca maçına bakalım. Burada da karşılıklı golleri yazabiliriz. Neden yazabiliriz böylesine kritik bir maçta? Yani Mallorca Demichelis'le birlikte ofansif oynamaya başladı. Maçları golle geçiyor. Levante de içeride tempo yapmayı seven bir takım haline geldi. Ama hani şunu söylemek lazım Levante için. La Liga kalecileri Levante'yi ligde tutmak için son 2 haftada ellerinden geleni yaptılar. Önce Osasuna kalecisi, ardından da Celta Vigo'nun kalecisi. Levante öyle olağanüstü ikramlar yaptılar ki Levante ikişer gol yemesine rağmen bu maçlarda üçer gol atarak maçları kazandılar ama attıkları 6 golün 3-4'ü tamamen bireysel rakibin bireysel hatasından gelen gollerdi. Ki mesela geçen hafta Celta Vigo maçında 2 golü 35 metreden attılar neredeyse. 33-35 metre arasından attılar. Birinde çok bariz bir kaleci hatası vardı. Ama yani her maçta 35 metreden gol atamazsınız. Kolay pozisyon veriyor Levante. Hücumda da her zaman bu kadar şanslı olmayabilir. Mallorca ise küme düşmüş Oviedo ile içeride oynayacak son hafta. Dolayısıyla ligde kalma yolunda en şanslı takım Mallorca. Buradan bir puan alır. İçeride de Oviedo'yu yenerse ligde kalır. Tabii Demichelis'in gelişiyle beraber skor üretme sorunları ortadan kalkmıştı. Ama kolay gol yedikleri de kesin. Bence yine Levante'nin yükselteceği tempoda doğru geçişler yaparlar. Virgil'i Vedat Muriç ikilisinin uyumuyla. Ama Levante'den de ben gol bekliyorum bu karşılaşmada. Elche-Getafe maçında ilk yarı 0. Bence haftanın güzel bahislerinden bir tanesi olur. Elche kümede kalmak istiyor. Rakip ve ihtiyacı ne olursa olsun da şu ana kadar savunmayı önde kurup riskli oyundan vazgeçmedi. Ama bu maç farklı bir maç. Yani şu ana kadar belki hücum futbolu oynadılar ama bu kez işlerin değişebileceğini düşünüyorum. Çok kritik bir maç. Öncelikle iki takım adına da hata yapmamak yani gol yememek olacaktır. Avrupa Ligi'ne hedefine yakın olan bunun içinde kazanması gereken Getafe ise zaten rakip ve ihtiyaç ne olursa olsun topun arkasında kalmaktan vazgeçmeyen bir takım. Defansif oynayan bir takım. Geçen hafta 3 golle galibiyet aldıklarına bakmamak lazım. Son 5 haftada 1 gol atmışlardı. Geçen hafta 3 gol attılar ama 3 golde rakibin hatasıyla böyle bir organizasyonla gelmedi. Bir set oyunuyla gelmedi. Rakip hata yaptı. Getafe'li hücumcular Satriano başta olmak üzere bunları değerlendirdiler. Ama bir hücum organizasyonundan Getafe için bahsedemeyiz. Geçen hafta da bahsedemeyiz. Yani 3 gol attıklarına bakıp da hücumda iyiler kesinlikle denemez. Bu çerçevede ben özellikle ilk yarının çok az pozisyonlu, bol faullü geçeceğini tahmin ediyorum. İlk yarı 0'ı yazabiliriz Elche-Getafe maçına. Atletico Madrid-Girona maçı en çok golün ikinci yarıda atılma ihtimali yüksek bu maçta. Tabi Atletico Madrid'in ligde büyük iddiası yok. Özellikle maç başlangıçlarının çok motive ve iştahlı yapmayacaklardır. İkinci yarıda daha fazla tempo yaparlar diye düşünüyorum. Girona ise geçen hafta içeride son hafta içeride Elche'yi ağırlayacak. Buradan çıkarılacak bir puan onların hesaplarını bozmayacaktır. Onlar da kritik durumda ve onların da maça şu atmosferde kontrollü başlama ihtimali yüksek. Ben son 5 maçın tamamının Girona'nın ilk yarısı 0-0 bitti. Girona'nın son 5 maçının tamamının ilk yarıları 0-0 bitti. Yine benzer bir tablo görürüz diye düşünüyorum. Böylesine kritik bir maça Girona yine defansif oyuna başlar. İkinci yarıda daha çok gol atılır. Bilbao-Celta Vigo maçında 0-2 çifte şans tahminim var. Bilbao kazanamaz.
Tabii Bilbao bu sezon 51. maçına çıktı geçtiğimiz hafta. Yani şöyle tabii ki 50-51 maç, 52 maç oynayan tek takım Avrupa'da Athletic Bilbao değil. Ama şöyle bir fark var. Bilbao bu takımlar içerisinde kadrosu en dar olan takımlardan bir tanesidir. Çok dar kadroyla oynuyorlar. Biliyorsunuz baskılı oyuncu dışında transfer yapmıyorlar. Baskılı oyuncu kalitesi de işte belli. 11-12 oyuncu bu seviyeler için uygun. Ki Williams kardeşler sezonun büyük bölümünü sakat geçirdi. Sunset büyük bölümünü sakat geçirdi. Dolayısıyla Bilbao artık yoruldu. Hep aynı oyuncuların üzerine yük bindi. Avrupa kupalarına katılma ihtimali de Athletic Bilbao'yu hiç motive etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Valencia'ya kaybettiler. Sonra Espanyol'a kaybettiler. İki tane düşme hattındaki takıma yenildiler ve böylece son 10 maçtaki mağlubiyet sayıları da 7 oldu. Diğer taraftan Bilbao'da Nico Williams ve Sunset gibi iki kritik isim sakat. Bunu da belirtmek lazım. Celta Vigo ise 6. sırayı koruyarak Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Levante'ye kaybettiler geçen hafta ama kaleci hatalarıyla kaybettiler. Kredileri de kalmadı. Ben Celta Vigo'nun en azından bir puan Bilbao deplasmanında almasını bekliyorum. Bunu da önerebilirim. Son olarak Barcelona Real Betis maçında da Barcelona hata yapmayacaktır. Real Betis yenecektir diye düşünüyorum. Barcelona hafta içerisinde kutlama yaptı. Kutlama yaptığı hafta içerisinde Alaves maçını da deplasmanda kaybetti ama gelen bilgiler Hansi Flick'in Barcelona'da bu maça aslarıyla çıkacağı, en iyi kadrosuyla çıkacağı yönünde. Yamal ve Rafinha dışında ideal bir kadroyla sahada olmaları bekleniyor. Tabii Real Betis ise hiç hak etmediği bir sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Gerçekten La Liga'da üst sıradaki takımlar dışındaki alt ve orta sıraların ne kadar sorunlu olduğunun da bir göstergesi. Yani Real Betis'in La Liga'da Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi çok da böyle Real Betis taraftarının beklediği bir şey değildi bu kadar kötü oyunla, ama diğer takımlar çok fazla puan kaybettiği için Real Betis Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Eksikleri de çok fazla ama Barcelona ile arasında Real Betis'in çok ciddi bir oyun kalitesi farkı var. Barcelona biraz ciddiye alırsa maçı rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum ben. Handikapta yazabiliriz. 1 ve 4.5 altıda bu karşılaşmada yazabiliriz. Ben Real Betis'in skora katkıda bulunmasını beklemiyorum. Bununla birlikte bütün maçları da İspanya'da konuşmuş olduk. Bu hafta en güvendiğimiz seçimler neler olur diye soracak olursanız Başakşehir'in ben kazanacağını bir kere düşünüyorum. Bununla birlikte şöyle baktığımda bir diğer maçın ne olur? Alaves olur. Oviedo deplasmanı Alaves kazanır ve büyük oranda rahatlar diye düşünüyorum. Elche Getafe maçının ilk yarı sıfırı gayet makul bir seçim gözüküyor ve Celta Vigo da Bilbao deplasmanından puanla döner diye düşünüyorum. 0-2 çifte şansı orada da yazabiliriz. Bunun dışında Antalyaspor galibiyeti, demin de konuştuk, Kocaelispor karşısında yüksek ihtimal gözüküyor Kocaelispor'daki sorunlardan dolayı. Almanya'da dakikalar ortalama 19-20. Skorlara şöyle bir bakalım. Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 1, St. Pauli 0, Wolfsburg 0, Freiburg 0, Leipzig 0, Bayer Leverkusen 0, Hamburg 0, Union Berlin 1, Augsburg 0, Mönchengladbach 1, Hoffenheim 0,

0: rakibinden şampiyonluğunu ilan etti. Norveç'te Brann 2, Oslo 1, dakikalar 85. İlk yarı sonucu ise Lillestrøm 1, Sandefjord 1. İsveç'te ilk yarı sonuçları Hamstad 1, Elfsborg 0, Gais 1, Degerfors 0. Onun dışında başka aktaracağım bir skor var mı, şöyle bir bakıyorum. Yok. Tahminlerimizi verdik. Güzel bir yayın oldu. Katılımlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Yarın umarım hak eden takım ligde kalır. Hak eden takım da bugün Avrupa Kupaları için 5. sırayı Süper Lig'de alır. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
7: Happy Sigorta sunar.
8: Happy Sigorta.
7: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
10: Merhabalar, merhabalar abi.
9: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
7: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
7: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor! Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Şu anda Zolo mu? Pistin ters yönüne doğru bir kenter bir şekilde geldi tekrar. Şimdi start gerisine doğru ilerliyor. Ekranlara da taşıdı sevgili yönetmenim Ahmet Karanfil. Oradaki veteriner hekim hocamız safkanı kontrol ediyor zannediyorum. Şimdi start gerisine tekrar geldi Zolomum. Rakiplerinin yanına katıldı. Start görevlileri de yanına gidiyor şimdi Zolomum'un. Gözleri örtülecek Zolomum isimli safkanın kısa vadeli 6 yarış. Mortpaşa, Black Pablo, Pavlov, Hakim, Night Flyers, Yes Gracias, Selanik Aslanı, Zolomum, Doğan Türkbey'i koşacak atlar. 7 numaralı Zolomum gözleri örtülü bir şekilde kulvarına doğru ilerliyor. Zolomum da yerini aldı Black Pablo. Şimdi yedeklendi. 2 numaralı Black Pablo. 3 yaşında bir safkan yok bu koşuda. Nordpaşa, Black Pablo, Pavrov, Hakim, Night Flyers. Yes Gracias, Doğan Türkbey 4 yaşında. Selanik Aslan 6, Zolomum 7 yaşında. Black Pablo yerini aldı, Nordpaşa kaldı dışarıda. Bir numaralı Nordpaşa son safkan. Nordpaşa'nın giriş hazırlığı sürüyor. En dış kulları kullanacak. 4 yaşındaki kır safkan Nordpaşa son startında ikinci olmuştu. Yine bugünkü rakiplerinden Selanik Aslan arkasında ikinci olmuştu. Nordpaşa ve Nordpaşa da içeride atlar hazır. Start verildi ve 8. koşu heyecanı başladı. 2 numaralı Black Pablo çıkıştan sonra 3 boy geriye düştü. Süratli başladı yarış iç kulvarda 8 numaralı Doğan Türkbey ve dışında 3 numaralı Pavlov Hakim arasında liderlik mücadelesi vardı ki o mücadeleden galip ayrılan Doğan Türkbey oldu. İkincilikte kaldı 3 numaralı Pavlov Hakim, 1 numaralı Nordpaşa 3.'ye sokuldu. 7 numaralı Zolomum iç kulvarda 4.'lükte, ortada 5 numaralı Yes Gracias dışında Selanik Aslanı var yarışın lideri. 8 numaralı Doğan Türkbey fark 1.5 boy. 3 numaralı Pavlov Hakim ikincilikte, içeride 1 numaralı Nordpaşa dışında 5 numaralı Yes Gracias, onun dışında 6 numaralı Selanik Aslanı, bariyer dibinde 7 numaralı Zolomum hemen dışına gelmeye çalışıyor, 4 numaralı Night Flyer, son sırada 2 numaralı Black Pablo sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 8 numaralı Doğan Türkbey önde, şimdi 3 numaralı Pavlov Hakim viraj üzerinde tempoyu arttırdı ve düzlüğe yan yana çıktı bu ikili. Daha geriden 1 numaralı Nordpaşa'nın dışarıdan Selanik Aslan'ın atakları var. 400 önde giren Pavrov Hakim oldu orta kulvardan. 1 numaralı Nordpaşa dışından 6 numaralı Selanik Aslan'ın atakları var. Son 200 metreye girilirken farkı 4 boy kadar çıkarttı 3 numaralı Pavrov Hakim, 2 numaralı Black Pablo, 1 numaralı Nordpaşa, 6 numaralı Selanik Aslan'ın atakları var ama Pavrov Hakim'in temposu düşmüyor. 3 numaralı Pavrov Hakim önde Black Pablo'da ikincilikte. Pavrov Hakim kazanıyor. 2 numaralı Black Pablo ikinci, 6 numaralı Selanik Aslan'ı üçüncü, 1 numaralı Nordpaşa dördüncü, 7 numaralı Zolom'un da beşinci oldu. 3 numaralı Power of Hakim Ercan Çankaya ile kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
7: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böce iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.05'i gösteriyor ve yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Bu 2 saatlik süre içerisinde oynanan karşılaşmalardan dakika skoru aktaracağımız gibi gecenin mücadelelerinden de öne çıkan karşılaşmaların yorumlarını yapacağız, analizlerini yapacağız sizlerle birlikte sevgili dinleyiciler. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Gayet keyifli de bir yayın oluyor sizlerin katılımıyla. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Özellikle akşama dair maçlarınız varsa bunu paylaşabilirsiniz. Kuponlarınız varsa paylaşabilirsiniz. Bekliyor olacağım sizden gelecek olan mesajları. Bu arada tabii bugün Süper Lig'de karşılaşmalar var ve 5. sıra için önemli bir çekişme var. Başakşehir ve Göztepe adına. Tabii 5. sıra ne zaman önemli hale gelecek? Trabzonspor eğer Türkiye Kupası'nı alırsa 5. sıra önemli hale gelecek. Konyaspor'un kazanması durumunda ise 5. sıranın bir önemi kalmayacak. Ama şu an itibariyle 5. sırayı elde etmek isteyen iki takım var. Göztepe ve Başakşehir. İkisi de bu akşam oynuyorlar. Oraya bakacağız. Sizce 5. sırayı hangi takım alır? Hangi takım almalı ya da düşünceniz nedir? Bana yazabilirsiniz. 5. sıraya yani eğer Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa'ya gidecek olan takım sizce Göztepe mi yoksa Başakşehir mi olur? Ya da hangisi olmalı? Kendinize göre sebepleriniz varsa bunu da yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. 0538-052-1487 dedik. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşmış olduk sizlerle. Hemen oynanan maçlara şöyle dönüp bir bakalım. Almanya başladı. Süper Lig'de de Karagümrük Alanya maçı başladı. Hemen isterseniz oralardan. Ayrıca yine İngiltere'de FA Cup finalinde Chelsea Manchester City maçının da başladığını belirtelim. Öncelikli olarak Fatih Karagümrük Alanya maçına bakalım. 5. dakikası oynanıyor. 0-0'lık beraberlik var. Bu karşılaşmada 11'leri hemen aktarayım sizlere. Kalede Furkan yer alıyor sevgili dinleyiciler. Fatih Karagümrük takımında savunmada Braşi ve Anıl ikilisi stoperde, solda Çağatay, sağda Escaio var. Onların önünde Bertu ve Kranevetiye oynuyor. Onların önünde ise bir üçlü var. Traore, Berkay ve Barış'tan oluşan en uçtaki isim Larsson Fatih Karagümrük takımında. Diğer tarafta Alanyaspor'da kalede Victor var. Viana, Aliti ve Lima üçlüsü savunmada. Önlerinde Makuta ve Maestro yer alıyor. Sağda Hader Jonay, solda Enes var. İleri üçlüye baktığımızda Ruan ve Meşak ikilisi sağda ve solda. En uçtaki isim ise Wang sevgili dinleyiciler. Alanyaspor'un da 11'i böyle. Karagümrük tabii ligden düştü artık ve bu nedenle de çok bir hedefi yok. Alanyaspor'un ise burada kazanırsa özellikle 41 puana kadar yükselme, Çaykur Rizespor'u yetişme şansı var. Bakalım gerçekleştirebilecekler mi? Bunu göreceğiz. İlerleyen dakikalarda takip etmeye devam edeceğim Fatih Karagümrük Alanyaspor mücadelesini. Dönelim diğer maçlara. Chelsea Manchester City maçı 3. dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hemen şöyle bir güncelleme yapalım. Dakika skor aktardığımız için yeni dakikaları da doğru bir şekilde paylaşmak isterim sizlerle. 33. dakikası oynanan maçta Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 1. 39. dakika St. Pauli 0, Wolfsburg 1. Yine 39. dakikası oynanan maçlara bakalım. Freiburg 2, Leipzig 1. Bayer Leverkusen Hamburg maçında gol olmadı. Union Berlin Augsburg karşısında 1-0 önde. Mönchengladbach Hoffenheim karşısında 2-0 önde. Heidenheim 0, Mainz 1. Werder Bremen Borussia Dortmund maçı golsüz devam ederken Bayern Münih Köln karşısında 3-1 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmaları da takip ediyoruz. Almanya'da Wolfsburg'un tabii galip olması diğer takımlar adına. St. Pauli ile zaten oynuyorlar. Orada biliyorsunuz play-out sırasını elde etmek için takımlar ciddi mücadele veriyor. Wolfsburg St. Pauli mücadelesinde Wolfsburg 1-0 önde ve bu skorla birlikte Wolfsburg için çok her şey kolay gözüküyor. Çünkü Heidenheim'de şu anda mağlup durumda ve düşen iki takım St. Pauli ve Heidenheim olacak gibi gözüküyor şu skorlarla birlikte, onu söyleyelim. Devam edelim sevgili dinleyiciler, diğer karşılaşmalara da şöyle hızlıca bakalım. Charleroi Westerlo maçı başladı Belçika'da. 6. dakika ve 0-0'lık beraberlik var. Yine 3. lig yükselme playoff finallerinde dakika 8 Çorlu Spor Yeşilyurt Belediyespor mücadelesi de başladı. Orada da golsüz beraberlik olduğunu belirtelim. Çorlu Spor benim tabii doğduğum yer değil ama büyüdüğüm yer, öyle söyleyeyim. Belki işte ömrümün bir önemli bir kısmını orada geçirdim. O yüzden Çorlu Spor'un maçı da dikkatimi çekti hemen. Polonya'da motorlu 1001, Krakowya Krakow 2, Finlandiya'da 10. dakikalar oynanıyor. Bu arada Polonya'da 66. dakika, Finlandiya'da 10. dakikalar oynanıyor. Ve iki maç var. Mariehamn Kupskupio maçı golsüz devam ederken Saineoki 0, Inter Turku 2. Norveç'teyiz. Dakikalar onu gösteriyor. Lillestrøm Sandefjord maçı 1-1 devam ediyor. Viking 0, Start 1. Molde Kristiansund maçında gol yok. Rosenborg 1-0 önde Alesunds karşısında. Fredrikstad Hamkam maçı da golsüz devam etmekte. İsveç'te dakikalar 55'i gösteriyor. Halmstad 1, Elfsborg 0. Gais 1, Dagerfors 0. İki maçta da skorlar böyle İsveç'te. Onun dışında şöyle bakalım. Hırvatistan'da Gorica Osijek karşısında 1-0 önde dakikalar 11'i gösterirken, Belarus'ta da dakika 84 kupa finalinde Dinamo Minsk Bate Borisov mücadelesi 1-1'lik beraberlikle devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, skorları hızlıca aktardık. Süper Lig'e bir daha dönüp bakalım. Karagümrük Alanyaspor maçında 0-0'lık beraberliğin devam ettiğini görüyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağız.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Opel Frontera Elektrik, 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
6: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gaziantep Başakşehir Samsun Spor Göztepe maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporla eğlendirin ilk adresi milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Evet, yeniden karşınızdayım. Kısa bir reklam arasının ardından ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Hemen bir hatırlatmamızı yapalım. Sizler de kral oran farkıyla iddia.com üzerinden kuponlarınızı yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a üye olmak tabii. iddia.com'a üye olurken sizden bir bayi kodu isteniyor. Bayini seç bölümünden. Orada 30-0-97 Uğur Böceği iddiayı eğer değerlendirirseniz böylelikle iddia.com'a Uğur Böceği iddia bayi üzerinden üyeliğinizi tamamlamış oluyorsunuz. Buradaki tabii birçok size avantajı var bunun. Onlardan birisini ben hemen söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler, Radyo Spor programcıları Görkem Tezer, ben Vedat Parlak ve sevgili Burak Alaca kuponlarımızı Uğur Böceği iddia için yapıyoruz. Onlarla paylaşıyoruz. Siz de Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üyeliğinizi yaptıysanız 0540-300-097 0540-300-097 WhatsApp hattı, kurumsal müşteri hizmetleri hattıdır. Oraya eğer ben üyeliğimi yaptım derseniz bizim günlük kuponlarımız her gün sizlere ulaşıyor, onu söyleyeyim. Her gün yaptığımız tüm kuponları cep telefonunuza gönderiyor Uğur Böceği iddia bayi. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. 0540-300-097'ye başvurmayı unutmayın. Oradan size zaten gerekli bilgiyi de vereceklerdir. Ayrıca kısa bir hatırlatmada Uğur Böceği Alt-TV YouTube kanalı. Burada da sevgili Burak Alaca ile birlikte haftanın 7 günü günün tüm maçlarına dair düşüncelerimizi paylaştığımız videomuz oluyor. Uğur Böceği Alt-TV YouTube'da, oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Devam edelim, gelen mesajlara bakalım. Ne demiş? Anadolu'dan Avrupa'ya Kupa Konya Spor'un olacak. Konya'dan Selim. Sevgili Selim'e teşekkür ediyorum. Sormuştuk kim olmalı diye. Başakşehir mi Göztepe mi 5. olmalı demiştik. Kupa ile ilgili bir bilgi geldi. Diyor ki kim 5. olursa olsun o önemli değil bizim açımızdan. Önemli olan çünkü Konya Spor'un kupayı alacağı 5.'nin de Avrupa'ya gitme ihtimali yok diyor. İyi yayınlar, camiasıyla taraftarıyla Avrupa'da ilk yarı final oynayan Göztepe hak ediyor bence demiş. Sevgili Deniz göndermiş. Deniz'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buraya kuponlarınız varsa onları gönderebilirsiniz. Maçlarınız varsa onları paylaşabilirsiniz. Gelen tüm bu bilgileri de ben yayın içerisinde paylaşıyorum sevgili dinleyiciler. Almanya'da ilk yarılar tamamlanmak üzere. Oraya bakmadan önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük Alanyaspor maçına bir bakalım. 18. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. İngiltere'de FA Cup finalinde 16. dakika Chelsea-Manchester City maçında da yine golsüz beraberlik var. Almanya Bundesliga'da dakikalar 41'i gösteriyor. Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 1 ve ilk yarıları tamamlanmak üzere olan maçlar var. St. Pauli 0, Wolfsburg 1 ilk yarı bitti. Freiburg 2, Leipzig 1 45. dakika. Bayer Leverkusen Hamburg maçında gol olmadı 45. dakika. Union Berlin 2, Augsburg 0 45. dakika oynanıyor. İlk yarısı biten maçta Mönchengladbach Hoffenheim karşısında ilk yarı 2-0 önde kapattı. Yine 45. dakika oynanan maçta Heidenheim 0, Mainz 2 oldu sevgili dinleyiciler. Heidenheim yani haftalardır aslında iyi gidiyordu ama burada işler onlar için pek yolunda gitmiyor görünen o. Werder Bremen Borussia Dortmund maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı ve Bayern Münih 3, Köln 1 45. dakikası oynanıyor karşılaşmanın. Frankfurt Stuttgart maçından bir gol bekliyoruz. Bakalım gerçekleşecek mi o beklentimiz? İlk yarı 2 gol olur şeklinde bir düşüncemiz vardı. Paylaşmıştık. Bakalım gerçekleşecek mi? 1-0 önde götürüyor Stuttgart mücadeleyi şu ana kadar. Geçelim diğer maçlara. Oynanan maçlardan dakika skoru aktarmaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, yine bir başka mücadele. O da Belçika'da playoff'ta, konferans ligi playoff'unda Charleroi-Westerlo maçı 14 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik var. İspanya 2. ligde yeni başlayan 2 maç var. Onlar da henüz gol olmadı. 3. lig yükselme grubunda 16. dakika Çorlu Spor-Yeşilyurt Belediyespor mücadelesi golsüz devam etmekte. Polonya'da dakika 73 Motorlu Bin 1, Krakowya-Krakow 2. Finlandiya'da dakikalar 20'yi gösteriyor. Mariehamn-Kupio maçında henüz gol olmazken Saineoki 0, Inter Turku 2. Norveç'te 20. dakikalar geride kaldı. Lillestrøm 1, Sandefjord 0. Viking 0, Start 1, Molde Kristiansund maçında gol yok. Rosenborg, Alesund karşısında 1-0 önde. Frederikstad, Hamkam maçı ise golsüz devam ediyor. İsveç'te 64. dakikalar oynanıyor. Hamstad 1, Esborg 0, Gais 1, Dagerfors 0. Finlandiya, alt ligde 60. dakika Japs 0, KTP Kotka 1. Hırvatistan'da dakika 18, Gorica 2-0 önde Osijek karşısında. Kupa finalinde 90. dakika Belarus'ta Dinamo Minsk Bateberusov maçı 1-1 devam ediyor. Skorlar böyle sevgili dinleyiciler maçlarda. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki dakikalarda yine yeni skorlar oluşursa sizlere aktaracağız. Tabi gecenin maçlarına da bakmaya başlayalım yavaş yavaş. Bu gece oynanacak karşılaşmalarda sizlere analizler yapacağımızı, yorumlar yapacağımızı belirtmiştim. İlk maçımız Porto-Santa Clara mücadelesi. Saat 17.30'da başlayacak bu müsabaka. Yaklaşık bir 10 dakikalık süremiz var. Bu 10 dakikalık süre içerisinde de rahatlıkla oynanabilir. Dediğim gibi özellikle iddia.com üzerinden kuponlarınızı hemen yapabilirsiniz. Porto-Santa Clara mücadelesinde. Tabii Porto artık şampiyon. Şampiyon olarak çıkıyor buraya. Ve çok rahat da bir maç oynayacaklardır. Santa Clara tarafına baktığımızda onların da yani herhangi bir sorunu yok. Düşmek ya da üst sıralarda yer almak gibi bir sıkıntıları da yok. Düşmek gibi, üst sıralara yer almak gibi bir hedefleri de yok, öyle söyleyelim. Ve bu karşılaşmada işte son karşılaşma, ligdeki son karşılaşma Porto evinde. taraftarı karşısında bence güzel bir veda yapmak isteyecektir. Geçen hafta AVS Futbol'a 3-1 mağlup olmuştu Porto, hatırlayacaksınız, ama şampiyonluğu ilan ettikten sonraki karşılaşmaydı ve çok böyle haftayı da zaten şampiyonluk kutlamalarıyla geçiren Porto'nun burada puan kaybedebilme ihtimalinden bahsetmiştim, hatırlarsanız. Şimdi geldiğimiz noktada bugün evinde oynayacak olan Porto bence kazanmak isteyecektir. Tabii oran açısından çok düşük bir oran var, onu söyleyelim. Bu yüzden burada değerlendirmeyi biraz farklı yapacağım. Sadece Porto galibiyeti yetmez. Yanına Porto'nun atacağı iki golü koyalım. Yani Porto kazanır ve 1.5 üst olur şeklinde düşünelim. Ya da o bile çok düşük bir oranmış bu arada. O bile yetersiz. Burada Porto kazanır ve 2.5 gol üst olur gibi bir tercih yapılabilir. Ama bunu çok böyle kuponlarımda değerlendirmem. Bu kadar çok karşılaşma varken gerçekten tercih etmezdim. Onu söyleyeyim. Ve devam edelim. Diğer maçlara da bakacağız, gecenin karşılaşmalarına. Bir taraftan da gözüm Almanya'da. Bayern Münih Köln maçı 3-1 devam ediyor. İlk yarı henüz sonuçlanmadı ve Eintracht Frankfurt Stuttgart maçı da 1-0 Stuttgart üstünlüğüyle devam ediyor. Orada da ilk 45 dakika henüz sonuçlanmadı. Buradaki beklentim 2 goldü ilk yarıda ama maalesef şu ana kadar gelmedi. Aslında pozisyonlu bir karşılaşma. 9 korner çıktı ilk yarıda. 6 isabetli şut çıktı ama beklentimiz o bir gol daha gelmedi. Stuttgart'ın golü erken gelmişti 10. dakikada. Ardından devamı gelir mi dedik ama bir türlü o ikinci gol gelmedi. Burada 45. dakikada oynanıyor artık. Bunu da belirtelim tekrar. Şimdi hemen isterseniz şuradan akşamın maçlarına bakmaya devam edelim. Güzel karşılaşmalar var demiştim. Onlardan bir diğeri Avusturya'da maçlar var. Avusturya'da aslında önce buraya bir bakalım. Avusturya'da küme düşme etabında önemli karşılaşmalar var. Bu karşılaşmalarla devam edelim istiyorum ben de. Orada işte düşme potasındaki takımlara baktığımızda önemli de aslında bir gün. Tüm takımlar adına bunu söyleyebiliriz. Birazdan sizlerle burayı da değerlendirelim istiyorum. Saatler 18'i gösterdiğinde başlayacak. Altach Riet, Blue Weiß Greizer ve Wolfsberg Tirol maçları var. Bu 3 karşılaşma saat 18'de başlayacak olan mücadeleler sevgili dinleyiciler. Avusturya Bundesliga küme düşme turunda. Oraya geçeceğiz az sonra. Ama öncesinde şöyle hemen yeniden bir bakalım. Acaba Eintracht Frankfurt maçının ilk yarısı bitti mi? 45. dakika hala bitmedi ilk yarı ama gol de gelmedi. 1-0'lık skor devam ediyor şu ana kadar. İki takımdan da ikinci gol henüz gelemedi. Peki biz devam edelim. Ne demiştik? Avusturya Bundesliga demiştik. Hemen oradan kaldığımız yerden devam edelim. İlk karşılaşmamız ise Wolfsburg-Tirol mücadelesi olacak sevgili dinleyiciler. Avusturya Bundesliga'da gecenin ilk karşılaşması. Tabii ev sahibi Wolfsberger burada biraz daha avantajlı durumda. Kendi evinde oynamanın avantajıyla çıkacak bu karşılaşmaya. Bu nedenle Wolfsberger tarafında olduğumu belirtmek isterim. Ama tabii burada taraf bahsi yapmaktan ziyade farklı tercihlere de gidilebilir. Özellikle iki takımın da gol bulması beklenebilir. Troll'de çünkü özellikle deplasman performansı çok üst seviye bir takım. Özellikle de şu kendi seviyesinde oynayan takımlarla oynarken çok rahat goller bulabiliyorlar. Bu nedenle ben bir gol atabileceklerini düşünüyorum en az deplasmanda. Ve Wolfsberger'in de buna cevap vermesini bekliyorum açıkçası. O yüzden de karşılıklı gollerle buranın tamamlanabileceği düşüncesindeyim sevgili dinleyiciler. Normal sezonu bu gruptaki ilk maçlarını aslında incelediğimizde çok da iyi bitirmediler. Onu söyleyelim iki takımda. O nedenle de biraz buraya gelirken iki takımın da performansı düşük kaldı. Onu söyleyebiliriz. Ancak Wolfsberger özellikle son oynadığı 3 maçta galibiyetle sahadan ayrılarak da biraz olsun önemli de bir hamle yaptığını söyleyelim sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta tabii Troll takımına baktığımızda onlar da en son Blue Weiß Linz'le birbirlik beraber kalmış, beraberlikle sahadan ayrılmışlardı. İlginç olan ligin ilk yarısındaki maçı da 3-1'lik skorla kazanmıştı Troll kendi sahasında. Şimdi işte deplasmana geliyor, Wolfsberger deplasmanına. Burada dedim ya, iki takımdan da goller bekleyebiliriz. Bence karşılıklı gollerle bu karşılaşma tamamlanabilir. Ancak ikinci bir tercihim de Wolfsberger'in ilk yarıda atacağı bir gol. Bu arada Stuttgart'ın golü geldi. Beklediğim gol geldi benim. 45 artı 3'te geldi gol. Eğer geri alınmazsa tabii. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Herhangi bir değişiklik olmazsa, geri alınmazsa gol. 2-0'ı yakalamış oldu Stuttgart. Dakikalar 45 artı 3'ü gösterirken sevgili dinleyiciler. Beklentimizi karşılamış olacak. Eğer geri alınmazsa, bir taraftan da bakıyorum acaba geri alınacak mı diye. Maçı takip etmeye çalışıyorum. Biz kaldığımız yere dönelim. Tamam, oraya tekrar döner bakarız. Dediğim gibi ilk yarıdan ev sahibinin atacağı bir golün de oranı bence yeterli. Tercih yapılabilir diyelim. İkinci karşılaşmamız ise Blue Wings-Greiser mücadelesi sevgili dinleyiciler. Burada da yine ev sahibinin biraz daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. Ancak yine de burada özellikle deplasman takımına atacağı bir gole verilen oran çok güçlü. Bence çok değerli yani. Tercih edilebilir diye düşünüyorum. Aslında bu maçı kazanırsa eğer Wolfsberger'in puan kaybını bekleyecek Greiser sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta Altach karşısında bir puanı son bölümde buldukları golle almışlardı. Blue Wings, düzeltiyorum, Greiser takımı. Blue Wings ise son maçlarda özellikle savunma hattında sorunlar yaşayan bir takım olarak da dikkat çekiyor. Ben burada Greiser'in ilk yarıda atacağı bir gole verilen oranın çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada da ilk yarı, daha doğrusu evet, ilk yarıda deplasman 0.5 üst şeklinde bir tercihin yapılabileceği düşüncesindeyim. Gelelim üçüncü maça, Altach-Riyet mücadelesi. Yine bu karşılaşmada saat 18'de başlayacak sevgili dinleyiciler, bunu belirtelim. Ve bu karşılaşmada da yine ev sahibi Altach'ın biraz daha yakın olduğu düşüncesindeyim galibiyete, ama özellikle tabii bu karşılaşma yani çok böyle dengede bir maç olacakmış gibi de geliyor bana. Riyet takımı özellikle çok istikrarsız maçlar oynuyor. Geride bıraktığımız hafta Wolfsberger karşısında çok kötü bir oyunla sahadan mağlup ayrılmışlardı. Altach'a baktığımızda son 5 lig maçından da galibiyet çıkaramayan bir Altach takımı var. Son haftalarda aslında özellikle savunmada sıkıntı yaşayan Altach'a Riyet'in gol atma ihtimali var. Ben atabileceklerini de düşünüyorum açıkçası. O yüzden de iki takımın golleriyle bu karşılaşmanın tamamlanmasını bekliyorum. Altach-Riyet mücadelesinde de karşılıklı goller gelebilir diyelim. Evet, Stuttgart'ın golü geçerli ve 2-0 oldu ilk yarı. Son saniyede geldi. Benim de böylelikle tahminim başarılı olmuş oldu. Bunu hem YouTube'da paylaşmıştım sevgili dinleyiciler. YouTube'da sevgili Burak Alaca ile birlikte Uğur Böceği Alt-Tire TV kanalında değerlendiriyoruz dediğim gibi karşılaşmaları. Her günün maçlarını orada bu şekilde değerlendirmiştim. Hem de bugün Radyo Spor'da sabah yayınında da yine ilk yarı 1.5 gol üst beklentimi sizlerle paylaşmıştım. İzleyenler, dinleyenler hatırlamışlardır. Evet, yarışa çok az bir zaman kaldı. Peki skorlara bir daha bakalım mı? Özellikle belli noktalarda önemli bir skor oluşmuş mu? Fatih Karagümrük Alanya Spor mücadelesinde 30 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik devam ediyor. İngiltere'de FA Cup'ta final mücadelesinde 27. dakika Chelsea 0, Manchester City 0. City golü bulmuştu ama gol geri alındı. Bir sanıyorum offside nedeniyle geri alındı gol, evet. VAR'dan iptal edildi. Bunu söyleyelim. Almanya'da bir kez daha ilk yarı skorlarını vereyim. Hazır gelmişken buraya kadar. Tüm maçların ilk yarıları bitti çünkü. Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 2, St. Pauli 0, Wolfsburg 1, Freiburg 2, Leipzig 1, Bayer Leverkusen Hamburg maçında gol olmadı. Union Berlin 2, Augsburg 0, Mönchengladbach 2, Hoffenheim 0, Heidenheim 0, Mainz 2, Werder Bremen Borussia Dortmund maçında gol olmadı. Bayern Münih 3, Köln 1. Mücadelelerdeki skorlar böyle sevgili dinleyiciler. Hemen devam edelim. Sporting Charleroi-Westerlo maçı var. 27 dakika geride kaldı ve golsüz beraberlik devam ediyor. Burada da bir Charleroi galibiyeti beklentim var. Onu da belirteyim. İspanya 2. Lig'de 13. dakikalar oynanıyor. Ceuta 0, Malaga 1, Cultural Leonesa 0, Eibar 0. Türkiye 3. Lig yüksekme playoff'unda finalde 28. dakika Çorlu Spor Yeşilyurt Belediye Spor maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım orada nasıl bir sonuç çıkacak. Dediğim gibi Çorlu Spor, Yeşilyurt Belediye Spor ikisinden birisi ikinci lige yükselecek. Kueta Malaga maçında Malaga 2-0'a getirmiş skoru. Peki onu da belirtmiş olalım. Polonya'da 87. dakika Motorlu 1001 Krakowya Krakow 3. Finlandiya'da dakika 31 Mariham Kupskupio maçı golsüz devam ederken Saineoki 0 Inter Turku 2. Norveç'te dakikalar 47'yi gösterirken Lillestrøm 1 Sandefjord 1. Ve 30. dakikası oynanan karşılaşmalarda Viking 0 Start 1, Molde Kristiansund maçında gol yok, Rosenborg 1 Aalesund 1, Friedrichstadt Hamkan maçı da golsüz devam ediyor. İsveç'te dakika 76, Halmstad 1 Esbjerg 0, Gais 1 Dagerfors 0, Hırvatistan'da 31. dakika Gorica'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Osijek karşısında ve kupa finali 1-1 tamamlanmıştı. Belarus'ta uzatmalar oynanıyor ve Dinamo Minsk Bate Borisov maçında bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Yarışın başlamasına çok az bir zaman kaldı artık. Yarışı hemen paylaşalım sizinle. Ankara'da 9. koşu birazdan başlayacak, son koşu. Ama Süper Lig'deki skoru tekrar edeyim. Karagümrük 0 Alanya Spor 0 dakika 33.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
11: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
10: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
9: Radyo Spor. Reklam.
12: Radyo Spor.
9: Reklam.
13: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
14: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
17: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
18: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Radyo Spor.
9: Reklam.
19: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Urfa Bey'i sırasıyla safkanlar düzeye çıkmak üzere. 4 numaralı Cihat Bey düzeye lider çıkmayı başardı. 5 numaralı Hür Şafak ikincilikte 2,5 bu kadar geride. 3 numaralı Aydın Dayı sırasıyla son 400'e girildi. 4 numaralı Cihat Bey farkı 4 bu kadar çıkarttı. 5 numaralı Hür Şafak'ın içeriden Aydın Dayı'nın atakları var. Son 200 metreye doğru 4 numaralı Cihat Bey bariyer dibinde. 5 boy farklı önde. Aydın Dayı da ikinciliğe sokuldu. Son 100 metrede de 5-6 boy farklı önde 4 numaralı Cihat Bey. Aydın Dayı ikincilikte son metreleri de önde geçen 4 numaralı Cihat Bey kazanıyor. 3 numaralı Aydın Dayı ikinci oldu. 6 numaralı Urfa Bey 3. 4.lük için 8 numaralı Arkaz Gülü ve 7 numaralı Güneş Mila beraber geçtiler fotoyu. Son koşuyu 4 numaralı Cihat Bey Ercan Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 17.35 oldu saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler ve yine gecenin maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Dakika skor aktarmaya devam edeceğiz. Fatih Karagümrük Alanya Spor maçında dakika 34 gol geldi. 32. dakikada Alanya Spor 1-0 öne geçti. Meşak'ın golüyle sevgili dinleyiciler 32'de 1-0 yaptı skoru Alanya Spor. Bu da beklentilerimden biriydi açıkçası. Sizlerle de paylaşmıştık zaten. Diyelim ve devam edelim. Bu arada da yani bu paylaşımları zaman zaman burada sabah programlarında yapabiliyorum ama dediğim gibi her gün yine YouTube'dan takip edebilirsiniz. Orada da var. Yani burada söylüyoruz işte paylaşmıştık diyoruz ama şimdi dinleyenler de doğal olarak nerede paylaşmıştın biz duymadık diyebilirler. Dediğim gibi eğer dilerseniz Uğur Böceği _TV YouTube kanalımız. Oraya gidip orada her gün maçlara dair düşüncelerimizi, yorumlarımızı, analizlerimizi paylaştığımız videolarımızı bulabilirsiniz diyelim. Devam edelim. Akşamın maçları demiştik. En sonda şeyde kalmıştık. Avusturya'da, Avusturya'yı paylaşmıştık hatta sizlerle. Ve ardından gecenin diğer maçları ile ilgili düşüncelerimizi de yine aktarmaya devam edelim. Sıradaki karşılaşmamız saatler 18.30'u gösterdiğinde başlayacak sevgili dinleyiciler. Polonya'dan bir karşılaşma. Wisla Płock-Górnik-Zabrze mücadelesi. Bu karşılaşma da yine aslında iki takımı da çok yakından ilgilendiren bir mücadele ama Górnik-Zabrze'nin biraz daha ben yakın olduğunu düşünüyorum. Burada galibiyete. Tabii galibiyet üzerinden bir değerlendirmemi yapmak lazım. O yüzden analizlerle bir bakalım isterseniz. Górnik-Zabrze aslında geçen sezon artık daha doğrusu bu sezon gerçekten muazzam bir sezon geçirdi ve artık son iki maçına çıkıyor diyebiliriz. Bu sezon eğer Lech Poznan bu kadar iyi bir performans göstermeseydi belki de sezonun en iyi takımı diyebilirdik ama özellikle Lech Poznan'ın muazzam performansından sonra belki Górnik-Zabrze de ligin ikinci takımı diyerek de söyleyebiliriz. Polonya Kupası'nı kazandılar, onu da söyleyelim. Son 3 maçında Wisla Płock'a baktığımızda Wisla Płock tarafına son 3 maçında gol bile atamadılar kaybederken. Aslında burada dedim ya Górnik-Zabrze galibiyeti tercihi de yapılabilir. Ama ben biraz daha oranı yükseltmek istiyorum burada. Madem ki tercih yapacağız böyle güzel de bir karşılaşma bulmuşum. Bence kazanırken en az 2 gol atar Górnik-Zabrze. Yani maç sonucu 2 ve 1.5 üst şeklinde bir tercih yapabilirsiniz burada. Ya da yaparım ben öyle söyleyeyim. Benim yapacağım tercih maç sonucu 2 ve 1.5 üst şeklinde olacak sevgili dinleyiciler. Wisla Płock-Górnik-Zabrze mücadelesinde. Polonya'yı da paylaştıktan sonra hemen şöyle hızlıca devam edelim. Saat 19'daki maçlara gidelim. İsviçre'de çok güzel maçlar var. Finlandiya'da yine iki karşılaşma var. Tabii bugün neden bu kadar işte Finlandiyalara, İsviçre'lere bakıyoruz diye sorarsanız yarın birçok karşılaşma, birçok ligdeki karşılaşma da yarın. O yüzden de bugün sınırlı sayıda maç var. Diğer ligleri de bir görelim istiyorum. Özellikle tabii şimdi sezon tamamlanıyor birçok ligde. İşte Finlandiya gibi, Norveç gibi takım liglerden, Danimarka gibi liglerden belki daha fazla maç konuşacağız bundan sonra yaz sezonunda. O yüzden biraz da onun için de bizim için şey olabilir yani biraz dilimiz alışır, gözümüz alışır bu karşılaşmaları takip ederken diye düşünüyorum. O yüzden de şimdiden bu maçları da takip etmeye başladım. Finlandiya'da saat 19'da başlayacak ilk karşılaşma. Oğlu TPS Turku mücadelesi sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayla başlayalım. Oğlu tabii evinde oynayacak bu müsabakada favori. Karşılaşmanın favorisi Oğlu takımı. Bunu söyleyelim. Ama yine de çok böyle taraftan yana mı olmak lazım? Taraf bahsi mi almak lazım burada? Buna bir bakalım. Hemen yine analiz edelim karşılaşmayı. Onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. Dediğim gibi Oğlu bu karşılaşmada favori. Oranlar açısından bakıldığında da zaten favori olduğunu çok net görebiliyoruz. Düşük bir oran verilmiş Oğlu'ya TPS Turku karşısında. Ama iki takımın gol bulma ihtimali de bu karşılaşmada bence kuvvetli. Yani kazanırken Oğlu iki takım da gol bulabilir diye düşünüyorum ben. Bu nedenle burada aslında birinci tercihim Oğlu'nun galip gelmesi yönünde. Ama ikinci tercihim de karşılıklı gol var yönünde. Biraz böyle risk almak isteyen de ikisini birleştirebilir. Bir ve var gibi bir tercih de yapabilir. Onu söyleyelim. TPS Turku tarafına baktığımızda şu ana kadar aslında iyi de bir başlangıç yaptılar, onu söyleyelim. Yani yenilmiyorlar ama çok böyle üst üste galibiyetler de gelmedi, onu da belirtelim. Hemen şöyle son oynadıkları karşılaşmayı da paylaşmak isterim sizlerle. TPS Turku en son Akademiya karşısında 3-0 kazandı. Öncesinde HJK Helsinki'yi mağlup etmişlerdi. Ama öncesinde de 3 maç üst üste beraberlik söz konusuydu. Oğlu takımına baktığımızda onlar son oynadıkları 2 karşılaşmanın birinden galip ayrılırken birinde İlves Tamper'e mağlup olmuşlardı. Ligde 12 puanla 3. sırada bulunuyor Oğlu takımı. TPS Turku ise yine 12 puana sahip 5. sırada ama lige yeni çıktı TPS Turku. Bu nedenle bir kadro kalitesi anlamında Oğlu'nun net bir farkı olduğunu söylemek lazım. Bu nedenle dediğim gibi burada Oğlu galibiyeti birinci tercihim olacak. İkinci tercihim de karşılıklı gol var şeklinde olacak. Dileyenler de ikisini birleştirebilir. Aynı cümleyi bir daha kurdum fark ederseniz ama düşüncem bu. Diyelim ve devam edelim. İkinci karşılaşmamız saat 19'da başlayacak yine. Gnistan-Jaro mücadelesi sevgili dinleyiciler. Burada da ev sahibi Gnistan, tabii oran olarak da baktığımızda daha favori olan taraf. Şu ana kadar oynanan maçlarda Gnistan 5 puan toplayabildi 6 karşılaşmada. 5 gol atarken 11 gol yedi. Maç başı ortalama 2 gol yediler. Jaro tarafında ise 4 puan topladı Jaro. Onlar da 4 atıp 7 gol yediler sevgili dinleyiciler. İki takım arasında oynanan son 5 maçında karşılıklı gollerle bittiğini hatırlatmak isterim. Gnistan'da son oynadığı Vasan maçında yine karşılıklı gollerle sahadan ayrılmıştı. Jaro burada eğer deplasmanda Gnistan'a gol atarsa karşılıklı goller bence çok ideal olacak. Orada işte beklentim benim gol atabileceği yönünde. Uygun rakip bence Gnistan Jaro için. Gol atma anlamında. Dediğim gibi maç başı ortalaması 2 gol şu ana kadar yediği gol sayısı Gnistan'ın. Bence Jaro gol bulur. Gnistan da atar. Karşılıklı gollerle bu karşılaşmanın tamamlanmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selam Vedat Bey, Ankara'dan iyi yayınlar. Bu arada bir arkadaşın iddia numarasını kullanıyordum. Sizi seviyorum. Uğur Beceği numarası nedir? Sevgiler saygılar demiş Adil Koçak. Manchester City sizce yener mi demiş. Yani ne demek istediğinizi pek anlayamadım ama şöyle yani iddia.com'a üyelik yaptığınızda sizden bir bayi istiyor. Yani bayini seç diyor. Bayini seç bölümüne girdiğinizde eğer 30.097 yazarsanız Uğur Böceği iddia bayinin üzerinden iddia.com'a üye olmuş ve böylelikle kuponlarınızı da yapmaya başlayabilirsiniz. Burada Uğur Böceği iddia bayi üzerinden yaptığınızda eğer Uğur Böceği'ne bunu bildirirseniz, yani WhatsApp hattı var Uğur Böceği'nin, 0543-300-097. Buraya bildirirseniz de günlük bizim kuponlarımız sizlerle oluyor. Ben belki cumartesi günleri yayında oluyorum, tüm maçları değerlendiriyorum ama haftanın 7 günü Uğur Böceği iddiayla paylaşıyoruz kuponlarımızı. Sadece ben değil bu arada, benim sevgili Görkem Tezer, yine Radyo Spor programcısı Burak Alaca kuponlarımızı Uğur Böceği iddia üzerinden size ulaştırıyorlar. Daha doğrusu orada WhatsApp'ta görebiliyorsunuz diyelim. Eğer bu şekilde yaparsanız kuponlara ulaşabilirsiniz. Sorular üzerine bunu cevaplıyorum. Üst üste geliyor olabilir. Bazen sıkılıyorsunuz. Onu da anlayışla karşılıyorum bu arada. Bunu da belirteyim. Peki, yeniden başlamış ikinci yarılar. Var mı bir değişiklik, ona bakıyorum. Union Berlin 3-0 yapmış Augsburg karşısında skoru. Bu da çok ilginç gerçekten. Augsburg'un şu dakikaya kadar tek bir gol atamaması ilginç olan. Yani ben burada bekliyordum zaten, üst bekliyordum ama ben karşılıklı gollerle 2,5 gol üst olmasına bekliyordum. Şu ana kadar 3 golü buldu Union Berlin ama Augsburg'dan tek gol gelmedi. Bakalım ikinci yarıda gelir mi, bunu da göreceğiz. St. Pauli Wolfsburg'a golü attı, birçok şeyi değiştirdi. Şu anda St. Pauli Wolfsburg 1-1'e geldi ve aynı puandalar. Burada tabii bir avantajı söz konusu Wolfsburg'un genel averajda. Ama bunun da değişebileceğini düşünüyorum. Heidenheim'in 2-0'lık mağlubiyeti devam ediyor Mainz karşısında. Oradan da yine eğer Heidenheim golleri gelirse Heidenheim de bu yarışı ortak olmaya devam edecek. Üçüncü lig yükselme playoff finalinde Çorlu Spor, Yeşilyurt Belediyespor mücadelesinde 41 dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik var. Bunu belirtelim. Şu ana kadar Çorlu Spor'un daha etkili bir oyun oynadığını da görebiliyorum. İstatistikler açısından onu söyleyeyim. %58 topa sahip olmuşlar. 7 şut atıp 5 isabet bulmuşlar ama golü bulamamışlar. Buna karşın Yeşilyurt'un da bir şutu var, isabeti yok gördüğüm kadarıyla. Bakalım, dediğim gibi maçın ilerleyen dakikaları nasıl gidecek? Buradan da dakika skoru aktarmaya devam edeceğim. Alanya Spor 1-0 önde Karagümrük karşısında. Dakikalar artık 44'ü gösteriyor orada da. İlk 45 dakika tamamlanmak üzere. 32. dakika Elia Meşak'ın attığı golle 1-0 öne geçmişti Alanya Spor ve böyle de devam ediyor karşılaşma sevgili dinleyiciler. Biz ne yapalım şimdi? O zaman şöyle bir gene kalan maçlara bir bakalım, gecenin maçlarına. Bir mesaj daha gelmiş. Vedat abi, saygılar. Peki, çok teşekkür ederim. Kimden gelmiş bu mesaj? Bir bakayım hemen. Şahin'den gelmiş. Peki Şahin, teşekkür ederiz gönderdiğiniz mesaj için. Dediğim gibi sorular geliyor sevgili Şahin. Ne yapayım, onun üzerine ben de cevap vermek zorunda kalıyorum. Şimdi siz bana bir şey yazsanız cevap vermeyeceğim mi? Vereceğim. Bir soru geliyor, onun üzerine ben de cevaplıyorum ama daha dikkat ederiz yani. Sağ olun. Ben anlayışla karşılıyorum bu durumu. Ben de olsaydım belki dinleyen kişi aynı şey, tepkiyi verebilirdim. Peki devam edelim. Ne dedik? En son konuştuğumuz karşılaşma sevgili dinleyiciler, Finlandiya'da Gnistan-Jaro mücadelesiydi. Şimdi İsviçre'ye geçelim. İsviçre'de de güzel maçlar var bugün. Bence yine gollü geçebilecek karşılaşmalar İsviçre'de. Onlarla devam edelim. Sevgili dinleyiciler, bugün kuponlarımda da yer verdiğim karşılaşmalar, İsviçre mücadeleleri. İki maçı da kuponuma aldım. Bu iki karşılaşmayı hemen önce hızlıca size söyleyeyim. Hatta üçünü de aldım. Üçünü de aldım. Luzan-Grasshoppers maçı var. Bence her iki takımın da golleriyle tamamlanır. Böyle bir düşüncem var. Winterthur-Luzern mücadelesi var. 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Bekliyorum burada. Winterthur-Luzern maçında. Ve Zürich-Servet mücadelesinde de deplasman takımı Servet'in ilk yarıda bir gol bulmasını bekliyorum. Servet Zürich'e ilk yarıda bir gol atar diyorum. Yani böyle 3 maçlık bir kuponum vardı. Zaten olduğu gibi paylaştım onu sizinle. Luzan-Grasshoppers maçında karşılıklı gol var. Winterthur-Luzern maçında 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Ve Zürich-Servet maçında da deplasman ilk yarı 0,5 üst şeklinde bir kupon. Onu da aktarmış olduk. Bu arada ilk yarı tamamlanmak üzere Karagümrük-Alanya maçında demiştik. O ilk yarı tamamlandı. Alanya Spor Karagümrük karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim. Çorlu Spor Yeşilyurt maçında ilk yarı bitmek üzere. Orada bir taraftan gözüm hep diyorum orayı takip edeceğim sizlere. Oradan bilgileri aktaracağım şeklinde bir düşüncem var sonuna kadar. İngiltere FA Cup'ta 45. dakika Chelsea-Manchester City maçı golsüz devam ediyor. Almanya Bundesliga'ya geçtik. Dakikalar 51'i göstermekte. Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 2, St. Pauli 1, Wolfsburg 1. Freiburg 3, Leipzig 1. Bayer Leverkusen Hamburg maçında gol yok. Union Berlin 3, Augsburg 0. Mönchengladbach 2, Hoffenheim 0. Heidenheim 0, Mainz 2, Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 1 ve Bayern Münih 3, Köln 1. Gol olmayan tek maç kaldı Almanya'da. Bayer Leverkusen Hamburg maçı. Portekiz'de dakika 16 Porto Santa Clara karşısında 1-0 düzeltiyorum 0-0'lık beraberlikle devam ediyor maç. Bu arada benim tek gol olmayan maç dediğim maçta gol geldi. Bayer Leverkusen 0 Hamburg 1 oldu. Burada da biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için Bayer Leverkusen'in ve Hoffenheim'in mücadelesi söz konusuydu. Stuttgart 2-0 önde. Hoffenheim mağlup. Bayer Leverkusen mağlup, orada da Stuttgart Şampiyonlar Ligi sırasını alacak gibi görünüyor. Belçika'da ilk yarı skorudur. Charleroi 0, Westerlo 0. İspanya 2. ligdeki maçlara bakalım. 33. dakikalar oynanıyor. Ceuta 0, Malaga 2. Kültürel Leonesa Eibar maçı golsüz devam ediyor. İlk yarı tamamlandı bu arada Çorlu Spor Yeşilyurt Belediyespor maçında 0-0 beraberlik var. Finlandiya'da dakikalar 45, hatta ilk yarılar bitmiş. Mariehamn 1, Kupskupio 1, Saineyoki 0, Inter Turku 2. Norveç'te ikinci yarılara oynanan bir maç, ikinci yarısı oynanan bir maç var. Lillestrøm 1, Sandefjord 2. Diğer maçlarda ilk yarılar tamamlandı. Viking 1, Start 3, Molde 1, Kristiansund 0, Rosenborg 1, Aalesund 1 ve Frederikstad 2, Hamkam 0. İsveç'te dakikalar 90, hatta bitti maç. Gais 1, Dagerfors 1 oldu. Halmstad Elfsborg maçı ise yarıda kaldı. Zaten son anları oynanıyordu maçın, yani 90. dakikaya yakındı karşılaşma. Ama orada yarıda kalmış maç, bakalım nedeni nedir bilmiyorum.

0: yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor!
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gaziantep-Başakşehir, Samsunspor Göztepe maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi milyoner.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
12: Sandro'da kola Boltvin. Şimdi atacak. Bate Boltvin.
13: Oldu. Oldu.
11: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
12: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
11: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar.
14: Happy Sigorta.
11: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
15: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
16: Merhaba.
15: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
16: Merhabalar, merhabalar abi.
15: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
11: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
15: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
11: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: uçacaktı.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
2: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
3: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
4: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
3: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
3: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk üç golde hatalardan geldi.
5: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
9: Aldı 4 numaralı şaibesiz. Farkı 1 boya kadar çıkardı ikincilikte. İç kulvarda 2 numaralı Kaptan Paşalı var. Hemen dışında 7 numaralı Ersoyhan. Üçüncülükte onun 1 boy gerisinde 9 numaralı General 4. sırada. 2 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Sert Aykut ilerliyor. Onun hemen dışına 8 numaralı Tam Yol atak yaptı ki o şimdi Sert Aykut'un önüne geçti. Yarım boy farklı geride Sarman Rüzgarı var. Onun yarım boy gerisinde Mavi Ladin. 1 boy geride 10 numaralı Yıldız Sultan. 2 boy kadar geride 3 numaralı Şiraçoy'u grubun son sırasında 1 numaralı Baby Arya var. Safkanlar bu şekilde son 800 metreye girildi. Liderlik şaibesizde. Fark 1 boy kadar. İkincilikte içeride 2 numaralı Kaptan Paşalı ilerliyor. Onun hemen dışında 7 numaralı Ersoyhan var. 1 boy geride ortada 8 numaralı Tam Yol. İçeride 6 numaralı Sert Aykut dışta. 9 numaralı General. Onun 1 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 11 numaralı Sarman Rüzgarı dışında 5 numaralı Mavi Ladin sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. 4 numaralı şaibesiz lider. Farkı 4 boya kadar çıkardı. İkincilikte 2 numaralı Kaptan Paşalı var. Arayı azaltmaya çalışıyor. Onun 2 boy kadar gerisinden içeriden 6 numaralı Sert Aykut'un çabaları var. Bariyer dibinde 4 numaralı şaibesiz lider. Ortada 2 numaralı Kaptan Paşalı. Arayı azaltmaya çalışmaya devam ediyor. Son 100 metreye yaklaşılırken bariyer dibinde 3 boy farklı lider 4 numaralı şaibesiz. Kaptan Paşalı'nın atakları devam ediyor ama 4 numaralı şaibesiz bozmuyor temposunu ve kazanıyor yarışı. 2 numaralı Kaptan Paşalı ikinci oldu. 6 numaralı Sert Aykut üçüncü. 5 numaralı Mavi Ladin dördüncü. 11 numaralı Sarman Rüzgarı. 7 numaralı Ersoyan ve 3 numaralı Şiroçay'ı. 5.lik için aynaya yakın geçen isimler oldular. 4 numaralı şaibesiz Nevzat Avcı ile kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
10: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
11: Devam ediyoruz. Yarışın ardından tekrar karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Saatlerimizde 18.03'ü gösteriyor. İkinci saatin içerisindeyiz. Hemen skorlara bakalım. İkinci yarı henüz başlamadı. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fatih Karagümrük karşısında. FA Cup finalinde ikinci yarı henüz başlamadı. Chelsea-Manchester City maçı golsüz devam etmekte. Almanya'da Bundesliga'da dakikalar 76'yı gösteriyor ortalama olarak söyleyeyim. 66. dakika sonra maçta Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 2. 75. dakika St. Pauli 1, Wolfsburg 2 oldu. Wolfsburg yeniden golü buldu sevgili dinleyiciler ve burada o play-out potasında yer alacak isim takım olarak da dikkat çekiyor şu an. Freiburg Leipzig karşısında 3-1 önde götürüyor mücadeleyi. Bayer Leverkusen 0, Hamburg 1. Union Berlin 3, Augsburg 0. Mönchengladbach 2, Hoffenheim 0. Heidenheim 0, Mainz 2. Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 1 ve Bayern Münih 4, Köln 1 şeklinde devam ediyor mücadeleler. Hemen isterseniz şöyle bir Almanya'da da son duruma bakalım. Bu skorlardan sonra oluşan tablo şu. Şampiyonlar Ligi'ne 64 puanlı Stuttgart gidiyor. Görüntü bu. Hoffenheim 61 puanla ikinci, Leverkusen 58 puanla, daha doğrusu Hoffenheim 61 puanla 5. Leverkusen 58 puanla 6. sırada kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecekler. Freiburg galibiyetle beraber 47'ye yükseltir puanını ve o da Konferans Ligi'ne gidebilir. Eintracht Frankfurt da Konferans Ligi dışında kalmış oluyor böylelikle. Düşme potasına baktığımızda 29 puana yükselen Wolfsburg play-out oynama hakkını kazanıyor. St. Pauli 26 ve Heidenheim de yine 26 puanda kalıyorlar sevgili dinleyiciler. Şu anki skorlarla birlikte Almanya'daki son durum böyle. Devam edelim. Freiburg'la da 4-1 yaptı. Artık Freiburg da Konferans Ligi'ni garantiledi diyebiliriz. Bakalım değişecek mi orada durum. 32. dakika oynanan maçta Portekiz'de Porto, Santa Clara maçında gol yok. Belçika'da ilk yarı tamamlandı. İkinci yarı henüz başlamadı. Charleroi Westerlo maçı golsüz devam etmekte. İspanya 2. ligdeyiz sevgili dinleyiciler. Ve İspanya 2. ligde dakikalar 46. Ceuta 0, Malaga 3. Diğer maçta ise Kültürel Leonasa ile Eibar arasında golsüz beraberlik var. Geçelim Türkiye 3. lige. 2. yarı başladı. 47. dakika Çorlu Spor Yeşilyurt Belediyespor maçında 0-0'lık beraberlik var. Avusturya'da maçlar başladı. 6. dakikalar oynanıyor. Wolfsberger 1-0 öne geçti Tirol karşısında. Blue Weizenins Greiser ve Alta Riyet maçlarında ise gol sesi çıkmadı. Bu arada Süper Lig'den bir haber vereyim hemen. 2. yarı başladı. 47. dakika Fatih Karagümrük 1-1'i yakaladı Alanya Spor karşısında. Dakika 47. Fatih Karagümrük 1, Alanya 1. Devam edelim. Çek Cumhuriyeti'nde 3 maç var. Gol sesi çıkmadı henüz. Finlandiya'da dakika 46. Mariehamn 1, Kupskupio 1. Saineoki 0, Inter Turku 2. Norveç'te ilk yarılar bitmişti. İkinci yarılar başlamak üzere. Skorlar şöyle. Lillestrøm 1, Sandefjord 0. Viking 1, Start 3. Molde 1, Kristiansund 0 ve Rosenborg 1, Aresund 1. Ha bu arada Frederikstad 2-0 önde Amcam karşısında, onu da aktarmış olalım. İsveç'te yarım kalan bir maç vardı. Amstart Esport maçı. Dakika 90 oynanıyor. Tekrar başladı. 1-1'lik beraberlik var. Slovakya'da dakika 7. Zilina 0, Pedrezova 1 ve Streda Spartak Tırnava maçında ise henüz gol olmadı. Hırvatistan'da Gorica'nın Osijek karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. Dakikalar 47'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Maçlarda son durum böyle. Yine yeni goller olursa zaten aktarmaya devam ederiz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş geçelim. Akşamın maçlarını konuşmaya devam edelim. En son İsviçre'yi paylaşmıştım sizinle. Norveç'te Bodø Glimt-Tromsø maçı var. Bence haftanın güzel maçlarından biri Norveç adına. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle tabii Tromsø çok iyi bir başlangıç yapmıştı sezona. Bodø'da da işler çok yolunda gitmiyordu ama yavaş yavaş toparlamaya başladı Bodø Glimt. Onu söyleyebiliriz. Ve bu karşılaşmada iki takım mücadelesinde gollü bir mücadele olma ihtimali yüksek. Benim beklentim en azından bu yönde. Çünkü özellikle Tromsø'nün çok iyi bir başlangıç yapması, beraberinde Bodø'nun da yavaş yavaş performansını yukarıya çekmesi iki takımın da gollerini getirebilir diye düşünüyorum ben. Tabii Bodø evinde oynamanın avantajını kullanacak, onu söyleyelim. Puan tablosuna baktığımızda Tromsø 23 puanla lider. Bir maç kaybettiler sadece şu ana kadar, iki beraberlikleri var. Bodø ise 13 puana sahip ama Bodø'nun 3 maçı eksik, onu da belirtelim. İki takım arasında oynanan son iki maç 1-1 ve 2-1'lik skorlarla tamamlandı. Bodø en son maçında Brann'la 2-2 berabere kaldı. Tromsø Molde 2-0 mağlup etti. Yani burada dediğim gibi gollü bir karşılaşma beklentim var. Karşılıklı gol var. Bence ideal seçim olur Bodø Tromsø maçında. Bu şekilde düşüncemi belirteyim ve devam edelim diğer karşılaşmalarla. Gecenin diğer maçlarına şöyle hızlıca bakacağız. Suudi Arabistan Pro Lig'de El Hilal Neon mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Saat 19.05'te başlayacak bu karşılaşma. Belirtelim. Ve bu mücadelede yine ev sahibi El Hilal tabii çok güçlü bir takım ve bence de çok bu karşılaşmada ciddi bir favori Neom karşısında. Ancak yine de tabii şöyle bir inceleyelim. Çünkü Neom'un da gol bulma ihtimalinden bahsedebiliriz. Ya da El Hilal'in en az 3 golüyle belki maçın tamamlanması beklenebilir. O yüzden bu karşılaşmada da ben biraz daha karşılaşmayı inceleyerek sizlere buradan daha net bir bilgi vermek istiyorum sevgili dinleyiciler. Yani en azından sizinle paylaşacağımız o tahminin altında doldurmuş oluruz diye düşünüyorum. Saat kaçta başlayacaktı? Maç 19.05'te başlayacaktı, onu da belirtelim. 19.05 mücadelesi. Şöyle hemen yine oranlar açısından da bir değerlendirme yaptığımızda, dediğim gibi ev sahibi El Hilal'in sadece oranı sadece 1.09 gibi bir oran, çok düşük bir oran gerçekten. O yüzden burada biraz daha farklı bir tercih yaparak belki oranı yükseltebiliriz. Yani ev sahibinin evet atacağı 2 gol belki tercih edilebilir. Oradaki orana da hemen bir bakalım. O yeterli bir oran mı bizim için? Eğer yeterli değilse 3 golünü de yine değerlendirebiliriz diye düşünüyorum çünkü. Bol gollü bir maç bekliyorum El Hilal'den açıkçası. Burada tabii şunu da hemen söyleyelim. El Hilal çok ciddi bir mücadele veriyor. Ve ikinci sırada 78 puana sahip El Nasır'ın 5 puan gerisinde kalmış durumda. Ve lig de artık tamamlanmak üzere. Yani şampiyonluğunu El Nasır orada ilan etti diyebiliriz. Ama şöyle, yani ilan etmedi daha diyebiliriz diyorum. İlan etti demiyorum. Çünkü El Hilal'in bir maçı eksik. O nedenle El Nasır eğer maçlarını kazanırsa şampiyon olacak. El Hilal hatasını bekleyecek El Nasır takımının, ki hatırlayacaksınız son maçta El Nasır'la El Hilal karşılaşmış. 1-1 berabere bitmişti maç ve son dakikalarda gelmişti El Hilal'in golü. Neredeyse El Nasır şampiyonluğu kutlamak üzereyken kalecisinin yaptığı büyük bir hata topu elinden kaçırdı ve golü yedi Nasır ve şampiyonluğu ilan edememişti. Dediğim gibi burada bir maçı eksik olan El Hilal eğer kazanırsa bu karşılaşmayı, yani Neon maçını kazanırsa puanını 81'e çıkarır ve son haftaya artık El Nasır'ın hata yapmasını bekleyerek de girer. Şöyle bakıyorum, Alanya çok önemli bir gol kaçırdı bu arada. Top direkten döndü. Kaleye girmek üzereyken Karagümrük kalecisi muazzam bir kurtarış yaptı gerçekten. Yani çok iyi bir kurtarış yaptı. Evet, dediğim gibi burada beklentim benim El Hilal'in atacağı en az 3 gol ve kazanması yönünde olacak. Orada da oran en azından nispeten yeterli olur diye düşünüyorum. Bir taraftan da gözüm Alanya maçında bir birlik beraberlik var. Karagümrük Alanya maçında Alanyaspor'un da üst üste atakları var. Burada skoru değiştirebilir Alanya. Yani canlı canlı da size düşüncemi söyleyeyim. Ben bu maçta daha 2 gol olabileceği düşüncesindeyim. 2 gol daha gelebilir bu karşılaşmada. Evet, gecenin maçlarına bakmaya devam edeceğim tabii ki. Skorları da aktaracağım sizlere bir kez daha ama öncesinde kısa bir reklam aramız varmış. O reklamları verelim, ardından devam edelim.
10: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
7: Radyo Spor. Reklam.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Radyo Spor.
10: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
12: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 18-14 saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Uğur Böce iddianın sunduğu uğurlu saatlerdesiniz sevgili dinleyiciler. Ve hemen şöyle oynanan maçlara bir kez daha dönüp bakalım. Karagümrük 1 Alanyaspor 1 demiştik. Öyle devam ediyor 56. dakika ama Alanyaspor üst üste geliyor. Yani her an gol gelebilir. Ben 2 gol daha bekliyorum buradan, bir daha belirtmiş olayım. Chelsea Manchester City maçında 54 dakika geride kaldı. Gol olmadı. Eintracht Frankfurt 1 Stuttgart 2 dakika 77 sevgili dinleyiciler. Golü attı Eintracht Frankfurt. Bakalım devamını getirebilecek mi? St. Pauli 1 Wolfsburg 3 oldu. Freiburg 4 Leipzig 1. Bayer Leverkusen golü buldu Hamburg karşısında. 1-1'e getirdi skoru. Bu da önemli tabii. Onu da söyleyelim. 1-1 oldu skor. Union Berlin 3 Augsburg 0. Mönchengladbach 3 Hoffenheim 0. Heidenheim 0 Mainz 2. Werder Bremen 0 Borussia Dortmund 1 ve Bayern Münih 4 Köln 1 şeklinde Almanya'da artık son anlarda oynanıyor maçlarda, onu belirtelim. Porto Santa Clara maçında 41 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik var. Belçika'da dakika 55 Charleroi-Westerlo maçı golsüz devam ediyor. İspanya'da 2. ligde ilk yarılar tamamlanmıştı. 2. yarılar henüz başlamadı. Ceuta 0 Malaga 3. Kültürel Leonesa 0 Eibar 0. Türkiye 3. lig yükselme playoff'unda finalde Çorlu Spor Yeşilyurt Belediyespor maçı golsüz devam ediyor. 57 dakika geride kaldı. Avusturya'da dakikalar 16'yı gösteriyor. Wolfsberger 1, Tirol 0, Blue Wesley 0, Greiser 1, Altah Riyet maçında da golsüz beraberlik var. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 17. Teplice Dukla Prag maçı golsüz devam ederken Banik Ostrava 1-0 önde. Zilin karşısında Slovaçko Milada Boleslav maçı da golsüz devam etmekte. Finlandiya'da dakikalar 59. Mariehamn 1, Kupskupio 1, Sainioki 0, Inter Turku 3. Norveç'te dakikalar 55. Lillestrøm 1, Sandefjord 1. Viking 3, Start 3 oldu. Molde 1, Kristiansund 0. Rosenborg 1, Alesunds 2. Frederikstad 2, Hamkam 0. Slovakya'da dakikalar 16. Slovan Bratislava Zemplin maçı golsüz devam ederken Zilina 0, Podbrezova 1 ve Streda 1, Spartak Trnava 0. Hırvatistan'da dakika 56 Gorica 2-0 önde Osijek karşısında. Süper Lig'de Karagümrük Alanyaspor maçının 1-1 devam ettiğini bir kez daha hatırlatalım sizlere sevgili dinleyiciler ve ardından gecenin maçlarını konuşmaya devam edelim. Saat 19.15'te başlayacak olan Standard Liège Genk mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu maçta devam edelim. Tabii Avrupa Ligi playoff oynuyor bu takımlar, onu belirtelim. Avrupa Ligi'nde Genk lider 33 puanla, Standard Liège de yine 33 puana sahip ve ikinci sırada yer alıyor. Burada şöyle bir şey var, uygulama var, onu söyleyeyim. Genk takımı da 33, Standard Liège de 33 puanda. Bu maçın berabere bittiğini düşünelim ve iki takım da aynı puanda olsun. O zaman nereye bakılıyor? Normal sezonu daha üst sırada bitiren takıma bakılıyor. Genk takımı da normal sezonu Standard Liège'in üzerinde bitirdiği için otomatikman Genk takımı Avrupa Ligi playoff'u oynamaya hak kazanıyor sevgili dinleyiciler. Konferans Ligi playoff'u düzeltiyorum. Bunu belirtelim. O nedenle Standard Liège açısından daha önemli bir maç. Yani kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor Standard Liège, öyle söyleyebiliriz. Son oynadığı maçta Löwen'i 2-1 mağlup etmişlerdi. Antwerp'i öncesinde 5-1'lik skorla geçmişlerdi. Son oynadıkları maçta 1-1'lik beraberlik vardı ama Standard Liège ondan önce ligde oynadıkları karşılaşmada da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı Genk takımını. Genk de en son Westerlo'yu 3-0'la geçmeyi başardı. Yani bu şartlar altında gol vaat eden bir karşılaşma açıkçası. İki takımın da golleriyle karşılaşmanın tamamlanmasını bekliyorum. Burada karşılıklı gol var düşüncemi paylaşayım Standard Liège Genk mücadelesinde. Ve devam edelim, Süper Lig'e gelelim. Saat 20'de başlayacak mücadele Gaziantep-Başakşehir mücadelesi sevgili dinleyiciler. Süper Lig'de Gaziantep-Başakşehir mücadelesi Başakşehir açısından önemli. 5. sıra şu an için değerli. Neden? İşte Trabzonspor Konyaspor'la finalde oynayacak biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda. Trabzonspor'un kupayı alması durumunda 5. sıradaki takım Konferans Ligi'ne gidecek. O yüzden burada Göztepe ve Başakşehir arasındaki 5. sıra mücadelesi devam ediyor. Göztepe 1 puan önünde Başakşehir'in, bunu belirtelim. Ama tabii bu son karşılaşmalardan sonra durum ne olur onu da göreceğiz. Gaziantep tarafına baktığımızda özellikle düşme potasından çıkınca, yani düşme ihtimali kalmayınca Gaziantep'in biraz böyle ligde çok hedefleri de kalmadı gibi gözüküyor. Oynadıkları son 5 maçın 4'ünü kaybettiler. Sadece arada bir Kayserispor'u mağlup ettiler. Onun dışında 4'ünü kaybeden bir Gaziantep takımı var. Teknik direktör değişikliğinden sonra oynadıkları oyunu da çok beğenmiyorum açıkçası. Onu da söylemem lazım. Başakşehir'e baktığımızda onlar da son oynadıkları 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılırken ikisinde berabere kaldılar. Fenerbahçe'ye mağlup oldular bir tek, onu söyleyelim. Fenerbahçe maçında 3-1 mağlup olmuşlardı. Başakşehir benim gözlemim Gaziantep'ten çok daha iyi takım. Oyunları da aslında öyle. Yani Nuri Şahin'le birlikte muazzam bir oyun oynuyorlar. Daha fazla hücum hattında görülen önemli bir hücum takımı. Ben bu açıdan baktığımda burada Gaziantep karşısında Başakşehir'in bir galibiyetini bekliyorum. Oran açısından da bence çok yeterli bir oran. Bence Başakşehir Gaziantep deplasmanında kazanabilecek güce sahip sevgili dinleyiciler. Diğer karşılaşmaya geçeceğiz. Samsunspor Göztepe mücadelesine, ama önce yine Karagümrük Alanya maçına şöyle bir dönüp bakıyorum. 63. dakika, 1-1'lik beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler bu karşılaşmada. Ve Alanya'nın yine üst üste pozisyonlar ürettiğinde söylemem lazım. Bu pozisyonlardan da şu ana kadar Alanya Spor takımı sonuç alamadı, ama çok pozisyona giriyorlar. Çok net pozisyonlara giriyorlar bu arada. Evet, ne dedik? Samsun Spor Göztepe mücadelesi. Göztepe Samsun deplasmanında olacak. Biraz önce aslında o 5. sıranın döneminden zaten bahsetmiştim. Tekrara girmeyeceğim bu konuda. Ama Samsun Spor açısından bir değerlendirme yapalım. Samsun Spor ciddi şeylerle boğuşuyor. Yani işte sakatlıklar, sarı kart cezaları vesaire ve bir de hani takımda artık sezon sonu geldiği için takımda kalmak istemeyen bazı oyuncular var. Onlarla ilgili de Samsun Spor diyor ki ya işte takımda kalırsın, sözleşme imzalarsın, ya oynatmayız seni gibi bir durum söz konusu. Bakın Samsun Spor'un eksiklerini sayayım mı size? İrfan Can Eğribayat zaten oynamıyor ama var. Satka sakat, Zeki Yavru oynaması şüpheli. Mendes sarı kart cezalısı. Soner Gönül oynaması şüpheli. Thomasson maç kadrosuna alınmadı. Emre Kılınç sakat. Celil Yüksel sakat. Oliver Encham sakat. Asamoah sakat. Şerif Endiaye maç kadrosuna alınmadı ve Tahsin Bülbül sakat. Yani o kadar ciddi eksikleri var ki Samsun Spor'un bu karşılaşmada Göztepe karşısında sıkıntı yaşayacaklardır diye düşünüyorum ben açıkçası. Diğer tarafta tabii Göztepe takımına bakıyoruz. Onlarda da şöyle hemen sakatlara bakalım. Yeni bir eklenen sakat yok. Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı var ki ben Efkan Bekiroğlu'nun Göztepe için çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şartlar altında son maçında Göztepe Gaziantep'i de 2-1 mağlup etmişti. Onu da hatırlatmak istiyorum. Başakşehir ise son mücadele, düzeltiyorum, Samsunspor ise bu son maçında Başakşehir'e 3-0 mağlup olmuştu. Ama Başakşehir'in maçına kadar da Samsun'un muazzam bir serisi var. 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldılar. Bu süreçte Galatasaray ve Trabzonspor ve Beşiktaş, bu üçünden de 2 galibiyet bir beraberlik çıkarmayı da başardılar. Yani gerçekten önemli bir iş yaptı Samsunspor, ama bu kadar eksik. Artık onlar önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorlar dediğim gibi. Yani çok zorlanacak Samsun Spor bence. Ben burada bir Göztepe galibiyeti bekliyorum. Göztepe'nin kazanmasını bekliyorum. Biraz böyle risk almayı sevenler karşılıklı gol var ve iki de diyebilirler bence. Ama kolay değil yani. Samsun'un bu kadar eksikle gol bulması da çok kolay değil. O nedenle ben direkt iki oran açısından da bence yeterlidir. Tercih edilebilir diyorum. Hemen şöyle maçlardan skorlara bir kez daha bakalım. Sevgili dinleyiciler, Fatih Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Chelsea Manchester City maçı ise 0-0'lık beraberlikle devam ediyor. Geçelim hemen Almanya Bundesliga'ya. Dakika 87, Eintracht Frankfurt 1, Stuttgart 2. Biten maçlar da var burada bu arada. Hemen onlara da bir bakalım. Eintracht Frankfurt 1, Stuttgart 2, St. Pauli 1, Wolfsburg 3, Freiburg 4, Leipzig 1, Bayer Leverkusen 1, Hamburg 1, Union Berlin 4, Augsburg 0, Mönchengladbach 4, Hoffenheim 0, Heidenheim 0, Mainz 2, Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 2, Bayern Münih 5, Köln 1. Yani burada sadece bir maç. Eintracht Frankfurt Stuttgart maçında hani kazanır mı, kaybeder mi durumu, daha doğrusu beraber mi kalır, kazanır mı Stuttgart? Onun dışındaki tüm maçlar artık böyle biter gibi gözüküyor. Portekiz'de Porto Santa Clara maçı var. İlk yarı golsüz tamamlandı. Şampiyon Porto Santa Clara karşısında ilk yarıda gol atamadı gerçekten. Beklentilerimizin dışında bir durumdu. Belçika'da 66. dakika Charleroi-Westerlo maçında 0-0'lık beraberlik var. İspanya 2. ligde dakikalar 49'u gösteriyor. Ceuta 0 Malaga 3. Diğer maçta Kültürel Leonasa ile Eibar arasında 0-0'lık beraberlik var. Türkiye 3. lig yükselme playoff finalinde 66. dakika Çorlu Spor 0 Yeşilyurt Belediye Spor 0. Avusturya Bundesliga'da dakikalar artık 25. Wolfsberger 1 Tirol 0, Blüwesdin 0, Greiser 1, Altas 0, Riyet 0. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 26'yı gösteriyor. Teplice 0, Dukla Prag 1, özür dilerim. Banik Ostrava 1, Zilin 0, Slovacko 0, Mileda Boleslav 1. Finlandiya'da dakika 66, Mariehamn 1, Kuskupio 1, Saineyoki 0, Inter Turku 3. Norveç'te dakikalar 66, Lillestrøm 1, Sandefjord 1, Viking 5, Start 3. İlk yarı 3-1 kazanmıştı Start. İkinci yarıda 4 gol attı Viking. Gerçekten bu Viking ilginç takım. Viking maçlarını takip edin bu arada. Bol gollü maçlara imza atıyorlar. Molde 1, Kristiansund 0, Rosenborg 1, Alesund 2 ve Frederikstad 2, Hamkam 0. Bu arada Karagümrük bir penaltı bekliyor. İnceleniyor pozisyon şu anda. Bakalım pozisyona. Yani topa vurmuş oyuncu. Bence hiç penaltıyla uzak yakın alakası yok gibi görünüyor. Ben oyuncunun topa vurduğunu görebiliyorum açıkçası pozisyonda ama hala inceleme devam ediyor hakemler tarafından. Benim göremediğim belki hani ben ayağa baktım da o yukarıdan bir müdahale vesaire mi var onu da bilmiyorum. Slovakya Süper Lig'de 16. dakika oynanıyor. Slovan Bratislava Zemplin maçı golsüz devam ederken Zilina 0 Podbrezova 1 Streda 2 Spartak Tırnava 0. Hırvatistan'da Gorica'nın 2-0'lık üstünlüğü de devam ediyor. Dakika 66 sevgili dinleyiciler. Evet tekrar bakalım. Karagümrük Alanyaspor maçında hala inceleme devam ediyor pozisyonda. Yani çok uzun sürdü. Nedenini bilmiyorum ama ben sanki oyuncunun pozisyonda topa vurduğunu gördüm ama şimdi tabii böyle olunca insan da şüpheye düşüyor. Acaba mı? Diyor ki yani orada benim gördüğüm ayağa bir müdahale yok. Topa bir müdahale var. Oyuncu yerde kalıyor ama Alanyasporlu oyuncu bir basma mı söz konusu acaba topa vururken? Evet. İncelemeye gidiyor hakem. Çünkü bu kadar uzun incelenmesinin nedeni de işte bir şey var demek ki diye düşündük. Bakalım şimdi incelemeye gidiyor maçın hakemi pozisyonu. İnceledikten sonraki kararına da bakacağız tabii ki. Evet şurada bakalım pozisyona. Arkadan ayağa bir müdahale mi söz konusu? Onu mu gösteriyorlar? Bakalım. Yani evet. Sanki arkadan ayağa bir müdahale ama topa vurmuş. Yani ben görebiliyorum topa vurduğunu oyuncunun. Ya maçın hakem buna nasıl bir karar verecek bilmiyorum. Oyuncu topa vuruyor. Ayağı vurmuşsa bile topa da vuruyor orada. Ben görebiliyorum. Verdi penaltıyı. Çok ilginç. Yani pozisyonda topa ayağı temas ederken topa da dokunuyor Alanyasporlu oyuncu. Ama maçın hakemi penaltı kararını verdi. Ve artık bakalım Fatih Karagümrük ligdeki oyuncu son maçında nasıl bir sonuçla sahadan ayrılacak bunu da göreceğiz. Yani orada topa dokunduğunu ben görüyorum ama benim kaçırdığım bir şey var demek ki. Öyle diyelim artık ya ben göremiyorum en azından. Evet Fatih Karagümrük penaltı atışını kullanacak dakikalar 71. Alanyaspor'la oynadığı mücadelede 1-1'lik beraberlik var ve Alanyaspor aslında o kadar çok pozisyona girip kaçırdı ki ikinci yarıda özellikle. O nedenle yani bu golde gelirse eğer yenik duruma düşerlerse bakalım devamı gelir mi? Ben gerçi burada iki gol daha beklediğimi söylemiştim. Biri Karagümrük'ten gelirse Alanya'dan da bence Gol gelir zaten. Görüntü o. Şimdi bir oyuncu değişikliği de gerçekleşti Alanyaspor'da, onu da aktaralım. Şu penaltıyı sizle paylaştıktan sonra devam edeceğim. Tabii maçları yorumlamaya, gecenin karşılaşmalarını yorumlamaya. Oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Alanyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşiyor şimdi. İki oyuncu birden değiştirdi. Wang çıktı. Yanis Hacı giriyor oyuna Alanyaspor'da. Wang da önemli pozisyonlar kaçırdı açıkçası karşılaşmada. Şimdi Larsson topun başında. Maçın hakemi penaltı vuruşuna izni verdi. Larsson geldi topun gerisinde. Kaleye baktı, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2-1 öne geçirdi Karagümrük takımını. Alanyaspor karşısında Karagümrük 2-1 önde. Yani belki ligden düşmüş olabiliriz ama biz yine de bu maçı kazanacağız, kazanmak istiyoruz diyor. Karagümrükli oyuncular gerçekten golden sonra da ciddi sevindiler. Onu da söyleyebilirim. Evet, durumlar böyle. Şimdi geçelim tekrar akşamın maçlarına. Dediğim gibi Portekiz'de maçlar var ama çok böyle sıralamayı etkileyecek maçlar değil. Onu söyleyeyim. Bakacağız oraya birazdan. Yarın asıl orada sıralamayı etkileyecek. Ya Şampiyonlar Ligi sırasını almak için Benfica ve Sporting Lisbon'un ciddi bir mücadelesi var. Oraya bakacağız. Bunun dışında şöyle akşamın maçlarına bakalım yine. El Nasır Gamba Osaka ile Asya Kupası'nda oynuyor bugün. Oraya da yine bakalım. El Nasır'dan bir galibiyet bekliyorum orada da. Onu söyleyebilirim. Yarış diye uyardı arkadaşlarım şimdi. İzmir'de 5. koşu başlamak üzere. Hemen mikrofonlarımızı İzmir'e çevirelim, sonra devam ederiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ve kullarına daha da yakın gördüğüm kadarıyla. Ve evet, şimdi Night Runner'da starttaki yerini aldı. Tyler Vax içinde. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 10 numaralı Parsalı Miray 2 boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı. 7 numaralı Nur Ayrın da o kadar oyalandı. 4 numaralı Night Runner da 2 boy gecikti. Night Runner grup içerisindeki yerini aldı. Tyler ilk viraja girdi. 11 numaralı Zen Sky liderdi ancak dıştan temposunu artıran 2 numaralı Art Director oldu. 1600 metre start yeri geçilirken liderliği o ile geçirdi. 11 numaralı Zen Sky ikincilikte. Hemen dışında 9 numaralı Nice Gold var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Kızıl Anka ilerliyor. Onun hemen dışında 8 numaralı Halep Mektubu var. Bir boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Kral Ayvalık ilerliyor. Onun şimdi dışına doğru atak yaptı. 10 numaralı Parsalı Miray. Onun yaklaşık 1,5-2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı düzeltiyorum. Orta kulvarda 3 numaralı Leaving a Trace. Onun yanına 4 numaralı Night Runner hamle yaptı. 2 boy kadar geride 5 numaralı Volsko grubun son sırasında 7 numaralı Nur Ayrın var. Safkanlar bu şekilde son 1000 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 2 numaralı Art Director'da fark 2 boy kadar. İkincilikte iç kulvarda 11 numaralı Zen Sky var. Hemen dışında 9 numaralı Nice Gold. Yanında dışta 10 numaralı Parsalı Miray. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda Night Runner. Orta kulvarda 8 numaralı Halep Mektubu. Yarım boy kadar geride içeride 6 numaralı Kızıl Anka. 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Kral Ayvalık. Onun dışında Leaving a Trace. 2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Vosko. Yanına geldi 7 numaralı Nur Ayrın. Son 600 metreye girildi 2 numaralı Art Director yarış lideri. Fark 1,5 boy. 11 numaralı Zenith Sky takipte. 3.likte 10 numaralı Parsalı Miray var hemen yanında. 4 numaralı Night Runner bariyer dibini tercihledi. 8 numaralı Halep Mektubu. Son 400 metreye girildi ve liderliği içeriden gelen 11 numaralı Zenith Sky aldı. İkinciliğe de bir anda 1 numaralı Kral Ayvalık atak yaptı içeride. Halep Mektubu var. 11 numaralı Zen Sky lider dışarıdan. 1 numaralı Kral Ayvalık'ın atakları var. Son 150 metreye girildi. Zen Sky lider dışarıdan. Kral Ayvalık geldi iki safkan arasında. Mücadele var içeride. 11 numaralı Zen Sky. Hemen yanında Kral Ayvalık. Zen Sky pes etmedi, kazandı. 1 numaralı Kral Ayvalık ikinci oldu. 8 numaralı Halep Mektubu üçüncü olurken 7 numaralı Nur Ayrın dördüncü. 4 numaralı Night Runner'da yarışı 5. tamamladı. 11 numaralı Zen Sky Murat Keşeci ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
5: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
12: İlk görüşte aşk deyince
13: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
14: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Radyo Spor. Reklam.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Karagümrük üstünlüğü devam ediyor Alanyaspor karşısında. Dakikalarda artık 79'u göstermekte sevgili dinleyiciler. Chelsea Manchester City maçında dakika 77 City'nin golü geldi. City 1-0 öne geçti Chelsea karşısında. Portekiz'de Porto Santa Clara maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Belçika'da dakika 76 Charleroi-Westerlo maçı golsüz devam ediyor. İspanya 2. Lig'de dakikalar 60'ı göstermekte. Ceuta 1, Malaga 3, Cultural Leonesa 2, Eibar 0. 3. Lig yükselme playoff finalinde dakika 80 Çorlu Spor 1-0 öne geçti. Dakikalar 80'i gösterirken Çorlu Spor'un golü geldi sevgili dinleyiciler. Burada tabii artık son bölüme girildi. O yüzden burada yenen gol bakalım devamı ne olur. Bilmiyorum. Yani bundan sonraki dakikalarda eğer Çorlu Spor bu skoru koruyabilirse ikinci lige yükselen takım olacak sevgili dinleyiciler. Bu arada Alanyaspor'un golü geldi. Bir itiraz söz konusu. Offside itirazı var. Bakalım. Şimdi hakem dedi ki bekleyin dedi. Yani tabii ki oyuncu itiraz ediyor ama gerek yok itiraz etmesine. Çünkü zaten offside değilse maçın hakemi izleyecek ve pozisyonun offside olup olmadığına dair kararını verecek. Bakalım. Daha doğrusu faul olup olmadığını, özür diliyorum, offside değil faul. Çünkü ikili mücadelede yerde kalıyor Karagümrüklü oyuncu. Bence faul bu arada bu. Bence faul. Yani oyuncu topu almadan önce sırtından bir hafif itmesi söz konusu. Net. Yani çok net görünüyor bu arada bu pozisyonda faul. Niye itiraz ediyor onu da anlamış değilim. Evet. Muhtemelen gol iptal olacak. Hakem dedi ki evet. Pozisyonda golü iptal etti hakem. Golü vermedi. Ve 2-1 oldu tekrar skor. 80. dakika belirtelim. Biz en son ne dedik? Çorlu Spor 1-0 öne geçti demiştik. Devam edelim. Avusturya'da dakikalar 38 oldu. Wolfsberger 1, Tirol 0. Bulüveyzin 0, Greiser 1 ve Alta 0, Riyet 0. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 39'u gösteriyor. Teplice Dukla Prag maçı golsüz devam ederken Banik Ostrava 1, Fastav Zilin 0, Slovacko 0, Mileda Boleslav 2. Polonya'da dakika 9, Wisla Płock Górnik Zabrze maçı 0-0 devam ediyor. Finlandiya'da dakikalar 78, Mariehamn 1, Kupskupio 1, Seinäjoki 0, Inter Turku 3. Norveç'te dakikalar 77'yi gösteriyor. Lillestrøm 1, Sandefjord 1, Viking 5, Start 3, Molde 1, Kristiansund 0, Rosenborg 2, Alesund 2 ve Frederikstad 2, Hamkam 0. Slovakya'da dakikalar 30'u gösteriyor. Slovan Bratislava Zemplin maçında gol olmadı. 39. dakika söylenen maçlarda Zilina 0, Podbrezova 1 ve Streda 3, Spartak Trnava 0. Hırvatistan'da Gorica'nın Osijek karşısında 2-0'lık üstünlüğü var ve dakikalarda artık 78'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi gelen bir mesaj var, hemen ona bir bakalım. Abi merhaba, iyi yayınlar. Akşamki iki maç için tahminlerin nedir demiş. Şöyle, ben Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. Samsunspor Göztepe maçında da iki takımın da golünü bekliyorum. Benim düşüncem böyle. Başakşehir kazanır. Samsunspor Göztepe maçında da iki takım da gol atar şeklinde bir düşünceye sahibim. Diyelim ve devam edelim. Bu akşam maçlarına bakmaya devam edeceğiz demiştik. Hemen oraya dönelim. Çünkü gece oynanacak karşılaşmalarda güzel de maçlar vardı. Özellikle saatler 21 sonrası. Mesela Willem Almer City maçı var biliyorsunuz. Playoff mücadelesi bu. Burada hangi takımın yükseleceği, hangi takımın düşeceği belli olacak sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayı hemen şöyle hızlıca bir değerlendireyim. Saat 21'de başlıyor dediğim gibi. İki takımın mücadelesi. Willem ilk maçı kazanarak aslında avantajlı bir skoru cebine koydu. Almer City playoff boyunca aslında iyi bir oyun oynadı ve goller de attı. Yani gollü maçlara imza attılar daha doğru bir deyişle. Şöyle rövanşta aslında ben yine Almer City'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Hatta bence ilk yarıdan bir gol için de ciddi bir çaba sarf edeceklerdir. İlk yarıdan bir gol bulabilmek için. Willem de cevap verebilir işte bu riskleri aldığında Almer City.
O yüzden ben karşılıklı gollerle bu maçın tamamlanmasını bekliyorum açıkçası. Burada güzel de bir gollü de bir karşılaşma olur. Hatta 2.5 üst VKG var diye de belki biraz daha geliştirebiliriz. Bunun dışında Vålerenga Sarpsborg var. Norveç'te saat 21'de başlayacak yine. Gecenin güzel maçlarından biri olur bence. Gollü bir maç olur her şeyden önce. Gol bahsi sevenlere söyleyelim. Vålerenga'da Sarpsborg'da gol bulabilecek takımlar. Özellikle tabii Vålerenga evinde olmanın avantajıyla gol bulacaktır diye düşünüyorum ben. Sarpsborg da cevap verebilir. Öyle bir takım olduklarını söyleyelim. Bu şartlar altında iki takımın golleriyle maç tamamlanır. Biraz böyle risk almayı sevenler için de hemen şunu söyleyeyim. Bir ve karşılıklı gol var şeklinde de belki biraz risk alınabilir. Ama dediğim gibi bu böyle risk almak demek. Küçük ve denemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında çok böyle asıl birinci tercihim biraz önce de söylemiş olduğum gibi karşılıklı gol var. Norveç Sarpsborg düzeltiyorum. Norveç'te Vålerenga Sarpsborg maçında konuştuk. Ardından şöyle hemen bakalım. Var mı yine üst liglerden bir karşılaşma gece. Sint-Truiden Gent vardı galiba bugün. Evet, o da oynanacak bu akşam. Hemen ona da bakarız şimdi. Şampiyonluk turunda Belçika Pro Lig'de Sint-Truiden Gent mücadelesi sevgili dinleyiciler. Yine günün aslında belki goller bakımından tercih edilecek karşılaşması olabilir bu karşılaşmada. Onu da değerlendireceğim az sonra. Alanyaspor Karagümrük karşısında 2-1 yenik durumda ve üst üste pozisyonlar arıyorlar. Pozisyonlara giriyorlar bunu da söyleyelim. Evet, Portekiz'de asıl hedef maçlar demiştik. Sporting Lisbon Gil Vicente maçı ve diğer tarafta da Estoril Benfica maçları var. Burada Sporting Lisbon 2 puan önünde Benfica'nın avantajlı bir durumda yani. Bence bu avantajı da koruyabileceklerdir diye ben düşünüyorum. Birazdan tabii ayrıntılarında bakar değerlendiririz. Çorluspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Yeşilyurt Belediyespor karşısında. Dakika 86. Burada 1-0'lık skor Çorluspor'un ikincide çıkması demek. Muhammed Aslantaş attı golü Çorluspor'a da 78. dakikada. Ki maçın bütününe baktığımızda da daha fazla pozisyona giren taraftı Çorluspor. İstatistikler açısından bunu söylüyorum tabii. 13 şut, 7 isabet, 5 köşe vuruşu ve bir gol çıkardı Çorluspor. Yeşilyurt ise 6 şut, 2 isabet, 2 köşe vuruşu kullandı sevgili dinleyiciler. Karagümrük Alanya maçında da 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü devam ediyor. Alanyaspor hala bir gol için ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Karagümrük yarı sahasında, kalesi önünde hatta. Ama Karagümrük'te hızlı toplarla çıkarak pozisyon arayan taraf. Onu da belirtelim. Özellikle Karagümrük'te bir oyuncu var. Penaltıyı alan oyuncu ya. Penaltı kendisine yapıldı. Çok beğendim. Bakalım kaç numaraymış bu oyuncu? 80 numara değil mi? Hemen bakalım 80 numaralı oyuncu kimmiş Karagümrük'te? İkinci yarıda oyuna girmiş. Babiçka. Xavi Babiçka. Valla ben çok beğendim oyuncu. Yani özellikle sırtı dönük de çok iyi oynuyor. Topu alıp dönüşleri çok iyi. Çok rahat adam geçebilen bir oyuncu. Ben beğendim. Peki hemen şöyle bir kalan maçlar demiştik. Oraya doğru bir gidelim. Ve devam edelim sizlere. Gecenin maçlarını aktarmaya sevgili dinleyiciler. Skorlara şöyle hızlı bir bakış yaptık. Bu arada City'de 1-0 önde hala 86 oldu dakika. Kupayı kazanmaya çok yakın Federasyon Kupası'nı. City sevgili dinleyiciler. Sintürden Gent demiştik. Onunla devam edelim. Sevgili dinleyiciler, bu iki takımın mücadelesinde aslında Sintürden'in daha bu karşılaşmada kazanamaya yakın olduğu düşüncesindeyim ben. Geçtiğimiz hafta Anderlecht karşısında Gent 10 kişi Anderlecht'i yenememiş ve aslında çok önemli bir hedefinin olduğu bir karşılaşmada kazanamamıştı. 7 maçtır da playoff'ta kazanamayan bir takım olduğunu söyleyelim. Sint-Truiden 2 kez normal sezonda mağlup etmeyi başarmıştı Gent takımını. Onu söyleyelim 2-1 ve 3-1'lik skorlarla. Yine ben kazanabileceğini düşünüyorum Sint-Truiden'in. Çünkü onların daha fazla ihtiyacı var kazanmaya.
O yüzden ben Sintirü'den galibiyetinin burada değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Diğer maç yine bir diğer karşılaşma. Gecenin güzel maçlarından bir tanesidir. Bu da sevgili dinleyiciler. Bu arada bir karambol var. Alanyaspor Karagümrük ceza sahasında karambol oluşturmuştu. Ona bakıyorum ama sonuç alamadılar. Yine bir şut uzaklardan, kaleci son anda çizgide topu zor kontrol etti. Gerçekten çok tehlikeli bir pozisyon oluşabilirdi. Gerçekten bence ya kaleci eğer topla birlikte içeriye doğru adımını atsaydı zaten gol olarak değer kazanabilirdi. Ama kaleci tam adımını geri atarken topu öne doğru bıraktı. Elinden bıraktı ve böylelikle top çizgiyi geçmemiş oldu. Sonrasında da tekrar dönüp o topu kontrol etmeyi başardı. Evet, Portekiz'e dönelim. Sporting Lisbon, Gil Vicente karşılaşması var. Lisbon evinde oynayacağı bu karşılaşmada bence kazanabilir. Benfica geçtiğimiz hafta Braga'ya puan verince, Sporting Lisbon'da kazanınca 2 puan farkla Şampiyonlar Ligi'ne daha doğrusu gitme şansını yakalamıştı. Yani Benfica'nın üstüne çıkmıştı. Ve şimdi bu maç mücadelede de bunu korumak için sahaya çıkacak. Ben bugün sabah sevgili Burak Alaca ile yayındaydık. Çok güzel bir öneride bulundu Burak. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Bunu sizinle paylaşacağım. Bence bu karşılaşmayı Sporting Lisbon kazanır ve maç 4,5-6 olur. Yani oran açısından da yeterli gördüm. İlginç geldi bana bu arada bu kadar yüksek oran olması. O yüzden değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani Sporting Lisbon, Gil Vicente maçında maç sonucu 1 ve 4,5-6 tercihi yapılabilir. Böylelikle oran biraz en azından yükseltir. Çünkü Sporting Lisbon'un tek başına galibiyetine verilen bir oran yok neredeyse. O yüzden böyle bir tercihe de gidilebilir. Estoril Benfica mücadelesi var. Benfica'nın kazanması beklenebilir ama oran açısından dediğim gibi burada da çok değersiz bir oran var. Burada da belki ilk yarı 1,5 üst ve galibiyeti denenebilir Benfica'nın. Yani maç sonucu 2 ve 1,5 üst şeklinde de bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Kimden gelmiş mesaj? Hemen bakalım. 3 oranlı bir şey var mı diyor. Kuponunuz var mı demiş. Murat Kocaoğlu. Sevgili Murat Kocaoğlu, şöyle bir alt liglerden bir kupon hazırlamıştım bugün. Onu paylaşayım sizinle. Az kalmış başlamasına. 19'da başlayacak. Luzan Grasshoppers maçı karşılıklı gol var. Luzan Grasshoppers karşılıklı gol var. Winterthur Luzern 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Winterthur Luzern 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Zürih Servet maçında da deplasman ilk yarı bir gol atar. Servet ilk yarı bir gol atar şeklinde 3 maçlık bir kuponum var. Onu da paylaşmış olayım sizinle. Teşekkür ediyorum. Şöyle hemen gidip Çorlu Spor Yeşilyurt Belediye maçına bir daha baktım. 1-0 Çorlu Spor üstünlüğü devam ediyor. Dakika artık 89 oldu. Diğer tarafta Alanyaspor deplasmanda 2-1 mağlup Karagümrük deplasmanında ve gerçekten baskı hala devam ediyor, gol atamadılar. Bir türlü o aradığı golü atamadı Karagümrük'e karşı Alanyaspor ve 2-1'lik skorla şu ana kadarki tüm pozisyonlara rağmen direnerek kazanmak üzere Karagümrük lige veda ederken galibiyetle veda etmek üzere yani. Öyle söyleyelim. Karagümrük 2-1 önde Alanyaspor karşısında 90 artı 3 oynanacak. 4 oynanacak özür dilerim. İkinci dakikanın içerisindeyiz. İngiltere'de FA Cup'ta 90 artılar oynanıyor. City 1-0 önde Chelsea karşısında. Portekiz'de 56. dakika Porto Santa Clara maçında gol yok. Belçika'da dakika 90 Charleroi Westerlo karşısında 1-0 mağlup. Burada da ben Charleroi'nin kazanmasını bekliyordum açıkçası. Öyle de söylemiştim zaten. Ama başarılı olmadı. İspanya 2. Lig'de 73. dakika Ceuta 1, Malaga 3, Cultural Leonesa 2, Eibar 0. Avusturya Bundesliga'da ilk yarılar tamamlanmak üzere Vosberger 1, Tirol 0, Blue-Vezina 0, Greiser 1 ve Altach Riyad maçında gol yok. Çek Cumhuriyeti'nde ilk yarılar tamamlandı. Teplice Dukla Prag maçı golsüz tamamlandı ilk yarı. Banik Ostrava 1, Zilin 0, Slovaçka 0, Mileda Boleslav 2.
Çek Cumhuriyeti'nden sonra Polonya'ya bakalım. Dakika 22 Vista Plock-Gornik Zabrze maçı golsüz devam ediyor. Finlandiya'da dakika

derken ilk yarısı biten iki maç var. Zilina 0, Podbrezova 2, Streda 3, Spartak Trnava 0. Hırvatistan'da Gorica Osijek karşısında 2-0 önde, orada da 90 artılar oynanıyor. Ve şimdi Karagümrük artık 90 artı 4. dakikada bir serbest vuruş kullanıyor. 2-1 yenik durumda Alanyaspor Karagümrük karşısında ve Alanyaspor bu serbest vuruştan da sonuç alamadı. Şimdi yeniden atak geliştirmek isteyecekler. Bakalım sağ kanattan bu atağı geliştirebilecekler mi? Bir orta içeriye doğru tehlikeli bir yere gelmişti ama Karagümrük savunması uzaklaştırmayı başardı ve top kalecinin kollarında kaldı. 90 artı 4'te tamamlandı, artık maçın hakeminin düdüğünü bekliyoruz derken o düdük de geldi. Karagümrük Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Lige vedasını galibiyetle yaptı Karagümrük takımı sevgili dinleyiciler. Artık bundan sonra Karagümrük Süper Lig'de olmayacak ama gerçekten önemli bir vedayı da gerçekleştirdi, bunu da söyleyelim. Çorlu Spor Yeşilyurt mücadelesinde 1-0'lık Çorlu üstünlüğü hala devam ediyor. Artık son anlar oynanıyor karşılaşmada. 90 artılar oynanıyor sevgili dinleyiciler. Çorlu Spor çok yakın ikinci lige. Bakalım gerçekleşecek mi? Yani bir bakıyorum, böyle herhangi bir gol olursa hemen size bilgi aktaracağım oradan. Chelsea City maçında da 90 artılar oynanıyor. 1-0 City üstünlüğü var. Orayı da takip ediyorum. Oradan da yine yeni bir gol haberi gelirse size aktarırız sevgili dinleyiciler. Maçın bitmesine artık çok az bir zaman kaldı. Chelsea City maçında. Yine Çorlu Spor Yeşilyurt maçında da çok az bir zaman var. 1-0 Çorlu Spor üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi artık ben de tabii veda edeceğim ama bu maçların sonucunu bekliyorum. Sizlerle paylaşıp öyle veda etmek istiyorum. Özellikle tabii Chelsea Manchester City, Çorlu Spor benim özel ilgi alanım olarak bu karşılaşmayı takip ediyorum. Belki dinleyenler de vardır Trakya'dan. Onlara da yine Çorlu Spor 1-0 önde belirtelim. Yeşilyurt Belediyespor karşısında artık bu galibiyetle de bir üst lige çıkmayı garantileyecek Çorlu Spor. Çok zor bir yoldan geldi Çorlu Spor ama o zor yolda üst üste galibiyetlerle buraya kadar gelmeyi başardı Çorlu Spor ve finalde de şimdi 1-0 önde. Chelsea City maçına dönüp baktım. Orada da 1-0'lık City üstünlüğü halen devam ediyor. Maçın henüz son düdüğü gelmedi. Sevgili dinleyiciler, onu da söyleyelim. İki maçtan da henüz son düdük gelmedi. Karagümrük Alanya maçı bitti. Oradan bilgiyi bir kez daha paylaşmış olayım sizlerle. Eğer bekleyenler varsa buradan haber. Henüz daha oradan gelmedi bilgi. Bunu da söyleyelim. Bir taraftan da bakıyorum acaba maçlarda son düdük çaldı mı diye sizlere bu konuşmaları yaparken. Hayır, City 1-0 önde Chelsea karşısında, hala maç tamamlanmadı. Çorlu Spor Yeşilyurt Belediyespor karşısında 1-0 önde. Orada da yine maç tamamlanmadı sevgili dinleyiciler. İki maçtan da son düdüğü bekliyoruz. Ve maçın bittiği haberi bakalım geldi mi? Hayır, hala 96 artılar gözüküyor. Şuradan bakalım. Evet, Çorlu Spor 1-0 kazandı. Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti Çorlu Spor. Ve bir üst lige çıkan takım oldu sevgili dinleyiciler. Chelsea City maçında City 1-0 kazanan taraf oldu. Onu da belirtelim. Yine Manchester City'nin de 1-0'lık galibiyetiyle maç tamamlandı. Bu bilgileri paylaştıktan sonra sizinle ilk tebrik ediyoruz bu arada hem Çorlu Spor'u hem de Manchester City oynayanları. Abi iyi yayınlar, İstanbul'dan Kadir Ölmez. Sizlerin aracılığıyla Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Düşmesi kesinleştikten sonra her maçta yüreklerini ortaya koydular. Canla maçla mücadele ettiler. Buradan tekrar tebrik ediyorum. İkincilikte başarılar diliyorum demiş. Sevgili Kadir Ölmez'e de teşekkür ederim göndermiş olduğu mesaj için. Artık benim için de tabii veda zamanı geldi. Sevgili dinleyiciler, birazdan sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olacak. Bu gece Süper Lig'deki karşılaşmaları da önemli anlarını yine ondan takip edebileceksiniz. Ve o da gecenin belki de yarının maçlarından size öne çıkaracağı karşılaşmaları aktaracaktır. Ben Vedat Parlak, herkese çok güzel bir hafta sonu dilerim.
Tekrar sizlerle Salı günü akşam görüşeceğiz umarım.

0: Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, Arsa ve Ev.
7: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gaziantep-Başakşehir, Samsun Spor Göztepe maçları için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendiğin kardeşi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: kadar. İkincilikte bir numaralı Bray Wharf'ın var. 2,5 boy kadar geriye atak yaptı 4 numaralı Moriarty. Onun içinde 2 numaralı Kaios dışa çıktı. Warstorm. Tyler Düzlüğe çıktı. Rosilda'yı ilk yakalayan bir numaralı Bray Wharf'ın oldu. Son 300 metreye girilirken liderliği aldı ve farkı da bir anda o da 4 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Rosilda ikincilikte şu an için geriden Warstorm'un yanından. 4 numaralı Moriarty'nin bariyer dibine yakın 2 numaralı Kaios'un çabaları var. Ancak bu ataklar artık ikincilik için. Çünkü fark 7-8 boy kadar. 1 numaralı Brave Orphan koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Warstorm ve 2 numaralı Kaios ikincilik için. Aynı yakın geçti 4 numaralı Moriarty 4. 7 numaralı Rosilda da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Brave Orphan, Ali Can İnci ile kısa vadeli 7 koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir cumartesi akşamı temenni ediyorum. Malum bugün günlerden cumartesi, hafta sonunun ilk günü ve biz de işimizin başındayız. Dün saat 22.30'da sizlerden ayrılmıştım. Yaklaşık bir 17-18 saat aranın sonrasında tekrar birlikteyiz. Evet, başarının iddianın sunduğu maç merkezi başladı. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Süper Lig'de bugün maçlar var. Onları konuşacağız ama önce sponsorumuzdan bir bahsedelim. Başarın İddia'nın sunduğu maç merkezi biliyorsunuz. Başarın İddia sponsorluğunda yapılıyor. Başarın İddia ne demek? Hemen sizlere söyleyelim. İddia.com'dan eğer iddia oynuyorsanız İddia.com'u indiriyorsunuz ve üyeliğin son aşamasında 300-314 kodunu kullandığınız zaman ya da yazdığınız zaman Başarın İddia'ya ulaşmış olacaksınız ya da iddia oynarken başlayan iddiaya bizim sponsorumuza destek olmuş olacaksınız. Peki nasıl bir avantajları var? Sizlere hemen ondan bahsedelim. Birbirinden değerli, önemli fenomenleri bünyesinde barındırıyor. Rain Man, Analiz Bankocu, Caydaş 1978 ve James Gist başlayan iddia bünyesinde sizler için ücretsiz kuponlar hazırlıyor ve sizlere sunuyor. Bu arada iddia.com'a eğer üyeyseniz, yani şu ana kadar başka bir bayiden de oynuyorsanız kayıtlı bayim bölümden 300-314 yazarsanız yine başarın iddiaya ulaşıyorsunuz. Sonrasında başarın iddianın kurumsal WhatsApp hattı var. 0531-618-1631 0531-618-1631 veya başaran iddia Instagram adresine sizi Radyo Spor'da Caner Aydaş vasıtasıyla ya da Caydaş 1978 vasıtasıyla duydum. Sizden iddia oynamak istiyorum. Başaran iddia bünyesinde diyorsunuz size detaylı bilgi veriyorlar. Dediğim gibi ücretsiz WhatsApp hattına yazarsanız sizi kuponlarımızın paylaşıldığı, sürekli kupon paylaştığımız gruba alacaklar ve kuponlarımızı 7/24 görüyor olacaksınız. İddia etmiyorum, öyle olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en iddialı, en başarılı fenomenlerini bünyesinde bulunduruyor Başaran İddia. Siz de eğer iddia oynuyorsanız mutlaka bir göz atın derim Başaran İddia'ya. Yine birbirinden değerli yazarları da var. Ayrıca Başaran TV YouTube adresinde de her gün günlük olarak YouTube yayınlarında o gün oynanacak basketbol ve futbol tahminlerini yine sizler için paylaşıyor. YouTube'da da takip edebilirsiniz. Başaran TV olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Radyo Spor'u yine YouTube'dan ve Ajans Spor'u da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bendeniz beni de takip etmek isterseniz Caner Aydaş olarak YouTube'da takip edebilirsiniz kıymetli dostlar. Ben de her hafta Spor Toto tahmini paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar sizlere güzel güzel yayınlar yapıyorum diyelim. Evet, bugün Süper Lig'de sponsorumuza teşekkür ederiz. Bugün Süper Lig'de yine ilerleyen dakikalarda sorularınız olursa ben de yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Süper Lig'de Fatih Karagümrük Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 3 golün çıktığı bir mücadeleydi. Tabii Fatih Karagümrük biliyorsunuz lige veda etmişti. Kazanarak veda ettiler. Zaten veda etmişlerdi ama kazanarak da artık alt lige gittiler. Orada başarılar diliyoruz Alanyaspor'da. Liginin fazla berabere kalan takımıydı. 16 beraberlikleri vardı. Gerçekten çok fazla berabere kaldılar ama yine de 37 puanla ligde kalmayı başardılar. Düşme potasının üzerinde. Bu sene aslında daha fazla puan toplayabilirdi Alanyaspor. Bence iyi maçları vardı ama kazanamadıkları maç sayısı oldukça fazlaydı. Dediğim gibi yine de ligde kalmaları önemli, değerli diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra bugün oynanacak maçlar ve diğer liglerle devam edelim.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gaziantep Başakşehir Samsun Spor Göztepe maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi milyoner.
7: Umran Oto Ekspertiz. İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
8: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487 0538-052-1487. Bugün gerçekten yoruldum. Sabah oğlumun iki sınavı vardı sabah ve öğleden sonra. Hani baya baya yoruldum diyebilirim. Biri 3 saat sürdü, biri 1 saat sürdü. Neredeyse hani dün gece eve gidip işte 2'de falan uyuyup sabah 7'de kalkıp akşam 4'e kadar bilfiil dışarıdaydım ve çantamı alıp direkt buraya geldim. Yani kızımı neredeyse görmedim. Böyle bir gün geçirdik bakalım. Umarım bugün de bahis açısından yine akşama oynanacak maçlar açısından güzel bir gün olur. Biz de keyif alırız bugünün devamından. Evet, İngiltere'de FA Cup final mücadelesinde Manchester City Chelsea'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ve kupayı müzesine götürdüğü Manchester City ligde biliyorsunuz şampiyonluk yarışında büyük bir yer aldılar. Ve bundan sonra Arsenal'in hata yapmasını bekleyecekler. Biraz zor gözüküyor. Burnley ve Crystal Palace maçları var. Arsenal'in hani dediğim gibi hata yapma tabii ki futbol bu belli olmaz ama zor gözüküyor. Ki bugün yok İngiltere Premier Ligi'nde maç, yarın oynanacak. Muhtemelen yarın biz de takip edeceğiz. Ama hani Burnley'i kazanıp son hafta Londra derbisinde Palace'a konuk olacaklar. Muhtemelen Arsenal şampiyonluğu vermeyecek gibi gözüküyor. Ama yine de City tabii sonraki maçını kazanıp bir şekilde Arsenal'in hata yapmasını bekleyecek. Dediğim gibi imkansıza yakın bir şey ama yine de futbol bu belli olmaz. Yani Arsenal'i öyle ya da böyle şampiyon yaptık diyebiliriz. City'ye de teşekkür etmek lazım. Zorla Arsenal'i şampiyon yaptı. Daha doğrusu şöyle, Arsenal bir ara çok ciddi fark açmıştı. Sonra City'nin gelmesine izin verdiler. Ve en sonunda da City geldi yakaladı. Bu defa da City hata yaptı. Bakalım Arsenal son 2 haftada hata yapacak mı? Zor gözükse de yine de futbol belli olmaz. Bir son dakika bilgisi hemen paylaşayım sizinle. Trabzonspor Ernest Muçi'nin opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bordo Mavili takım Beşiktaş'a 8,5 milyon euro ödeyecek. Şu anda ajanslara düştü. Trabzonspor Ernest Muçi'nin opsiyonunu kullanmaya karar verdi ve 8,5 milyon euro karşılığında Ernest Muçi'yi kadrosuna katacak gibi gözüküyor. Bordo Mavili takım Arnavut futbolcu bu sene Trabzonspor'da gerçekten çok önemli işlere imza attı bana sorarsanız. Hani Fatih Hoca'yı neden dün ısrarla yılın teknik direktörü derken işte belki de önemli konulardan bir tanesi de bu. Hani Beşiktaş'ta 2 sezon boyunca neredeyse yokları oynayan Muçi'ye bu sezon gerçekten harika bir performans göstermesine neden oldu. Her ne kadar hani sakatlanmasa belki gol sayısı, gol veya asist sayısı çok daha fazla olabilirdi. Takım oyununa çok ciddi bir katkısı var. Bireysel anlamda yine çok önemli işler yapmaya başladı ki kupanın yarı final mücadelesinde de Gençler Birliği'ne deplasmanda attığı golü gördünüz. Bakalım. Evet şu anda da Muçi'nin 8,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'da olduğu bilgisi dediğim gibi sosyal medyada bol bol, hatta şu anda görsel medyada da yine yazılıp çizilmeye başlandı. Şunu söyleyeceğim. Acaba buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hani Sergen Yalçın'la, Sayın Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın devam edeceğini mi düşünmeliyiz? Bu habere göre. Neden diye sorarsanız. Çünkü biliyorsunuz Muçi'nin hani hiçbir şekilde kendisi kabul etmiyordu. Muçi bende yok diyordu. Benim oyunumda yok diyordu ısrarla Sergen Yalçın. Evet Vedat abi bir şeyler söylüyor ama ben şu anda duyum.

0: Evet. Hayır, şöyle hani Beşiktaş sonuçta opsiyon vardı ama hani yine de Beşiktaş'ın rızası dahilinde bildiğim kadarıyla, ama böyle başkan öyle söylüyordu. O zaman bilmiyorum ama başkan sanki Trabzonspor'la daha yani görüşme halindeyiz falan diye ben hatırlıyorum en son söylediğinde, bir TV'ye şey verdiğinde belki daha az rakam veriyorlardı, bilmiyorum, onlar olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Beşiktaş'ta da Sergen Hoca ile devam edilip edilmeyeceği konusu çok ciddi bir muamma. Bildiğim kadarıyla bugün bir toplantı vardı siyah beyaz takımda, yönetim kurulu. Dünkü beraberlikten sonra da hani oturup bakacağız edeceğiz dedi. Bir bakalım. Ben devam edilmesi taraftarıyım. Ama devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Sosyal medyada Sayın Şenol Güneş'in trend topic olduğunu söyleyelim bir ara. Çok ciddi bir taraftarın ilgisi alakası var. Ama hani bu sene Sergen Hoca'ya devre arasında işte birçok oyuncu aldı. Acaba hani beklemek ve bir şekilde bir sezon daha devam etmek mi gerekiyor? Yani şu anda sanki bu yapıyı Sergen Hoca kurmaya çalışıyor. Sayın Serkan Reçber'le beraber. Hani müsaade etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabi taraftarla Sergen Hoca'nın arasındaki o iletişimi belki biraz daha güçlendirmek lazım bundan sonraki durumda, ama bu da olur diye tahmin ediyorum. Yani bunu bir şekilde başarırlar, yaparlar. Ama Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Birazdan zaten konuşuruz. Evet, bugün Almanya'da Bundesliga sona erdi sevgili dinleyiciler. Heidenheim ikinci oldu. Daha doğrusu sondan ikinci oldu 26 puanla. Wolfsburg kendi sahasında kazandı. Ve 29 puanla, daha doğrusu deplasmanda St. Pauli'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı ve playout oynayacak. Alt lige düşen iki takım Heidenheim ve St. Pauli oldu. Wolfsburg'da alt ligin üçüncüsüyle oynayacak. Yani Schalke çıktı, işte Elversberg falan, bu takımlar. Bakalım kim çıkacak. Onlar da yarın belli olacak bildiğim kadarıyla. Ve oradaki üçüncüyle oynayıp bir şekilde Bundesliga'da kalmaya çalışacaklar. Çok ciddi bir avantajları var, onu söyleyelim. Çünkü Bundesliga takımı öyle bakmak lazım. Aşağıdaki takımlarla oynadığı zaman çok da ciddi bir avantajı var. Ve bugün deplasmanda St. Pauli'yi mağlup etmeye başardılar. Yani durdular durdular ama son mücadelede galip gelmeyi başardılar. Ve puanlarını 29'a yükselttiler. Dediğim gibi ligde kalma yolunda ya da playout oynama yolunda en azından kendi kaderlerini kendileri çizdiler diyebiliriz. Frankfurt-Stuttgart mücadelesinde Stuttgart uzun bir süre mücadeleyi önde götürdü. Önce 1-0, sonra 2-0 yaptı biliyorsunuz. Stuttgart ilk 4 sıradaydı. Yani 4. başlamıştı bugüne. Hoffenheim 5. ve Leverkusen 6. basamaktaydı. Aralarında 2 puan, işte Leverkusen'le 3 puan vardı. Hoffenheim'le 1 puan vardı. Tabii neler oldu? Frankfurt Stuttgart'ta 2-2 berabere kaldı ve Stuttgart 62 puana çıktı. Leverkusen iddiasız, herhangi bir iddiası olmayan Hamburg mücadelesinde 1-1 berabere kaldı ve kendi avantajını kaybetti. İşte biz de üst oynamıştık zaten. Çok şükür. Patrick Schick penaltı kaçırdı. Yani maçın başında o penaltı gelse maçta başka şeyler olur. Mücadelede tam tamına 30 şöyle bakıyorum. Pardon. 45 şut çekildi. Yani nasıl bir maç bilmiyorum ama sürekli şutların çekildiği bir mücadele. 11 köşe vuruşu var. 38 48 orta var ceza sahasına ve maç 1-1 bitti. Ben de 3,5 gol üstü oynamıştım. Zaten evet, Vedat abi de Patrick Schick gol atar oynuyor. Penaltı kaçırmış abi, olsun. O zaman sen zehirledin abi maçı. Tamam, ben neden şu anda bu maçtan gittik oradan anladım. Yani maçta gol olması için her şey yapıldı ama maç 1-1 bitti. Gerçekten inanılır gibi değil. Hani az önce de bahsettiğim gibi 48 orta ceza sahasına. 11 korner. 45 şut iki takımın attığı, yani inanılır gibi değil. ve maç 1-1 bitti. Buradaki 1-1'in önemi şu. Leverkusen 5. ya da 4. olabilirdi, olamadı. Tabii bu yetmezmiş gibi bir de ne oldu? İddialı Hoffenheim biliyorsunuz 4, 5. basamaktaydı ve kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktı. Yani motivasyon arasında Stuttgart'ta 1 puan var ve kazandığı durumda ne olursa olsun yani Stuttgart'ın puan kaybettiğini düşünürsek 4. olacak, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Peki ne yaptı Hoffenheim? Deplasmanda ligin iddiasız takımlarından Hoffenheim'a, özür diliyorum, Mönchengladbach'a 4-0 mağlup oldular. Yani büyük bir akıl tutulması yaşıyorum gerçekten. Madem buraya kadar getirdiniz, neden Şampiyonlar Ligi değil de UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı tercih ettiniz? Gerçekten inanılır gibi değil. Hoffenheim gol atmayı başaramadı ki ligin golcü takımlarından birisiydi. Yine benim adıma büyük bir hayal kırıklığıydı. Maç içinde fazlasıyla zorladı Hoffenheim ama her zorladığında da kendi kalesinde gol veya goller yedi. 4-0'lık bir Mönchengladbach galibiyeti var. Freiburg Leipzig'i 4-1 mağlup etmeyi başardı. Burada da Freiburg biliyorsunuz Frankfurt'u geçip Konferans Ligi'ne katılmak istiyorlardı ve başardılar da bugünkü galibiyetle beraber Frankfurt'un da beraberliği nedeniyle farklı bir galibiyete imza attı. Leipzig zaten 3. sıradaydı ve yerini de korumuş oldu. Şampiyonlar Ligi'ne de direkt katıldı. Yine bugünün ilginç skorlarından bir tanesi, yani ilginç çok da sayılmayabilir. Union Berlin Augsburg'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Burada da Union Berlin 39 puana çıktı. Augsburg'da 43 puanla kalmış oldu. Aslında Augsburg Avrupa'yı nispeten kovalar gibiydi ama tabii Freiburg'un erken golleriyle beraber demoralize oldular ve deplasmanda 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı Augsburg Union Berlin karşısında. Yine Borussia Dortmund haftalardır kötü gidiyor. Özellikle deplasmanda. Gerçi geçen hafta kazandılar Frankfurt karşısında. 3-2 galip geldiler ama ondan önceki 4 maçta bir galibiyetleri vardı. Sırasıyla Leverkusen'e, Hoffenheim'a ve Mönchengladbach'a kaybetmişlerdi. Yani ikinciliği garantiledikten sonra artık maç kazanamayan bir Borussia Dortmund vardı. Bugün deplasmanda galibiyeti hatırladılar. Werder Bremen'i 2-0 mağlup ettiler. Çok da önemli bir maç değildi zaten. Hem Dortmund için hem de Werder Bremen için yani çok önemli bir mücadele değildi ama Dortmund yine de kazanmayı başardı. Bizi de mutlu etti ve günün tabii son mücadelesinde ben 121-122 bandında bir gol atar diye tahmin etmiştim. Dikkatli dinleyicilerimiz söyleyecektir. Hani maç başına 4 gol ortalamayla 109'u bulduktan sonra ya da 107 miydi neydi bilmiyorum. Üzerine 4 maçta ortalama 4 golle beraber ya da 107'ydi herhalde. 100 işte 20-122 bandında gol bekliyorum demiştim Bayern Münih'ten. Bugün sağ olsunlar kırmadılar. 5 gol attılar ve 122 golle sezonu tamamladı Bayern Münih. Yani şöyle St. Pauli'nin tam 4 katı fazla gol atmışlar. St. Pauli 30 gol atmış. Onlar da 122 atmışlar. 4 katından biraz fazla gibi bir gol atmayı başarmış. Yine Heidenheim. Şöyle evet onlar 41 atmış. Başka az gol atan takım var mı? Bir bakalım. Evet genelde 40 civarında. Sadece Werder Bremen 37 gol atmış. Ama St. Pauli tabii neredeyse yani maç başına 0,7 gol atan bir takım görüntüsü var. St. Pauli'nin tam 4 katı fazla gol atmış. Bayern Münih ve Köln'ü 5-1 mağlup etmeyi başardı. Burada Harry Kane için tabii gol veya goller önemliydi. O da sağ olsun bugün hat-trick yaptı. Ve sezonu Bundesliga'da 36 golle kral olarak, gol kralı olarak tamamladı Harry Kane. Bundesliga'da da şu ana kadar geldikten sonraki en golcü sezonu mu? Hayır. İlk sezonda 36 gol atmıştı. Evet. 32 maçta. Bu sezonda 31 maçta 36 gole ulaştı Harry Kane. Gerçekten inanılmaz bir performans Harry Kane. Bu arada bu sezon 25 kez ilk 11'de görev yapmış. 31 mücadelede. İlk geldiği sezon 32 mücadelede ilk 11'de görev yapmış. Geçen sezonda 28 mücadelede yine ilk 11'de görev yapmış. Yani 31 maçta oynamasına rağmen geçen sene, değil mi? 31 maçta 26 gol. Evet, bu sene de 31 maçta 36 gol atmış Harry Kane. Maşallah, yaşlandıkça inanılmaz bir performans ortaya koyuyor Harry Kane. Bu sezonda Avrupa'nın en fazla gol atan oyuncularından birisi olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki sene kontratı bitiyor, biliyorsunuz. 2027'nin 30 Haziran'ında kontratı bitiyor. Bakalım nereye gidecek, ben de merak ediyorum. Hala 70-80 milyon euro bandında bir santrafor, özel bir santrafor Harry Kane. Bugün yine Bischoff geçen sene alınmıştı, biliyorsunuz. O da aslında yavaş yavaş Bayern Münih'e ısınmaya başladı, öyle gözüküyor. Hoffenheim'den alınmıştı. Genç oyuncu, 20 yaşında henüz, orta sahada ve tempolu bir oyuncu. O da bugün yine gol attı. Bu sezon biraz daha süresini artırmaya başladı. Önümüzdeki sene ben orta sahada biraz daha süresini artıracağını düşünüyorum. Tom Bischoff'un iyi bir oyuncu çünkü. Uzaktan etkili şutları var. İki ayağını da kullanan bir oyuncu gözüküyor. Joshua Kimmich ya da işte Goretzka'nın belki, Joshua Kimmich gerçi ayrılmaz diye düşünüyorum ama yani oradan emekli olur şöyle tahmin ediyorum. Ya da akılları varsa göndermezler. O da gerçi 31 yaşına geldi ama hani gördüğüm kadarıyla yıllardır Bayern Münih'te devam ediyor. Yani en son ne zaman kendisini hatırlıyorum? Şöyle bir bakalım. Bir 10 sene falan oldu değil mi? Leipzig'ten geldikten sonra Leipzig'ten alınmıştı, biliyorsunuz. 2015-16 sezonunda orada Leipzig 2. ligdeyken alınan bir oyuncu kendisi. 2. ligde oynarken almışlardı. Sonrasında yıllardır Bayern Münih'in değişmez oyuncusu olduğu Joshua Kimmich çok önemli bir oyuncu. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Gerçekten müthiş bir performans gösteriyor. Hala çok üst düzey bir performans gösteriyor Joshua Kimmich. Gösterişsiz bir oyun oynuyor Joshua Kimmich. Bu da önemli bak. Bakın, çok önemli bir şey. Yani böyle orta sahada sorumluluk alan, top ayağına aldığı zaman hani bir şekilde oyunu en efektif şekilde kurmaya çalışan orta saha oyuncularından birisi. Çok fazla faul yapmaz. Tamamen oyuna odaklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Savunmaya, ofansa, her yere yardımcı olan bir oyuncu. Duran topları çok iyi kullanıyor. Yine bu yönüyle de önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet, Almanya Ligi Bundesliga bu sezon, biliyorsunuz, Esport ve Esport Plus'ta yayınlandı. Çok da güzel maçlar izledik. Keyifli maçlar izledik. Ve bugün sona erdi. Bayern Münih şampiyon oldu. Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Hoffenheim, Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi ve Freiburg'da Konferans Ligi'ne katılacak. Şu andaki görüntü bu. Yani ligi 7. bitirdi Freiburg. Konferans Ligi'ne katılacak gözüküyor. Hamburg diyorum, Wolfsburg playout oynayacak. Bundesliga 2'nin 3. sıradaki takımıyla 2 maçta bir playout oynayacak ve kazanırsa bu maçları ya da işte kaybetmezse, penaltılar sonucunda, her neyse, yani nihayetinde kazanırsa Bundesliga'da kalacak, kaybederse alta düşecek ve aşağıdan bir takım daha çıkmış olacak. Schalke geldi, biliyorsunuz. Bakalım üçüncü takım kim olacak Bundesliga'da? Birbirinden önemli takımlar gelmek için aynı puandalar. Elversberg, Paderborn ve Hannover, yanlış hatırlamıyorsam. Üç takım da Bundesliga'ya yükselmek için var gücüyle savaşıyorlar. İkinci olup yükselmeye çalışıyorlar. Üçüncü de işte az önce de bahsettiğim Wolfsburg'un rakibi olacak. Yani muhtemelen çıkamayacak, öyle gözüküyor. Üçüncü olan takım her kim olacaksa. O yüzden yarınki maçlar çok önemli. Çünkü son maçlar Elversberg, Hannover ve Paderborn aynı puanda. Şu andaki durumlara göre Elversberg en avantajlı takım gözüküyor. Eğer yarın kendi sahasında Münster'i yenerlerse, ki Münster ligden düştü, Elversberg Bundesliga 1'e çıkmış olacak ve bakalım kim 3. olup Wolfsburg'un rakibi olacak, bunu hep beraber göreceğiz. Hemen şöyle bir yine bugüne dönüyorum. Bu arada yarın inanılmaz bir bülten var. Birçok ligde yine maçlar oynanacak, onu da söyleyelim. İskoçya'da bugün son hafta oynandı, biliyorsunuz. Dramatik bir şekilde Hearts sanırım 1984, yani yaklaşık 40 yıla yakın bir zamandır, bir süredir Celtic Rangers şampiyonlukları vardı ve Hearts çok yaklaştı şampiyonluğa. Ama son dakikalarda yedikleri gollerle şampiyonluğu verdi maalesef Hearts ve Celtic şampiyon oldu sevgili dinleyiciler. Rangers bugün deplasmanda Falkirk'i 5-2 mağlup etmeyi başardı ama yine de tabii bir işe yaramadı bu galibiyet. Bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Onun 1,5 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Major Queen. Yanına geldi Queen Ayla. Onun 2 boy gerisinde içeride 8 numaralı Requartam. Hemen dışında 1 numaralı Queen Sev sırasıyla safkanlar son 1000 metreye giriyor. Liderlik 6 numaralı Has Serçe'de fark 1,5 boy. İkincilikte dışarıda 9 numaralı Şeker Piraye var. Yarım boy kadar geride içeride 2 numaralı Brave Calm. 1 boy geride 10 numaralı Pop Art ilerliyor. Onun 2 boy gerisinde atak yaptı Queen Ayla. Queen Ayla'nın yarım boy kadar gerisinde Perfect White var. 1,5 boy kadar geride Major Queen. Yanında bir numaralı Queen Sev, iki boy geride 8 numaralı Requardame şeklinde. Tyler son 600 metreye girmek üzere 6 numaralı Has Serçe yarış lideri. Fark 1,5 boy kadar. Dış kulvarda ikincilikte 9 numaralı Şeker Piraye var. Onun hemen içinde 2 numaralı Brave Khan şimdi ikinciye yerleşti. Üçüncülükte kaldı 9 numaralı Şeker Piraye. 2 boy kadar geride 3 numaralı Perfect White sırasıyla. Tyler de yüzüğe çıktı. 6 numaralı Has Serçe yarış lideri. Fark 3-4 boy kadar. İkincilikte içeride 2 numaralı Brave Khan var hem dıştan. 1 numaralı Queen Sev atağa kalkıyor. 6 numaralı Has Serçe bariyer dibine yaklaştı. Yaklaşık 3-4 boy farklı yarış lideri. Dışarıdan 1 numaralı Queen Sev atağına başladı. 6 numaralı Has Serçe lider. Ortadan 1 numaralı Queen Sev geliyor. 6 numaralı Has Serçe'yi 1 numaralı. Queen Sev yakalıyor ikili arasında. Mücadele var 1 numaralı Queen Sev kazanıyor. 6 numaralı Has Serçe ikinci oldu. 4 numaralı Queen Ayla ve 2 numaralı Brave Khan üçüncülük için aynayı yakın geçerken 8 numaralı Requardame de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Queen Sev Ali Mehdi Altın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Reklam.
5: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
6: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, Harry Kane 31 mücadelede 36 gol attı. 5 de asisti var. 2.9 maç başına şut atıyor Harry Kane. Ve sevgili dinleyiciler, bu 2.9 şutun 2.2'si de isabetti. Kolay işler değil. Yani neredeyse 3 şut atıyorsunuz ve bunun %50'sinden fazlası isabetli. Buna karşı %81 pas isabetiyle oynuyorsunuz. Şöyle bakıyorum. Bir dakika, başka istatistikler de ben sizlere aktaracağım. Gerçekten çok değerli ve önemli, onu özellikle söylemek istiyorum. Evet, rakipten top kazanma maç başına 0.4. Hatalı değil mi? Yok, hava topu maç başına kazanma 1.9 ve oynadığı 31 mücadelede sadece bir kez sarı kart görmüş Harry Kane, değil mi? Ne kadar değerli. Harry Kane'den sonra en fazla gol atan, yine skora katkıda bulunan oyuncu Stuttgart'tan Deniz Undav. Kendisi Türk kökenli bir oyuncu biliyorsunuz. Almanya milli takımını tercih etti. Çok yapacak bir şey yok. 19 gol attı. O da 6 asisti var. Maç başına 3.1 şut atıyor ve 1.6 isabet. Yine maç başına %72 pas isabetiyle oynuyor Deniz Undav. Şöyle bakalım. Giresi Dortmund'dan 17 gol. Patrick Schick Leverkusen'den büyük takımlara doyurulur bizim takımlara. 17 gol at, 16 gol atmış 28 mücadelede ve 3 de asisti var. Michael Olise, kendisi bir sağ ön oyuncusu, yanlış anlamayın. Sağ, yani Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in pozisyonunda oynuyor. Öyle diyelim yani, bizim yerli bir oyuncu olduğu için. Yakın zamanda ya da geçmiş zamanda milli takımımızda önemli bir oyuncusu olduğu için söylüyorum. Cengiz Ünder 32 mücadelede oynamış Michael Olise ve 15 gol 19 asist yapmış. Yanlış anlamayın. 15 gol 19 asist. Yani bu beyefendi 34 gole doğrudan katkı yapmış. Bitti mi? Bitmedi. Luis Diaz, yine Bayern Münih'te kendisi oynuyor. Biliyorsunuz bu sezon transfer oldu. 32 mücadelede 15 gol 14 asisti var. 29 gole doğrudan katkıda bulunmuş. Ve kanatta oynamalarına rağmen, cümleyi düzelteyim, %86 pas isabetiyle Diaz, %85 pas isabetiyle, 85'e yakın Michael Olise oynuyor. Yani bu kadar işte çalım atıyorlar değil mi? Rakibin üzerine gidiyorlar. Belki tempolu oynuyorlar. Buna rağmen yine de çok önemli bir istatistik. Onu söyleyeyim. Bu iki oyuncudan gerçekten ne kadar önemli oyuncu olduklarını istatistiklere bakaraktan da söyleyebiliriz. Şöyle bakıyorum. Hani yine bakın, bir oyuncu daha söyleyeceğim size. Baumgartner, Christoph Baumgartner, Avusturyalı futbolcu. Değeri ne kadar bu oyuncunun, bir bakalım. Yine bizim takımlara önerilir. İyi bir oyuncu. Evet, 26 yaşında, muhtemelen pahalıdır, alamayız. Evet, 18 milyon euro alınabilirmiş. O da bu sene Leipzig'de 13 gol 8 asist yapmış. Yani yine çok değerli istatistik, onu söyleyeyim. Hoffenheim'dan Fisnik Astani 10 gol 7 asisti var. O da bu sezon önemli bir performans ortaya koydu ve Göztepe'den geçen sezon alınan, ki bu sene hani böyle düzenli olarak ilk 11'de süre bulamadı Romulo ve ona rağmen yine de 9 gol 4 asist yaptı Romulo. Kim söylemişti? Bir dinleyicimiz söylemişti ya, alın Türk yapın diye. İşte size buyurun. Yapamayız tabii de yine de söyleyelim. Yayınlar Caner kardeş, ağzına yüreğine sağlık demiş Tekin Bey'e. Çok teşekkürler Tekin Bey. Kuponunuza bakalım. Oğlu TPS Turku maçına 2.5 gol üstü ve var. Bir de herhalde maç sonu, evet, 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Samsun Spor Göztepe mücadelesinde 4.5 gol altı ve maç sonu 2. Değil mi? Sintürü'den Gent mücadelesinde 4.5 alt ve maç sonucu 2. Gaziantep Başakşehir maçında 4.5 gol altı ve maç sonucu 2. Böyle bir kupon yapmış sevgili Tekin Bey'e, bol şanslar. Sevgili Caner, bu akşam maç kalmadı, yarın için güvendiğim maçları paylaşabilir misin sevgili Aydın abi? Bugün var ya, maç kalmadı mı? Bakarız şimdi. Daha Süper Lig'de maçlar var, onlara bakarız. Hemen umudu kesmeyelim abi. Evet, şöyle bir Almanya Ligi'ne yine bakıyorum. Bayern Münih maç başına 3.6 gol ortalamasıyla oynadı sevgili dinleyiciler. Değil mi? Yanlış yok herhalde. Biz de hesaplayalım. Hemen şöyle. Sonra hemen laf yeriz çünkü. Neden dikkat etmediniz diye, en azından sizin tarafınızdan. Tabii bize kimse laf söylemez de. Şöyle bakalım. 122 bölü 34 değil mi? 3.6 olması gerekiyor. Evet, 3.6. Maç başına 3.6 gol ortalamasını oynadı Bayern Münih. 14.3 maç başına yine şut ve isabetli şutu da 8.5. Topla oynaması %67. Gerçekten inanılmaz. Başarılı pas yüzdesi %90.2. Başarılı pas maç başına 632. Ve şöyle bakıyorum, neymiş bu? İkili mücadele kazanma yüzdesi %48.7. Hava topu kazanma %51.5. Ve kornerde maç başına 6.4 köşe vuruşu ortalamasını oynamış. Bayern Münih. Bayern Münih'e yaklaşan takım tabii Borussia Dortmund 2.1 gol ortalaması. Yine Stuttgart'ın 2.1 gol ortalaması var. Bayer Leverkusen bugün hani biz gol atar dedik, umutlandık vesaire ama atamadılar. 2 gol ortalaması var. Hoffenheim ligin iyi takımlarından 1.9, Leipzig 1.9 gol ortalamasına sahip. Onu da söyleyelim. St. Pauli 0.9, az önce söylemiştim. Werder Bremen 1.1, Heidenheim 1.2, Mönchengladbach, Hamburg yine 1.2 maç başına gol ortalamasına sahip. Yani oldukça düşük gol atan takımlar. Mainz yine onlardan birisi. Union Berlin ve Wolfsburg'da maç başına 1.3 gol atan takımlar. Az attılar yani onlar da bu sene açıkçası çok da böyle önemli bir performans ortaya koyamadılar. Dortmund'dan Göbel. Evet, şuna bir bakalım. Şimdi oldu herhalde. Demir Lig'in en değerli kalecisi kim? Dortmund'dan mı? Şöyle bakıyorum. Evet, yani oynadığı maçlara göre Gregor Kobel Dortmund'da maç başına bir gol yemiş. Ligin en değerli performanslarından birisi. Kobel'in performansı bu sezon gördüğüm kadarıyla. Sonrasında hani böyle sezonun tamamında oynayan başka kaleci var mı? Nübel Stuttgart'tan 34 mücadelede 49 gol yemiş. O da fazla gol yemiş. Yani bayağı fazla. Yine 34 maç oynayan var mı? Baumann Hoffenheim'den 52 gol yemiş. Maç başına 1.5, bu çok fazla olmuş. Mönchengladbach'tan Nikolas'ın, yine Alman kalecinin 1.6 gol yediğini söyleyelim maç başına. Bakıyorum. Evet tabii çok sakatlanmıştı Neuer biliyorsunuz. Birçok maçta görev yapmadı haliyle. Yani bu sezon onun adına büyük bir kayıp diyebiliriz. 22 maç oynadı. Maç başına 0.9 gol yedi. Tabii aslında ligin hala en değerli kalecisi gözüküyor. Ama tabii yani 34 maç oynayan Kobel'in performansı daha değerli gibi gözüküyor. Ligin en az gol yiyen takımı, daha doğrusu kalecisi gözüküyor. Maç başına 1 gol yemiş. O bile fazla aslında ama yine de yani o kadar olmuş. Yapacak bir şey yok. Önemli bir performans. Bu arada önümüzdeki sene de Bayern Münih bir kaleci alabilir. Yani artık Neuer'de zaman zaman böyle sıkıntılar oluyor gördüğüm kadarıyla. Evet, ligin en az gol yiyen takımı da Borussia Dortmund olmuş. Doğru söylemişim. Sadece 34 gol yemişler. Maç başına sadece bir gol yemişler. Bu da değerli. Bayern Münih'in bile 36 gol yediğini söyleyelim ki onların birisini de bugün yediler. Aydın abi, bugünkü maçlara bir bakarız. Sonrasında aklınıza yatarsa yine oynarsınız. Bir şeye bakarız. Nedir o? Portekiz Ligi'ne bir bakalım. Çünkü Portekiz Ligi'nde biliyorsunuz orada da son hafta oynanıyor. Sporting Lisbon çok önemli bir avantaj elde etti. Eğer bugün Gil Vicente'yi yenerlerse Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Sporting Lisbon olacak. Benfica kazansa da Sporting Lisbon'un kazandığı sekansta, durumda Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Ha, çok önemli mi diye sorarsanız, Jose Mourinho zaten Real Madrid'e gidecek. Çok da önemli değil gözüküyor. Bu durumda dediğim gibi hani Benfica Şampiyonlar Ligi'ne katılır ya da katılmaz. En azından Benfica taraftarı için önemli. Onun haricinde kimse için önemli değil gözüküyor. Jose Mourinho çünkü çok büyük bir ihtimalle İspanya'da Real Madrid'in yolunu tutacak. Yani öyle ya da böyle kendisini bir şekilde oraya atacak, öyle gözüküyor. Aralarındaki görüşmeler devam ediyormuş. Muhtemelen de gidecek. Yani Benfica'daki belki düşüşün nedenini de kendisine bağlayabiliriz. Adamın muhteşem bir menajeri var, gerçekten inanır gibi değil. Freiburg kalecisi Noah Atubulo. Sezon başı çok istiyordum. Bence geleceğin Alman milli takım kalecisi ama Uğurcan da valla performansıyla kimseyi aratmadı demiş. Valla bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğundaki bence en önemli, yani pastanın en önemli dilimini ben Uğurcan'a veririm. Sonra da Osimhen'e veririm. Yanlış anlamayın. Benim değerlendirmem bu. Hani takımın tabii ki performansın önemli, yani bütün takım tabii ki önemli, ama hani şöyle bakarsam şampiyonluğun bu sene en önemli kısmını ben Uğurcan'a ve Osimhen'e yazarım. Önce Uğurcan'a yazarım. Sonra da Osimhen'e yazarım. Bir kere Muslera sonrasında o kaleyi korumak çok kolay değil. İkincisi, çok kısa sürede adapte oldu ve gerçekten maç kazandırdı bu sene Uğurcan Galatasaray'a. Hatırlayın, Galatasaray'ın kötü oynadığı zamanlar, işte bir Alanyaspor maçı var. Sanırım 8 ya da 9 net kurtarışı var. Kariyerinin en yüksek kurtarış yaptığı maç. Hatırlayın, deplasman maçı. Bu arada sadece birisi aklıma geliyor. Yani Uğurcan'ın bu sene kendi başına 9-10 puanı çok rahatlıkta var. Çok rahatlıkta var. Yani şu anda hatırlamıyorum ama bir Alanyaspor maçını hatırlıyorum. Burada eyvahlar eyvahlar içinde izlemiştik. Hani acaba bu pozisyon gol olur mu? O pozisyon gol olur mu? Onu da kurtarıyorum. Yani bir türlü atamamıştı Alanyaspor. İnanılmaz goller kurtarmıştı. Dediğim gibi pastanın en büyük dilimini ben Uğurcan'a veriyorum. Sonra Osimhen'e, sonra da takımın diğer oyuncularına, işte Sané'dir, Barış'tır, Yunus'tur, Sanchez'dir, Abdülkerim'dir. Hepsini bir şekilde söyle, Torreira'dır. Ama en önemli, en güzel dilimini Uğurcan'a veriyorum. Sonra da Osimhen'e, sevgili Selim. Evet, birazdan Portekiz Ligi başlayacak. Birazdan dediğim saat 20'de başlayacak. Ben hemen söyle fikirlerimi söyleyeyim. Braga Estrela maçında bol gol bekliyorum. Yine Sporting Lisbon Gil Vicente maçında en az 3 gol bekliyorum. Bilmiyorum oranlar nedir. Hemen şöyle bir bakalım iddia.com'dan. Biliyorsunuz kral oranlar iddia.com'da. Bu arada başaran iddiadan oynayabilirsiniz. 300-314 koduyla bir bakalım. Evet, Braga maçında üstün oranı 1.59. Bir bakalım Braga'nın durumu nedir? Braga değil de Estrela'nın durumu nedir? Bir bakalım. Evet, onların biraz daha ligde kalma şansları var. O yüzden oran yüksek zaten. 29 puanda. Braga'nın şu andaki yeri garanti. O yüzden hani ne kadar dikkate alırlar bilmiyorum. Ama herhalde ciddi şekilde oynayacaklardır. Sporting Lisbon maçı yok mu? Ha, onlar 22.30'da başlayacak Benfica ile beraber. Evet, yani bu saatte bu maçı, Nacional maçına da bir bakalım. Nacional Victoria Gümareş maçında da Nacional favori, ilginç. Neden? Şunun için. 31 puanı var. 1 puan alsa ligde kalıyor. Niye şey favori ki, anlamadım. Yani Victoria Gümareş şu anda ligde 8. sırada, 42 puanlar çok da önemli değil zaten, ligde kalmışlar, bir iddiaları yok. Evet, burada sadece şey var, Braga Estrela maçına bahis alınabilir şu andaki şey. Hemen şöyle bakıyorum, yani diğer maçlarda ne yapabiliriz? Hemen bir bakacağım da, bir dakika. Az da bir sürem vardı reklama gitmeye, ama bir karşılıklı gole de bakacağım. Şimdi ama 22 maçları daha güzel gibi gözüküyor. Aruca Tondela mücadelesinde Tondela kazanırsa 31 puana çıkacak. Evet, kalabilir, play out oynayabilir. Burada karşılıklı gol var olabilir. Aruca Tondela mücadelesinde deplasman kazanabilir ama bir karşılıklı gol var, mantıksız olmaz diye düşünüyorum. Casapia 29 puanda Rio Ave ile oynuyor. Riave'nin tuzu kuru şu anda ve iyi bir noktada. 35 puanla ligde kaldı. Burada Casapia kazanırsa 32 puana çıkacak ve Estrela ve Nacional'i geride bırakacak. Bu da önemli. Yani rakibi de çok da iddialı değil. Burada da ev sahibi kazanabilir, kıymeti dinleyiciler, ama üste de gidebilir. Yani deplasman takımı eğer katkı verirse maç üste gidebilir. Almanya'dan selamlar. Birazdan okuyayım mı bu mesajı, kıymetli dinleyicimiz? Neden? Çünkü birazdan reklam arasına gideceğim. Hani reklam arasına gitmeden mesajı okumayayım. Dönüşte okuruz. Bu arada birazdan Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe, Samsunspor, Göztepe mücadelesi var. Bu maçları sizlere aktarıyor olacağım. Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında bugün kazanır ve Göztepe puan kaybederse ligi 5. sırada tamamlayacak.

0: İnternette çok dolaşıyor. Bakacağım birazdan bu haberi doğrulatmaya çalışacağım ama biz ama önce bir araya gidelim, bir nefeslenelim. Birazdan buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
3: Şampiyonla son düzlükte.
1: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
7: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
8: Merhaba.
7: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
8: Merhabalar abi. Merhaba abi.
7: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
7: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
9: Nando da Colo, Boldwin şimdi atacak. Wade Boldwin!
10: Oldu! Oldu!
1: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
9: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
4: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
7: Ne edecek? 2 numaralı Brave Cold ve 11 numaralı Shadow Style start almayacak olan isimler. Son kontroller yapılmaya devam ediliyor. Evet, şimdi Private Khan için çağrı geldi. Butay'da yerine yakın

0: Şimdi onun yerini almasını bekliyoruz. Ve Private Khan'da yerini aldı. Tyler hazır. Start verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Lady Malian rakiplerinin 2 boy kadar gerisinde kaldı. İç kulvardan Armen'in kızı, dışarıdan Çiftçi Stella. Öne atak yapan isimler 6 numaralı Çiftçi Stella liderliği aldı. 7 numaralı Armen'in kızı ikincilikte. Onun yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Private Khan var. İçeride 3 numaralı Liparit. 2 boy kadar geride 8 numaralı Chilean Bright. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Carpatino. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Orion Belt. Yarım boy kadar geride içeride 9 numaralı Lady Malian. 2,5 boy kadar geride grubun son sırasında 10 numaralı Colt Warrior var. Safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderliği 5 numaralı Private Khan aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. Liparit ikincilikte. Yarım boy kadar geride içeride 6 numaralı Çiftçi Stella var. Onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Armen'in kızı dördüncülükte. Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Chilean Bright var. 2 boy kadar geride 1 numaralı Carpatino. Sonrasında 9 numaralı Lady Malian. 7-8 boy kadar geride 10 numaralı Colt Warrior grubun son sırasına düştü. 4 numaralı Orion Belt. Taylar bu şekilde son 800 metreye girmek üzere liderlik yeniden el değiştirdi. Yeni lider 3 numaralı Liparit. Fark 1 boy kadar 9 numaralı Lady Malian yaptığı ataklarla ikinciye yerleşti. Onun 2 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Çiftçi Stella, hemen dışında Armen'in kızı, içeride 5 numaralı Private Khan var. 1 boy kadar geride dışta 1 numaralı Carpatino, yanında 8 numaralı Chilean Bright sırasıyla son 600 metreye girildi. 9 numaralı Lady Malian 3 numaralı Liparit'i sıkıştırmaya başladı ve düzlükte liderliği aldı Lady Malian. Farkı da yarım boy 1 boya kadar çıkardı. Liparit tempo kaybetti. İçeriden de bir anda 1 numaralı Carpatino atak yaptı. Son 400 metreye girilirken 9 numaralı Lady Malian lider. İçeriden 1 numaralı Carpatino geldi. 9 numaralı Lady Malian yakalamaya çalışıyor ki bunu başardı. İki safkan mücadeleye başladı. Son 200 metreye girilirken 9 numaralı Lady Malian hemen içinde 1 numaralı Carpatino arasında mücadele var. İkisi de birbirlerinden ayrılmadı. İkisi de birinciliği istiyor. Sarcılar Carpatino mu? Lady Malian mı? İki safkanın mücadelesinde Carpatino kazanıyor. 9 numaralı Lady Malian ikinci oldu. 6 numaralı Çiftçi Stella üçüncü olurken 8 numaralı Chilean Bright ve 4 numaralı Orion Belt arasındaki 5.lik kararı, düzeltiyorum, 4.lik kararı da varış hakemlerine kaldı. 1 numaralı Carpatino Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
5: Golle dönüyoruz. Başakşehir Serke'yle 1-0 öne geçti. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Başakşehir 6. dakikada 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Üst üste ataklar, Başakşehir'den sağlı sollu ataklar ve Serke ki önemli bir golcü. Sezon başında da söylemiştim, yani Başakşehir alıyor ama bizim büyük takımlar neden almaz Serke'yi, ve Serke maçın başında top ağlara gönderdi 6. dakikada ve takımını 1-0 öne geçirdi sevgili dinleyiciler. İyi başlamıştı Başakşehir. Nitekim golü bulmayı da başardı. Önemli bir futbol oynuyor. Daha doğrusu önemli bir takım Başakşehir. Gerçekten iyi bir kadrosu var. Bu kadronun da hakkını şu ana kadar Nuri Hoca ile beraber verdiklerini düşünüyorum. Önümüzdeki sene çok daha İyi bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Daha iddialı bir kadro kuracağını düşünüyorum. Belki kendi kadrosuyla çok daha başarılı bir Başakşehir izleyebiliriz. Evet, Samsun'da da Samsun Spor Göztepe mücadelesi başladı sevgili dinleyiciler. Burada da Göztepe'nin mutlak surette kazanması gerekiyor. Galibiyetten başka çaresi yok Göztepe'nin ve bakalım burada bir galip çıkabilecek mi? Portekiz'e bir bakalım. İkinci dakikalar 0-0'lık beraberlikler devam ediyor. Kimler? Sporting Braga, Estrela, Nacional, Victoria Gümareş, Aruca, Tondera ve Casapia, Rio Ave maçları 0-0 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Henüz gol sesi çıkmadı Portekiz'de. Bakalım kalan dakikalarda gol veya goller izleyebilecek miyiz Portekiz'de? Şöyle bir bakıyorum. Suudi Arabistan Pro Lig'de El Hilal Neom karşısında 1-0 önde ve El Akut El Kalej mücadelesi 1-1 devam ediyor. Belçika'da Konferans Ligi'nde Standard Liège, daha doğrusu Konferans Ligi Playoff grubunda Standard Liège Genk mücadelesi var ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya 2'de günün biten maçlarında Sociedad B takımı Mirandes 2-2 berabere bitti. Kuta 1, Malaga 4, Leones 2, Eibar 1. Bu ilginç bir skordu. Yani açıkçası benim çok beklediğim bir skor değildi özellikle Eibar için. Çünkü kazansaydı playoff hattında olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam son maçtı bu ve deplasmanda kaybetti. Hani rakibin de hiçbir, Leones'in de hiçbir iddiası yok aslında. Öyle de bir saçma bir durum var ama kaybettiler yine de Eibar. Ve playoff umutları da suya düştü. Şimdi orada biliyorsunuz Almeria, Malaga ve yanlış hatırlamıyorsam Deportivo'nun direkt çıkma şansları var. Santander çıktı malumunuz. Ve şimdi ikinci takım arıyoruz. Pardon, Santander çıkmadı, daha maçlar var, özür dilerim. Santander de daha çıkmadı. Niye çıktı dedim bilmiyorum. Ama henüz çıkmadı. Neyse biz şeye bakalım. Az önce bahsettiğim gibi yani Leones 36 puana çıktı ve Cadiz'in 40 puanı var. Yani Eibar'ın kaybından bahsederken çok önemli bir 3 puan kaybetti Eibar. Deplasmanda kazansaydı 6. basamağa çıkmış olacaktı 67 puanla. Las Palmas'ı geride bırakacaktı. Şu anda oynanan maçlarda Santander 1-0 önde Valladolid karşısında. Almeria Las Palmas maçı 0-0 devam ediyor ki bu iki takımda şu anda yukarılarda. Las Palmas kazanırsa 69 puana çıkmış olacak ve Almeria'yı yakalayacak. Almeria kazanırsa onlar da 71 puandaydı. 74 puana yükselecek ve Deportivo'yu da geride bırakmış olacaklar. Malaga'da zaten kazanmıştı deplasmanda. Onlar da 40 maçta 69 puana yükselmiş oldu. Evet, devam edelim Süper Lig'de ve Samsunspor 0 Göztepe 0 skoru devam ediyor. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Gaziantep'te Başakşehir 1-0 öne geçti Serke. Serke'nin golüyle ve mücadelede bu şekilde devam ediyor. Hemen şöyle bir bakalım. Yunanistan şampiyonluk küme düşme grubunda Larissa 2-0 önde Atromitos karşısında ve Asteras Tripolis Kifsi amacı da 0-0 devam ediyor. İsviçre'de küme düşme grubunda Grasshoppers Lozan karşısında 2-0 önde ve Winterthur Luzern karşısında 2-0 geride. Bu arada Lozan'ın golü geldi Grasshoppers karşısında 56. dakika 2-1'e geldi skor. Gözümde maçlarda bu arada. Ve Zürich deplasmanında Servet 1-0 mücadeleyi önde götürüyor. Bundesliga Avusturya'da Bundesliga'da küme düşme turunda Wolfsberger Tirol'ü 2-0 mağlup etmeyi başardı. Grazerak Blue Wings Linz karşısında 3-0'lık üstünlüğü vardı ve Altak'ta Riede 2-0 üstünlüğü kurdu. Burada da şampiyonluk grubu gerçekten çok önemli. Bakalım kimler bu yarışı sonuna kadar sürdürebilecek. Çünkü neredeyse her takımın şansı var. Avusturya'da ilginç bir sezon oynanıyor. Yarın oynanacak birçok mücadele. Biliyorsunuz sevdiğimiz liglerden birisi Finlandiya. Gerçekten gollü maçlar oynanıyor. Helsinki Ilves 2-2 sona erdi. İlk yarıda 1-1 bitmişti. Mariam Kupskupio ilk yarı 1-1 bitmişti. Maç da 1-1 bitti. SJK Inter Türkiye kendi sahasında 3-1 mağlup oldu. Oğlu TFS Turku maçı 0-0 devam ediyor ve Ginistan'da Jaro karşısında 2-0 önde 50. dakika oynanıyor. Norveç'te bugün çok maç vardı. Güzel maçlar vardı. Biz de açıkçası biraz Norveç'in dışında kaldık ama yine de güzel maçlar vardı. Kimler vardı? Hemen sizlere aktarayım. Vran Kufu Mostu'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı ve önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyeti beraber 5. sıraya çıktı. Bran 13 puana yükselmiş oldu. Lidström Sandefjord karşısında 3-1 kazandı. Onlar da 3. basamağa 19 puanda yine yükselmiş oldular. Viking Start karşısında gol olup yağdı. 6-3'lük bir mücadele. Viking yavaş yavaş ısınıyor ligi. Bakalım bu sezon ikinci kez üst üste şampiyonluğunu ilan edecek mi Viking? Nereye kadar gidecek biliyorsunuz. Başakşehir'inde oynadığı geçen sene takımlardan birisiydi. Hani böyle çok ahım şahım bir takım değil ama geçen sene Norveç Ligi'ni şampiyon tamamlamayı başarmışlardı. 6 gol atmayı başardılar Start'a. Gerçi Start'ı yenmeyeni dövüyorlar Norveç'te ama hani kaba tabirle söylüyorum. Hakikaten kötü bir takım ama yine de 6-3'lük bir galibiyet vardı. Molde geçen sene onlar için çok kötüydü. Yani berbat bir sezondu ve kazanmayı başardılar. 16 puanla 5. basamağa çıktılar. 5. galibiyetlerini aldılar. 9 maç sonunda önemliydi bu arada. Onu da ifade edelim. Yine devam ediyorum. Rosenborg kötü gidişatı devam ediyor ve 14. basamağa düştü Rosenborg. 5. mağlubiyetini de bugün Alesund karşısında kendi sahasında 3-2'lik skorla aldı. Alesund da bu arada 6 puanla Rosenborg'un hemen arkasında. Rosenborg'a neler oluyor bilmiyorum ve Friedrichstadt da kendi sahasında Amcam'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Günün şu anda oynanan maçında Bodo Tromsø karşısında 1-0 önde, Tromsø'nun da 10 kişi kaldığını söyleyelim. Bodo da bu galibiyetle beraber 8 maç sonunda 16 puana ulaşacak ve 4. basamağa çıkmış olacak. Viking sadece bir mağlubiyeti var. 9 maçta 8 galibiyetle beraber 24 puanla zirvede yer alıyor. Tromsø'nün 11 maç sonunda 23 puanı var. Diğer takımlar 9-8 maç olarak yine sıralanıyor. Yani Bodo muhtemelen yine Viking'in rakibi olacak gibi gözüküyor. Viking bu gidişte hani böyle kusursuz devam ederlerse herhalde ilk yarı sonunda puan farkını, yani Bodo da puan kaybederse bayağı bir artırmış olacak. Şimdi 3 maç üst üste deplasmana gidecekler. Önemli maçlar. Neden bunu söylüyorum? Bu arada Bodo'yu da 5-0'la geçti Viking. Gerçekten bir şeyler oluyor Viking'e. Acaba yeni dizi mi gelecek? Bir Viking dizisi yine izleyecek miyiz? Merak ediyorum. Hani buradan diziye bağlayayım. Kristiansund, Lillestrøm ve Sarpsborg deplasmanına gidecekler. Eğer buradan 9 puan çıkarırlarsa bence Viking gider. Biz de izleriz diye düşünüyorum. Ama Viking gitmeden biz bir kısa reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz.
4: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada hani bir detayı da aktarayım. Çünkü yanlış anlaşılmasın. Vedat abi az önce uyardı sağ olsun. Viking bugün 3-1 yenik durumdayken ikinci yarı buldu. 5 golle beraber maçı 6-3 kazandı. Yanlış anlamayın. Yani böyle 5-0'la falan 4-0'la başlamadı maç. Rakip önce 2-0 sonra 1-2 oldu. Sonra 3-1 oldu. Ve ilk yarısını 3-1 kapattığı mücadelede ikinci yarı 5 gol atarak, yani neden lider biz lideriz diye bir hatırlattılar starta. Biz de hatırlattık. Hatırladık daha doğrusu. Kendini canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten büyük keyif veriyor Viking takımı. Bekleyelim bakalım neler olacak. Çok erken konuşmayalım. Sonra sevgili Ali Cemal gibi oluyor. Trabzonspor Fatih Hoca en başarılı hoca ama kupadan eleniyor diyor. Sonra Trabzonspor 2 gol edip kazanınca da ben kaçtım abi diyor. Sen eleştirmeden beni. O yüzden biz çok erken yorum yapmayalım. Sonra yorumumuzu tekrar değiştirmek zorunda kalmayalım ama Viking bu senede şampiyon olabilir. Evet, biraz daha ihtiyatlı, biraz daha tedbirli konuşalım. Diğer türlü dediğim gibi sıkıntı olabilir. Peki. Evet, maçlara tekrar bir dönelim. Samsunspor 0, Göztepe 0 ve Gaziantep Futbol Kulübü 0, Başakşehir 1. Bu arada Başakşehir penaltı kazandı sevgili dinleyiciler. Serke yerde kaldı. Hakemin kararı penaltı ama şu pozisyonda kalecinin tabi bu penaltıya sebebiyet vermesi de çok amatörce. Bir bakalım acaba penaltı mı? Gerçekten çok amatörce. Çünkü top zaten avuta çıkıyor. Hani şu pozisyonda Serke'nin topa yetişme şansı yok. Alıp dönüp vurma şansı yok. Zaten parmaklarının ucuyla topa zar zor dokunuyor. Çok büyük bir kaleci hatası. Çok büyük bir amatörlük. Onu söyleyeyim. Tırnak içinde söylüyorum. Hani şu seviyede bu penaltı hiç de doğru değil bence. Yaptırılan penaltı üzerinde söylüyorum. Evet, Başakşehir için ikinci gol fırsatı sevgili dinleyiciler. Dakikalar 21'i gösterirken 1-0 önde Başakşehir ve şimdi ikinci golü atabilir. Ve 2-0'a gelebilir mücadeleye bakalım. Şomuradov topun başında Başakşehir'de. Kaleci kalede dikkatli. Gerçekten büyük bir hata Antep kalecisi Burak'tan. Şomuradov da ligin iyi golcülerinden birisi şimdi geldi, durdu ve ters köşe. Evet, Şomuradov 2-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Özbek golcü Başakşehir'i Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 öne geçirdi penaltı golüyle. Koştu, durdu, geldi, kaleciye baktı. Kalecinin kendi sağına yattığını görünce sol tarafa yavaş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve 2-0'a getirdi skoru. Dakikalarda 19'u gösteriyor. Samsun'da da 18. dakika ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şu ana kadar Samsun'da özellikle iki takımın da atakları var. Samsunspor daha iyi görünüyor. Daha etkili oynayan takım. Yani Göztepe'nin daha çok galibiyete ihtiyacı var değil mi? Hani baktığınız zaman ama Samsunspor dediğim gibi şu ana kadar daha etkili gözüken taraf. Evet, bu arada dün de hani Niçam'la alakalı yeni şeyler vardı. Birçok şey vardı ama Niçam da bugün ilk 11'de mücadele ediyor. Samsunspor kaptanı, o da değerli bir oyuncu ve Uzun yıllardır Samsun Spor'a hizmet vermeye çalışıyor. Hizmet veriyor Oliver Nicham. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2023-24 sezonundan itibaren yaklaşık 2,5 yıldır Samsun Spor'da görev yapıyor Nicham. Sırasıyla 27 maç, 32 maç geçen sezon ve bu sezonda 24 maç oynamış Oliver Nicham. 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, dediğim gibi önemli performans ortaya koyuyor. Takımında zaten kaptanlarından birisi, hatta birinci kaptanı. Evet, bu arada Göztepe şimdi tehlikeli gidiyor. Ceza sahasına girecek. Ama etkili olamadılar, ama atak devam ediyor. Şimdi içeride 3 oyuncu var. İçeri bir orta. Atak devam ediyor. Henderson bir vuruş. Savunma başarılı. Bir anda Göztepe etkili geldi. Golü de bulabilirlerdi ama savunmanın burada. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Savunmanın Van Drongelen'in müdahalesi başarılı, değil mi? Evet, Van Drongelen. O da bu arada bilmiyorum, yani bu sene bir transfer yapar mı acaba? Hollandalı oyuncu, 27 yaşında, 1.88 boyunda, şu anda 2 milyon euro seviyesinde Mekelen'den gelmişti biliyorsunuz. Ya da Hansa Rostock'tan gelmişti, pardon, düzeltiyorum. Öncesinde Belçika kariyerinde hatırlarsanız Mekelen'de kısa bir süre görev yapmıştı. Şu ana kadar Samsun Spor'un en önemli oyuncularından birisi, en istikrarlı oyuncularından birisiydi. Geçen sezonda 33 maç oynamıştı. Bir önceki sezon 30 maç oynamıştı yine. Bu sezonda 32 maç yine görev yaptı. Rick Van Drongelen sert, topla ilişkisi de fena değil gördüğüm kadarıyla. Evet, az önce Burak'ın yaptırdığı penaltıyı tekrar bir izledik. Gerçekten hani Süper Lig seviyesine yakışmayan bir penaltı. Top zaten avuta gidiyor. Yani o topa çıkıp dokunsan ne olur, dokunmasan ne olur. Hani böyle net bir penaltı ve çok net bir kaleci hatası. Evet, Braga Estrela maçına 2,5 gol üstü önermiştim. Dakika 22, bir bakalım maç kaç. Portekiz'e yine bakalım. Evet, 1-1 olmuş mücadele. Erken de gelmiş gol. Güzel. Gayet güzel. Almanya'dan selamlar. Kim yazmış? Sevgili Tufan Bey. Tufan Bey'e selamlar, sevgiler. Evet. olur. Teşekkür ederim. Sevgili Tufan Bey. Tamam. Tavsiyenize uyacağım. Yazın biraz çalışacağız. Peki. Normal yani, çok normal. Teşekkür ederim belki tavsiyeniz için. Caner Bey, iyi yayınlar. Aytaç, ben İstanbul'dan, değerlendirebilir misiniz demiş. Göztepe Samsun var. Valeranga Sarpsborg mücadelesi. Karşılıklı gol var. Sporting Lisbon Gil Vicente mücadelesi. 1 ve 4.5 gol alt. Peki. Selamlar Caner Bey, iyi akşamlar diliyorum. Antalya'dan Aslan ben. Şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten Antalya'ya çok yazık oluyor. Bana göre yarın diğer düşme potasındaki takımlara göre ikili, üçlü, dörtlü avarajlarda avantajlı olduğu halde ben düşeceğine inanıyorum. Gerçekten çok yazık olacak. Bunun yegane sorumlusu yönetimdir. Yönetim derken Antalya Spor aslında farklı şekilde yönetiliyor. Antalya Spor Ayşe, Antalya Spor Vakfı ve Antalya Spor Yönetimi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yönetim şekli bulamazsınız. Kongrede seçilen yönetim bir şekilde Antalya Vakfı'nın etkisi altında kalıyor. Hep topal ördek misali oluyor demiş sevgili Aslan Bey. Antalya Spor yönetimini eleştirmiş ve yarın da ligde kalamayacağımızı söylüyor. Tufan Bey, hangi şeyden bahsettiniz? Mesela burada biraz birkaç detay verirseniz bana, Instagram'dan yazın bana, oradan okurum. Caner Aydaş, Instagram'dan yazın. Madem özel yazdınız, oradan da takip edelim sizi. Bakalım neyi yanlış söyledik. Bir bakarsanız, yazarsanız çok sevinirim, ama olur tabii, düzeltiriz yani. Sonuçta uzmanlığım değil benim. El Hilal'in Neom karşısında ikinci golü geldi 61. dakika. Ve El Akut'ta El Kaleş karşısında 2-1 öne geçti 63. dakika, yine oynanıyor mücadelede. Belçika'da Standard Liège-Genk mücadelesi 0-0 dakikalar 47'yi gösteriyor. İspanya ikili Santander-Valladolid maçı 1-1'e geldi. Sevgili dinleyiciler, Almeria-Las Palmas ve Granada-Burgos maçında henüz gol sesi çıkmadı. Yunanistan Süper Lig küme düşme turunda Larissa 2-0 önde Atromitos karşısında ve Asteras Tiripolis Kifsia maçı da 0-0 devam ediyor. Hemen bir İsviçre küme düşme turuna gidelim. Grasshoppers 2-0 önde Lozan'ın golü gelmişti dedik ama iptal olmuş. Luzern Winterthur karşısında 3-0 önde ve Zürich'te kendi sahasında Servet karşısında 1-0 yenik durumda. Yine canlı maçlara bir bakacağım. Bodo Tromsø karşısında 1-0 önde. Tromsø'nün 10 kişi sürdürdüğünü söyleyelim mücadeleyi. 45. dakikada Alexander Varmaet ya da kırmızı kart görmüş. Ve Tromsø mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. İsveç'te de bugün 2 maç vardı ama tabii sona erdi. Halmstad Esporg ve Gais Degenfors maçları 1-1 sona erdi. Bütün maçlar 2 maçta 1-1 bitti. Burada Sirius lider ilginç hala devam ediyor. 19 puanda biliyorsunuz Mjällby geçen sene şampiyon olmuştu ama şu anda 7. sırada. Malmö'ye bakacağım. Malmö nerede? Bir bakalım. Evet, onlar da 17 maçta 10 puanla şu anda 7. sırada. Sanki Malmö'nün de devri geçiyor gibi İsveç'te, ne dersiniz bilmiyorum ama İsveç'te Malmö'nün, işte Norveç'te Rosenborg'un zaten geçti ama Molde ve Bodø'yu saymıyorum. Molde'nin yine hani devri, o böyle ligi bayağı bir yıllardır şey yaptılar, kasıp kavurdular. Sanki aşağıdaki takımlar da o farkı kapatıyor gibi işte. İsveç'te mesela çok takım var. Bugün bu seneki Sirius'u bırakıyorum. Geçen sene Mjällby şampiyon oldu malumunuz. Ondan önceki yıllarda Haken, Djurgården, Hammarby, Esporg gibi takımlar çok fazla zorladı zirveyi İsveç Ligi. Biraz Japonya Ligi'ne benzetiyorum İsveç Ligi'ni. Malmö haricinde özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz Malmö bir süre ligi bayağı bir domine etti. Ama dediğim gibi birkaç sezondur zorlanıyorlar. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
4: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
0: Ari, onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 10 numaralı Klözer, 3 boy kadar geride 5 numaralı Çepni, 2,5 boy geride Siyah Kral sırasıyla safkanlar son 800 metreye giriyor. Liderlik 3 numaralı Boarding Pass'te, takipte dış kulvarda 1 numaralı Boccia var. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Kuzey Efes'i, 2 boy kadar geride 9 numaralı Blue Reflection. 3 boy kadar geride kaldı 11 numaralı Prenses Dalaka, yarım boy geride 7 numaralı Lodato var. Onun 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Bayisçi dışında 10 numaralı Klözer sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Boarding Pass yarış lideri. Fark 2 boy kadar. Bariyer dibinden 6 numaralı Kuzey Efes'inin dış kulvardan 9 numaralı Blue Reflection orta kulvardan 1 numaralı Boçya'nın atakları var. Bariyer dibinde Boarding Pass 2 boy farklı lider ortadan 9 numaralı Blue Reflection geliyor şimdi içerideki Boarding Pass'i son 200 metreye girilirken yakalıyor Blue Reflection. Boarding Pass mücadeleden düşmedi. İki safkan arasında kıyasıya yarış başladı. 9 numaralı Blue Reflection önde ve kazanıyor. 3 numaralı Boarding Pass 2. 6 numaralı Kuzey Efes 3. 8 numaralı Bayisçi 4. olurken 7 numaralı Lodato da koşudan 5. olarak ayrıldı. Üst üste 2. birinciliğini elde etti. 9 numaralı Blue Reflection Bekir Mert Mırık da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.tck.org.
2: Reklam.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Bu arada mesajlarınızı 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Evet, geçen sene Mialbi olmuştu İsveç'tekinde. Bu arada maçlar, hemen skorları aktarayım size. Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 önde ve Samsunspor Göztepe maçı da başladığı şekilde devam ediyor. Hani burada gol olur ama nasıl olur bilmiyorum Samsun maçında. Sanki biri atar ve kazanır gibi, o da Göztepe olur gibi gözüküyor. Ya Samsunspor çünkü biraz yani lig nasıl olsa bitti bizim için modunda oynuyor, görüntü bu. Geçen sene Mialbi olduk. Ondan önceki sene 2 yıl üst üste Malmö vardı. Arada bir hakem var. Arada yine 2 Malmö var. Arada Djurgården ve AEK var. Yine 2 Malmö var. Yani 2016'da yine Malmö var. Öncesinde Norrköping var. Malmö var. Yani Malmö sürekli bir aralarda var. Esbjerg, Helsingborg var. 12-11. Öncesinde yine Malmö var. Şunu söylüyorum. Yaklaşık 2010'dan itibaren çok ciddi bir Malmö şampiyonluğu var. Ki bu şampiyonluklar sayesinde de yanlış hatırlamıyorsam Göteborg'u geçmişlerdi. Hatta bir bakayım yine de yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8. Evet, doğru. Doğru. 2010'dan sonraki şampiyonluklarla beraber Göteborg'u geçtiler. 9 şampiyonlukları var. 2014'ten bu tarafa Göteborg'un da şampiyonluğu yok. Malumunuz. En son şampiyonluğunu 2001'de miydi, 96'da mı almıştı? Hatırlayan var mıydı? Hayır. 2007'de almıştı. Göteborg sonrasında da bir daha şampiyon olamadı. Ve son yıllarda da gerçekten kötü gidiyorlar. Geçen sene Viking, tabii Viking diyorum, Mialbi ilk kez şampiyon oldu. Hakkinin yine tek bir şampiyonluğu var. Yani sözün özü şunu söylemeye çalışıyorum. İsveç liginde artık Malmö'nün hegemonyası çok yok gibi gözüküyor. Ya da biraz kırıyor takımlar. Ara ara kırıyor. Zaten Göteborg buralara giremediği gibi. Diğer takımlar yavaş yavaş işte kırmaya başlıyorlar bu hegemonyayı bu senede. Şu anda Malmö 10 puanda. Yani Sirius, gerçi Esbjerg'un da 15 puanı var. Yani çok da özel bir puanı yok. O da hem de yani birinciydi. Sadece Sirius arasında bir 9 puanlık fark var. Ama aradaki Djurgården, Hakem, Mialbi, Hammarby, Esbjerg gibi takımlar 13-14 puanında sıralanıyor. Yani çok ciddi bir puan farkı açamamışlar. Açsalardı Malmö'nün işi zordu. Yine gelir bir şekilde şampiyon olabilir. Tekrar maçlara dönelim. Keyifsiz tabii maçlar. Antep karşısında Başakşehir 2-0 önde. Biraz da artık kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı mücadeleyi. Bakalım devam edebilecek mi Başakşehir gollerine veya Antep bir şekilde maça ortak olabilir mi bundan sonraki dakikalarda atacakları gol veya oynayacağı oyundaki onlardan birisi. Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyorlar. Ceza sahasına girdi oyuncu ama şut mu atayım, pas mı atayım, o koordinasyonu sağlayamadı ve vuruşu da oyuncuya çarptı. Samsunsporlu oyuncuya ve Başakşehirli oyuncuya ve taca gitti. Yani iyi bir ataktı ama sonuçlandıramadı. Hala da devam ediyor Gaziantep atağı. Ceza sahasında bir orta Muhammed yumrukta da dönen top dışarıda. Nasıl dışarıda? Offside pozisyon. Evet, Samsun'daki maç daha dengeli ve daha keyifsiz gözüküyor. Daha mücadele gücü yüksek bir maç. Çok fazla pozisyon olmuyor ama Antep'te biraz pozisyon var. Braga Estrada 1-1 devam ediyor. Nacional Victoria Gümareş 0-0. Aruca Tondere karşısında 1-0 önde. Casapia Rio Ave mücadelesi 0-0 devam ediyor. Sevgili Ali ne demiş? Selamlar, Fatih Tekke konusunda düşüncem aynı. Bu sezon rahat rahat oynayıp kazandığı kaç maç var Allah aşkına demiş. Derbilerde sadece bir galibiyet var. Okan Hoca'nın da iki galibiyeti var. Genç kadro deniyor. Göztepe'de genç ve yeni oyuncular var. Ama bir oyuncuları var. Dar kadro demeyin. Trabzonspor Avrupa'da yok. 7 günde bir maç oynuyor ama zar zor kazanıyor. Ben Trabzonspor oyununu beğenmiyorum. Bu arada Samsunspor etkili geldi. Şimdi attılar. Evet. Samsunspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 35'i gösterirken sevgili dinleyiciler. Bir anda etkili geldi Samsunspor sağ taraftan ve Plasi aslında ağlara gitmiyordu ama savunmaya çarptı. Sonrasında da Lezi çaresiz bıraktı ve Samsunspor kendi sahasında Göztepe karşısında dakikalar 35'i gösterirken 1-0 öne geçti. Golden sonra da Samsunspor'un oyuncuları Diabete, Muadil Maji dans ettiler. Yani seni Fatih Hoca ile tanıştıracağım sevgili Ali Cemal. Yani artık iş oraya gidiyor. Evet, bu arada Heliton'a çarpmış burada. Onun için de şanssız bir an. Kaleci Lis kurtarıyor aslında pozisyonu. Ama Heliton'a çarpan top bacaklarının arasından yükseklik kazanıyor ve ters köşeye gidip ağlarla buluşuyor. Ne demiş? Abi aylardır yazıyorum. Antalya Spor Dernek kamburundan kurtulmalı diye okudum bunu, okumamış mıydım? Diğer takımlardaki gibi seçilen yönetim tek başına söz sahibi olamıyor. Hiçbir zengin iş adamı ya da iş insanı kulübe başkan olmak istemiyor. Parayı başkan adayı verecek, kararları dernek alacak. Bak demiş, daha önce de yazdım bunu demiş sevgili Selim Sarı. Evet, daha önce de sen bunu belirtmiştin. Yani bu konuda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini söylemiştin. Haklısın. Hak veriyorum sana. Sen de belirtmiştin yani bu konuyu. O yüzden hakkını yemem. Evet, bu arada Antep şimdi gol için yükleniyor. Bakalım, iki oyuncu sokabildiler. Ceza sahasına hala tehlike geçmiş değil. Sol taraftan gelmeye çalışıyor Gaziantep. Etkili bir ataktı ama sonuç alamadı Gaziantep Futbol Kulübü. Başakşehir golden sonra konta kapattı, onu söyleyeyim. Sürekli kendi yeri sahasında, kendi ceza sahası ve çevresinde, kendi ikinci bölgesinde. Yani çok fazla rakibin, daha doğrusu şimdi onlardan birisi etkili girebilir. Başakşehir sol taraftan ceza sahasına Kazım Can bir vuruş savunmadan döndü. Çok iyi bir atak ama atak hala devam ediyor. Ama Gaziantep savunması uzaklaştırmayı başardı. Bir anda Başakşehir gelmiyor dedim, Başakşehir çıkmıyor dedim ama bir kontratak, iki topla bir anda rakip ceza sahasına topla buluştular. Sol çaprazdan Kazımcan çok sert vurdu ama kaleci bu pozisyonda başarılı ve uzaklaştırmayı başardı. Samsun'da 1-0, Samsunspor'un üstünlüğü var. Bu puan durumuna göre, canlı puan durumuna göre sevgili dinleyiciler, Başakşehir ligi 5. sırada bitirecek eğer maçlar böyle biterse. Maçlar şu şekilde biterse, yani nasıl biterse, Gaziantep Futbol, daha doğrusu Göztepe Samsunspor maçı 1-1 biter ve Başakşehir kazanırsa yine Başakşehir 5. olacak. Başakşehir berabere kalır. Göztepe yenilirse, ki Başakşehir'in 2-0'dan berabere kalma ihtimali de düşük gözüküyor ama tabii ki futbol bu, belli olmaz. Yani bir anda dönebilir. Hani ikinci yarı Viking gibi oynar Gaziantep Futbol Kulübü, bir anda hani gol ve goller bulur. Buna bir şey diyemem. Hani zor ama hani belli de olmaz. Göztepe berabere kalırsa, daha doğrusu yenilirse, o zaman da ikili averaj devreye girecek. Bu arada Samsun Spor Muandil Maji ile, özür diliyorum, Niçam'la çok net bir gol kaçırdı sevgili dinleyiciler. Dakikalar 39'u gösterirken bir anda aldı at dedi Samsun Sporlu. Sol taraftan Taysan, ama Niçam hani herhalde kariyerinin en net pozisyonlarından birisini kaçırdı diyebiliriz. Evet, Maxim itirazda bulunuyor. O yerde kalan bir Costa mı yerde kaldı? Sonrasında çok sert itirazlar var Gaziantep Başakşehir maçında hakeme, ama çok ilginç. Herhangi bir sarı kart falan göstermedi. Yani gayet itirazları makul karşıladı. İşte bazen de hakemler böyle makul karşılıyor. Bak, bu da beni çıldırtıyor mesela. Yani şimdi aynı hakem başka bir maçta benzer bir itirazda sarı kart gösterecek, örnek veriyorum. Yani belki bu hakem için demiyorum, başka hakemler başka maçlarda çok daha belki yüzeysel itirazları saniyede sarı kartla cezalandırıyor. Ama bugün az önceki bu sert itiraza hiçbir reaksiyon göstermedi. Kim göstermedi, ona da bir bakalım hangi hakemimiz. Ömer F. Turtay. Daha önce Süper Lig'de çok görmedim sanki. Yani en azından ben görmedim İzlediğim maçlarda. Ya da dikkatimi çekmedi, bilmiyorum. Evet. 1996 doğumlu. Genç hakem sayılabilir. Antalya bölgesi hakemi. Dakikalar 42'yi gösteriyor. Samsun'da Samsun Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ve Başakşehir'de Başakşehir'in Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu skorlara göre Başakşehir 5. Göztepe 6. olacak sevgili dinleyiciler. Yine bu skorlara göre Samsun Spor da ligi 7. sırada bitirecek 51 puanla. Evet, onlar geçen hafta tabi ciddi bir avantaj kaybettiler. Başakşehir karşısında kaybederek haliyle, yani bundan sonra artık bu şansları kalmadı. Bu arada Başakşehir 3. gol için yükleniyor ama Serke final pasını atamadı ki önemli bir pozisyondu. Portekiz'e bakalım. Estrada Sporting Braga karşısında deplasmanda golü bulmuştu ve bir birlik beraberlik var. Maçta bu şekilde devam ediyor. Hatta ilk golü onlar bulmuştu. Sonrasında Braga'nın golü geldi. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Casapia Rio Ave karşısında 1-0 önde. Bu skorlara göre orada da düşme hattı şöyle oluştu. Gerçekten ilginç bir durum olacak. Casapia 32 puana çıkmış oluyor. Estrada şu andaki puan durumuna göre play-out oynayacak takımlardan birisi oluyor. Yani Casapia üste çıkmış olacak. Tabii Nacional şu anda maçı ligden düşen bir diğer takım olacak. Bu arada Aruca Tondela karşısında 1-0 öne geçti. Burada Tondela kazanırsa 31 puana çıkar. Bu durumda Estrada play-out oynamaz. Düşer. Tondela play-out oynayabilir. Casapia da ligde kalmış olur. Böyle saçma bir durum var. Her an gollere göre durum değişiyor. Nacional Victoria Gümeş maçı da sanırım sabaha kadar herhalde beraberlikte devam edecek, öyle gözüküyor. Yani 3 gece 3 gün 3 gece maç oynansa muhtemelen beraberlik bozulmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Nacional'e 1 puan yetiyor ligde kalması için, öyle görüyorum. Şu anda da avantajlı. Ya ihtiyaç olursa da kazanırlar tabii, o da ayrı bir konu. İspanya 2'ye gitmeden bir Grasshoppers Lausanne maçına bakalım. 1-3 skoru var. Lausanne deplasmanda Winterthur karşısında 3-0 önde ve Servette Zürich deplasmanında 1-0 mücadeleyi önde götürüyor. Finlandiya'da Oulu 1, TPS Turku 0, 87. dakika ve Günistan Yaro karşısında 4-0 önde. Ne oldu bu Günistan'a? Bu sezon başka işler yapıyor. Şaşırmış olmalılar bunlar. Böyle golcü bir takım değil. Finlandiya'da Inter Turku lider durumda. Oğlu yine 15 puanla ikinci. Kuopio ve Helsinki yine hemen onları takip eden takımlar. Jaro 4 puan. Mariehamn, SJK, Ilves, yine Lahti, Ginistan gibi takımlarda şu anda ligin alt sıralarında yani 7-12 arasındaki takımları oluşturuyor. Üst tarafta VPS ve TPS Turku, Helsinki, Kuopio, Oulu ve Inter Turku. Bakalım bu sezon kim şampiyon olacak? Ben de merak ediyorum. Finlandiya'da. Acaba Oulu falan bir sürpriz yapar mı? Ben çok emin değilim ama belli de olmaz. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Inter Turku değil mi şampiyon olmuştu? Öyle mi hatırlıyoruz? Ya da şampiyonluk grubunda başka bir takım mı oldu? Çok emin değilim ama sanki başka bir takım da olabilir tabii. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama Ilves Inter Turku zirvede bitirmişti. Onu hatırlıyorum. Normal sezonu, playoff'ları hatırlamıyorum. Servet'in ikinci golü geldi İsviçre'de ve Zürich karşısında deplasmanda 2-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Ve İspanya'da Almeria City Las Palmas karşısında yine 1-0 öne geçti. 63. dakika oynanıyor. Santander Valladolid maçı 1-1 devam ediyor. Granada Burgos 0-0. Yine keyifsiz bir mücadele görüyoruz. Belçika'da 68. dakikası oynanan mücadelede Konferans Ligi Playoff grubunda Standard Genk maçı var ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada Antep'te mücadelenin ilk yarısı sona erdi. Gaziantep Futbol Kulübü 0. Başakşehir 2 maçında çok hani böyle seyirci falan yok. Bomboş stat, 20 bin, 30 bin kişilik stat, herhalde bir 1000 kişi falan vardır. Bilmiyorum yani. Kimse gelmemiş, ilgi göstermemiş. Samsun'da da ilk kere Samsun Spor 1-0 önde kapattı. Göztepe karşısında şu ana kadar oynanan maçlar bu şekilde sevgili dinleyiciler. Bugün Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde bir mücadele vardı. Gündüz Bahçeşehir Koleji 86, Fenerbahçe Beko 96. Güzel bir mücadeleydi sevgili dinleyiciler. Ve Türkiye Sigorta TBL yarı final mücadelesinde ikinci ligden bahsediyorum. Gaziantep Basketbol Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 98-96 mağlup etmeyi başardı. Ve seride 1-1'e getirdi yanlış hatırlamıyorsam durumu. Evet, bu da güzel bir maçtı. Orayı da takip eden kıymetli dostlar var. Aşağıda da çok keyifli maçlar oynanıyor. Geçmiş zamanda biliyorsunuz süperdi. Daha doğrusu Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeydi. Gaziantep basketbol ve önemli oyuncuları da yine dünya basketboluna kazandırmıştı. Bizi Avrupa'da temsil etmişti. Önemli işlere imza atmışlardı ama sonrasında tabii alt lige düşmekten kurtulamadılar. Oradan da tekrar çıkmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Ginistan Jaro karşısında 5-0'a getirdi. Bu arada Bodo'da 4-0'a getirmiş Tromsø karşısında. İşte bu 4-0'lık galibiyet Bodo'yu tekrar havaya sokabilir ve bir şekilde şampiyonluk motivasyonuyla bundan sonra böyle çok uzun bir seri yapabilirler. Çünkü önemli. Bu sezon çok fazla bu tarz maçlar kazanamadı sezon başı nedeniydi. Yani onlar biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi oynadılar. Gerçi Start'a 5-0 yenmişlerdi ama başka bir galibiyetleri yoktu. Start'tan sonra da Molde'ye 1-0 mağlup olmuşlardı kendi sahalarında. Bu sezon ilginç bir uygulama var Norveç'te. Dikkatimi çekti. Hani sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu sezon bu arada hani yine tabii sadece bir takımla sınırlı olmasın. Evet, diğer takımlarda da var benzer durumlar. Evet, bu sezon Norveç liginde bu arada Bodo 5'e getirdi skoru. Az önce 4 dedik ama dakika başı bu herhalde artı 6 yapmak için özel bir çaba içindeler. Öyle gözüküyor. 66, 68, 79, 89, birazdan 90'da atarlar. Evet, Norveç liginde ilginç bir durum var. Birazdan bu durumu sizlere aktarıyor olacağım. Belki sizler de bulup yazabilirsiniz bana. İlginç bir durum var. Bunu ben söylemeyeyim. Siz bir düşünün. Düşünenler, bulanlar yazsınlar. Ya da cevabı olanlar yazsınlar Radyo Spor WhatsApp hattına. Biz çünkü kısa bir reklam arasına gideceğiz. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara dönüşü cevaplarınızı bekliyorum. Bu sezon Norveç Ligi'nde ilginç bir durum var.

0: Sonunda kazanç, son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor. Şampiyonla son düzlükte.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
7: Sando da kola, Boltvin. Şimdi atacak. Bate Boltvin.
8: Oldu.
6: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
7: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
6: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
10: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
11: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
12: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
10: Çok hücumcuyla oynuyorsun.
11: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
10: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
11: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk üç golde hatalardan geldi.
5: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.

0: gibi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum diye. Bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.

0: Kulübü yasal bahisi bir tarih sunar.
1: Da şimdi ikinciliğe gelen 3 numaralı Deli Mesut bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde 12 numaralı Berhan Beyli. İçeriden de 9 numaralı Ahmet Han'ın ataklarıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini az farklı 6 numaralı Yol Kıran sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar ikincilikte bariyer dibinde 9 numaralı Ahmet Han. Dıştan yüklenen Berhan Beyli şimdi onu yakalamaya çalışıyor. Sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. 6 numaralı Yol Kıran direniyor dışından. 12 numaralı Berhan Beyli, içeriden de 9 numaralı Ahmet Han'ın atakları var. Yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 12 numaralı Berhan Beyli aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. İkincilikte orta kulvarda 6 numaralı Yol Kıran, içeriden 1 numaralı Küçük Boz Sepe'nin atakları var. Bu sırayla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 12 numaralı Berhan Beyli yarışın liderliğini sürdürüyor. Gerilerden de 2 numaralı Özaras'ın atakları var. 12 numaralı Berhan Beyli koşuyu kazanan safkan oluyor. 2 numaralı Özaras ve 6 numaralı Yol Kıran ikincilik için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. 1 numaralı Küçük Boz Sepe koştan 4. 10 numaralı Hamdi'ye 5. olarak ayrıldı. Diyarbakır'da ilk koşuyu 12 numaralı Berhan Bey ile jokeyi Hasan Altundağ'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org
4: 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Bu arada Başaran iddiaya 300-314 koduyla iddia.com üzerinden üye olabilirsiniz. Eğer iddiaya üyeyseniz kayıtlı bayin bölümden de 300-314 yazaraktan yine Başaran iddiadan oynayabilirsiniz. James Giss, Analiz Bankocu, Rainman ve Caydaş 1978 ve birbirinden değerli yazarları bünyesinde barındırıyor. Başaran iddia gerçekten müthiş bir organizasyon yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet, ikinci yarı başladı. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Başakşehir 2. Bu arada birazdan 10 geçe reklamından sonra gazeteci arkadaşım sevgili Ertan Süzgün hattımızda olacak ve Beşiktaş'taki gelişmeleri bizlere aktarıyor olacak. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta Sayın Sergen Yalçın'la alakalı bir karar verilecek ya da kendisiyle bir görüşme yapılacak. Son durum nedir? Gündemde kimler var? Bir değişiklik olabilir mi, olur?

varsa kimler şu anda hangi teknik direktörler ön planda? Sayın Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Yine bugün duyumlara göre yani farklı teknik direktörler de geçiyor. Ertan'dan son haberleri alırız. Ertan Süzgün'den. Birazdan kendisini hattımıza alacağız ve konuşacağız. Evet, Samsun'da da mücadele başladı. Samsun Spor'un ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğü var Göztepe karşısında. Norveç ligindeki ilginç, bizim ligimizin yanında solda sıfır kalır bizim ligimiz demiş. İlginçlik konusunda efsane birliktir. Antalya'dan aslan yok yok, ilginç bir şey var Norveç liginde bu sezon. Biraz bakın anlarsınız ama birazdan neyse ben söylerim, uğraşmayayım. Reklam arasından sonra, bağlantı sonrasında sizlere söyleyeceğim ne olduğunu. Bu arada gerçekten ilginç bir durum var. Hani sebebini anlayamadım ama bakacağım. Birkaç takımı da hala bu arada üst üste gözden geçiriyorum ama birkaç takımda gördüm. Hepsini incelemedim. Belki sadece onlara özel bir şeydir. Hatta şöyle bir bakayım. Hepsinde mi var benzer bir durum? Yok. Hepsinde yok ama birkaç takımın ilginç bir durumu var. Ne olduğunu söyleyeceğim bilmiyorum. Yani oyuncuların milli takımda olduğu için mi falan mı? Hani çok emin olamadım ama dediğim gibi ilginç bir rastlantı da olabilir. Öyle gözüküyor. Ama ilginç. Ne olduğunu söyleyeceğim. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Başakşehir 2 skoru devam ediyor. Antep'in de ikinci yarıda ciddi bir baskısı olduğunu söyleyelim. Sevgili Caner demiş, sanki zor Aydın abi. Yani o olmaz gibi gözüküyor. Şimdi ben söyleyeyim ya, o sorunu anladım. Zaten Sayın Saadettin Saran başkanlığa aday değil. Biliyorsunuz haliyle sonrasında ne olacak bilmiyoruz ama zor gözüküyor. Biraz zor. Vedat abi olsaydı demiş, bunun neresi ilginç derdi. Evet, Vedat abi ilginç bulmadı geçen hafta benim söylediğim şeyi. Bu hafta ya bilmiyorum, bana bir şey ilginç geldi. Birazdan sizlere söyleyeceğim. Yani ilginç de bulmayabilirsiniz. Bu arada ikinci yarıda Göztepe'nin de bir baskısı var. Göztepe golü bulmak üzere, bulamadılar ama atak devam ediyor. Şimdi sol taraftan geldiler, etkili ceza sahasına girdiler ama kaleci Okan'ın müdahalesi yerinde ve İkinci yarı Göztepe'nin de ciddi bir baskısı var. Samsun Spor karşısında sağlı sollu geliyor Göztepe. Ya iki ya golü yiyecekler, beraberlik golünü ya da golü atacaklar. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi bir kısa bir reklam aramız olacak sevgili dinleyiciler. Sonrasında bağlantımız olacak.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikte. Evet, hattımızda kıymetli bir gazeteci dostum. Sevgili Ertan Süzgün var. Ertan merhabalar.
1: Caner abi merhabalar. İstanbul'da yağmur var. Yağmurlu bir akşamdan herkese selamlar.
0: Peki, sana da selamlar, sevgiler. Yağmur yeni başladı bu arada. Hacı Osman'da biz de az önce reklam arasında gördük. Şimdi hızlıca gireyim. Senin de vaktin yok. Teşekkür ederim öncelikle beni kırmadığın için.
1: Ne demek her
0: Beşiktaş'ta
1: zaman.
0: biraz gündem yoğun. Ben de az önce biraz bahsettim. Yani Sergen Hoca'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Son gelişmeleri senden bir dinleyebilir miyiz? Neler oluyor Beşiktaş'ta?
1: Şimdi bugün Beşiktaş'ın Sancaktepe'deki tesis açılışı yapıldı. Tesis açılışına önemli kişiler, Spor Bakanımız dahil oldu. Sayın Başkan Serdar Dalı geldi. Bu açılış sonrası karşı tarafta Beşiktaş'ta bazı yöneticiler yemek yediler. Yemek yerken kendi aralarında bir fikir alışverişi yaptılar. Ama bu yemeğe bir yönetim kurulu toplantısı demek doğru olmaz.
0: Evet.
1: Çünkü yöneticilerden 6-7 yönetici geldi. O yüzden Sayın Başkan dahil olmadı. Sayın Başkan evine gitti. O bu toplantıda yoktu. Kendi aralarında bir yemek etkinliği düzenleyip yani bir fikir alışverişi yapıldı. Şimdiki süreç, yarın bir at yarışı koşusu var. Yanılmıyorsam Sayın Başkan'ın babasının adına bir koşu olacak hipodromda.
0: Evet.
1: Sayın Başkan'ın oraya gitmesi bekleniyor, orada olması bekleniyor. Bir futbol şube komitesiyle Sayın Başkan'ın bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Daha sonra Sayın Başkan'ın Sergen Yalçın'la bir araya gelip bir görüşme yapmasını bekliyoruz ve bu görüşme sonrası Beşiktaş'ın yol haritası netleşecek. Tamam mı, devam mı kararı ortaya çıkacak.
0: Peki bu toplantı yarın mı Sayın Sergen Yalçın'la başkan arasındaki toplantı?
1: Öğrenmeye çalışıyoruz. Hani şu an için iki taraftan da net bir bilgi gelmiyor
0: Evet.
1: Caner abi. Ama yarın TCK'da bir koşu var. Dediğim gibi Sayın Başkan Serdal Dalan'ın babasının adını veren bir koşu. Oraya gitmesini bekliyoruz. Ondan önce olur mu olmaz mı diye bu gece biraz uzun geçecek. Toplantı eğer yarın olursa biz de orada olmaya çalışacağız. Çok büyük ihtimalle Sayın Başkan'ın evinde, Göktürk'teki evinde olma ihtimali çok yüksek eğer buluşma olursa. Buluşmada iki taraf bir araya gelecek. İki tarafın da bazı beklentileri var. İki tarafın da belki kafasında soru işaretleri var. Sayın Başkan Sergen Yalçın'la oturup konuşacak ve bu toplantı sonrasında da Beşiktaş'ın teknik direktörle ilgili Sergen Yalçın devam mı edecek yoksa görev bırakacak mı? Hep beraber bakacağız.
0: Peki hani belki erken ama yani o toplantının sonucuna göre devam etmeme durumuna göre Beşiktaş'ın B planı var mı Ertan? Sence B, C planı var mı? Yani bu isimler konuşuluyor mu? Bugün Sayın Güneş'in ismi X'te baya bir trend topikti. Hani binlerce tweet gördüm ben. Ne diyorsun? Hani böyle bir ayrılık durumunda hızlıca bir aksiyon olabilir mi Beşiktaş?
1: Yani onu konuşmak şu an için erken.
0: Erken
1: Çünkü
0: mi?
1: yönetim kurulunda olası bir ayrılıkta bazı yerli teknik direktörlerin ismi de zikredildi.
2: Baba.
1: Onun dışında yabancı da olabilir ama bence step step gitmek lazım Caner abi. Önce Sergen Yalçın devam edecek mi etmeyecek mi bir kararlaştırmamız lazım. Eğer devam etmezse, devam kararı çıkmazsa sonra bakalım diğer işlere. Yani yerli mi olur, yabancı mı olur, yerli olursa kim olur, yabancı olursa kim olur? Ama biraz daha bu toplantının sonucunu görmek lazım bence.
0: Peki, o zaman biz de haberleri bekliyoruz. Yine eğer sen de yarın o toplantıda ya da toplantının hani çevresinde olursan, bilgileri alırsan, yine senden bilgileri
1: Abi
0: alırsak
1: spor
0: çok mutlu olurum.
1: izleyicilerine bağlanırım, anlatırım ben de gelişmeleri. Ama dediğim gibi yarınki eğer yarın olması bekleniyor, bununla ilgili net bir durum yok. Kritik bir görüşme olacak. Bu görüşme sonrası da artık karar çıkacak. Hep beraber bakacağız biz de.
0: Peki, çok teşekkür ederim sevgili Ertan, zaman ayırdığın için. Sana da kolay gelsin, yoğunsun
1: Ben
0: biliyorum.
1: teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.
0: Hoşça kal. Evet, Ertan Süzgün kıymetli bir gazeteci arkadaşımız. Transfer haberlerini gerçekten yakından kovalıyor böyle. Kulüplerimizle alakalı detayları yerinde zamanında alan gazeteci arkadaşlarımızdan birisi. Gerçekten 24 saat onlar için çok hızlı geçiyor. Ben de yakinen şahidim. Neredeyse sürekli bir haber kovalıyorlar. Ha, bu işler de çok kolay değil. Bakalım Beşiktaş'taki gelişmeleri hep beraber göreceğiz ama bir karar aşamasında siyah beyazlı takım Ertan'ın verdiği bilgiler de bu yöndeydi. Spor medyasının güçlü isimlerinden sevgili Ertan Süzgün, özellikle transfer döneminde Neredeyse herkesten önce hani transferlerden haberi oluyor, haberleri oluyor, bir şekilde bizlere paylaşıyorlar. X'te mutlaka takip ediyorum. Yüz binlerce takipçisi var sevgili Ertan'ın. Sağ olsun bize de yarınki görüşme ihtimali ve sonrasında bir karar ihtimalinden bahsetti. Bu arada benim de aldığım duyumlar bu yönde. Bakalım Beşiktaş'ta neler olacak. Birçok kişi tabii istikrardan yana hani Beşiktaş'ın devam etmesi gerektiğini söylüyor ama işte bir taraftan da devam ederse önümüzdeki seneye olası kötü skorlarda, sonuçlarda ligin belki ilk periyodunda Beşiktaş'ın hoca değişikliğine gidebileceği, bu durumda da işte belki yine bir sezonu daha kaybedeceği konuşuluyor. O yüzden hani karar çok önemli. Devam ya da tamam, devam edecek derse de bir şekilde belki bunu çıkıp kamuoyuyla, Beşiktaş taraftarıyla mutlaka Sergen Hoca'nın da anlatıyor olması gerekiyor. Hem yapacaklarına dair hem de bu sezonla alakalı tüm detayları, neden olmadığı konusunda, neden başarısız oldukları konusunda belki bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani sezonun tamamına baktığımız zaman ben açıkçası başarısızlık görüyorum. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz? Ama benim düşüncem bu. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü'nün golü geldi sevgili dinleyiciler. Başakşehir karşısında ve 2-1'e getirdi. Yani bu kadar savunma yaparsan sonunda da golü yersin. Değil mi? Hani artık Başakşehir'in de belki Nuri Hoca'yla önümüzdeki sene değiştirmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. 2-0'a getiriyorsun, daha iyi oynuyorsun, daha üstün oynuyorsun. Bir anda rakibe bırakıyorsun topu artık. Sadece savunmaya çalışıyorsun. Hani 2-0'ın dünyada genel olarak. Bu arada Antep golü bulamadı. 2-2 beraberliğe getiriyordu Gaziantep Futbol Kulübü ama az farkta Rodriguez'in vuruşu bence kornere gitti ama avut verdim. Evet, Göztepe az önce golü buldu ama VAR'dan yapılan bir uyarı sonrasında gol iptal oldu. Bilmiyorum tabii yani. Bıraktım. Artık yorum yapmayayım. Ligler bitti. Artık yorum yapmak istemiyorum. Yani şu gol nasıl iptal oldu gerçekten anlaşılır gibi değil. Çünkü topa vurduktan sonra ayağa kalkıyor. Ve sonrasında da top Göztepe'li oyuncunun önüne kalıyor. Yani Göztepe'li oyuncu önce topa vuruyor. Sonrasında o top başka bir oyuncunun önüne gidiyor ve bu arada Göztepe yine golü bulabilir, atamadılar. Yarım metreden atamadılar. Bence garip bir iptaldi. Bu gol verilebilirdi. Ama ikinci yarıya Göztepe daha iyi başladı, onu söyleyeyim. Daha etkili başladı. İyi yayınlar Caner Bey. Bursa'dan Aykut Bey. Beşiktaş'ta Sergen Hoca ayrılırsa Şenol Hoca konuşuluyor. Ben hala anlamıyorum. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Denizli gibi, Sayın Mustafa Denizli gibi yeri geldiğinde hala büyük kulüplere konuşuluyor. Bu hocalar artık emekli olması lazım. Bu hocaların yanında hiç adam yetiştirmediler demiş. Bu hocalar yanlarında hiç, yani büyük teknik direktör ya da iyi bir teknik direktör yetiştirmediler diyor. Yazık demiş sevgili Aykut Bey Bursa'dan. Evet, Norveç Ligi ile alakalı bir şey söylemiştim. Hemen uzatmayayım, söyleyeyim. Bu sezon gördüm, şöyle bir şey gördüm. Bazı takımlar üst üste üçer kez deplasmanda maç oynuyor ya da sahasında oynuyor. Sebebini bilmiyorum ama birkaç takım gördüm. Hepsine bakmadım. 3 takım gördüm mesela. Örneğin işte Viking 3 maç üst üste deplasmana gidiyor. Bu haftadan itibaren Bodo da sahasında oynuyor 3 maç mesela. Sonrasında benzer durum bazı işte Tromsø'da vardı yanlış görmediysen. Viking'de vardı. Bodo'da vardı. Niye böyle bir şey olmuş? Hepsinde olmayabilir. Ama tepedeki birkaç takıma baktığım zaman böyle bir şey gördüm. Sebebini bilmiyorum. Evet, Norveç'te Vålerenga Sarpsborg maçı da 2-1 devam ediyor. Vålerenga'nın üstünlüğüyle dakikalar 23'ü gösterirken erken dakikalarda geldi goller. Evet, Samsunspor 1-0 önde. Nişan Makhambu değişikliği oldu. O da ayrılıyor Samsunspor'dan bildiğim kadarıyla ve şu anda taraftarına da veda ediyor. Kaptanlığı Zeki'ye bıraktı. Yani sanırım son mücadelesi gördüğüm kadarıyla. Okan da geldi, kendisine sarıldı. Taraftara da veda ediyor.

çıkarken bu vedayı bile yaptırmadı bize ya. Yani hemen çık çık çık çabuk çık. Yani adam 3 yıldır burada 100 maçı devirmiş bir veda ediyor taraftarına. Haliyle alkışta attı teknik direktör onu. Muhtemelen konuşmuşlardır. Ve belli bir dakikada işte beni oyundan al demiştir. Ve şimdi sağ içi karıştı. Yani inanılır gibi değil ya. Hiçbir şeye tahammülümüz yok gerçekten bizim. Hakem de Ümit Hoca. Yani evet aylardır kendisini çok görmemiştik. Deniz sarı kart gördü. Göztepe'de Samsunspor'da da yeni bir oyuncu sarı kart gördü. Birazdan bakarız. Makam bu. Oyuna girer girmez yani şimdi oyuna girdi ve sarı kart gördü. Deniz makam bu tartışması sonrasında bir evet oyuncular biraz birbirine girdiler. Ümit Öztürk maçın hakemi. O da uzun süredir en azından böyle elit seviyede görmediğim hani ne kadar elit dersek o da tabii ayrı bir konu ama Süper Lig'de çok denk gelmedim ben ya da benim izlediğim maçlarda çok göremedim. Bugün 11'de bugün maçı yönetiyor biliyorsunuz biraz sarı kart gösterme şekli vesaire oyuncularla iletişim şekli biraz zaman zaman eleştiriyoruz bu hocayı. Ya koşarak falan gidip sarı kart gösteriyor bu adam böyle hani sanki yangından mal kaçırıyormuşuz gibi. Hani yürüyerek gitsen ne olacak değil mi? Hani kıyamet kopmuyor. Bu arada Göztepe gole gidiyor şimdi Juan ama ortaya çıkardı. Neden ortaya çıkardı bilmiyorum ama Juan ortaya çıkardı. Kaleye vursa kaleci karşı karşıya golü atabilirdi ama ortaya çıkardı. Ve sonrasında da kaybetti topu. Evet Göztepe faul yaptı. Ümit Hoca ben gördüm diyor. Deniz'in hareketine bakalım. Makam bu Deniz mücadelesinde. Deniz'in makam buya bir sert bir darbesi var. Sonrasında yerde kalmış. Göztepe zaten bu oyunu oynayan bir takım. Yani çok temasta oynayan bir takım. Haliyle bazen işte bazı takımlar bu temasla oyuna karşılık veriyor. Bazı oyuncularda biraz genelleme oldu. Hemen kendini yere bırakabiliyor. Az önce Makambu da öyle bir pozisyon yaşadı. Yani normalde her takımda bu oyuncular ya da bu müdahale sonrasında yerde kalmayabilir. Makambu yerde kaldı. Evet az önce Göztepe'li oyuncu bu arada kaleye vurmuş. Yani orta falan dedim ama orta falan yapamamış. Bayağı kaleye vurmuş. Ama o kadar kötü bir vuruş ki top neredeyse bıraksa işte korner çizgisine doğru gidecekti. Plase vuruşu bu arada ayak içi. Yani Allah'tan ayak içi vurmuş. Kimdi bu oyuncu? Bir bakayım. Sol tarafta. Gerçekten merak ettim. Çerni. Yani Çerni felaket kötü bir vuruş yapmış. Kaleci de karşı karşıya sol çapraz çok daha iyi bir vuruş gelebilirdi ve golü de bulabilirdi takım adına. En azından tehlike yaratabilirdi ama hiçbirini beceremedi. Portekiz'de Casapia Rioave maçı 1-1'e geldi. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Braga Estrela maçı da 1-1 devam ediyor. Hani maçın başında golleri buldular iki takımda. Sonrasında herhalde iki takıma da yaradığın yani Braga'nın zaten bir iddiası yok. Estrela da bu skorla beraber biliyorsunuz ligde kalıyor şu andaki skorlara göre. Neden? Çünkü Casapia gol yedi. Tondela zaten yenik durumda Arouca deplasmanında. Casapia da golü yediği için Estrela'ya bu beraberlik yarıyor. Yani ligde kalmasını sağlıyor. Nacional'in Victoria Gümaraş maçı zaten 0-0. Muhtemelen bitecek. Çok büyük bir ihtimal. Zaten şu ana kadar 3 duvar Nacional'in. Yani neredeyse rakip kaleye gitmiyor bile. Aman siz de gelmeyin de maç böyle bitsin derdindeler. Çünkü beraberlik onları ligde bırakıyor. İspanya 2'de 90. dakikalar oynanıyor. Orada goller gelmeye başladı. Güzel de oldu. Neden? Şunun için hemen söyleyeyim. Wydowit kim karşısında tabii ki? Hani şu anda bir iddiası da yok aslında Wydowit'in. Ama

0: pardon, Santander Valladolid karşısında 4-1'e getirdi skoru. İlk yarı 1-1 bitmişti ve önemli bir galibiyet aldı. Burgos Granada deplasmanında 1-0 önde, onlar da playoff hattına yaklaştılar. Eibar'ı geride bırakıp 66 puanla Castellón'u yakalamış oldular. Bundan sonraki haftalar Castellón'un hata yapmasını bekleyecekler ve yanlış görmediysem kim bir maç daha vardı? Evet, o maçta sona erdi, hemen söyleyeceğim. Şimdi o mücadelede de yenildi herhalde yukarıdaki takım, ama yine de bir bakayım yanlış olmasın. Almeria Las Palmas'a 2-1 mağlup oldu. Bu neden önemliydi? Çünkü Almeria eğer kazansaydı bu mücadeleyi, değil mi? Evet. 74 puana çıkacaktı. Ya da en kötü berabere kalsa 72 puana çıkacaktı ve Deportivo'yu geride bırakacaklardı, ama kendi sahalarında Las Palmas'a 2-1 mağlup oldular. Bu da şu demek: Las Palmas da artık bundan sonraki son 2 haftada ilk 2 arasına girmek için büyük bir mücadele verecek. Eğer yarın Deportivo kazanırsa, yarın yanlış hatırlamıyorsam, yarın kendi sahasında Andorra karşısında kazanırsa, haftaya da Valladolid deplasmana gidiyorlar. 74 puana çıkmış olacaklar ve büyük bir ölçüde ikinciliği, hani garanti demeyeyim ama yerlerini biraz sağlamlaştıracaklar. Çünkü 3 puan öne geçmiş olacaklar. Malaga, Las Palmas ve Castellón gibi, özellikle Las Palmas ve Malaga karşısında da puan farkını 5'e çıkarmış olacaklar ki bundan sonra zaten 2 hafta kalacağı için maksimum 6 puan kalmış olacak. Ama tabii Almeria tehdidi devam edecek. Almeria'yı haftaya kimle oynuyor ona da bir bakalım. Deplasmanda Sporting Gijon, son haftada Valladolid'de yine mücadele edecek. Sporting Gijon nerede, ona da bir bakalım. Evet, onlar da 52 puan da muhtemelen Almeria 2 mücadelesini kazanır. Deportivo da yarın kazanırsa, sonraki maçlardan birisini bile kazansa, son hafta Las Palmas oynayacaklar. Veya Valladolid deplasmanda kazanırsa muhtemelen onlar da ligde kalacak gibi gözüküyor. Lige çıkacaklar, direkt çıkacaklar gibi gözüküyor Deportivo. Bence de çıksınlar. Evet, Samsunspor 1, Göztepe 0. Zeki kaptanlık pazu bandını taktı. Samsunspor'da muhtemelen önümüzdeki sene ciddi bir değişim olacak, öyle gözüküyor. Bu değişim neleri getirir bilmiyorum ama bir değişim olacak gibi gözüküyor. Birçok oyuncuyla sezon içinde yollar ayrılacak gibi, sezon başında daha doğrusu ayrılacak gibi düşünüyorum. Çünkü başkan sanki bunu söylemişti, yani önümüzdeki sene birçok oyuncuyu Samsunspor'da göremeyeceksiniz demişti. Hani böyle bir işaret vermişti sanki. Bu arada Samsunspor ikinci gol için geliyor. Bir penaltı bekledi Samsunsporlu oyuncular ama hakem Ümit Hoca'nın bu konudaki kararı devam. VAR'dan bir inceleme gelir mi? Birazdan bakarız. Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi yerde kalan bir Samsunsporlu oyuncu var. Evet. Ümit Hoca oyuncu değişikliği yapısın dedi. Bence Sergen Hoca kendi kariyeri için aklını kullanıp devam etmeli ve mutlaka başarılı olmalı. Çünkü yorumculuğu da tehlikeye girer. Kurduğu her cümlenin sonuna şu yorumlar gelir: bu kadar biliyordun sen, neden yapamadın? Doğru. Sevgili Sertan yazmış. Ayrıca açıklamalarına dikkat etmeli ve ne olursa olsun takımı hedefsiz göstermemeli. Katılıyorum sana sevgili Sertan. Burası Beşiktaş, her an hedefte olan bir kulüptür. Bunu idrak etmek gerekiyor demiş ve taraftara da bu mesajları vermek lazım. Ayrıca oyuncular içinde ayrımcılık yapmamalı, egosunu öldürmeli artık demiş. Sırf kendi almadı diye Jota Silva'yı harcadı. Bence fena bir oyuncu değildi. Yani harcadı demek belki çok ağır olabilir ama hani ben Jota Silva'yı oynatırdım şahsen. Yani Beşiktaş'ın sol ön oyuncusunun olmadığı bir ortamda Jota'yı hiç oynatmaması çok ilginçti. Yani daha fazla süre bulabilirdi Jota Silva. Yani ne küstü ne darıldı adam, her maçta oynadığı sürece elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Nerede görev verilirse birisin mutlaka en iyisini yapmaya çalıştı, iyi ya da kötü. Ama ilginçtir, çok fazla Sergen Hoca'nın gözüne giremedi. O bölgede herkes oynadı ama Jota Silva herkesten daha az süre aldı diyebiliriz. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Hemen içinde 2 numaralı Range Rover. En dışta 9 numaralı Selanik Pres'in ataklarıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 12 numaralı Speeding Bullet Start'la bir saldırı liderliğini son 600'e kadar da taşıyor. Fark 4 boy kadar. Şimdi 11 numaralı Anadolu Prensi ikinciliğe gelmeye çalışıyor. Ancak ikincilikte izlediğim safkan 10 numaralı Guliyev. Hemen içinde de 7 numaralı Information var. Bu şekilde safkanlar DJ Üniversitesi Ziraat Fakültesi koşusunda virajı dönüyor değerli yarışseverler. Pistin ortasındaki liderlik konumunda olan 12 numaralı Speeding Bull şimdi rakiplerine yakalandı. Ortadan 10 numaralı Guliyev, dışından 11 numaralı Anadolu Prensi, bariyer dibinden 7 numaralı Information atakları var. Şimdi 11 numaralı Anadolu Prensi liderliği asfaltta aldı. Information, Guliyev, 2 numaralı Range Rover, dışından 1 numaralı Storm River'ın atakları var. 11 numaralı Anadolu Prensi rakipleri diye duracak. 2 numaralı Range Rover geliyor. 2 numaralı Range Rover kupalı koşuyu kazanıyor değerli yarışseverler. 11 numaralı Anadolu Prensi ikinci oldu değerli yarışseverler. 1 numaralı Storm River ve 7 numaralı Information üçüncülük için aynı yakın geçen isimler olurken 9 numaralı Selanik Prensi de 5. oluyor. Kupalı koşuyu DJ Üniversitesi Ziraat Fakültesi koşusunu 2 numaralı Range Rover yaptığı son atakla Yusuf Cengiz'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
10: 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, 75. dakika. Samsunspor 1 Göztepe

0 skoru devam ediyor. Evet, Göztepe skor böyle olursa 5. olacak ve Avrupa'ya katılamayacak. 6. olacak, pardon, düzeltiyorum. Antep'te de Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Erken dakikada geldi goller ve Başakşehir'in golleri sonrasında Başakşehir atamıyor. Her anda yiyebilir bu arada. İkinci golü de yiyebilir. Yani maç 2-2 bir anda bitebilir. Az önce bahsettiğim senaryo olabilir. Yani Samsunspor Göztepe'yi yener. Başakşehir berabere biter. İki takım da 55 puanla bitirir. Bu durumda aralarındaki maçlara bakmak lazım. Dakikalarda 76'yı gösteriyor artık. Yani az da bir süre kaldı. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Portekizli Braga Estrela maçı 1-1 devam ediyor. Casapia Rio Ave 1-1. Aruca Tondela maçı 1-1'e geldi. Hadi Nacional de 1-0 öne geçti. Bu durumda tabi canlı puan durumuna göre Nacional ligde kalıyor. Kesin. Artık bu işi tamamen bitirdi kendi adına. 34 puana çıkardı. Tondela eğer maçı kazanırsa 31 puana çıkacak. Bu durumda şöyle olmuş olacak kıymetli dinleyiciler. Yani bir anda denklem tamamen değişecek. Tondela ligde kalacak. Estrada ve Casapia ligden düşecek. Yani şu anda 15. Estrada ligde kalıyor. Casapia play out oynuyor. 30 puanda. Tondela da 17. sırada ve AVS zaten düşmüştü. Tondela da 17. sıradan alt lige düşüyor. Ama eğer Tondela kazanırsa Tondela 2 puan eklediğimiz zaman 31 puana çıkacak ve Estrada ile Casapia'ya geçip ligde kalmış olacak. Böyle garip bir durum var. Dakikalar 75'i gösteriyor. Yani her an her şey olabilir. Ben de dikkatle takip ediyorum. Bakalım kim ligde kalacak. Nefes kesiyor gerçekten. Şu andaki skorlara göre Estrada ligde kalıyor. Casapia play out oynuyor ve Tondela ile AVS'de düşmüş oluyor. AVS düşmüştü. Tondela da son düşen takım olacak ama 15 dakika şu anda 3 takım içinde, Casapia içinde, Estrada içinde, Tondela içinde umut dolu olacak. Heyecanlı geçecek. Biz de merak ediyoruz neler olacağını. Sergen Hoca'nın kariyeri devam etsin diye 125 yıllık kulüp Beşiktaş başarısızlığa sürüklenmek zorunda değildir. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Her şey için teşekkürler Sergen Yalçın demiş. Sevgili Osman Bey, Osman Bey yollamış Sergen Hoca'ya. Vallahi yollamış. Daha mı gitmedi, daha belli değil sevgili Osman Bey. Braga beraberliği oynuyor abi demiş sevgili Murat. Yani şimdi şöyle, diğer maçlardan eğer goller olursa Braga da bir anda ikinci golü atıp maçı kazanabilir. Ya da işte örnek veriyorum, Casapia öne geçer. Üzerine bir de Tondela öne geçerse Estrada risk almak zorunda. Çünkü kazanamazsa ligden düşüyor. Ama şimdi diğer maçların skorları da Estrada'yı şu anda ligde tuttuğu için, hani dediğim gibi, onlar da çok fazla risk almıyor tabii ki. Çünkü şu andaki puan durumuna göre ligde kalıyorlar. Ama Tondela veya Casapia'dan birisinin, özellikle Tondela'nın atacağı bir gol bir anda ortalığı karıştırabilir. Gerçi fark etmez, ikisini de atması gerekiyor. Yani Casapia'nın da Tondela'nın da acilen gol atması lazım ki şu Estrada artık çıksın oynasın. Çünkü maçın başından itibaren maç 1-1 ve öyle de devam edecek. Yazık olacak yani, kuponlarımıza yazık olacak. Evet, Asya Şampiyonlar Ligi final mücadelesi, Şampiyonlar Ligi 2 final mücadelesi El Nassr Gamba Osaka karşısında 1-0 ilk kereyi geride kapattı. Hollanda'da playoff 3. tur mücadelesinde Willem Almere City maçı 0-0 41. dakika. İtalya'da Serie B yükselme playoff yarı final mücadelesinde Juve Stabia Monza maçı 0-0 devam ediyor. Polonya'da Radom 1 Lech Poznan 2 skoru var 29. dakika. Norveç'te goller yağmur gibi geliyor. Neden?

Hemen söylüyorum size. Valerenge 2, Sarpsborg 2. Evet, bu arada Ümit Öztürk, bir kırmızı kart bekliyordum ama kime bekliyordum? Heliton'a direkt kırmızı kart verdi. Bir daha bakalım, son adam diye mi kırmızı kart verdi? Ne oldu? Yani şu pozisyon nasıl kırmızı kart olabilir? Dirsek mi atmış? İkinci sarı kart mı verdi acaba? Yani bu pozisyon kırmızı kart değil de bir sarı kart olur. Evet, olur diye tahmin ediyorum. Yani çok ilginç bir kırmızı kart. Heliton kırmızı kart gördü. Evet, Ümit Hoca anlatıyor şimdi. Ama kolunu açıyor böyle. Yani açarken de Samsun sporlu oyuncunun boyu daha kısa olduğu için, yani böyle kolunu tam vücuduna paralel açmıyor. Biraz daha aşağıda tutmasına rağmen Heliton uzun boylu bir oyuncu. Koşarken kolu da Samsun sporlu oyuncunun yüzüne geliyor. Tamam. Hani bir sarı kart tamam ama kırmızı kart çok ağır. Son adam diye kırmızı kart gösteriyorsa daha da ağır. Yani bence bu arada bakalım, ya sarı kartı var mıydı Heliton'un? Yok. Evet, ilginç. İlginç bir kırmızı kart. Heliton, evet, Aruka Tondera karşısında gol attı. Yazıklar olsun Aruka. Yani adamlar dikte kalıyor ya. Gerçekten yazıklar olsun. Yani hiçbir derdiniz yok, tasanız yok, gidip Tondera'yı yenip dikten düşürüyorsunuz. Evet, Heliton kırmızı kart gördü. İlginç bir kırmızı kart. Ben çok beğenmedim bu kırmızı kart standardını. Bana göre doğru değil bu arada. Gördüğüm kadarıyla. Yani şu pozisyon kırmızı kartsa ligde takımlarımızda oyuncu kalmamalı bence. Yani her maçta ikişer, üçer sarı kart çıkmalı. Son adamsa büyük skandal. Çünkü olamaz. Yani son adam olamaz. Yan tarafında adam var. Herhalde dirseği verdi. Öyle tahmin ediyorum. Yani Samsun sporlu oyuncu da kalktı bu arada. Tedavi bile almadı yani. Yani ona rağmen kırmızı kart gördü Heliton. İlginç. Evet, Göztepe 1-0 geride. Samsun Spor karşısında dediğim gibi yanlış bir karar bana sorarsanız. Az önceki kırmızı kart. Vallahi bir şey diyecek bir şey bulamadım. Evet, bu arada Göztepe'de yani bir vuruş geldi ama top taca çıktı. Plase diye oyuncu vuruş yaptı ama top taca gitti. Plaseler nasıl taca gidiyor? Gerçekten anlayamıyorum. Yani ayak dışı vurursunuz, falso alır. Anlarım ama rakip ceza sahasının sol tarafından ceza sahasına giriyorsunuz. Plase yapıyorsunuz kaleye doğru. Ve top taca çıkıyor. İnanılır gibi değil. Hani bir şey demek istemiyorum da ama bir şey de demek istiyor insan. Yani bu kadar kötü olamaz ya. Yani bu kadar kötü vuruş yapamazsınız ya. Yapmamalısınız daha doğrusu. İkinci kez bu arada Göztepe mücadelesinde ikinci kez böyle bir vuruş geldi. Az önce de yine Çerne'nin böyle bir vuruşu yaptı. Vuruşu vardı. Evet, dakikalar 84, Samsunspor 1, Göztepe 0, dakikalar 87, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Başakşehir 2 skoru var. Şu andaki puan durumlarına göre Başakşehir ligi 5. Göztepe 6. sırada, Samsunspor da 7. sırada tamamlayacak ligi. Samsunspor da böylelikle ligi 3 puanla tamamlamış olacak. Belki Avrupa'ya katılamayacaklar ama yine de şu ana kadar iyi mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. Evet, şimdi bir Samsunspor hata daha, 3. gol fırsatı ve top ağlarda sevgili dinleyiciler. Samsunspor, özür diliyorum, 2. gol fırsatı 2-0'a getirdi. Offside var mı? Gördüğüm kadarıyla yok offside. Muadil Maci'den bir pas ve gelişine çok düzgün bir vuruş. Göztepe karşısında 2-0 öne geçti Samsunspor.
dakikalar 85'i gösterirken Elias tavşan topu ağlara gönderdi. Evet, güzel bir golü offside var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Gelişine çok güzel bir vuruş. Hollandalı oyuncu ve topu da ağlara gönderdi. Regina'dan transfer edilmişti biliyorsunuz. Daha önce de yine Cesena, Hellas Verona gibi takımlarda İtalya'da, daha önce Hollanda'da Neklimejen'de, yine Telstar'da forma giymişti. 25 yaşındaki Elias Tavşan. Evet, o da çok güzel bir gole imza attı. Gerçekten güzel bir gol. İlk yarıda da fena bir oyunu yoktu benim gördüğüm kadarıyla. Evet, Portekiz'de bu skorlara göre Tondela ve Casapia. Tondela alt lige düşüyor. Casapia playout oynayacak. Estrela da ligde kaldı. Yalnız Braga Estrela maçı inanır gibi değil. Maçın sanırım 15. dakikası mıydı? 1-1'lik beraberlik vardı. Evet, tam 15'te 1-1 olmuş. Ve mücadele 1-1 devam ediyor. Sonrasında bir gol sesi çıkmadı maalesef. Evet, bir Antep'e dönelim. Başakşehir'in üstünlüğü var ama Antep'in de baskısı var. Şimdi tehlikeli gelmeye çalıştı Gaziantep Futbol Kulübü ama hakemin bayrağı havada. İrlanda'da Sligo Rovers 0, Galway United 1 dakikalar 5. Evet, bakıyorum başka maç var mı? Şöyle bakıyorum oynanan maçlar. Evet, gol olan maçlar. Bu Lech Poznan Radom karşısında Polonya'da 2-1 önde. İtalya Serie B'de Serie B yükselme playoff yarı final mücadelesinde Juve Stabia Monza maçı 0-0 devam ediyor diyelim. Evet, Samsun Spor 2 Göztepe 0. Artık bu maç böyle biter gibi gözüküyor. Başakşehir bu skorlara göre çok büyük bir hata yapmazsa, yani gol yemezse, mücadeleden galibiyetle ayrılırsa ligi 5. sırada bitirmiş olacak. Önemli. Tabi neden önemli? Çünkü Nuri Hoca geldiği zaman alt sıralardaydı Başakşehir ve lig sonunda 57 puana ulaşmış olacak. Gerçekten önemli. Trabzonspor da kupayı alırsa konferans ligine katılacak değil mi? Evet, konferans ligine katılma hakkı elde edecek Başakşehir Futbol Kulübü. Bakalım. Artık onlar da bekleyecekler ama ligi 5. sırada bitirecekler. Eğer kalan 2 dakikada gol yemezlerse, Gaziantep karşısında erken bulduğu gollerle öne geçmeye, 2-0 öne geçmişlerdi. İkinci yarıda gol yediler. Pozisyon da verdiler ama maçı kazanmaya çok yakınlar. Kalan 2 dakikada gol yemezlerse mücadeleden 3 puanla ayrılıp Göztepe'nin de tabi burada Samsunspor karşısına yenilmesi onlar için büyük bir avantaj oldu diyebiliriz. Çünkü burada evet, şimdi 3. gol şansı Samsunspor adına ve Muandil Maji düzgün bir plase ile skoru 3-0'a getirdi. Samsunspor 3 Göztepe 0. Dakikalar 88'i gösterirken çok güzel bir atak. Yine Elias Tavşan soldan gelen iki oyuncu vardı. Kim artık vursaydı gol olacaktı ama Muadil Maji güzel bir plase. Offside var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Elias Tavşan pozisyonda hareketlendi. Sağ tarafta bomboş arkadaşı vardı. Döndü sola. Muadil Maji uzak köşeye düzgün ve güzel bir plase ile takımının 3. golünü dakika 88'i gösterirken attı ve 3-0 öne geçirdi. Samsunspor 3, Göztepe 0. Bu da Başakşehir, dediğim gibi eğer berabere kalmazsa orada belki avantaj olabilir. Avrupa, daha doğrusu 5.liği alabilir. Başakşehir çok yakın gözüküyor. Evet, oradaki maçı yaklaşık 1 dakika kaldı. Biz de bitirip sonra reklam arasına gidelim. Çünkü burada skor artık 3-0. Bu dakikadan sonra değişmesi çok zor bana sorarsanız. Bu arada Başakşehir 4-2 yakaladı Gaziantep'i ama tabii oyuncu atak yapma yerine korner çizgisinin yakınına bir yere gitti ve korner almaya çalıştı. Onu da başaramadı. Yani dakika çalayım derken, alayım derken topu tutamadığı için vallahi aynı olacak işte.

0: gördü de kırmızı kart gösterdi bilmiyorum. Çünkü dirsekse mümkün değil. Son adamsa yine mümkün değil. Yani Heliton'u boyu posu yani iyi falan diye göstermedi herhalde kırmızı kartı. Ama bir şey var diye gösterdi. Ama o bir şey neyse çok sağlıklı değil. Yani o kırmızı kart olmamalıydı diye düşünüyorum. Evet. Başakşehir 5. sevgili dinleyiciler 2-1 kazanmayı başardı. Biz de araya gidiyoruz. Saat başında buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
6: Sandro'da kola Boltvin. Şimdi atacak. Wade Boltvin.
7: Oldu. Oldu.
5: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
6: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
5: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
9: Merhabalar, merhabalar abi.
8: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
5: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacak vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Evet, reklam arasında Kasapia ligde kalıyor dedik. Esra'la playoff oynayacak dedik ama arada Esra'la golü buldu Braga karşısında ve hevesimiz kursağımızda kaldı. Yok, Braga 2-1 öndeydi. Sonrasında Esra'la 2-2 beraberliği sağladı. Evet, ben takip ediyordum maçı. Ve Lokovic, Stefan Lokovic ilk golü de atmıştı. Son golü de attı ve bu golle beraber Esra adayı dikte bıraktı. Yazıklar olsun. Yani Braga gibi takım. Geçen hafta biliyorsunuz Benfica'ya sahayı dar etmişti ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını engellemişlerdi. Bu hafta da kendi sahasında Braga, Esra adayı karşısında 2-2 beraberliği. Yani 2-2 beraber maç. Tabii dediğim gibi yani bu bir nihayetinde Braga için hani formalite maçı ama Esra'da için ligde kalma mücadelesiydi ve 2-2 beraberlik var. Caner abi, bugün Bayern Münih senin dediğin çıkacak mı, 120 gole ulaşacak mı diye takip ettim ama evinde Köln'ü 5-1 geçerek 122 gol ile maç başına 3.5-3.6 bu arada gol ortalaması ile bitirdi. Evet, 120 golü geçti sevgili Tuncay Bey. Ben söylemiştim. Braga attı demiş ama sonrasında 7. Braga maalesef 7. Mahvetti bizi yani. Yani gerçi ben üst oynamıştım, o yüzden problem yok. Neymiş, erken konuşmamak lazımmış. Neden bunu söyledin sevgili Ali Cemal? Kimin için söyledim mesela erken konuşmamak lazım? Ben senin için bunu söyledim ama sen neden bunu söyledin bilmiyorum. Tamam da niye bu yorumu niye yaptın mesela şimdi? Erken konuşmamak lazım. Ne konuşuyorduk da mesela erken konuşmamak lazım dedim bunu şimdi. Ben senin için söylemiştim yani Trabzonspor hakkında 1-0 yenikken Fatih Hoca hakkında kurduğun tarihsiz cümleler başarısız vesaire. Sonrasında Trabzonspor'un 2-1 kazanmasıyla beraber programı terk etmiştin. Şimdi neden bana bunu söyledin? Bir söylersen sevinirim yani. Buradaki tezin ne? Anlayamadım sevgili Ali Cemal. Ben erken konuşmadım çünkü. Bakıyorum. Ha, şeyden mi bahsediyorsun? Esra'dan mı bahsediyorsun? Ya yok, benim çok da umurumda değil ya. Tanımıyorum. Zaten bu Portekiz Ligi'ndeki bu takımları ben vasat takımlar olarak hep değerlendiriyorum zaten. Olmasalar daha iyi. Ama çok yapacak bir şey yok. Yani sadece lig tamamlamak için orada varlar. İşte Benfica'ya 3-5 gol yesinler. Braga'dan değil ama işte Sporting Lisbon'dan, Porto'dan her maç üçer beşer gol yesinler diye var olan takımlar. Yoksa hani bir varlıkları çok önemli değil. Yoklukları da bir dert değil. Yani işte AVS, Tondera, Casapia, Estrada, Nacional, Rio Ave, Santa Clara, hani bunların hepsini toplasan şu andaki bizim herhangi bir takımımız bu takımlarla çok başa baş oynar. Alverca, Estoril, çok rahatlıkla Aruca, bakın Victoria Gümareş'e kadar bizim ligimizdeki bence her takım bu takımlara, Victoria Gümareş'e kadar yani Portekiz'in 9'da 18 arasındaki tüm takımlarını bizim takımlarımızın hepsi yener. İddialı konuşuyorum. İyi akşamlar abi, iyi yayınlar sevgili Segül 1903 Seyfettin Gül. Uzun süredir yoktu, bir evlenmişti bu arada, kendisine mutluluklar diliyorum. O gün bugündür mesajları kesti sevgili Segül. Umarım her şey yolundadır demiş. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali demiş. Vallahi ne olacak bilmiyorum sevgili Seyfettin, ama şöyle hani Beşiktaş'ın Sayın Başkan'ın az önce sevgili Ertan'la da konuştuk. Ve o da söyledi. Ertan ne dedi Ertan? Dedi ki bir karar aşamasında, hani bu dakikadan sonra verilecek karar bence çok çok önemli. Ertan Süzgün Beşiktaş'ta bir yönetim kurulu toplantısı, sonrasında Sergen Hoca ile başkanın bir görüşmesi olacak dedi. Vallahi karar önemli. Şimdi bazı taraftarlara göre, taraftar gruplarına göre, Beşiktaşlara göre bence, bu arada fikirlerinizi yazın, Sergen Hoca kalırsa başarılı olacaktır. Bazılarına göre de kalırsa, yani taraftarla arasındaki o bağ nispeten koptu. Güven ortamı biraz ortadan, daha doğrusu güven, karşılıklı güven bence kayboldu. Gerek Sergen Hoca'ların, hocanın oyuncu tercihleri, son birkaç maçtaki formsuz görüntüsü, oyuncu değiştirmemesi, oyuncuları bazılarını doğru yerde oynatmaması, sağ içindeki oyuncuların reaksiyonsuzlukları, maçlardan sonra genelde aynı cümlelerle kurulan maç sonu toplantıları, yani neredeyse copy paste toplantılar. Her toplantıdan sonra olur böyle şeyler. Futbol bu. Yani futbolda oluyor bunlar. Ya yani bunların hepsini zaten taraftar biliyor, ama hani sizler de oraya gelip bazı şeyleri düzeltmek üzerine bir plan yaptınız. Göreve talip oldunuz. Düzelteceğiz dediniz. Ve 31 maç görevde kaldınız. Kupada yine maçlarınız var. Yani bazı oyuncular, birkaç oyuncu haricinde bir arpa boyu yol alamadı Beşiktaş oyun anlamında. Evet, zaman zaman böyle maçlar iyi başlıyor vesaire, ama sonrasını getiremedi. Derbi kazanamadı. 20 yıl sonra ilk kez kendi sahasına 3 derbi kaybetti. Taraftar tabii ki yani bir reaksiyon gösterecek, ama hani bunun sonucunda hani istikrardan yana bir tavır mı almak gerekiyor? Yoksa sil baştan yeni bir teknik direktörle mi yola devam etmek gerekir? Bilemiyorum, tabii ki Beşiktaş taraftarı daha iyi değerlendirir. Sizler de Beşiktaş taraftarı da yazabilir fikirlerini. Ya da diğer takımlarımız taraftarları da yazabilir. Sizce Beşiktaş'ta Sergen Hoca önümüzdeki sene kalırsa başarılı olur mu? Ben bu arada Twitter'da takip edeyim Caner Aydaş. Orada bir tweet atmıştım, bir anket yapmıştım. Taraftar %70'i gitsin diyor mesela Sergen Hoca. Yani önümüzdeki sene olmamalı diyor. Demek ki yani bir grup taraftarın da güveni tamamen kayboldu. Ya da saha içindeki görüntü çok hoşlarına gitmedi bu sezonun 31 hafta artı kupa. Az önce Sertan söylemişti, güzel bir şey söyledi. Bence kıymetliydi söylediği Sertan Eroğlu. Dedi ki Beşiktaş'ı hedefsiz gösteremezsiniz dedi. Ligde burası Beşiktaş dedi. Yani %100 katılıyorum, imza atıyorum. Her ne olursa olsun Beşiktaş bu ligin en büyük takımlarından birisi. Hani siz ya ligde bir yerde bitireceğiz deyip de hani böyle bir yani bizim hedefimiz yok, illaki bir yerde bitireceğiz. Hani bu bile, aslında bu söylem bile birçok taraftarı eminim ki üzmüştür. İllaki bitireceksiniz yani. Zaten bitmeme gibi bir şansı yok yani. Mutlaka bir yerde bitireceksiniz. Ama işte o bitirdiğiniz yer neresi? daha iddialı söylemler vardı Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu sezonu hatırlayın. Çok daha iddialı söylemleri vardı. Hatırlarsanız bir maç vardı. Beşiktaş taraftarı iyi hatırlar. Hatırlayanlar yazsın. Şöyle bir şey söylüyordu. Beşiktaş'ın çok oyuncu eksiği vardı ve şöyle bir şey söylemişti. Bu arada ben bütün büyük takım teknik direktöründen bunu duymak istiyorum. Yani siz Türkiye'nin en büyük kulüplerinde çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın, milyon eurolar kazanıyorsunuz. Çıkıp yani işte herhangi bir insanın yapacağı açıklamayı yapamazsınız maçta. Maçlardan önce, maçlardan sonra işte çok eksiğimiz var efendim. Çok zor durumdayız falan dememeniz gerekiyor. Çünkü oynayacağınız rakipler zaten dört büyükte oynamıyorsanız, yani kendi aranızda bu rekabete dahil olmuyorsanız herkesten fersah fersah güçlüsünüz. Şampiyon olduğu sezonda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Hoca'nın şöyle bir beyanatı vardı. Lütfen hatırlayanlar da düzelsin ama ben aklıma gelenleri söylüyorum. Sanırım 14 oyuncuyla bir deplasmana gitmişti. Şey demişti, yani kimin olduğunun çok önemi yok. Çıkıp oynayacağız, burası Beşiktaş demişti yani. Hani o eksik çıkmıyoruz yani, 11 kişiyle çıkıyoruz ve çıkıp kazanmaya gidiyoruz demişti. Ve sanırım 1-0 ya da 2-1 falan kazanmıştı. Konya deplasmanıydı mı? Alanya mıydı bilmiyorum ama bir deplasmandı. Şimdi hani Sergen Hoca geldiği günden beri, bu arada Sergen Hoca kalsın diyenlerden birisi benim. Sadece ama eleştiriyorum. Geldiği günden beri, yani YouTube'da özellikle maçlardan sonra özellikle girip eve gittiğim zaman ya da ertesi gün, ya yani mutlaka bütün teknik direktörlerin basın toplantılarını dinlerim. Ya yani ne anlatıyorlar acaba? Hani oyunla alakalı işte gelişim yönlerini, eksik yönlerini, ya da işte oyuncularla alakalı yine bilgi veriyorlar mı? Hedeflerle ilgili güncelleme yapıyorlar mı diye mutlaka, tabii ki işimiz de bu, takip ediyoruz. Sergen Hoca'ya bakıyorum. Yani kusura bakmasın Beşiktaşlar, Beşiktaş taraftarına özür diliyorum ama sürekli copy paste. Yani sanki bir önceki haftanın aynısının birkaç farklı versiyonunu bir sonraki haftada yine aynısını söylüyor. Ya hocam bir değiştir ya. Bir, en azından basın toplantısını bir değiştir. Sürekli aynı şeyler. Biz zaten kupayı hedefliyoruz. Ligde illaki bir yerde bitireceğiz. İstediklerim ilk yarı kötüydü. İkinci yarı biraz hamlelerle düzeldi. İşte daha iyi olacağız. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki sene daha fazla transfer yapacağız. Hakkımızda oyuncular hazır. Gibi gibi. Yani sürekli bir gelecek, gelecekle alakalı planlamalar. Hani bugünle alakalı çok böyle somut şeyler ortaya koyamadı. Oyun da bunu koyamadı. Taraftar da haliyle kırıldı. Bence, benim düşüncem bu. Yanlış düşünen varsa, daha doğrusu yanlış düşündüğümü söyleyecek dinleyicimiz varsa lütfen yazsın. Argümanı ne? Tezi ne yani? Neden abi yanlış düşünüyorsun diyen varsa yazsın lütfen. Ama ben hani taraftarın artık bu tarz söylemleri taraftara geçmediğini düşünüyorum. Çünkü bence süre gayet normaldi. Neredeyse 31 maç. Neredeyse değil. Ligde 31 maç. Kupada 4-5, 5-6 maç. Neredeyse 40 maç. Yani artık bir şey görmek istiyor taraftar. Orkun haricinde performansı yükselen bir oyuncu yok. Jota Silva sol açık yokken sol açıkta bile değerlendirilmedi. Mustafa nerede? Yani ki hatırlarsanız, reklama gideceğim ama gitmeden söyleyeyim. Mustafa ile alakalı şöyle bir şey söylemişti. Unutmam kolay kolay. Ya Mustafa bizim en büyük değerimiz. O bizim oyun planımızda çok önemli bir yere sahip. Mustafa sahada yok hocam. Hani kenarda mı size lazım bu Mustafa? Kısa bir reklam arası.
5: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
7: Reklam.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda
7: veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada hazır bunu konuşmuşken sene sonunda da bir 20-30 oyuncu daha ayrılacak Beşiktaş'tan. Ayrılabilir. Yani bir de böyle bir durum var. Yani o kadar geçmiş yönetimler o kadar büyük enkaz bırakmışlar ki, enkaz da demeyeyim ama kötü kadro planlaması ve hani ayrıl bitmiyor ya, olacak iş değil. Evet, sene sonunda kimler dönüyor? El Musrati, Verona'nın 7,5 milyon opsiyonu bulunuyor. Muhtemelen kullanmayacaklar, öyle gözüküyor. El Musrati, biz de burada övgüler düzmüştük kendisine ama bir türlü başarılı olamadı siyah beyaz takımda. Maşallah yere göğe sığdıramamıştık hepimiz radyoda. Kendime dahil olmak üzere ama beyefendi futbolu bırakmış gelmiş. En son Portekiz'de oynamış yani. Amir Hadzametovic yine dönecek oyuncular. Can Keleş, Aaron Ricardo var. Emrecan Uzunhan var. Fahri Keremay, Göktuğ Baytekin, Onana. Müthiş yetenek Onana. Juan Mario, Semih Kılıçsoy, 12 milyonluk bir opsiyonu var. 12 milyon euro. Cagliari kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. Eğer kullanmazsa o da siyah beyaz takıma geri dönecek. Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç yine bir siyah beyaz takıma dönecek gibi gözüküyor. Bunlar da aslında büyük problemler. Kimlerle yollar ayrılacak hep beraber göreceğiz. Caner abi, Benfica Portekiz liginde namağlup tek takım, hadi iki olursun, ikinci olursun, namağlup üçüncülük nedir, böyle bir örnek var mı? Mourinho yine yaptı yapacağını. Yani Mourinho Real Madrid'e gitsin ya. Mourinho büyük hoca gerçekten. Daha da büyük bir takıma gidiyor. Dünyanın en büyük takımlarından birisine gidiyor. Mourinho yani adam kısmetli doğmuş ya. Ben böyle bir kısmet, bir insanda böyle bir şans görmedim yani. Hakikaten inanılmaz kısmetli bir adam. Yani olacak iş değil ya. Yani Fenerbahçe'den ayrılıyor. İstenmeyen adam ilan ediyor. Benfica'da kriz çıkıyor. Benfica'ya gidiyor. Benfica'da işte şampiyon olamıyor. Aslında tam krizlik bir konu. Çünkü Braga ile son hafta beraber kalıp Şampiyonlar Ligi potasından oluyor. Yani büyük tartışma. Namağlup üçüncü oluyor. Ya da olmak üzere, olacak gibi, bilmiyorum. İkinci de olabilir tabii ki, daha bitmedilik. Birazdan oynanacak o maçlar. Bakıyorsunuz Madrid'de kriz çıkıyor. Real Madrid, Perez seçim kozu olarak Jose Mourinho'yu öne sürüyor. Orada oyuncular birbirini yiyor. Teknik direktörü yiyor. İşte yönetilemeyen oyuncular var. Kim yönetir? Tabii ki dünyanın en büyük hocası Mourinho yönetir, eski hocamız. Ya ben ömrümde bu kadar kısmetli bir adam görmedim yani Mourinho'dan, kusura bakmasın kimse ama hani bu kadar kısmetli birileri varsa da gerçekten Allah'ın sevgili kulları diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ömrü hayatında yani bu kadar sözleşmesini tamamlamayan bir teknik direktör hiç görmedim. Herhalde görmeyiz de. Sürekli birileri alıyor yani Mourinho'yu. Ve son 15 yıldır da çalıştırdığı takımlarda maalesef futbol falan izlemiyoruz Mourinho'dan. Ama yine de adam her yerde deli gibi para kazanıyor. Yani olacak işte. Gerçekten dediğim gibi Allah'ın sevgili kulu yani. Bizde problem var, öyle bakıyorum. Selamlar radyocuların kralı, güzel insan. Bu aralar sana çok mesaj yazamadım ama kulağım hep sendeydi. Ama artık buradayım, yazarım. Sergen Alçın yola devam etmemeli. Sergen Hoca ile yola devam etmemeli Beşiktaş demiş. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum sevgili Hasan abi. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Beni mutlu ettin abi. Çok teşekkürler. Evet, denk gelirse bir kahve içmeye de bekliyorum radyoya. Bu 10 artı 4 kuralı çok sıkıntı çıkartacak. Bu arada evet, gerçekten çok önemli. Sevgili Ali Cemal söylemiş. Doğru. Bence pek bir mantığı yok. 22 değil de 25 yaş koysalar daha mantıklı olurdu. Genç istiyorsan Türk altyapı sayısını mecbur kıl mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? 22 yaşında ilk 11 seviyesi kaç oyuncu bulunabilir ki? İyi oyuncular zaten Avrupa kapıyor. Biz oyuncuların tercih sıralamasında son seçeneklerdeyiz maalesef. Vallahi geçen federasyon başkanımızın bir açıklamasına dahil oldum. Yani tabii ki değerli açıklamalar yaptı. İşte milli takımdan bahsetti birçok şey. Ben sadece bir noktada takıldım. Üzüldüm de. Hakemlerimizin Dünya Kupası'na gitmemesi benim problemim değil dedi. Benim sorunum değil dedi. Ben orada tamam dedim. Yani benim için bu konuşmanın özeti bu dedim. Tabii ki yani bence serbest olmalı bu arada sevgili Ali Cemal. Sene olmuş 2026, biz hala yabancı sınırından bahsediyoruz. Keşke daha güzel kriterler getirseler. Keşke yerli oynatanlara çok daha büyük teşvikler verseler. Keşke altyapıyı destekleseler. Keşke maçların oynandığı statların zeminlerini daha düzgün yapsalar. Organizasyonu daha düzgün yapsalar. İşte Dünya Kupası'na hakem gönderememizi sorunumuz olarak kabul etse keşke. Federasyon Başkanımız, onun yardımcısı Sayın Mecnun Bey ya da MHK Başkanı bu kadar eleştirilere rağmen hala görevde malumunuz. Hani buraları keşke biraz daha iyi yapsak. O zaman belki bu kriterlere takılmayız bence. Çünkü bu kriterlerden önce daha Türk futbolunda yapısal problemler var. Öncelikle bu statların zeminlerini, birçok stadın zeminini birazcık yeşil görelim en azından önümüzdeki yıllarda. Ve bunu kulüplere artık yükler misiniz? Spor Bakanlığımız mı yapar bilmiyorum, yani biri yapsın artık yani. Milyar doların döndüğü bir endüstride, futbol ekonomisinde, yani ülkemizde de öyle. Bu kadar değerli yatırımlar yapıyorsunuz ama maç oynarken sahanın yarısı tarla, neredeyse yarısı yeşil. Bazı statlarda, özellikle biraz daha soğuk havalarda. Önce buraları bir düzelsinler sevgili Ali Cemal. Ama dediğim gibi yani Federasyon Başkanımızın Sayın İbrahim Bey'in yaptığı açıklama bana çok talihsiz geldi. Çok da üzüldüm yani. Benim problemim mesela herhangi bir Türk hakeminin Dünya Kupası'nda olmaması benim için çok büyük problem. Benim de problemlerimden birisi. Çünkü bir futbol paydaşıyım ben de. Burada akşam sabah futbol konuşuyoruz, spor konuşuyoruz, basketbol, futbol, tenis konuşuyoruz, voleybol konuşuyoruz. Sporun içindeyiz ve oraya bir hakem gönderemememiz bence hepimizin problemi olmalı. Ama Sayın Başkanımız böyle söyledi. Kolay gelsin Caner abi. Ben cesur, Galatasaray artık şampiyonluktan sıkılmış gibi demiş. Binalara bile bayrak asmıyorlar artık. Dikkat eder misiniz diyor. Yani şampiyonluktan tabii kimse sıkılmaz bence ama. Evet, tabii üst üste 4. şampiyonluk. Artık birazcık doymuştuk olabilir. Ama hani şöyle de bakmak lazım. Bu rekabet olduğu sürece hiçbir takım, hani belki oyuncular şampiyonluğa doyabilir. İşte revize yapmanız gerekiyor, yenilik yapmanız gerekiyor, değiştirmeniz gerekiyor. Oyuncuları zaman zaman daha belki bu duyguları yaşamayan oyuncularla kadroyu genişletmeniz gerekiyor. Doğru. Ama taraftar doymaz ya, öyle bir olmaz. Belki bir süre ara vermişlerdir ama ben gördüm mesela, oturduğum sitede vardı Galatasaray bayrakları, çok vardı. Hatta oturduğum sitede de çok Galatasaraylı arkadaşım var. Her biri de beni tebrik etti. Bir Galatasaraylı olmayaraktan gelip beni tebrik ediyorlar. Bu da ilginç bir olay. Aynen şöyle demişti. Kimin oynadığı değil, kimin ne oynadığı önemli demişti. Diyor Erdinç Bey. Evet, işte bu. Sevgili Erdinç Bey, tam da bunu söylüyorum. Sayın Sergen Yalçın'ın bundan 4 sene önce kullandığı söz bu. Kimin oynadığı değil, kimin ne oynadığı önemli demişti. Evet. Şimdi Beşiktaş devre arasında 6 oyuncu mu aldı Vedat abi? 7 oyuncu mu, hatırlıyor musun? 6 mı? Neyse, dinleyicilerimiz yazsın. 6 ya da 7 oyuncu aldı. E nerede? Ondan önce Cengiz'i aldı. Sanırım bir oyuncu daha almış değil mi? Kendisi geldikten sonra bir ya da iki oyuncu daha geldi. Cengiz geldi bildiğim kadarıyla. E geldi işte yani. Birçok oyuncu geldi. Şimdi neredeyse yani ilk 11'in %70'i geldi. Sizin döneminizde yani hiç mi etki etmez oyun planı? E Orkun gelmişti daha önce. Değil mi? Yani Endidi falan gelmişti. Orkun var. Bilal Ture falan var. Yani var yani takımda. Şimdi bakıyorsunuz yok. Hocam yok yani. Yani ya sizin çalışma metodunuzda bilmiyorum bir gariplik var. Oyuncular hani form seviyelerini yukarı çekemiyor. Çok fazla gol kaçırıyorsunuz. Bazen hani böyle saç baş yolduruyorsunuz. Hani bakıyorsunuz Eyüpspor mücadelesi, Kasımpaşa mücadelesi. Hani 4-2, 4-1, 4-1 olmuyorsa bu takım belki 4-4-2'ye dönmeniz gerekiyor. Ya da 4-3-3'e dönün mesela. 3'te orta saha oynayın. Bilmiyorum yani. Sadece fikrimi söylüyorum. Jota Silva kenarda. Hani Mustafa Aynı Beşiktaş'ın geleceği de oyun planında çok önemli bir yere sahipti. Hani nerede? Süre bulmuyor. Tamam, oha bir şey demiyorum. Tamam. İşte sakatlandı gitti. Şimdi lig devam etseydi ne olacaktı? Belki siz ligde dördüncülüğe oynasaydınız ne olacaktı? Ya da kupada devam etseydiniz ne olacaktı? Santraforunuz yoktu. Yani rotasyon son iki lig maçında içeride bir oyuncu değişikliği yaptı. Hani bu kadar da değil. Hatırlıyor musunuz? Sene başında şey demişti. Pardon. Devre arasından önce hani yedek kulübesine bakıyorum 25 dakika düşünüyorum demişti. Üzerine 7 oyuncu geldi. Artık düşünmemeniz gerekiyor hocam. En azından bazı mevkilerde düşünmemeniz gerekiyor. Belki her mevki için söylemiyorum. Evet, yani o 2021'deki Sergen Hoca yok. Ben onu görüyorum bana sorarsanız. Bu da bu ilişkinin geleceği açısından büyük bir soru işareti. Bence taraftar da bunu görüyor. Yani hocanın bazı oyuncularda garip şekilde ısrarlı davranması, performans alamadığı oyuncuları ısrarla oynatmak istemesi bence taraftarın güvenini kırdı. Caner Bey yayınlar. Türkiye Kupası final maçını iki takım belli olmadan Antalya'ya alınması federasyonun yanlışı değil mi sizce demiş. En sıcak iklimde değildi. Örnek veriyorum, Çorum'da oynansa daha adil olmaz mıydı? Antalya Konya'ya 265 km, Trabzon'a 1200 km. Saygılar, Trabzon'dan Muhammed Eyüp. Yani bu konuda Konya Spor'un açıklaması vardı. Ben bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Yani siz böyle düşündüğünüz için bunu söylemiyorum. Burada takımlardan ziyade dediğiniz gibi yani finalistler belli olur. Sonra iki takıma da, iki ile de yakın bir yer tercih edersiniz. Örnek veriyorum, Ankara'da oynatabilirsiniz. Örnek veriyorum, Eskişehir'de oynatabilirsiniz. Örnek veriyorum, yani bunu öyle olsun diye söylemiyorum ama sonuçta yani Trabzonspor'un her yerde taraftarı var. Antalya'da da gider, stada full doldurur. Ya da işte kendisine ayrılan yeri doldurur. Trabzonspor ülkenin büyük takımlarından birisi. Ama böyle olsa daha iyi olabilir. Ama genelde dünyada da statlar daha önce açıklanıyor. Hani buna da çok yapacak bir şey yok. Örneğin işte Avrupa Ligi finali, Konferans Ligi finali, Şampiyonlar Ligi finali genelde çok önceden hangi statta oynanacağı açıklanıyor. Hani finalistlerden bağımsız olarak. Ama aslında hani lokalde oynanan belki kupa finali vesaire iki takımında da, iki takıma demeyeyim de yani iki şehre de böyle ortasında belki iki takımı da yormayacak şekilde olsa daha iyi olabilir. Ya Antalya'da oynansın ya, çok da böyle önemli değil ama burada belki kulüplerinde fikirleri alınabilir ya da alınmalıydı ya da belli olduktan sonra yapabilirlerdi bu organizasyonu. Sergen Hoca'nın kalması en sağlıklısı olacaktır bence demiş Beşiktaş'ımız için. Hedef olmayınca maça konsantre olmak da, konsantre etmek de gerçekten çok zor iş. Bence 5-6 tane net oynayacak oyuncu alırsa Beşiktaş çok daha iyi olacağına inanıyorum. Sevgili Segül, Seyfettin. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Tabii ki hedef olmayınca oyuncuları konsantre etmek zor. Doğru. Şimdi şampiyon olursun, oyuncuyu konsantre edemez. Ya gerçekten şu anda hepiniz, sen de bir sağlıkçısın. Biz de burada çalışıyoruz. Daha önce yıllarca çok büyük şirketlerde çalıştık. Daha doğrusu ben hayatımda zaten bu ikinci iş yerim. 23-24 yıl başka bir şirkete 22 yıl çalıştım. Yani bilmiyorum. Şimdi örnek veriyorum işte. Takım liderisiniz ve menajer oluyorsunuz. Bir hedefiniz var ve sonra çalışmıyor musunuz mesela? Hani hedefinize ulaştınız ya mesela. Yani daha fazla çalışıyorsunuz değil mi? Orada kalmak için, orada bir şeyleri başarmak için. Şimdi büyük takımlarda ya işte hedef yoksa konsantrasyon da çok zor iş. İyi de ay sonunda bu oyuncuların paralarını ödüyorsunuz. Bu ne demek yani? Ben bunu kabul etmiyorum yani. Hanginiz mesela çalıştığınız iş yerinde konsantrasyonunuz böyle bozuk şekilde işe gidiyorsunuz? Yok değil mi? Böyle bir şey gidip de amirinize, memurunuza, çevrenize ya da işverene gidip de söylemiyorsunuz. Ya benim konsantrasyonum çok bozuk. Ben bugün çok motive olmadım bu işe ya. Yani benden bir şey bekleme diyeniniz var mı mesela kurumsal bir yerde çalışıp da? Mümkün değil ya. Bunu kabul etmiyorum yani. Yani milyon eurolar alacaksınız. Oyuncuyu konsantre etmek çok zor. Niye? Yok, bunu sana söylemiyorum sevgili Seyfettin, yanlış anlama. Sadece hani genelde böyle söylüyor ya teknik direktörler. Hedef kalmayınca nasıl konsantrasyonunu sağlayalım oyuncuların? Sebep? Niye sağlamıyorsun? Yani burası bir, bu bir iş değil mi? Bu bir profesyonel iş değil mi yani? Gidip hatır gönül için bu oyunculara para ödemiyor herhalde kulüpler. Bir iş değil mi? Çekip işlerini düzgün yapsınlar o zaman. Lig bitene kadar düzgün yapmak zorundalar. Bugün Samsun Spor Göztepe'yi niye yendi o zaman sevgili Seyfettin? Yine söylüyorum. Sana özel söylemiyorum. Sen söylediğin için söylüyorum. Yani sana falan kızmadım. Yanlış anlamam. Hiçbir hedefi yok. Bak. Çıkıp müthiş bir top oynadılar. Hiçbir, değil mi? Dedikoduya, dedikodu demeyeyim de, hiçbir söylentiye mahal vermediler. Çıktılar. Yeniseler Göztepe 5. olacaktı. 3-0 kazandılar. Demek ki neymiş? Konsantrasyonu sağlayacağız. Yani oyuncular konsantrasyonu nasıl sağlayacağızdan ziyade teknik direktörün bu süreci nasıl yöneteceği çok önemli. Bence. Her takım için söylüyorum bunu. Yoksa geçelim onu. Bence 5-6 tane net oynayacak oyuncu alırsak çok daha iyi olacağına inanıyorum. Sergen Hoca gider, başkası gelirse Sergen Hoca'nın geldiği zamana geri dönmüş oluruz bence demiş. Mustafa, kesinlikle sana kesinlikle Beşiktaş sayesinde seviyesinde bir oyuncu değil. Gelecekte vaat etmiyor. Kayseri Spor ya da Antep'te, Antalya'da oynar belki ama Beşiktaş'ta mümkün değil bence demiş. Yani Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Beşiktaş'ta oynayamayacağını söylüyor. Sevgili Seyfettin'in düşüncesi bu şekilde. Caner abi selamlar. Al-Nassr üst olur mu sence? Ne diyorsun abi? Bir bakalım. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Umarım olur. Sevgili Yalçın. Olmuş yok, olmamış. 1-0 Osaka. Geçmiş daha. Geçmiş olsun. O maç bitmiş 90. dakika. Yani elimde sihirli değnek yok yani. 60'ta falan yazsan hadi anlarım da maç bitmiş yani. 50'de falan yazsan 90. dakika. Hadi 10 dakika önce de mesaj yolladın. Merhabalar, yabancı sınırı olmamalı. Hadi kaldırsınlar bakalım ne oluyor Avrupa kupalarında. Zaten şu an rezil oluyoruz. Çare futbol akademik olarak ele alınmalı. Ne demiş, bir dakika. Evet, ele alınmalı. Duyguya yer olamaz. Buradaki o nokta bir anlamadım ama neyse. Oysa duygusal oynuyoruz futbolu. Futbol okulları yapılmalı, sayıları onu geçmemek şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmalı. Genç yaşta futbol eğitimi Evet. İlk, orta ve lise eğitimi bu okulları gelecek vadeden gençler girmeli. Bir dizi testlerden sonra demiş bir dinleyicimiz. Ya tabii yapılacak birçok şey var da işte Fransa'dan Tarif Bey yazmış. İşte yapılacak çok şey var. Yani yapılacak çok şey var da neyse. Girmeyelim buralara çok. Yani ben söylediğim zaman sonra başka yerlere çekiliyor. O yüzden 7 yıldır burada altyapıya önem verin diyoruz ama kime diyoruz bilmiyorum. Nasıl diyoruz bilmiyorum. Kimler yapacak bunu bilmiyorum. Futbol okulları var. Evet doğru. Yani benim de oturduğum yani semtte değil ama semtin bir kısmında var. Gidiyorsunuz. Aylık belli bir miktar veriyorsunuz. İşte orada sizi alanında uzman antrenörler çalıştırıyor çocuklarınızı. Ne yetkinlikleri nedir bilemem. Sonuçta benim böyle bir yetkinlik değerlendirme şeyim yok ama mutlaka açtıklarına göre futbol okulunu mutlaka iyilerdir. Hadi diyelim ki iyiler, tamam, güzel, hoş, halı sahada oynuyorlar. Yani ben şimdi 10 yaşındaki oğlumu futbola götürsem halı sahada bu yaşta futbol oynatacağım. Şimdi götürmek istemiyorum mesela. Bayağı bildiğiniz halı sahada yani. Futbol okullarının hepsi halı saha. En azından bizim çevremizde öyle, buraları bilmiyorum. Yani belki de kasları en çok yoran halı saha. Özellikle profesyonel futbolculara biliyorsunuz halı sahalarda futbol oynamak yasak. Ben de geçmişimde oynamaya çalıştım ve hani ısrarla teknik direktörümüzün söylediği halı sahada kesinlikle futbol oynadığınızı görmeyeceğim. Kesinlikle oynamamalısınız, oynamayacaksınız, oynamamanız gerekiyor. Ciddi şekilde yaptırımı vardı mesela. Yani şimdi 10 yaşındaki oğlumu halı sahada götürüp futbol okuluna vermek istemiyorum. Kıymetli dinleyicimiz, sevgili Tarif Bey. Yani bu yaşta çocuğun bütün kaslarını bilmiyorum. Yani tabii orada çim boyu nasıl olur vesaire, bunun da mutlaka bilimsel bir şeyi vardır. Mutlaka hani çocuklar için belki çok daha o zararlar minimize ediliyordur ama ben gönlümden yani gelmiyor mesela. Onun yerine basketbola götürürüm. Parkede oynar en azından derim. Göremiyorum yani bu spor okullarını da böyle çok yaygın olduğunu görmüyorum. Genelde işte girişimcilerin yaptığı yerler. Merhaba, iyi yayınlar. Ülkemizde hakemlerden tüm futbol camiasının şikayetçi olmasına rağmen Merkez Hakem Komitesi'nin başkanının hala görevde olması, futbolumuzun gelişmemesi ve temiz bir futbol için, bir hakemlik camiası için gereklidir demiş. Bir örnek olmalı demiş dinleyicimiz. Ben biraz yazdıklarınızı düzelttim sevgili Ahmet Bey. Küçük küçük eklemeler yaptım ama düzelttim. Evet, yani bu konuda ben de defaten zaten beklediğimi söylemiştim ama bilemiyorum. Demek ki başarılı bulunuyor. Öyle bakmak lazım. Tabii biz nihayetinde gördüklerimize göre bir değerlendirme yapıyoruz. Bazen doğru yapıyoruz. Bazen kendi duygularımıza göre değerlendirmeler yapıyoruz. Kendi takımlarımıza göre belki değerlendirme yapıyoruz. Kendi adıma söylemiyorum. Genelde futbol kamuoyu maalesef böyle. Hani kimse adalet istemiyor, kusura bakmasın. Herkes ayrıcalık istiyor. Herkes diyorum bunu, genelleme yapıyorum. Yapanlar istisnalar, hani adalet isteyenler. Herkes sürekli bana yapılsın diyor. Hep benim lehime hata yapılsın diyor. Aman benim maç kaybedecek şekilde hakem hata yapmasın diyor. Yaptığı anda dünyayı kopartırım, yakarım diyor. İşte MHK istifa diyor, federasyon başkanı istifa diyor. Bu hakem bir daha bizim maça gelmesin diyor. Hakemliği bitsin diyor. Ama kendi lehine yapıldığı zaman mesela işte sahada hakem hedef göstermek istemiyorum. Artık şampiyon belli bilmem. İşte oyuncu sarı kartı varken topu yere vuruyor mesela hakem. Bir hakemimiz arkasına dönüp gidebiliyor mesela. Bakıyorsunuz ertesi maç. Ertesi hafta o hakem yine çok güzel bir maçta görev yapıyor. Yani bunu bir önemli bir hata olarak değerlendirmiyor. Halbuki ikinci sarı karttan kırmızıyı versen, değil mi? Bir örnek olursun. İki cesaretinle diğer hakemlere daha da örnek olursun. Üç belki de ligin kaderini değiştireceksin. Ya da bakıyorsunuz sarı kartı var oyuncunun. Hakemle gidip kafa kafaya veriyor. Bayağı sohbet ediyorlar. Yani şiddetli bir şekilde. Bugün de gördüm mesela. Şimdi söylemeyeyim hangi takımda olduğunu ama hakemle bayağı hani sarı kart, üzerine bir sarı daha, üzerine bir sarı kart daha böyle gösterecek kadar itiraz ediyor. Hakem git diyor, sadece yanımdan git diyor. Yani sanırım orada herhalde işte hal hatırını sormuyor. Yani işte nasılsınız, haftanız nasıl geçti diye falan sormuyor diye tahmin ediyorum. Verdiği karara büyük bir tepki gösteriyor. Jest, mimik, işte el kol hareketleriyle, sinirlik haliyle. Bakıyorsunuz reaksiyon yok. Değil mi? Şimdi o reaksiyonu gösteremediğiniz zaman, göstermediğiniz zaman, bakın az önce güzel bir şey söyledim. Ben söylemedim. Sayın Federasyon Başkanımız söyledi. Dedi ki, Dünya Kupası'na hakem gönderemememiz benim problemim değil dedi. Daha yani bunun üzerine bir yorum yapmaya gerek yok. Yani kimin problemi? Ali Cemal senin problemin mi? Çünkü sen sürekli beğeniyorsun ya hakemlerimizi. Mesela kimin problemi mesela? Niye gönderemiyoruz? Ya bir yerde problem olabilir mi mesela? İşte hakem eğitmenlerinde mi problem var? Hakemlerimizde mi problem var? İşte VAR'daki hakemlerimizde mi problem? Bir yerde bir şey var değil mi? Yani UEFA, bu Uganda'dan bile hakem var diyorlar. Ama bizden yok. Benim problemim değil diyor Sayın Başkanımız. Bence büyük problem. Çok büyük problem. Yani İspanya'dan 2 hakem gidiyor, 3 hakem gidiyor. Örnek veriyorum. Bizden gitmiyor. Ya da İtalya'dan ya da Hollanda'dan. Biz hiç gönderemiyoruz. Ya da çok daha birazdan bakarım Dünya Kupası'na giden hakemleri. Söylerim size ülkelerini. Bu hepimizin problemi. Devam ediyorum. Ama bence de istifa etmeli. Daha önce de söyledim ki. Yani bu kadar şikayet varsa o zaman başka birisine görevini devretmeli. Bu arada fena bir kupon gönderiyorum. Oran açısından ancak 3 parçaya sığdı. Maşallah güzel bir kuponmuş. Sevgili Erdinç Bey, bol şanslar. Caner abi, Fenerbahçe'de başkan eğer Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım seçilse, geçmişte TFF başkan ne demiş, başkanının Sayın Yıldırım'a söylemleri vardı, ağır söylemleri vardı vesaire. Sayın Ali Koç da benzer şeyler yaşamıştı ama sonrasında ya, gündeme gelir, sonrasında gider, öyle tahmin ediyorum. Biraz gündem olur. Sonrasında değişir bence. Evet. Ya böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Futbol Federasyonu'nun yaptığı güzel şeyler var. Ben şimdi burada Futbol Federasyonu'ndan ziyade, ama dediğim gibi yani istemeyen bazı kurumlara belki bir el atması gerekiyor. Ya da gelirken vaatte bulunduğu bazı şeyleri belki bir kere daha gözden geçirmesi gerekiyor Sayın Başkanım. Caner, bence tüm finaller başkentte oynansın. Yeni statta Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bu yapıyla, bu kadrolarla her sene değişen başkanlar, hocalar ve futbolcular ile Galatasaray'la baş etmesi mümkün mü sence? Bence değil. Başarı için istikrar şart. Sergen Hoca kalmalı, yönetim demiş gitmeli. Tamam da aynı şey oluyor işte sevgili Ali abi. Yönetim giderse de yine az önce diyorsun ki istikrar lazım, ama şimdi diyorsun ki yönetim gitsin. Bak şimdi burada bir çelişki var. Sergen Hoca bu yönetim getirdi. Şimdi o zaman Beşiktaş son 1,5 yılda 4. seçimine girmiş olacak. Nasıl olacak? Zaten en büyük problem bu değil mi zaten işte? Bir şekilde seçim oluyor. Başka başkan geliyor. Başkasıyla çalışıyor. Ya da işte teknik direktörler değişiyor. Bu defa oyuncular değişmek zorunda kalıyor. Çünkü şu andaki kadrodaki oyuncuları düşünmüyor gelen teknik direktör. Benim oyun formatına uygun değil diyor Ahmet Mehmet. Bunun yerine şunu getir diyor. Onu göndermen gerekiyor. Oyuncu gitmiyor. Gittiği zaman birçok para istiyor. Sözleşmesinin sonuna kadar ücretini almak istiyor. Haklı olarak. Sonuçta bir kontrat yapıyor. Bir de güzel bir iş değil mi? Yani şimdi gittiniz bir yerde çalışıyorsunuz. Ya da işte bir yer size teklifte bulundu. 3 artı 1 yıllık. 4 yıllık maşallah. Bol bol sözleşme yapıyoruz ya. Yıllığı işte örnek veriyorum 800 bin eurodan. 4 yıllık. Hadi opsiyon da var. En az 3 yıl. Güzel 2 milyon 400 bin euro. Hani ben bu arada çok böyle minimize ederek söylüyorum. 6 ay sonra taraftar istemedi sizi. Birkaç böyle olumsuz şey oldu. Gol kaçırdınız, gol yedirdiniz. 15 maç sonra biletiniz kesildi. Güzel. Al 2 milyon euroyu, ondan sonra git. Ya da alma. Yani şimdi bizim yöneticiler ne diyor takımlar? İndirim yap işte sözleşmende. Sen git oynayacağın takıma, biz de senin yerine başkasını alalım. Şimdi beyefendinin, oyuncunun alacağı 2 milyon 400 bin euro. Niye 600 bin euroya razı olsun ki? Değil mi? Evet, belki gideceği kulüpte daha fazlasını alabilir. Ya da belki hani 700-600 bin, işte bir yıllık belki alabilir. 800 bin euro alıp gidip sonraki yıllar daha fazla ücret alabilir. Ama bir taraftan da oynamadan o parayı kazanacaksın. Yani insanın olduğu yerde bu işler biraz zor. Ondan sonra da gönderemiyorsunuz. Gönderemediğiniz zaman bu defa kadro kuramıyorsunuz. Ya da son gün yolluyorsunuz. Hatırlayın, Sayın Hasan Arat, Sayın Başkan ne diyordu? Gitmiyorlar diyor. Gidin diyordu ya. Gidin oyuncu alalım ya. Bizim oyuncuya ihtiyacımız var artık, lütfen. Falan diyordu yani. Beşiktaş'ın eski başkanı. Şimdi biraz böyle oluyor. Yani istikrar olmadığı zaman maalesef böyle bir durum oluyor yani. Sürekli gelen tek. Şimdi Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi olacak değil mi? Mesela. Sayın Yıldırım ya da Sayın Safi birisi seçilecek. Doğru mu? Şu andaki başkan adayları. Doğru. Şimdi bir teknik direktör gelecek. Gitti çünkü teknik direktör. Örnek veriyorum. Ahmet geldi. Diyecek ki bana bir santrafor, bir sol bek, bir sol stoper ya da sağ bek sol stoper, ama bir sol stoper mecbur almak zorunda. Bir, en az iki santrafor, etti 5. Değil mi? Bir tane böyle skor katkısı sağlayacak sağ sol kanat oynayacak bir kanat, etti 6. Yani üçerden verseniz 18 milyon euro. Yıllık alacağı ücretten diyorum. İkişerden verseniz 12 milyon euro, ki bir santraforu da getiremezsiniz iki. Değil mi? Hani ortalama 4'ten hesaplasanız işte 25 milyon euro

0: Sadece maaşları, bonservis falan derken 100 milyon euro gitti. Değil mi? Bitti. Ya da başka bir teknik direktör gelecek. Diyecek ki daha fazlası lazım. Bana orta sahada işte Kante'nin 22 yaşındaki versiyonu lazım diyecek mesela. Gidin Everton'dan işte Onana'yı alın mesela. 35 milyon euro mesela. Gidin alın gelin diyecek. Yani ben tamam Kante çok iyi ama Kante biraz yaşlı. Ben daha böyle uçanı kaçanı istiyorum diyecek. Örnek veriyorum yani. Belki istemeyecektir ama yani olabilir. Bunların hepsi ihtimal. Ya da işte benzer şeyler. Yani şunu söylüyorum. Hani bu istikrarsızlık tabii ki takımlarımıza çok büyük zarar veriyor. Özellikle Trabzonspor bu yönde doğru bir adım attı. Bu sene Fatih Hoca zorlansa da hala yılın teknik direktör adayıdır benim gözümde. Hani Ali Cemal'in dediği gibi taraftarını bile sahaya tribüne toplayamadı. Doğru. Yani toplayamaması doğru. Bu konuda açıklamaları da vardı. Bunu sadece oyun üzerinden okuyamazsın. Şimdi sen de bir Galatasaray taraftarı olarak Osimhen'i gönderip onun yerine santrafor almasaydın belki taraftar şu anda başka bir şey konuşurdu. Ya da işte ne bileyim Leroy Sané ile Barış'ı gönderip oraya hiç kanat oyuncusu almasaydın bu defa taraftar da küsebilirdi mesela. Gitmeyebilirdi ya da bir kısmı tepki gösterebilir. Şimdi Trabzonspor ikinci yarıdaki transfer politikasına bakın. İki tane kanat oyuncusu yolladı, sıfır kanat oyuncusu aldı. Taraftarın da inancı kayboldu. Gitmemeye başladı mesela. Ya da tepki gösterdi. Evet. Ne demiş? Sence örnek veriyorum Beşiktaş kulübünün 2026 sezonunda 4 hocaya birden maaş ödemesi dünyanın hangi ülkesinde var? Ya bununla alakalı açıklama yapıldı. Ya bu biraz sanki bir sipariş haber. Çünkü bununla alakalı yönetim kurulundan bir yönetici açıklama yaptı. Santos'un ödemesinin 2000 sanırım 2 sene önce tamamının yapıldığının WhatsApp görüntülerini vesaire yazışmaları şey yaptı. Ama tabii maalesef böyle. Yani gönderdiğin teknik direktöre de ödeme yapmak durumdasın. Peki. Şimdi bir araya kadar gidelim. Aradan sonra tekrar bir konuşacağız. Çünkü çok mesaj var. Geldi okuyacağım birazdan mesajlarınızı. Sohbet de güzel. Yazın ama birazdan okuyacağım.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Sağda da kola Boltvin. Şimdi atacak. Bait Boltvin.
3: Oldu. Oldu.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
5: Merhabalar abi. Merhaba.
4: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacak vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Radyo!

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar devam edeceğim. Daha doğrusu 40 dakikam var. Bu arada YouTube'dan takip edin. Caner Aydaş YouTube kanalımı takip edin mutlaka. Twitter'dan yine Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Evet, sevgili Özgür ne yazmış? Abi yayınlar, Sporting 1.5 üst olur mu? Sporting 1.5 üst olur mu? İlk yarımı sevgili Özgür. Yoksa maç sonu mu? Benfica bu arada 3-0 önde Estoril karşısında. Çok önemli mi? Bilmiyorum. Ama gol olup yağmışlar. Rafa Silva. Beşiktaşların gönlünü kırdı gitti. Hani kırdı gitti mi? Kırdı gönderildi mi? Rafa Silva kırıldı da gitti mi? Bilmiyorum ama o süreçte bayağı bir tartışma konusuydu. Portekiz'de Benfica formasıyla atmaya devam ediyor Rafa Silva. Özgür ilk yarı mı? Ha, ilk yarı 1.5 gol üstü olur mu demiş sevgili Özgür. Gil Vicente karşısında 1-0 önde. Maçın 15. dakikasında atmışlar. Şu ana kadar ama 5 şutu var sadece. Ha, çok da baskıda oynamıyor Sporting Lisbon. Atarlar herhalde 30. dakika. Bir gol daha atarlar diye tahmin ediyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Göztepe'miz Beşiktaş'a Olaytan'ı satmasaydı ligde durumu ne olurdu sizce? Valla bence daha iyi olabilirdi sevgili Mir Bey. Göztepe'de şöyle bir durum var sevgili Mir Bey. Lütfen kızmayın ama Göztepe'de bence evet, oluşum güzel, yapı güzel. Çok agresif bir takım ama kalite problemini biraz yukarı çıkarmaları gerekiyor. Yani yatırım yaptıkları oyuncunun da belli bir kalitede olması gerekiyor. Bence hepsi için söylemiyorum. Kaliteli oyuncuları var tabii ki ama bir tık daha üstte olmalı mümkünse bana sorarsanız. Yani bu kadar koşan, bu kadar mücadele eden, bu kadar korakor mücadeleye giren ya da mücadeleden kaçmayan bir takımın bitiricilik konusunda ya da finishing konusunda biraz daha iyi olması gerekiyor. Gerçekten koşuyorlar çünkü ya. Bayağı iyi koşuyorlar. Galatasaray'da Okan Hoca ilk geldiğinde 13. olan takımdaki oyunculardan 3-4 tanesi hariç tüm kadroyu yenilemişti. Bunu da oyuncular demoralize olanları tekrar ayağa kaldırmak çok zor olur demişti. Bütçe olmadığı için bonservisinde elinde veya kiralık oyunculardan yeni bir takım kuruldu ve bu iskeletin üzerine koya koya gelindi demiş bugünlere. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bir plan koyup akıl koyup devam edilmeli. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu mantıkla devam ederse seneye de Galatasaray birkaç adım önde başlar diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Ama Fenerbahçe tabii ya bir yerde seçime gidiyor. Teknik direktörü gönderildi. Haliyle yeni bir teknik direktör gelmek zorunda. Ama her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin şu anda eksik olan bölgelerini sadece transferler yapıp mevcut kadro mümkün mertebe korunup üzerine belki birkaç yerli takviyesi de yapılabilir. Hani böyle 10 transferle sezona başlamamalı Fenerbahçe bence. Çünkü iyi bir kadrosu var ama bu kadroyu biraz daha taşıyacak 2 iyi santrafor minimum. Bir sol stoper, çok iyi bir sol stoper. Ederson giderse belki yabancı olur, yerli olur. Mert de Tarık da devam edebilirler. Bilemem. Ama bir sol bek olabilir. Sol öne ya da sağ öne yine bitiriciliği yüksek bir oyuncu olabilir. Ama maksimum 6 oyuncuyla beraber. Ama bunların hepsi ilk 11'de oynayabilecek seviyede. Oyuncuyla beraber bu işi bitirebilirler. Daha doğrusu hani en azından takımın geçen seneki iskeletinin üzerine bir eklenti yapmış olabilirler ki benzer bir durum Beşiktaş'ta da var. Beşiktaş'ta tabii yedek kulübesini güçlendirmek zorunda. Orkun'a bir ikame bulmak zorunda. Bir 10 numara bulmak zorunda. Eğer Orkun biraz daha arkada oynayacaksa. Önde oynayacaksa o zaman arkada hani Astani işte kiralık. Endi de bilmiyorum temposundan hoca. Sergen Hoca memnun muydu değil miydi bilmiyorum. Ama oraya daha tempolu bir oyuncu istiyor. Daha korakor mücadeleye girecek bir oyuncu istiyor. Ama korakor mücadeleye Olaytan giriyor ama onun da pas kalitesi çok kötü. Yani ya daha doğrusu çok kötü demeyeyim, kötü. Ya da zaman zaman kötü oluyor. O final paslarını veremeyen bir Olaytan var. Yani Ndidi'nin bir tık üstü işte böyle oluyor. Daha mücadele içine girdiğiniz zaman belki o fit durumunuz da ortadan kalkıyor. Biraz daha yıpranıyorsunuz ve final paslarında problem yaşıyorsunuz. Bilmiyorum yani Sergen Hoca'nın kalması belki bu anlamda doğru olabilir. Diğer türlü Beşiktaş'ta en az 10 oyuncu yine tekrar alınacak. Öyle görüyorum. Bir 10 oyuncu gidecek. Yine dünya kadar paralar harcanacak. Hani bir sezon daha bence Beşiktaş'ta Sergen Hoca'ya sabredilmeli. Aksi halde yine önümüzdeki sene hem de büyüklerde yine en dezavantaj takım Beşiktaş olacak bana sorarsanız. Federasyon Başkanı haklı, onun problemi değil. Senin problemin yıl boyunca size kaç defa dedim VAR'a hakem olarak geçin. 10 saniye geçmiyor karar vermeniz, hiç bu hakem sorunları yaşamazdık. Yani Ali Cemal şaka yapıyor benimle ilgili tabii ki. Yani ben tabii böyle bir görevim yok. Ama anlayabiliyorum Ali Cemal. Sen de görüyorsun bak. VAR'dan karar gelmeden, VAR'a gitmeden ben diyorum. Hakem VAR'a gidecek çünkü görüyorum. Ama VAR'da da görev yapabilirmişim yani. Gelir demeni bekliyorlarmış abi demiş. Sporting Lizbon geldi demiş. Gelir. Yani biz dersek gelir tabii ki. Var bir keramet. İyi akşamlar Caner Bey. Bizim dünya çapında olan Cüneyt Çakır gibi hakemimiz var ama kendi ülkemizde görev alamıyor. Çok üzücü. Eskişehir'den Özcan. İsim de yazarsanız Özcan Bey çok sevinirim. Siz yazdıktan sonra ben de bu ismi zikredeyim.

Kim o hakemimiz? Dünya çapında bir hakemimiz var ve biz bunu bilmiyoruz ya da biliyoruz ama zikretmiyoruz, görev vermiyoruz. Kim bu hakemimiz? Lütfen yazın. Okuyalım. Sence örnek veriyorum. Beşiktaş kulübünün 2026 sezonunda 4 hocaya birden maaş ödemesi ve az önce okumuştum bu mesajı. Bununla alakalı dediğim gibi haber kısmen yalanlandı. Santos'a 2024 yılında ya da evet o civarda ödemeler bitirilmişti. Dendi, yazılı, çizildi. Osimhen ülkenin en iyi kaliteli oyuncusu. Onda tek şaşırdım. İlk geldiğinde yere düştüğünde kalkıp işine bakıyordu. Şimdi ülke futboluna ayak uydurdu. Ağzı, eli, kolu, ayakları demiş konuşuyor sevgili Serdar Bey'e. Orada tabii şöyle yani Osimhen tabii her futbolcu konuşabilir. Bu arada Osimhen İtalya'da da çok konuşuyordu. Takip edenler iyi bilir. Napoli maçlarını izleyenler iyi bilir. Yani oyuncular itiraz eder. Bunu Osimhen'e, Ahmet'e, Mehmet'e bağlamamak lazım. Önemli olan burada hakemlerin yani o anda otoritesini sarsacak el kol hareketleri ya da konuşmalar, jest mimikler ya da işte davranışlara müsaade etme tolerans sınırları. Bence bu daha önemli. Yoksa Osimhen yapabilir, işte Orkun yapabilir, Onaçu yapabilir, Asensio yapabilir. Önemli değil. Kimin yaptığının önemi yok. Sizin bu hareketleri ne kadar tolere ettiğiniz önemli. Hakem olarak söylüyorum. Yani siz eğer o anda otoritenizi sarstığını düşünüyorsanız çıkartırsınız sarı kartınızı. Bir daha yapamaz. Bir daha yaparsa çıkartırsınız kırmızı kartı. Ülkede en çok konuşulan insan olursunuz. Böyle bakın mesela. Neden? Osimhen'e kırmızı kartı çıkardı. Şimdi Ederson'a çıkardı mesela Yasin Kol, değil mi? Öyle bakın. Mesela cesaret gösterdi. Tebrik ediyorum. Ama herkes yapmıyor işte bunu mesela. Yanlış yaptı demiyorum. Doğru yaptı ama o doğruyu kaç hakem yapıyor farklı statlarda? Değil mi? Başka oyunculara. Yapmıyorlar maalesef. Bu arada beğendiğim bir hakem değil Yasin Kol. Onu özellikle söyleyeyim ama o şeyi doğruydu. Çünkü Ederson o kırmızı kartı istedi. Yani bana kırmızı kart göster hocam lütfen dedi. Ben istiyorum. Zorluyorum. Deniyorum. O kırmızı kartı vermen gerekiyor. Bir şekilde sen çıkarmazsan ben çıkartıp kendime göstereceğim dedi. Yasin Hoca da dedi tamam okey sen bilirsin dedi ve gösterdim. Tuna Bey ne demiş? Yarın iki tane ilk yarı 1,5 üstü maçı verirseniz çok sevinirim. İyi ki varsınız. Yarın bol bol konuşacağız zaten. Üzerine konuşuruz. Evet şu anda beni dinleyenler yazsın bakalım. Kim nereden dinliyor? Bir yazın bakalım. Saatler 23.12. Dinleyenler bir merhaba desin bakalım. Benfica 3-0 önde Estoril karşısında deplasmanda Sporting Lisbon 2-0 öne geçmişti. Az önce Özgür de söylemişti. Gil Vicente karşısında ve Famalicao Alverca maçı da 0-0 devam ediyor. Sintürü'den Gent mücadelesi Gent'in 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Bu arada önümüzdeki sene spiker olmaya karar verdim. Bırakacağım. Radyoculuktan spikerliğe terfi edeceğim. Bugün bir dinleyicimiz Tufan Bey yazmış sizi seviyorum iyi ki varsınız demiş ama Almancanız çok kötü demiş yazın Almanca dersi alın yani ben Türkçe dersi Türkçe program yapıyorum niye Almanca ders almalıyım bilmiyorum ama eşim biliyor Almanca ondan gidip biraz Almanca dersi alayım oğlum da biliyor bilmiyorum ben yani Braunschweig dedim hoşuna mı gitmedi işte Hamburg derken başka bir şey mi söylemeliydim bilmiyorum ama affına sığınıyorum. Ama çok üzdü beni yani. Yani Almanca bilmiyorum diye. Ders alınmasın dedi abi. Seneye bakacağız. Evet dinleyenler yazsın bakalım. Kimler nereden dinliyor beni bir yazsın bakalım. Dinlediği ilçeyi, ülkeyi de yazarsa sevinirim. İyi geceler, iyi yayınlar. Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor. İlk 3 yılda dikte kalırsa bence Anadolu'muzun yeni Trabzonspor olacaktır ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecektir. İyi yayınlar diliyorum İstanbul'dan Cafer Bey. Yani evet Ahmetspor tabii ben doğu kökenli bir insanım Iğdırlıyım. İstiyorum ki doğudan çok takım olsun. Çünkü hem bölgenin gelişmesi açısından hem oradaki insanların da
Eğlencesi olsun. Iğdır'dan da istiyorum. Mümkünse Van'dan bir takım gelsin. Gerçekten gelsin. Bunu canı gönülden istiyorum. Mardin'den gelsin. Muş'tan gelsin. İşte Antep'te var. Ne bileyim Malatya'dan gelsin. Çok çok önemli. Yani belki buradaki kadar hani şöyle düşünebilirsiniz. Biz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, hadi İzmir'de belki bunu konuda biraz, Ankara'da yani çok şanslı değil. Ama İstanbul'da ulaşıyoruz. Bütün takımları görüyoruz. İstediğimiz stada gidip maç izleyebiliyoruz. Özellikle biz basın çalışanları ya da işte takım taraftarları gidip kendi takımlarını izleyebiliyorlar. Ama oradaki imkanlar biraz daha kısıtlı. Çünkü öyle bir şey yok. Sadece kendi takımlarını alt liglerde takip ediyorlar. Tabii ki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Diyarbakır'a gitmesi, Erzurum'a gitmesi, Van'a gitmesi, Iğdır'a gitmesi, işte ne bileyim Malatya'ya gitmesi, Elazığ'a gitmesi çok çok önemli, değerli. Dediğim gibi o bölgenin ekonomisine gerçekten çok önemli katkıları oluyor. Gelişmesine çok ciddi katkıları oluyor. O yüzden çok sevindim ben çıkmasına. Umarım da kalıcı olur ligde. Güzel bir organizasyon yaparlarsa. Biz bu hakemleri hak ediyoruz. Bize müstahaklar demiş. Zamanında Cüneyt Çakırları, Fırat Aydınusları, Halil Umut Melerleri eleştire eleştire biz bitirmedik mi? Adam Dünya Kupası'nı yönetiyor, finaller yönetiyor. Biz beğenmedik. Doğru, bu da doğru. Ankara'dan İbrahim Bey merhabalar, iyi yayınlar demiş. Canım Ankara'ya selamlar, sevgiler. Eskişehir'den Özcan Bey. Özcan Bey, hangi hakemden bahsettiniz? Dünya çapında bir hakemimiz var dediniz ve biz görev vermiyoruz. Halil Umut Meler'den mi bahsediyorsunuz? Kimden bahsediyorsunuz? Bir yazarsanız sevinirim. Merhabalar Caner Bey, Ankara'dan Ahmet Bilaloğlu. Hem çalışıyoruz hem de sizi dinliyoruz. Kolay gelsin Ahmet Bey. Siz de benim gibi emekçisiniz. Geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Evet, tabii bir de böyle bir durum var. Bu saatte şu anda İstanbul'da, dünyanın ya da işte Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışan insanlar var. Taksici esnafı var. Mesela onlardan birisi, otobüs kullanan, yine minibüs belki kullanan insanlar var. Veya da başka işler yapıp yollarda olan binlerce, yüz binlerce insan var bizi yine dinleyen. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Orkun da evet. Ne demiş? Orkun da Fenerbahçeli olarak duruşuyla, efendiliğiyle, futboluyla, sezonun Onaçu ile birlikte en beğendiğim futbolcusu oldu. Ben Karaköy otobüs durağında sağa çektim, seni dinliyorum demiş. Peki, sevgiler, sevgili Serdar Bey. Kolaylıklar diyorum. Valla Orkun bu sene Beşiktaş'a tabii geldikten sonra çok ciddi bir alışma süreci oldu bence. Çünkü hani Avrupa'da yaşamadığı bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Ve haliyle yani bu baskı, bu arada sözlü bir baskı değil. Yani sadece işte takımın ondan beklentisi vesaire derken bir adaptasyon süreci bayağı uzun sürdü. Ama sonrasında tamamen işine konsantre olan bir hoca, bir oyuncuydu daha doğrusu. Bence özel bir oyuncu Orkun Kökçü. İyi ki de gelmiş Türkiye'ye. Orkun'u burada izlemek önemli bence. Değerli. Ligimizin marka değeri açısından Osimhen için, Onaçu için, Asensio için nasıl söylüyorsam aynı şeyi Orkun için de söylüyorum. Çünkü Orkun Avrupa'da değeri yükseklerde olan bir orta saha oyuncusu. Bir Avrupalı, öyle bakmak lazım. Yani Hollanda pasaportu taşıyan bir Türk vatandaşı, öyle bakmak lazım. Haliyle oradaki pasaportlar değerli, kimlikler değerli. Almanya'da yaşayıp ya da orada doğan Türk oyuncular da aynı şekilde. Mesela şöyle düşünün, Kenan Yıldız, adı üstünde bir yıldız, kıymetli bir oyuncumuz. Yani baktığınız zaman işte Almanya'da doğmuş, büyümüş. Yani bir Alman kimliği de taşıyor kendisi. Hal böyleyken tabii ki bir Avrupa kültürü alıyor, öyle bakmak lazım. Haliyle oradaki işte Avrupa'daki tanınırlığı, kulüplerin ilgisi, alakası çok daha farklı olabiliyor. Ya da kulüplerin yaklaşımı da çok daha farklı oluyor. Öyle bakmak lazım. Bak
Bak demiş ki dinleyicimiz, Osimhen bana kırmızı kart çıkar demedi mi? E dedi diyorum işte. Hem de kaç maçta? Tamam. Yani kıymetli dinleyicimiz, isminize bakacağım sevgili Metin Bey. Siz gerçekten beni dinlerken acaba bir ön yargıyla mı dinliyorsunuz? Hani diyorum ya Osimhen diyorum. Ederson'a kırmızı kart çıkarıyorsunuz da başka bir oyuncuya, başka bir maçta daha belki ağrını yapan oyuncuya göstermiyorsunuz diyorum. İşte bunu gösteren hakemlere ihtiyacımız var dedi mi? Ederson kalesine geçerken kırmızı gördü. Ceza sahasında 2-3 oyuncu varken sanki tek hazır olmayan Ederson'muş gibi, gerçekten hak etti mi sizce? Bence hareketleriyle hak etti. Çok itiraz etti. Yani o kadar itiraz etmemesi gerekiyordu. Hatta bir ara hakemle böyle baya bir kafa kafaya geldi. Yani orada sanki Ederson bir önceki maçta yaptığı hatanın hani bir bedelini kendince ödemeye çalıştı ama biraz abarttım. Söz konusu Fenerbahçe olunca çok rahat kırmızı diyebiliyorsunuz, yapmayın. Ama bir tane Galatasaraylı'ya kırmızı hak etti diyemiyorsunuz demiş Metin Bey. Ya Metin Bey Allah aşkına ya. Lütfen şu ön yargıları atın, öyle dinleyin lütfen. Gerçekten bunu bana söyleyemezsiniz. Yani. Geçelim bu işi. Ya da söylememelisiniz yani. Gerçekten ayıp oluyor. Caner abi iyi geceler, iyi yayınlar. Ses tonunuzu beğeniyorum. Çok güzel bir ses tonunuz var. Eğitim aldınız mı acaba demiş. Kim demiş? Sevgili Burak Aktan, yok. Kesinlikle eğitim almadım. Ama daha önce çalıştığım işteki profesyonel işim konuşmaktı. Müşteri deneyim merkezi müdürüydüm, yöneticiydim çok uzun yıllar. Ama özel bir eğitim almadım yani. Bunu daha önce de söyleyenler, soranlar oldu ama bir eğitimim yok. Merhabalar, iyi yayınlar. Cüneyt Çakır final yönetiyor ama ona Türkiye'deki gibi baskı uygulanmıyor. Evet, Türkiye'de çok fazla baskı uygulanıyor. Sevgili Aren Bey, sebebi de Aren Bey mi bu arada? Özür diliyorum, isminiz bu olmayabilir. Şöyle, şimdi ya bunu söylüyorum ama bazen de sonra kendimle çelişiyorum. Metin Bey şimdi uğraşacak benimle ama ben uğraşmayayım onunla. Sonuçta dinleyicimiz kıymetli. Her dinleyicimiz de kıymetli ama biraz ön yargılı söylediklerime. Çünkü az önce çok net söyledim. Yani Ederson'a gösteriyorsanız, başka bir maçta da başka bir oyuncu yapıyorsa ona da gösterin işte. Hani bir yerde sadece cesaret göstermeyin. Her takıma cesaret gösterin. Dedim bunu dinlemeden ya da dinleyip de üzerine alınmadan hemen Ederson üzerinden Fenerbahçe olunca rahat konuşuyorsunuz. Yok, alakası yok. Halbuki Fenerbahçe olunca rahat konuşmamın lazım değil mi? Öyle diyorsunuz ya bazen işte Sayın Sarı'nın radyosunda çalışıp Fenerbahçe'yi kolluyorsunuz diyorsunuz. Bakın işte kollamıyorum demek. Yani bazen de öyle diyenler oluyor. Ya Cüneyt Çakır'ı evet çok güzel yıllarca hani Avrupa'da alkışladık. Türkiye'ye girince çok kötü hakem dedik. Taraf tutuyor dedik. Cesaret gösteremiyor dedik. Normal yani, ben hep söylüyorum burada. İşini iyi yapan, gözde olan, gerçekten farklı bir şeyler yapmaya çalışan, bunu göstermeye çalışan, gösteren insanları aşağı doğru çekme gibi bir eğilimimiz var. Örnek bakınız az önce gelen mesajda olduğu gibi. Bu maalesef Cüneyt Çakır'da da böyleydi yani işte. Şu statta bu kırmızı kartı vermiyor kardeşim. Her maçı berabere bitirmeye çalışıyor. Yaklaşım hep buydu. Avrupa'da kırmızı kartını rahatlıkla gösteriyor ama işte Kadıköy'de veremiyor. Rams Park'ta hadi cesareti varsa versin bu kırmızı kartı gibi söylemlerle yıllarca yıprattık. Ya da işte Tüpraş stadyumunda asla bu harekete kırmızı kart gösteremez. İşte Trabzon'da Şenol Güneş stadyumunda bu kırmızı kartı, bu sarı kartı gösteremez. Yıllarca aşağı çektik. Ya da böyle penaltı mı olur? Bak işte bir maçta penaltı verecek, maçı berabere bitirecek gibi. Böyle sürekli bir söylemlerle Cüneyt Çakır'ı da bitirdik elbirleriyle, çok şükür. En azından burada yönettiği maçlarda çok fazlasıyla. Evet bak demiş ki Osimhen'in kırmızı hak etti dediğinizi hiç duymadım. Metin Bey siz ara ara dinliyorsunuz. Belli ki Beşiktaş maçında topu yere vururken Osimhen hani bana kırmızı kart göster dedi ama hakem arkasını döndü. Belki 150 bin defa söyledim. Sevgili Ali Cemal gayet iyi hatırlar. Hatta sırf bunu söyledim diye sürekli beni eleştirir. Hani başka bir şey görmüyor musun diye. Demek ki siz
Ara ara dinliyorsunuz ve hani söylediğim her cümlede takılıyorsunuz belli ki. Takılmayın. Herkesi hani gördüğüm bir yanlış varsa bunu eleştiriyorum. Takımlar.

bağımsız olarak, oyunculardan bağımsız olarak Osimhen de babamın oğlu değil. Cüneyt Çakır, Caner Bey, Cüneyt Çakır bıraktı biliyorsunuz hakemliği ve şu anda Gürcistan Federasyonu'nda eğitmen olarak yanlış hatırlamıyorsam görev yapıyor. Orada hakem yetiştiriyor. Hatta bu sene yakın bir zamanda röportajı vardı ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı sanırım, öyle hatırlıyorum. Oradaki hakemleri kendi ekibiyle beraber yönetiyor. Kurduğu bir ekiple beraber. İçlerinde Türk hakemler de var. Gürcistan Futbol Federasyonu'na ya da işte hakem komitesine hakem yetiştiriyor. Gürcistan ülkesine hakem yetiştiriyor Cüneyt Çakır. Değil mi? İlginç değil mi? Ama bizde görev yapamıyor. Bu da ilginç. Ya da bizde yani şu anda en azından. Bir dakika. Şu anda görev verilmedi. İlginç ama geçen bir röportajı vardı. Neye bakacağım? Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlere bakacağım şimdi. Bir dakika, bir bakalım. Evet, kimler var? 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video hakem görev yapacakmış. Türk hakeminin yer almadığı Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle: Katar'dan var. Ülkeleri söyleyeyim sadece. Suudi Arabistan'dan, Japonya'dan, Somali'den, Somali. Omar Abdülkadir Artan. Bu Türk olabilir mi ya? Bayağı adı soyadı vesaire bayağı. Omar Abdülkadir Artan Somali'den, Gabon'dan, El Salvador'dan, Moritanya'dan, Paraguay'dan, Costa Rica, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, normal, Avustralya, Avustralya. Evet, Ali Reza Fagani İran kökenli Avustralyalı hakem, iyi bir hakem, onu tanıyorum. Arjantin'den, Kanada'dan yine var. Şili, Meksika, Cezayir, İspanya, Arjantin, Fas. Yeni Zelanda'da hakemin maşallah öyle bir ismi var ki yani 3 gün sürüyor isminin. Campbell, Kirk, Kavana, Wong. Evet, ilginç bir hakem. Bunlar acaba ayrı ayrı hakemler mi, anlamadım. Değil ama. Romanya'dan yine Kovac var. İsmail Kovac. Sevmedim bir hakem ama maalesef orada. Çin'den var. Ürdün var. Hollanda, Polonya, İtalya, Honduras, Mısır, Jamaika, İsveç, İngiltere, Mike Dolyer var. Birleşik Arap Emirlikleri, Peru, Amerika'dan yine var. Portekiz, Brezilya, Meksika, Kolombiya, İsviçre, Özbekistan, İngiltere, Uruguay, Arjantin, Güney Afrika, Fransa, Turpin tabii ki, Clement Turpin olmazsa olmaz. Venezuela, Slovenya, Brezilya ve Almanya'dan Zweier, Felix Zweier yine görev yapacak. Şimdi bu benim problemim mi yoksa kimin problemi mesela? Yani az önce söyledim, El Salvador değil mi? Somali falan, buralardan hakemler var. Gabon'dan, Moritanya'dan yine hakemler var. Katar'dan vesaire, Suudi Arabistan, ama bizden hakem yok. Bizim problemimiz sevgili Ali Cemal, yapacak bir şey yok. Kocaeli'den Salih İptaş. Baş iskeleden Kocaeli'den. Bir tiyatronun daha sonuna geldik demiş Galatasaray taraftarını. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Caner, Cüneyt Çakır dışarıda farklı, içeride farklı yönetti. Maçları sıkıntı burada. İşine geldiğinde ofsaytları doğru değerlendiriyordu yardımcıları demiş Ahmet Bilaloğlu. Peki sizin fikriniz? Dikkat, bu mesaj. evet. Sevgili Hasan abi yazmış. Peki Hasan abiye de selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim mesaj için abi. Yani şöyle, tabii aynı fikirde olmayabiliriz ama burada en azından benim bir tarafı kolladığım, bir tarafı tam tersi çok eleştirdiğimi söylemeniz çok manidar olur.
Çünkü böyle bir şey yok. Ne görüyorsam söylemeye çalışıyorum. Çok da dediğim gibi yani buna Beşiktaş'ta dahil olmak üzere.

benim için çok da önemli değil. Eğer bir haksızlık varsa, kendime göre doğru olmayan bir şey varsa, uygulanıyorsa ve benim inandığım doğrulara terse bunun yorumunu yaparım. Katılırsınız, katılmazsınız. Bu sizin fikrinizdir tabii ki, ama onu çok konuşuyorsun. Fenerbahçe'yi çok eleştiriyorsun. Diğerlerini hiç eleştirmiyorsun falan. Buna katılmıyorum. Onu geçelim. Yani bir saattir Beşiktaş'a eleştiriyorum. Önce Beşiktaş'ı eleştirmem. Eğer taraf tutacaksam, o zaman sürekli Beşiktaş öyle, Beşiktaş böyle. Değil mi? Metiyeler düzerim yani. Kötü de olsa bunu sizle paylaşmam. Ama görüyorsunuz yani, sürekli eleştiriyorum. Niye? Çünkü doğru yapılmayan şeyler var. Ya da yapılan şeylerde en azından bana göre doğru olmayan şeyler var. Belki doğrudur yapılanlar. Ama benim düşünceme göre eleştirebileceğim şeyler var. O yüzden de eleştiriyorum. Bu Galatasaray için de böyledir. Sağ içinde gördüğüm, sağ dışına karışmam. Beni çok da ilgilendirmiyor. Ama sağ içine mutlaka bir fikirde, bir beyanda bulunurum. Evet, birazdan yayınımızı tabii bitireceğiz. Az bir süremiz kaldı, 10 dakikamız kaldı. Mesajlarınız için teşekkür ederim. Çok mesaj geldi. Hepsini okumaya çalıştım mümkün mertebe. Belçika'da Sintürüte'nin golü geldi. Gent karşısında 1-1'e getirdi. İrlanda'da Galway United, Sligo Rovers karşısında 1-4 önde deplasmanda. Portekiz'de Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi'nde artık katıldı diyebiliriz. Jose Mourinho'da ikinci, üçüncü yaptı takımı namağlup. Gerçekten çok büyük bir başarı. Portekiz Ligi'nde namağlup, mağlup olmayaraktan üçüncü sırada ligi bitirdi Jose Mourinho. Yani bence kolay iş değil. 20, 34 maç sonunda 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 0 mağlubiyette beraber 80 puan topladı ve ligi 3. sırada bitirdi. Benfica, yani onlar adına gerçekten üzücü çünkü namağlup olmayaraktan 3. oldular. Porto'da 2 mağlubiyette beraber, ki birini geçen hafta aldılar biliyorsunuz. Çok talihsiz bir mağlubiyetti, ama neden talihsiz olduğunu söylüyorum. Çünkü ligden düşen AVS'ye yenildiler 3-1, ama şampiyon oldukları için kimin umurunda diye sorarsanız kimsenin. Bu arada Porto ne Sporting Lisbon'a ne de Benfica'ya yenildi. Sadece ligden düşen Casapia ve AVS'ye yenildi. Yani iki ligden düşen takım herhalde hayatlarını, bu arada ligden düşen demeyeyim de, play out oynayacak Casapia ve ligden haftalar önce düşen AVS'ye yenildi. Yani o iki mağlubiyet de böyle, onu da söylemekte fayda görüyorum. Porto'nun Farioli teknik direktör değildir diyenlere de herhalde güzel bir mesaj oldu. 88 puanla şampiyonluğunu 3 hafta kala, ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti. Porto, tebrik ediyorum. Sporting Lisbon ve Benfica'nın önünde belki kadro değeri olarak da, değil mi, öyle düşünüyorum. Ya da belki birbirine yakınlardır. Ya da en pahalısıdır, bilmiyorum. Hatırlamıyorum, ama yani bu takımların değerleri neredeyse eşdeğer. Porto, Sporting Lisbon ve Benfica'nın böyle 300-350 milyon euro değerlerin sınırında bir değeri var. 3 takımın da farklı farklı. Yani birbirine yakınlar, öyle gözüküyor. Burada şampiyon olmayı başardı. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yine Sporting Lisbon'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Eğer Jose Mourinho Real Madrid'e giderse, hani önümüzdeki sene UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağını düşünürsek Benfica'nın, en azından Jose Mourinho'dan kurtulmuş olacak UEFA Avrupa Ligi. Çünkü muhtemelen şampiyonluğa oynayacak, öyle gözüküyor. Evet. Bakın, bir tane dinleyicimiz yazmış. Okuyayım sizlere. Nuri Şahin, Başakşehir'in başına geldiği zaman ligin 4. haftasıydı ve Başakşehir'in sadece 2 puanı vardı. 30 maçta 55 puan daha toplayarak 57 puanla ligi 5. sırada bitirdi. Buraya kadar herhalde kimse bir şey söylemiyor.
Sergen Yalçın ligin ikinci haftasında geldi. Beşiktaş'ın 3 puanı vardı. 33 maçta 57 puan topladı ve 60 puanla ligi 4. sırada bitirdi. Anlaşılan aporetler bu kez ne demiş? Bir işe yaramamış diyor. Yani işte Nur Hoca ile aynı başarı. Yani başarıysa ikisi de başarılı mesela. Başarısızsa ikisi de başarısız. Evet, peki biz yavaş yavaş artık yayını bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir canlı skorlara bakayım. Yarın saat 12'de tekrar buralarda olacağım. Ve akşam da yine yayınımız var. Sakın bir yere ayrılmayın. Yarın büyüklerin maçları var. Büyük takımlarımızın maçları var. Ve o maçları da yine sizlere aktarıyor olacağız. Güzel maçlar var. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Türkiye'deki bültende güzel. Avrupa'da da güzel maçlar var. Hemen şöyle bir bakayım. İlk etapta gözüme çarpan birkaç maç sizlere söyleyeyim. Örneğin İngiltere'de saat 17'de tüm maçlar değil. Sadece Newcastle West Ham maçı 19.30'da. United, Nottingham Forest, Brentford, Palace. Arsenal'in maçı var mı? Yok. Peki, güzel maçlar var burada. Bunlara bakmak lazım. İspanya'da dün, yarın bütün maçlar 20'de başlıyor. İtalya'da 13'te maçlar var, 16 var, 21.45 var. Fransa'da tüm maçlar 22'de başlıyor. Hollanda'da yarın tüm maçlarda artı 6 bekliyorum. Ya bu tabii şaka diyelim ama yani artık ligin son haftası, çıkın oynayın. Ya sadece Volendam, Telstar ve Excelsior maçları biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü bu üç takım yani ligde kalabilir ya da play out oynayabilir. Yarın hatta bir bakalım Volendam kimle oynuyor? Telstar'la oynuyor. Oo, Volendam kazanırsa Volendam ligde kalıyor. Telstar play out oynayacak. Müthiş bir maç. Bu maça bulaşmayalım. Ama mesela AZ ligden düşen Nakpireda ile oynuyor. Herenveen Ajax'la mücadele edecek. Ajax 55 kazanırsa 58 olacak. Twente'ye yaklaşabilir. Neklimeci'ni geçebilir. Kazanmak zorunda. Herenveen playoff'u garantiledi burada. Yani Herenveen eşlik ederse gollü maç olabilir. PSV kiminle oynuyor? Twente ile oynuyor. Buraya bir artı 6 yakışır bence. Güzel olur. Böyle iki takım da skora katkıda bulundu. Yarın alt biter bu arada. Biz böyle dedik ya, maç kesin alt biter. O yüzden çok bulaşmayacağım. Öneririm ama yarın yine konuşuruz. 15.30'da başlayacak tüm maçlar. Yunanistan'da şampiyonluk grubunda Panathinaikos, PAOK, AEK Atina, Olympiakos maçları var. Almanya Bundesliga'da tüm maçlar 16.30'da başlayacak. Yarın kim çıkacak, kim düşecek, her şey belli olacak. Alt taraf, üst taraf tamamen kaynıyor. Aşağıda biliyorsunuz, en azından ben söyleyeyim. Gerçi henüz daha belli olmadı ama Fürth'ün de iddiası var. 34 puanda Bielefeld, Düsseldorf, Braunschweig, Dinamo Dresden. Sevgili Tufan Bey, nasıl okunur Dinamo Dresden? Siz bir söylerseniz okuyalım. Magdeburg gibi takımlar ligde kalmak için büyük bir rekabet halinde. Holstein Kiel kaldı biliyorsunuz. 41 puanla üst tarafta Elversberg, Hannover ve Paderborn takımları yine üst tarafa ikinci olarak çıkmak istiyorlar. Evet, bakalım çok şey olacak. İsviçre'de şampiyonluk grubunda güzel maçlar var. Young Boys 8 tane attı, 8 gol attı Thun deplasmanında. Bakalım yarın sahasında Sion maçında nasıl bir performans ortaya koyacak. Lugano, Basel ve Saint-Gallen Thun maçları var. Avusturya şampiyonluk grubunda yine güzel maçlar var. Sturm Graz, Wien, Rapid Wien, Salzburg, Hartberg ve Avusturya Wien, LASK, Linsk maçları var. Burada da biliyorsunuz LASK lider, Sturm Graz ikinci, Salzburg üçüncü sırada. Bakalım kim şampiyon olacak. Gerçekten güzel bir rekabet izliyoruz. Avusturya'da yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Yanlışım var mı? Yarın son maçlar, evet. Yani yarın LASK eğer deplasmanda Sturm Graz'a yenilmezse şampiyon olacak. Değil mi? Yok, özür dilerim.
LASK, Avusturya, Viyana, Şam,

0: Yenilmezse şampiyon olacak. Yenilirse Sturm Graz Rapid'i yenerse Sturm Graz şampiyon olacak. Bu nasıl tarihsiz bir kura ya? Ya şu LASK'ı bir türlü şampiyon yapamıyoruz. Neyse yarın şampiyon yapacağız. Peki ben bitiriyorum. Yarın saat 12'de tekrar karşınızda olacağım. Herkesi ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.